0: Oo, ne ara nizipli oldun?
1: Seninkinden değil.
0: Ha, bu başka.
1: Al.
0: Ben hiç içmedim ki.
1: E iç işte, ne olacak? Yak hadi, al. Al işte.

0: Nasıl?
1: Bir şey anlamadım ki.
0: Hep öyle derler. Yok mu hiç konu komşu falan? Böyle miyiz yani, bu kadar mı?
1: Az aşağıda bir iki ev vardı da. Onlar da depremle beraber Ankara'ya gitmişler. Kimse yok yani.
0: Benden öncekiler bu yüzden kalmadı değil mi?
1: Tabii. İnsan sıkılıyor ister istemez. Haklılar. Ne diyeyim ki?
0: Siz de geçseydiniz. Acil bir durum olsa ne yapacaksın? Yok mu akraba falan? Amca, teyze?
1: Var olmasına var da. Anam bu hale düşünce sahip çıkmadılar. Yıllar oldu görmedim.

0: Aşım.
1: Ver şunu ver. Hani bir şey anlamadıydın ya.
2: Vallahi çok iyi.
1: İyi misin? Su getireyim mi?
2: Ne yapacağız? Abdest mi alacağız?
1: Keşke vermeseydim ya. Bu nereden çıktı şimdi? Neden yani?
3: Saçıma dokunma.
1: Dokunsam da...
3: Saçıma dokunma!

0: Yalandan kalk. Yatağımdan kalk. Yatağımdan kalk.
1: Ana. Ne yapıyorsun ana? Gel ana gel. Seni yatağına götüreyim. Gel. Yavaş. Yavaş. Yavaş. Yavaş.

0: Bilal. Nereye?
1: Biraz işim var. Anamın yemeğe kalmadı. Sen de bir şey istedin mi?
0: Beni de götürsene.
1: Ya anam ne olacak?
0: Uyku saati zaten. Kapısını da kilitleriz. Ben de biraz dolaşmış olurum.
1: Ama ben 6'ya kadar dönemem ki. Antep'e gidip geleceğim. Başka vakit yaparız, söz.
0: Bilal. Gelirken biri alsana.

Deli burada kalıyor herhalde.

0: sokak kapı orada yollarda çıkın.
1: Nasıl bak beni konuşma. Allah'a gidelim. Ben seni unuttum.
0: Gider. Nereye gideceğim? Ben hiçbir şey. Sen neden böyle oldu biliyor musun? Yapamıyorum.
2: Beceremiyor. Ondan korkuyorum.
3: Asiye.
2: Bağır sen bağır. Sen eve koduğuma şükret. Yatağıma mı gideceğim bir de?
4: Fatma'yı uyandırdın. Sus artık.
2: Bizi mi dinliyorsun sen? Yatı var demedim mi ben sana? İçeri gir çabuk. İçeri gir. Çabuk. İçeri gir.

0: Unutmamışsın.
1: Unutur muyum hiç?
0: Sen içmiyor musun?
1: Yok. Ağzıma vurmadım ki hiç.
0: Çok sıkıcısın sen de ya. Şaka be şaka.
1: Bana dokunuyor. O gece içirdiğin şeyden sonra bak ne oldu?
0: Bu öyle değil.

0: Adamsın.
1: Beni kim ne yapsın?
0: Şöyle üstüne başına bir çeki düzen versen. Bayağı giderim var senin.
1: Üst baş derken?
0: Yani daha güncel. Pantolon, gömlek.
1: Sen buradan sıkıldın mı? O yüzden mi ağladın?
0: Yok. Burayla ilgili değil.
1: Bir yanlışımız olduysa?
0: Konu burayla ilgili değil.

0: Arkadaşım beni ziyarete gelmek istiyor. Bir iki gün kalabilir mi? Aynı odada kalırız.
1: Başım üstüne. Sen geleceği günü ve saati söyle, ben kardan alırım.
0: Yok, kendi gelir. Arabası var zaten.
1: Nasıl dersin?
0: Sana iyi geceler o zaman. İki tane sana yeter. Anlaştık mı?
1: Tamam.

0: Parma diyor, parma duyacak. Yumuşanış değilsem hep sen dedim mi olacak? Ya iki tane işte, iki tane. Canım istedi çünkü. İlk defa bir şeyi canım istedi. O öyle biri değil. Yediğime karışıyorsun, içtiğime karışıyorsun, yaptığıma karışıyorsun.
1: He, karışıyorsun. Senin yüzünden bu haldeyim zaten. Baksana halime. Senin yüzünden tabii.
2: Ana, bak bağırma. Giderim. Vallahi giderim, tek başına kalırsın. Kimse de bakmaz sana. Fatma'yı da alır giderim.
1: Yo. Ya tamam ana. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam mı? Tamam mı? Yap, yap ana, yap ana, yap, yap, yap. Affet, affet ana, affet, affet. Yap ana. Yap ana, yap ana, yap ana, yap ana.

0: Kolay gelsin. Kiminle konuşuyordun?
1: Reklam. Arayıp arayıp duruyorlar. Bir dadandılar mı bırakmıyorlar.
0: Ayşe teyzeye küs müsün sen?
1: Yo, niye küsüm ki?
0: Hiç bakmadım da.
1: Anaya küsülür mü hiç? İşe dalınca.
0: Anladım. Arkadaşım Elif yoldaymış. Akşama burada olur.
1: Hadi gözün aydın. Arkadaşına kavuşuyorsun. Bol bol hasret giderirsiniz.
0: Sen bugün bir yere gidecek misin?
1: Birazdan çıkacağım. Akşama da bir şeyler alayım mı? Sofra kurarız ha. Ne dersin?
0: Olur.
1: Tamam. Anam sana emanet.

0: Çok şey aldım. Anam nasıl?
1: İyi, iyi.
0: Hayırdır?
1: Elif gecikti biraz ya. Aklım onda kaldı.
0: He, sen akşam dediydin. Gelmek üzeredir. Aradın mı?
1: Aradım. Cevap vermiyor.
0: Ben dedim Halim diye. Kesin yolu kaybetti. Burası dağ yoludur. Yolda birini görüp sorarsa bulur ama. Birazdan gelir. Et aldım bize. Anama da aldım. Biraz da kemik suyu kaynatacağım. Biri yer, biri bakar. Ben gideyim de hemen hazırlayayım.

0: İki lokma bir şey yeseydin.
1: Hallederim, sağ ol.
0: Hala haberi yok mu?
1: Yok.
0: Bak, için rahat edecekse polisi, jandarmayı falan arayalım. Gelsinler, bir konuşalım.
1: Yok, yok. Elif biraz kopuktur. Gelirken bir yere uğramıştır. Bir yarın olsun, mutlaka haber verir bana.
0: Sen nasıl dersen. Ben kemik kaynatacağım. Evde kokuyor, bahçedeyim.
1: Tamam.

0: Fatma? Fatma? Fatma? Hiçbir şey yemedin. Hadi bunu iç. Hadi.
1: Elif geldi mi?
0: Yok, gelmedi. Ama sen merak etme, ben şimdi çıkıp onu arayacağım. Tamam? Siz burada dinlenin. Çabuk gelirim.

0: Yakışmış. Aferin.
1: Vallahi olmuş mu?
0: Olmuş olmuş.
1: Sana da bir şey aldım. Geçen gün lazım dediydin.
0: Sana beyaz bir elbise almıştım. Bunu da giyersin.
1: Giysene.
0: Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan?
1: Fatma?
0: He?
1: Ben ne yaptım?
0: Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Neler yapabileceğimi biliyor musun? Sen benim kimin kızı olduğumu biliyor musun?
1: Vurma! Vurma! Ana vurma! Ana vurma! Vurma! Ana.

Of. Seninle sonra görüşeceğiz Ayşe Hanım.

0: 뭐야? 봐. 세니 gördüm. 뭐? 이 doktor arkadaşım bana Ayşe'nin durumundan bahsettiğinde vakayı çok ilginç buldum. Bir akşam oğluyla beraber yemek yedikten sonra yatmış. Bir daha da kalkamamış. Onu görmek için ta buraya geldim. Bu hep böyleydi. Astral seyahat. Astral seyahate inanır mısın Fatma? Ben de öyle düşünmüştüm. Ruhunun bir yerlerde kaybolduğunu sandım. Onunla iletişime geçmeyi başardım. Hiçbir yere gitmemişti. Buradaydı. Ruhu bedenindeydi ama musallat altında. Ya burası çok antik bir köy Fatma. Böyle yerlerde bu gibi hikayeler çok. Kimi define için, kimi de başka bir şey için. Sebep çok. Sonuç olarak bilerek ya da bilmeyerek Ayşe her ne yaptıysa musallat onun ruhuna bağlanmış. Tıpkı annende olduğu gibi. Bilene söz verdim. Annesine yardım edeceğim diye. Tabii her şeyin aramızda kalması koşuluyla. Ayşe'nin ruhunu bağlı olduğu musallattan arındırmam mümkün değil. Ancak ruhu bağlı olduğu şeyle beraber taşımam mümkün. İhtiyacım olan tek şey bu değişim için uygun bir kişiydi. Arayanı soranı olmayan senin gibi kişiler. Daha önce bulduğum kişilerin hiçbirinde başarılı olamadım. Sonra sen geldin. Bana hikayeni anlattın. Çok güçsüzdün, çok. Annenin yaşadığı musallat, onun sana etkileri. Ha. Davut, senin baban değil. Davut garibim köyün delisi. Ha. Annen hamile kalınca ona vermişler. O da uğraşmış durmuş annenle. Sonrası malum. Sen annenin rahmine bir gece vakti düştün. Senin baban eşba. Aşık olmuş annene. İşte bütün bunlar seni kusursuz bir aday yapıyor Fatma. İnançsız olman işimi daha da kolaylaştırdı. Yoksa bir de inancını yok etmeye çalışacaktım. Allah'a inanmıyorsan şeytan damarlarında gezer. O zaman sen benim inandığıma inanıyorsun. Baal Zebu. Yapman gereken tek şey seni olabildiğince güçsüzleştirip buraya göndermemdi. Tahminimden uzun sürdü ama sonunda başardım. Ha bir de birini öldürdüğünü sanıyorsun değil mi? Hani şu satırla adam parçalama hikayesi. Ah Fatma, ah.
1: Hanımefendi devam ediyor musunuz?
0: Zihin Fatma, zihin manipüleye çok açıktır.
2: Git hayatımdan ya! Ne istiyorsun? Yeter!
0: Zihnimiz bizim görmek istemediğimiz şeyleri bize gösteriyor. Bunu bilmeyerek dahi bazen sen yaparsın, bazen de bir başkası.

Senin için bıraktığım o iş ilanını sana aratmam tam 7 ayımı aldı. Ama sonunda buradasın. Gerçi Bilal de sağ olsun çok yardımcı oldu. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Gerçi defalarca yaptı. O muskalar, o yediğin yemekler, o içtiğin sular, hepsi bu an için. Sen muhteşem bir sebep için buradasın Fatma. Bense bütün bunları sadece Ayşe için yapmadım. Onun için yaptım. Eğer bunu başarırsam beni ödüllendirecek. Onun gözdesi olacağım. Hüseyin Cerdar'cığım. Sen bana bağlı. Bağlı dedi bu için ben.

survive.

Bunu yapmak zorundaydık. Oğlum ben olmadan yaşayamaz. Ama korkma. Artık bizimlesin. Sen ölene kadar sana bakacağız.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Wilhelm Saaf'ın Deniz Üssü. İkmal gemisi Bon, denizdeki operasyon kuvvetlerini desteklemekle görevli. Görevlerinin arasında kumanya, su, mühimmat ve yakıt nakliyesi var. Bon, donanmadaki en büyük gemi ve aynı zamanda hem yüzen bir ambar, hem bir silah deposu, hem de bir hastane. Gemi hareket etmeye hazır. Deniz binbaşı Philip rotayı belirliyor.
3: Yeni rota belirlemeden önce limandan çıkacağız. Yeni rota 3-4-8. Mesafe 4,3 deniz mili, en düşük derinlik 11,7 metre.
2: Mürettebatın bugünkü görevi Kuzey Denizi'nde bir fırkateyne 110 bin litre yakıt götürmek. İkmal denizde ve tam yol ileri giderken yapılacak. Bon'un komutanı için tehlikeli bir manevra.
4: Manevralar esnasında bir fırkateyne birbirimize çok yakın mesafelerde seyredeceğiz. Ve ortaya çıkan ilk tehlike bu olacak. Dümenciler dikkatli olmazlar veya teknolojik bir arıza, bir pervane veya bir motor arızası olursa çarpışma ihtimali var. Bir de mürettebat tarafı var. Fırkateyne mevcut, tüm istasyonlarımızla ikmal yapacağız. Ve bu ikmal görevleri mürettebat tarafından gerçekleştirilecek. Mürettebatın ellerine ve ayaklarına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ortada halatlar olacak ve onlara büyük güçler uygulanacak.
2: Heinz Seemann terimi bir kuzey lehçesidir ve deneyimli denizci anlamına gelir. Bon gemisi diğer yüklerin yanında gemi yakıtı, uçak yakıtı ve deniz suyunu içme suyuna çeviren bir istasyon taşıyor. Bon tüm bu malzemeyi hortumlar aracılığıyla başka gemilere pompalayabiliyor. Mürettebat bu görev için iki gemi arasında tam hız giderken ve her hava koşulunda elle bir teleferik kurmak zorunda. Rostoklu 41 yaşındaki Mihail bu manevraları yönetiyor.
5: Bugün bir ikmal manevrası gerçekleştireceğiz. Brandenburg fırkateyni iskele tarafımızdan yakıt alacak.
2: Mürettebat, yakıt ikmali esnasında metal parçaların temasından kaynaklı olası kıvılcımlardan endişe ediyor. Yangın tehlikesinin yanı sıra çalışan halatlar ve kancalar da tehlike arz edebiliyor. Güverte komutanı manevradan önce bütün güvenlik tedbirlerini kontrol etmek zorunda.
5: İlk önce istasyona geliyorum. Burada her şeyin doğru hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol edeceğim. Kanca halata bağlı mı, halatlar doğru yerde mi, doğru bağlanmış mı, pelikan kancaları doğru yere takılmış mı diye bakacağım. Bu halatlar hiçbir surette kopuk olmamalı, sağlam olmalı ve hiçbir yerinde hasar bulunmamalı. Bunlar bizim için çok önemli.
2: Bu manevra güverte bölüğünün sorumluluğunda. Bu askerler güvertedeki tüm işi yapıp manevraya hazırlanır. Yakıt ortamını çekecek olan halatın Brandenburg'dan yollanması planlandı. Yollanmazsa 18 kişilik mürettebat her duruma hazırlıklı.
5: Fırlatma tüfeği hazır mı?
6: Hazır.
5: Anlaşıldı. İçine su doldurdun mu?
6: Evet, doldurdum.
5: Güzel.
6: Hepsi hazır.
5: Normalde halatı Brandenburg fırlatacak.
6: Evet.
5: Onlar atamazsa biz atacağız.
6: Tamam.
5: Tamam.
6: Anlaşıldı.
5: Bu bir fırlatma silahı. Bu silahı topçu erimiz kullanıyor. Normalde Brandenburg yaklaşırken oradan ateşlenecek. Ama bir sorun çıkarsa bizim birimden ateşlenecek ve halatın doğru bağlı olduğu noktaya nişanlanacak. Sonrasında başlık bağlantı noktasına isabet ettirilecek. Ardından da 3 kademeli halat bağlantı noktasından bağlanacak ve daha sonra da Brandenburg'daki askerler halatı elle çekecek.
2: Fırlatma tüfeğinin rüzgarda ve zor koşullarda isabet etmesi şart. Şarjör oldukça güçlü bir mühimmat barındırıyor. Tüfeğin kalibresi normal bir MG3 tüfeğiyle aynı kalibrede.
6: İçindeki bir eğitim mermisidir ama değiştirilmiştir ve 7.62'liktir. Tüfeğe göre değiştirilmiş bir mühimmattır. Farklı türde bir barut kullanılır ve itme basıncı merminin sorunsuz ilerlemesini sağlayacak orandadır.
2: Bon gemisi gelen fırkateyne oranla daha düşük bir muharebe gücüne sahip olsa da güverte komutanı Mihail 11. bölükte gurur duyuyor. Muharebe gücü diğer unsurların yanı sıra silah sayısından, silah sistemlerinden ve mühimmatlarından mühimmat miktarından, mürettebatın eğitiminden meydana gelir.
5: Diğer fırkateynlerdeki askerlerden daha zayıf olduğumuzu söyleyemem. Çünkü onlar operasyon merkezinde ve bilgisayar başında oturuyorlar. Bense askerlerimle birlikte güvertede, sıcakta ve soğukta görev yapıyorum. Ve çoğunlukla da ikmal manevraları gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda eksi 20 derece soğukta kalın üniformalarla çalışıyorum. Gücümün sonuna kadar da kullanıyorum. Zayıflıkla bir ilgisi yok.
2: Bu esnada Brandenburg fırkateyni yerini almaya başladı. Bomb gemisiyle 30 metre mesafede ve aynı hızda seyretmesi gerekiyor. Baden-Württemberg Forsheim'deki devasa bir lojistik merkezindeyiz. Tam 15 futbol sahası büyüklüğündeki bu merkezde çalışanlar günde 200 binden fazla teslimat organize ediyorlar. Bu teslimatlar perakendecilerden teslim alınıp müşterilere ulaştırılan paketlerden oluşuyor. Tam 3 milyon farklı ürünün yerine ulaşmasından sorumlu kişi takım lideri Lothar Thiel. Lothar yükleme rampaları denen birimlerin koordinasyonunu sağlıyor.
7: Bugün en büyük zorluğumuz kamyon kasasının hacmini tam olarak denk getirmek. Gelen ürünleri en kısa sürede boşaltıp depolamaya hazırlamak. Bugünkü asıl görevlerimiz bunlar.
2: Burada yaklaşık 1300 kişi çalışıyor. Forsheim'deki depodan Münih, Nürnberg ve Stuttgart'taki müşterilere aynı gün içinde teslimat yapılabiliyor. Bunu başarmak içinse paket akışı dikkatle takip ediliyor. Sabah mesaisi çalışanları saat 6'da gelen paketleri teslim alıp depoya koymaya hazır bekliyor.
8: Herkese günaydın. İyi misiniz?
7: Gelen ürünleri en kısa sürede boşaltıp depolamaya hazırlamak. Bugünkü asıl görevlerimiz bunlar.
2: Burada yaklaşık 1300 kişi çalışıyor. Forsheim'deki depodan Münih, Nürnberg ve Stuttgart'taki müşterilere aynı gün içinde teslimat yapılabiliyor. Bunu başarmak içinse paket akışı dikkatle takip ediliyor. Sabah mesaisi.

0: Şirket dünya çapında tek bir ekipman sistemi kullanıyor.
1: Bilgisayar sistemimizin takılı olduğu el arabası bu. Bataryayı yerine taktım. Çalıştırabilmem için yerine tam oturması gerekiyor. Yerine oturduktan sonra tarayıcının, farenin ve yazıcının bağlı olduğu anakartı çalıştırabiliyorum. Artık gün boyu elektriğim var. Bu araba artık benim çalışma masam oldu.
0: Almanya'nın en büyük perakende satıcısının deposuna günde 50 kamyon geliyor. Kamyonlar dünyanın dört bir yanından ve özellikle de Çin'den gelen ürünleri getiriyor. E-ticaret hızla büyüyen bir sektör. Thomas'ın görevi ürünleri indirmek ve 10 metre boyundaki depo raflarına zor şartlar altında yerleştirmek.
1: Bende yükseklik korkusu var. Bir balkonda durup aşağı bakamıyorum. Fakat burada kapalı bir alandayım. Koruyucu bir kafes var. Yani açık havada değilim.
0: Thomas'ın belindeki emniyet kemeri onu yüksek raflarda güvenle tutuyor. Thomas bu şirkette 3 yıldır görev yapıyor. Başlarda yaşadığı alışma süreci çok zor geçmiş.
1: Çok büyük bir depodayız ve çok sayıda koridorumuz var. İlk 2 mesai esnasında edindiğiniz bütün izlenimi bir eğitmenden alıyorsunuz. Ama ondan sonra kendi başınıza başarabileceğinizden emin olmanız gerekiyor.
0: Thomas'ın bugünkü ilk görevi kamyonu boşaltmak ve ürünleri elektrikli bir palet aracıyla ayırma istasyonuna götürmek.
1: Aracın güvenlik sistemine giriş yapıyorum ve güvenle çalıştığından emin olmak için birkaç soru yanıtlamam gerekiyor. Mesela şimdi bana sorulan soru şu: aracın altında herhangi bir sıvı var mı? Soruya hayır diye yanıt veriyorum. Gözle görülür bir hasar var mı? Hayır, yok. Sisteme girdikten sonra açılıyor ve ondan sonra da sürebiliyorum.
0: Bu işlem sırasında yapılan test buraya özgü değil. Bütün lojistik şirketlerinde zorunlu. Thomas boşaltma kapısına gidiyor. Burası Lothar'ın çalışma alanı. Takım lideri Lothar, lojistik merkezindeki kamyonların hızla boşaltılmasından ve ürünlerin hasarsız teslim alınmasından sorumlu.
2: Kamyonun anahtarı yukarıda asılı. Anahtar burada saklanıyor çünkü sürücünün hiçbir şartta aracı yürütmemesi gerekiyor. Sürücü römorkun içine giremez. Ofisimizde küçük bir oturma alanı var ve sürücüler boşaltma tamamlanana kadar beklerken orada oturup birer kahve içebiliyorlar. Görevli şimdi kapıyı açıyor ve herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ediyor.
0: Anahtar teslimi tek kural değil. Yükleme görevlileri kamyonları arada 10 santim destek mesafesi bırakacak şekilde yüklemek zorunda. Kurallar katı gibi duruyor ama ürünlerin güvenliği için bunlar şart. Ürünler şirketin başka bir deposundan geliyor ve burada saklanacak şekilde paketlenmiş oluyor.
2: Bir sorun yok. Thomas Bernotter.
3: Dinliyorum.
2: 21. kapı boşaltma için hazır. Gelebilir.
0: Birçok farklı ürün kamyonda daha verimli bir taşıma ve daha kolay depolama için siyah kasalara konuyor. Forklift sürücüsü Thomas paletleri buradan alıp diğer istasyona götürüyor. Kayıt işleminden sonra tüm kasalar taşıyıcı bantla sonraki istasyona yollanıyor.
1: Kapıyı kapatıyorum. Arkadaşım artık güvende. Ve başka hiç kimse forklift süremez. Arkadaşım kazayla yaralanamaz.
0: Bu esnada boşaltma kapılarındaki bir çalışan takım lideri Lothar'a bir sorun bildiriyor.
4: Lothar, dışarıdaki park yerinde lift platformu ve brandası olan bir RK kamyon var.
2: Evet, teşekkür ederim Thomas. Hemen geliyorum ve kontrol ediyorum. Kapıdaki görevli lift platformu ve brandası olan bir kamyonun geldiğini bildirdi. Burada liftli kamyonlar boşaltmayız çünkü kapı mesafelerimiz uyuşmuyor. Kapılarımızın altında lifti indirecek kadar mesafemiz yok. O yüzden o kamyonu geri göndereceğiz.
0: RG kısaltması reddedilen kamyon anlamına geliyor. Katı güvenlik kuralları gereği bu kamyonun burada yük indirmesine izin verilmiyor. Baviera Neu-Ulm'da sabah saat 5. Herkes uyurken 5 hamur ustası pasticcini adlı İtalyan tatlılarını yapmak için mesaiye başladı. Vardiya müdürü Verena zaman baskısı yaşıyor.

0: Verena, ürünlerin zamanında teslim edilmesinden sorumlu.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Yaban mersinlerini nereye koyayım?
2: Yaban mersinleri son malzeme, son tepsiye koyalım.
0: Bu geleneksel tatlılar tuzlu tart hamurundan yapılıyor. İçlerine pasticcera denen tatlı bir krema konuyor ve üstlerine taze meyveler yerleştiriliyor. Civardaki 50 restoran bu minik tatlılardan her gün 1000 adet sipariş veriyor.
1: Tatlılar burada üretiliyor ve kafeteryalara yollanıyor. Zamanında teslimatı için çok erken saatte başlayıp hızlıca üretiyoruz.
0: Hamur ustalarının tatlıları yapmak için her sabah 2 saat zamanları var.
1: Tatlılarımız taze malzemelerle ve ev yapımı kremayla günlük olarak hazırlanıyor. Pasticcinilerin özel yanı küçük olmaları ve daha fazla yiyebilmenizdir.
0: Verena'nın ekibi sadece teslimat yüzünden zaman baskısı yaşamıyor. Pasticciniler taze olduklarından çabuk bozulabiliyor. Soğuk zincirin katı bir şekilde korunması şart. Bu yüzden bu minik tatlılar her gün tam saatinde üretiliyor ve üretim bandını tam saatinde terk ediyor. Bir hamur ustası günde 200 farklı ürün çıkarıyor ve tam olarak 80 kilo tereyağı ve 150 kilo un kullanıyor. Vardiya müdürü Verena her adımı yakından takip ediyor.
1: Bir tane daha yapayım mı?
2: Bunların hepsi sipariş için.
1: Tamam, bunu kaldırıyorum o zaman.
0: Bu İtalyan aile işletmesi yerel perakendecilere, toptancılara ve şahıslara hizmet veriyor. İşletme müdürü Massimo Forgione üretimin sorunsuz yürümesini özenle takip ediyor.
3: Sadece Almanya içinde 700'le 1000 işletmeye hizmet veriyoruz. Herhangi bir ürün hatalıysa onu derhal bildiriyoruz.
0: Saat 6.30. Şef Massimo diğer 50 restoranla birlikte Ulm'da işlettikleri kendi kafeteryalarına da servis yapıyor. Ürünler doğruca üreticiden taze olarak geliyor.
4: Günaydın.
3: Günaydın. Hadi tamam. Bakalım. Yükleme yapıyoruz. Kendi kafeteryamıza gideceğiz.
0: Massimo bu sefer de yaklaşık 400 pasticcini teslim edecek. Hepsi çabuk bozulan ürünler.
3: Acele etmemiz gerek.
0: Araç farklı ürün çeşitlerine ve farklı soğukluklara göre tasarlanmış.
3: Hem eksi sıcaklıklara hem de artı sıcaklıklara uygun bir aracımız var. Bu sayede ihtiyaca göre hem soğuk hem de dondurulmuş ürünler taşıyabiliyoruz. Bugün kafeteryaya soğuk ürünler gidiyor. Soğuk zincir kırılmamalı. Her şey çok hızlı olmalı. Taze ürünler çabuk bozulur.
0: Tatlılar araca bir deniz yolculuğuna çıkacakmış gibi yerleştiriliyor. Bunun bir sebebi var. Dekoratif tatlılar görüntüsünü kaybederse bir değeri kalmaz. Ürünleri tekrardan yapmaksa bir seçenek değil.
3: Bizimkisi taze üretim bandı. Haftada 5 ya da 6 kez taze ürün alıyoruz. Ve sabah erken teslim alıyoruz. Ve üretim teslimat yapıldığında hemen başlayacak şekilde koordine ediliyor.
0: 174 metre boyundaki ikmal gemisi Bonn, donanmanın en büyük gemisi. Bonn, yüzer bir makine deposu, hastane ve hırdavatçı dükkanı görevinin yanı sıra 15 bin kilometre menzilli bir yüzer akaryakıt istasyonu görevi de görüyor. Güverte komutanı Mihail ekibini hazırlıyor çünkü birazdan Brandenburg fırkateyni seyir esnasında yakıt alacak.
5: Herkes yerine geçsin. Can yeleklerini giyin. Sıra olun. Teğmen.
6: Evet.
5: Siz burada üst teğmenin yaptıklarını yapacaksınız. Sürekli takip edeceksiniz. Anlaşıldı mı?
0: Güverte komutanı yüksek sesle ve net konuşuyor. Bu bir güvenlik şartı çünkü yanlış anlaşılan emirler canlara mal olabilir.
5: Daha hızlı olun. Herkes hazır mı? Günaydın. Bu sabah ikmal manevrası var. Brandenburg herhangi bir denize düşme ihtimaline karşı can kurtaran görevi görecek. Güvenlik talimatlarını okuyorum. Kol saatleri, kolyeler, yüzükler yasak. Pantolon paçaları botların içine sokulacak. Koruyucu başlıklar çıkarılmayacak. Kıyafetlerde sarkmalar olmayacak. Dikkatli yürünecek ve parmaklıklara sırt dönülmeyecek. Önümüzde uzun bir gün var. Konsantrasyon kaybı yaşanmayacak. En önemlisi ise mesai sonunda hepimizin yatağa sağlıklı bir şekilde girmemiz. Hatta mesai sonunda bir veya iki içecek bile içebiliriz. Tabii hak edersek. Güzel.
0: Firkateyn yaklaşıyor. İki gemi saatler boyu elle yönlendirilmek zorunda. Aradaki mesafe tam 30 metre olmalı.
5: Şimdilik bir sorun yok. Moraller düzgün. Mürettebat eğitimli ve istasyonlarda ne yapacaklarını gayet iyi biliyorlar. Herkes görevinin bilincinde. Artık hortumu bağlamayı bekliyoruz.
0: Büyük bir NATO manevrasında görev alan birimler gıda ve ikmal konularında Bonn'a güveniyor. Bu deniz binbaşı Filip'in sorumluluklarından biri.
4: Ben geminin tedarik subayıyım. Esasen her şeyden sorumluyum. Hem kendi gemimize hem de diğer birliklere operasyon desteğiyle birlikte ihtiyaç duydukları tüm malzemeyi ulaştırmakla görevliyiz.
0: Filip denize açıldıktan sonra geminin birimlerini dolaşıyor. İlk durağı sosis deposu. Filip açık denizde dört gözle beklenen ilk şeyin iyi yemekler olduğunu iyi biliyor.
4: Sosis, et ve peynir gibi katı gıdalar söz konusu olduğunda tonlarla hesap yapıyoruz. Yakıt söz konusuyken metreküplerle hesap yapıyoruz. Örneğin bu geminin deposu 9,5 milyon litre yakıt alıyor. Bu da ortalama bir otomobilin 150 bin katına denk geliyor. Tabii ki bu yakıtı diğer birimler için de kullanmış olacağız.
0: Tonlarca malzeme alt güvertede saklanıyor. Malzemeler yerlerinden kayarsa hem kendileri hem personel zarar görebilir.
4: Bunlar güverte komutanından mı?
6: Evet.
4: Güzel. Bertaraf edilecek malzemeler. Limanda boşaltırız. Güzel. Her şey düzgün. Güzel depolamışlar. Sağlama alınmış.
6: Hepsini bağladık.
4: Evet. Çok güzel. Hiçbir sorun çıkmaz. Çok iyi. Bir ikmal subayı için en iyi şey bir şey ısmarladığında ve alamadığında onu başka kanallar üstünden er ya da geç teslim alabilmektir. Bu sayede teknisyenler tamiratları yapabilir. Biz bir tıkla internetten bir sipariş veremiyoruz. Açıkçası bazen biraz beyin gücü kullanmak icap ediyor.
0: Ama tedarikin de bir sınırı var. Sonuçta Alman ordusu da sivil sektöre bel bağlıyor. Filip Bonn gemisinin tabip subayını ziyaret ediyor. Revir son zamanlarda teknik sorunlar yaşadı.
4: Günaydın, merhaba Eli.
7: Merhaba.
4: İyi misin?
7: Evet.
4: Biraz vaktin var mı?
7: Evet, var.
4: Hidrolik pistonlardan dolayı yataklarla ilgili bir sorun yaşıyorduk son zamanlarda.
7: Evet, öyle.
4: Yedek parçalarınız geldi mi?
7: Bir kısmı geldi.
4: Tamam, yataklar çalışıyor öyle değil mi?
7: Yanına gidersen görebilirsin. İşte bak şurada. Gördün mü? Tamir ettiğimiz yataklar orada. Yeşiller tamir edildi. Onların işini bitirdik. Kırmızı olanlar arızalı ve yedek parçaları tamam. Hala gelmedi.
4: Yedek parçaların ne zaman geleceğine dair bir bilgi geldi mi?
7: Hayır, gelmedi.
4: Tamam, o zaman ben bir kez daha yazayım. Bu yataklar da derhal... Diğerleri kadar iyi olmalı.
7: Evet, doğru. Sorun yaşıyoruz ve şu anda hastaları tedavi edemiyoruz. Buradaki pistonların bazıları yağ sızdırıyor ve o yüzden de yatakları istediğimiz gibi ayarlayamıyoruz. Gerçekten evet. Sorun yaşıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var.
4: Evet.
7: Bizim için yapabileceğin bir şey olursa seviniriz.
4: Tamam, ben takipçisi olacağım ve en hızlı şekilde getirteceğim, olur mu?
0: Geminin reviri 43 hastaya hizmet verebiliyor. Ameliyat odası ve yoğun bakım ünitesi de mevcut.
4: Sivil sektöre bağımlıyız. Bazı ihtiyaçlar için bastırabiliyoruz ve bazıları kendi depolarımızda olabiliyor ve çabucak alabiliyoruz. Ama bazı şeyler sadece Alman ordusuna özelse ve özel sektör onları ayrıca üretmek zorundaysa o zaman alıyor. Yarın hiç olmazsa bir cevap almaya çalışırım. Şimdilik ne zaman geleceklerini ya da teslimat tarihini söz veremiyorum ama yarın elimden geleni yaparım.
7: Harika.
0: Denizde hayat zor. Filip birini hüsrana uğratmak zorunda kalınca onu günde 3 kez hatta bazen daha fazla ziyaret ediyor. Bu onun için bir motivasyon.
4: Ben duyguları olan bir ikmal subayıyım. Denize açılmayı çok seviyorum ve tedarik mesleği tam da hayal ettiğim gibi çıktı. Şu anda hayalimdeki mesleği icra ediyorum. Bu bana iyi geliyor.
0: Bu esnada üst güvertede Brandenburg fırkateyni ile yakıt ikmal manevrası başlamak üzere. Almanya'nın en büyük perakendecisinin Pforzheim'deki lojistik merkezinde bir sorun var. Bir kamyon yük indiremiyor. Takım lideri Lothar Thiel kamyona bakıp nakliye belgelerini teslim almak zorunda.
6: Merhaba, kamyon nerede?
8: En sonda.
6: Tamam, kapıyı açar mısınız?
8: Tamam, en gerideki kamyon.
6: En gerideki mi? Anladım. Reddedeceğim kamyonun evrakını teslim aldım. Şimdi bir kontrol edeceğim. Merhaba. Evet, 8 tonluk bir kamyon. Muhtemelen politikamızı bilmiyor.
0: Kamyonun arkasında bir lift var ve kasası brandalı. Bu haliyle yükleme kapılarına uygun değil. Her şirket bunu bilmeli çünkü önceden bilgilendiriliyorlar. Ama bu durum çok sık meydana geliyor.
6: Hangi dili biliyorsun?
8: Rusça.
0: Maalesef Lothar Rusça bilmiyor.
6: Franz, ben Lothar. Evet Lothar. Yanında Rusça bilen var mı? İletişim kuramıyoruz. İngilizce bilmiyor veya çok az biliyorlar. Neyse ki iş yerimizde farklı milletlerden çalışanlar var. Her zaman için birilerinden dışarı gelmeleri için ricada bulunabiliyoruz. Bu sayede işimizi görüyoruz.
9: Peki birini bulamıyor muyuz?
6: Araç başka bir depoya yönlendirilebilir ama bu kararı şirketiniz verecek. Ya da ürünler buraya uygun bir kamyonda getirilebilir. Başka bir seçenek yok.
0: Peki.
6: Tamam.
0: Katı kurallar kimseye sürpriz gelmemeli. Şirketin bağımsız tedarikçilerinden gelen ürünler ikmal merkezinde işlem görüyor. Lothar nakliye şirketi daha sonra bilgi ister diye tutanak tutuyor. Fakat nakliye şirketi derhal telefonla irtibata geçiyor. Lothar arayan kişiye de bu kamyonun neden boşaltılamadığını açıklıyor.
6: Rica ederim, güle güle. Bu durum kamyoncu için çok sinir bozucu çünkü ürünleri bize indirmek için onca yol geldi ama reddedildi. İşini bitirmeden geri dönmek zorunda. Sürücüler için hep üzülüyorum ama kural kuraldır.
0: Ulm'da ise Şef Massimo İtalyan tatlılarını kendi kafeteryasına teslim etmeyi başardı. Tatlıların yolda gelirken bozulmaması için derhal buzdolabına konması gerekiyor.
3: Merhaba.
8: Merhaba.
3: Günaydın. Bana yardım gerekiyor.
8: Tamam.
3: Hadi bakalım.
0: Massimo kafeteryayı 2009'da açmış. Hem patron hem de işletmeci olmak 41 yaşındaki İtalyan için ek bir yük demek.
3: Ah tanrım, tam oturmamış.
8: Oldu
3: evet
8: mu?
3: Oldu. Tamam. İyi kalitede ürünler sunmak istiyoruz ve bunu her gün yapmak zorundayız. İşin en zor tarafı da bu. Her şeyi kendi sürecini kurmak zorundasınız. Bu iş zaman alıyor ve süreçlerin iyi işlemesi gerekiyor. Gerçekten de iyi işlemeliyiz.
0: Buradan her gün 1000 müşteri alışveriş yapıyor.
3: İyi günler.
2: İyi günler.
8: Hazır.
3: Teşekkür ederim.
2: Hazır mı?
3: Çok sağ olun. Hepsini getirdik. Harika.
0: Bu teslimat Massimo'nun mesaisinin henüz başlangıcı.
3: Bizim ayda ortalama 30 bin ya da 50 bin müşterimiz oluyor. Ama açıkçası müşteri bu işin en kolay kısmı. Şimdi gideceğiz ve büyük toptancıya bayağı bir mal vereceğiz. Orada işler biraz daha karışık.
0: 41 yaşındaki Massimo işini büyütmek için yiyecek lojistiği konusunda sürekli bir arayış içinde.
3: Ben çok inatçıyım ve hep yenilik yapmanın peşindeyim. Bazen kendi çalışanlarımda dahil olmak üzere insanlara aşırı hızlı hareket ediyorum. Girişimciyseniz böyle olmak zorundasınız. Bir iş yeri işletiyorum ve bir şey yapmam gerekiyorsa yapıyorum ama biraz daha hızlı olabiliyor. Benim için çok önemli çünkü herkesin bu tempoya ayak uydurması gerekiyor.
0: İmalathanenin tiramisu mutfağındayız. Burada her gün 40 bin çilekli tatlı satılıyor. Ustabaşı Francisca 200 kupa tatlı için 8 kilo şeker kullanıyor. Bu da günlük 1.6 tona denk geliyor.
10: Şeker işlemek ve bitmiş ürün işlemek bu işin özetidir. Münferit ürünlerle oynamak, farklı malzemelerle deney yapmak, neyin iyi olduğuna bakmak, neyin ürünü değiştirdiğini bulmak kendi içinde bir bilimdir.
0: Paketleme makinesi 2019'dan beri faaliyette ve İtalyan girişimciye ürünlerini 100 kilometrelik bir mesafeye götürme imkanı tanıyor. Bu sistem kupaya hava girmesine izin vermiyor. Oksijen almayınca krema çabuk bozulmuyor ve tiramisu daha uzun dayanıyor. Ama makinenin de kendi kusurları var. Massimo sürekli yeni sorunlar çözüyor.
3: Kapağın neden açılmadığını konuşuyorduk. Çünkü plastik çok kalın. Bak, ısıyı azaltmamız gerekiyor yani. Tamam mı?
10: Evet.
3: Zor açılıyor. Baştan yapalım. Bir dakika, buna da bakalım. Bak, çatlıyor. Isıyı azalt.
0: Makine kupayı kapatmak için ısı kullanıyor. Isı aşırı yüksek olunca kapak çatlıyor.
3: Harika. Buyur. Tatmin oldum. Bir daha bakıyoruz. Harika.
0: Üretim hattı hatasız çalıştığında saatte 1000 adet tatlı çıkarabiliyor. Kapaklar da özel bir malzemeden.
3: Üst üste 3, 4, 5, 6 kupa diziyoruz. Ve kapağın basıncı dayanıklı olması gerekiyor. Çünkü günlük nakliye bozuk yollarda da yapılabiliyor. Ayrıca bu ürüne bir de ayak testi uyguluyoruz. Eğer üstüne bastığımız zaman ezilmiyorsa burada bir sorun yok demektir.
0: Massimo bu sorunu da çözmüş oldu. Kuzey Denizi'ne, Heligoland'ın batısına geri dönüyoruz. Brandenburg fırkateyni yakıt ikmali için ikmal gemisi buna yanaşıyor. Artık güvertedeki herkes birbirine güvenmek zorunda. Örneğin donanmanın en büyük gemisini düz bir rotada yürütecek olan dümenci askere. Fakat genel sorumluluk Kaptan Ike Dawson'un omuzlarında ve kaptan güvertede meydana gelen her şeyden bizzat sorumlu.
11: Sürekli tetikte olmalıyım. Sonuçta geminin ve mürettebatın sorumluluğu bende. Bir şey olursa hata benim çünkü müdahale etmedim. Aslında bunları çok da fazla düşünmeye gerek yok. Ama yine de 190 personelimin başına bir şey gelirse diye düşünmeden edemiyorsun. Tabii gece rahat uyuyamıyorsun. İnsanlara güvenmek gerekiyor, öyle değil mi?
0: Yaklaşık 110 bin litre akaryakıt bir hortum bağlantısıyla fırkateyne aktarılacak. Bu işlem açık denizde ve hareket halinde yapılacağı için sivil gemilerin yol vermesi gerekiyor. Bu manevraya denizde yakıt ikmali deniyor.
12: İlk görev iki gemi arasında güvenli bir bağlantı kurmak. Ancak güvenli bir bağlantı kurulduktan sonra hortum uzatılabilir. Dikkat edin!
0: Fırkateyn bir saldırı silahı aracılığıyla bir bağlantı halatı fırlatacak. Bağlantı halatı daha ince bir halatla ikmal gemisine çekilecek.
12: Dikkatli olun! Tamam. Başlayın. Kancayı alın. Buraya gelip o kancayı alın ve sonra da ucunu kesip başlayın.
0: Kırmızı halat giderek kalınlaşan halatları ileri ve geri sarma işleminde kullanılıyor. Burada amaç gemiler arasındaki yakıt borusunu bağlayacak olan ana halatı çekmek.
12: Çok güzel, serbest bırakın.
13: Emredersiniz.
14: Serbest. Serbest bırakın.
12: Evet evet, serbest bırakın. Tamam.
14: Tamam.
12: Beyler, kanca boşalınca halatı kendinize doğru çekmenizi istiyorum sizden.
0: Çelik halat bir teleferik kablosu gibi görev görüyor. Ama ağırlığı taşıması için düz olmalı. O yüzden gerilmeli.
12: Göster bana. Halatı ger. Halat diğer gemiye daha yakın biçimde çekildiği zaman 9 tonluk bir güce maruz kalıyoruz burada.
0: Çelik halatın daha yüksek bir dayanma gücü olsa da kontrolsüz bir germe işlemi mürettebat için tehlike arz edebilir.
12: Çok güzel. Gerilme oranı otomatik işlemde %50 şu anda.
15: Gerilme oranı otomatik olarak %50.
12: Mürettebat, halat gerildi. Köprüye gerildiğini bildirin hemen.
0: Gemiler arasındaki mesafe korunmak zorunda. Yarım derecelik bir sapmada bile halat kopabilir. Fırkateynin yakıt hortumu planlanandan daha yavaş ilerliyor.
5: Daha ne bekliyor orada? Çeksinler halatı artık. Hadi çekin şunu, çekin. Köprü bir yeri kopmuş mu görebiliyor musunuz?
15: Buradan bakınca bir sorun görünmüyor.
5: Tamam, anlaşıldı. Köprüden haber geldi. Bağlantı sağlandı. Hortum bağlı.
0: Bu işlemden sonra F-75 adlı deniz akaryakıtının ikmali başlayabilir.
5: Sven, F-75 pompalama işlemi için vana açılabilir.
13: Üst güverte vanası açıldı.
5: Yukarıdaki mürettebat. Hortum mükemmel konumda askıya alındı.
15: Anlaşıldı, tamam.
13: F-75 ikmal vanası açıldı.
5: Anlaşıldı. F-75 vanası açıldı. Pompayı çalıştırın. Pompa odasına emir verin. F-75 ikmali artık başlasın.
0: İkmal gemisi fırkateynin akaryakıtını 1.6 bar basınçla pompalamak zorunda. Depo kapasitesine bağlı olarak yakıt ikmali saatlerce sürebilir. İki gemi arasındaki halat bağlantısı başka bir şey için de kullanılıyor.
5: 20 metreküp yollandı. Posta çantasının gelmesini bekliyorum. Boş çantayı daha önce yollamıştım. Başka ülkelerle birlikte çalıştığımızda fatura o çantada oluyor. İmzalı kopyası geri gönderiliyor. Böyle düşünebilirsiniz. Tamam, hadi bakalım. Kontrol edelim onu. Bakalım ne gelmiş. Açın hemen onu. Ne gelmiş?
0: Posta çantasının gizliliği hiçbir şartla ihlal edilemez.
5: Açıp bakalım onu. Bu defa güzel şeyler yazan bir mektubumuz var. Bıçakla kesip açabilirsin onu. Aç hemen. Güzel. Evet, eski usul posta her zaman geliyor. Birlik hareket halinde ise posta onun arkasından da gelebiliyor doğal olarak. Bu tip tatbikatlarda tatbikat sırasında da posta yollayabiliyorsunuz.
0: Uluslararası tatbikatlarda ülkeler arası selamlaşmalar bir denizci geleneğidir. Yakıt ikmali 3 saattir devam ediyor. Güverte komutanı sonuçtan memnun.
5: Hortum uzatıldı ve vananın ucuna bağlandı. Ben bundan sonra yakıtın sorunsuz aktarılmasından ve bağlantının sağlam kalmasından sorumluyum. Böyle devam ederse bir sorun yaşamayız. Çünkü operasyonun büyük bölümü tamamlanmış durumda. Bağlantı sağlandı ve yakıt pompalanmaya başlandı. Artık karşı taraftan depo doldu diye haber bekliyoruz. Sonra hortumu çekeceğiz.
16: Hortum yollanıyor.
17: Hortum alınıyor.
0: Brandenburg fırkateyninin deposunda artık 110 bin litre yakıt var ve ayrılmaya hazır. İkmal gemisi Bonn sıradaki NATO gemisini çoktan ikmal listesine aldı. Baden-Württemberg'deki 110 bin metrekarelik lojistik merkezinde mesai asla sona ermiyor. Boşaltılacak paketlerin birçoğu ağırlıklı olarak uzak doğudan ve uzun mesafelerden buraya geldi. Takım lideri Lothar Thiel teslimat esnasında hiçbir paketin zarar görmediğinden emin olmak için kontrol ediyor. Görevli Walter Osuala bu işlemden sonra paketleri sisteme kaydedebilir.
6: Walter tarayıcı eldiveni taktı. Walter, eldiveni gösterebilir misin? Tarayıcı eldiven sayesinde barkodları büyük tarayıcı kullanmadan okutabiliyoruz. Çok zaman kazanıyoruz ve çalışan için daha rahat oluyor. Bizim için büyük kolaylık.
0: Kutular tarandıktan sonra kafeslerin içine konuyor. Bu kafesler nakliye konteyneri görevi görüyor ve Thomas Walrath gibi forklift sürücüleri tarafından taşınıyor.
18: Teslim alma birimimiz tarafından teslim alınan ürünleri şimdi kendi depomuza kaldırıyoruz. Ürünleri saklamak için kafes alacağım. Bir tel kafes. Sonra işimiz bitecek.
0: Perakendeci şirketin kuralı. Amerikalı şirket çalışanlardan Almanca'dan ziyade İngilizce terimler kullanmasını istiyor.
18: 3 yıldır buradayım ve artık alıştım. Bundan sonra şirketin istediği terimleri kullanmamak bana zor geliyor doğrusu. Bakalım nasıl olacak.
0: Thomas teslim alınan ürünleri yüksek raflara yerleştiriyor. Bu işi yapmak için çok özel bir araç kullanıyor. Bu araç 1,5 metrelik dar koridorlarda ilerleyebiliyor ve 10 metre yüksek raflara yetişebiliyor.
18: Bu forklift özellikle dar koridorlar için tasarlanmış çok özel bir araçtır. Ve manyetik bir şerit üstünde ilerler. Önümde mavi bir ışık var. Öne giderken bu ışık yanıyor ve beni raf girişine doğru yönlendiriyor. Daha sonra şu düğmeye basıyorum. Forklift arama yapıyor ve manyetik şeridi buluyor. Kendini ayarlıyor ve kendi başına ilerliyor.
0: Bu lojistik merkezi kaos prensibi denen bir prensiple çalışıyor. Yani ürünler neresi boşsa oraya konuyor. Tam otomatik sistem ürünlerin yerlerini biliyor ve herhangi bir zamanda herhangi bir ürünün yerini tespit edebiliyor. Thomas yükseklik korkusuna rağmen kutuları yerleştirmek için yükseğe çıkıyor.
18: Etrafım kapalı olduğundan aşağı bakamıyorum. İki yanımda raflar var, tutunabileceğim yerler var. O yüzden sorun olmuyor, korkmuyorum. Eğlence trenine binmiş gibi eğleniyorum.
0: Ürünler biri sepete at tuşuna basana kadar yüksek raflarda bekliyor. Ardından bir forklift geliyor, ürünü alıyor, kargo birimine götürüyor ve saat Ivan Albarakat gibi kargo elemanları için çalışmaya başlıyor.
17: 45 dakika zamanımız kaldı. Kamyonun zamanında hareket edebilmesi için ürünleri 13.45 ile 14.00 arası çıkarmak zorundayız.
0: Kamyonun zamanında gitmesi için bütün ürünler paketleniyor. Her ürün ebadına uygun kutular mevcut. Teorik olarak küçük bir ürün asla büyük bir kutuya konmamalı. Kutular daha sonra araçlara yüklenmek üzere taşıyıcı banda konuyor. Ama sıradaki paket bant için fazla büyük.
17: Maalesef bu kutuyu banda koyamıyorum. Bu paket istisnai işleme tabi tutuluyor. Fazla yüksek olduğundan banda konmuyor.
0: İstisnai işlem demek büyük kutu demek. Ivan kutuyu ilgili birime götürüyor. Paketlenen ürünler bant aracılığıyla yükleme alanına götürülüyor ve kamyonlarla müşterilere teslim ediliyor. Müşteriler en geç 2 gün içinde ürünlerini teslim alıyor. Lothar'da 8 saatlik mesainin ardından işini bitirdi ve hak ettiği molayı aldı.
6: Bugün görevlerimizi layıkıyla başardık ve artık huzur içinde eve gidebiliriz.
0: Lojistik merkezindeki kahramanlar sayesinde ürünlerimizi zamanında teslim alabiliyoruz. Bu İtalyan restoranı üretim merkezinde 90 çalışan her gün hamur işleri ve tatlılar dahil 300 farklı ürün çıkarıyor. Tiramisu üretim bandında yakın zamana kadar bir sorun yaşanıyordu. Artık her şey sorunsuz çalışıyor ve kupalar Massimo'nun dikkatli bakışları altında derhal şoklu soğutucuya yerleştiriliyor.
3: Şoklu soğutucu tam olarak -40 dereceye ayarlı. Yani önümdeki raflara dizili bu 1000 adet tatlı oda sıcaklığından tam olarak -18 dereceye yaklaşık 15 dakika içinde soğutulmuş olması gerekiyor. Bazen çok daha erken bile oluyor. Bu sayede buz kristallerinin oluşması önleniyor. Ve ürün çözdürüldüğünde taze ürün lezzetinde olmuş olacak.
0: Bu soğutucu uzaktan kumandadaki bekle tuşu gibi aniden çalışıyor. Tatlılar bir anda -26 dereceye kadar soğutulabiliyor. Massimo'nun bu iş içinde birkaç sırrı var.
3: Bu kadar başarılı olmamızın nedenlerinden biri de tüm süreci yönetme biçimimiz. Bunu size açıklamayacağım, asla açıklamam. Kesinlikle yapmam. Tabii ki elemanım da açıklayamaz. Bu mümkün değil.
0: Bu teknoloji ev soğutucularında yok. Bir sonraki sipariş geldi. Bir restoran pasticcini ısmarladı. Pasticciniler stokta mevcut ve şoklanmış haldeler.
3: Bir pasticcini siparişi aldık. Bu sabah kafeteryaya götürdüğümüz siparişin tam olarak aynısı. Bunları yemek şirketlerine de veriyoruz. Şu andakiler çay kahve molası için atıştırmalıklar. Birkaç tanesi cam kapların içinde. Yani müşteri bunları ayrıca satmak istiyor.
0: Donuk ürünler 4 kilometrelik yolculuk esnasında taze ürünlere dönüşüyor. Bir kalite kaybı yaşandı.
3: Merhaba. İşte görmek istediğim kişi tam olarak orada. Eldiven takmış.
19: Bir dakika, eldivenleri çıkarayım. Merhaba, nasılsın?
3: Nasılsın?
19: İyiyim, sağ ol.
3: Senin siparişleri getirdim.
19: Tamam, harika. Evet, teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim. İçeri alalım hadi. Şuraya bırak lütfen.
3: Tamam.
19: Bu akşam burada bir davet var ve nefis bir tatlı gerekiyor.
3: Çok güzel. Tamam. Bana sonra anlatırsın, tamam mı?
19: Tamamdır.
3: Tamam.
19: Teşekkür ederim.
3: Görüşürüz.
19: Patroyu yolla.
3: Yollarım.
19: Görüşürüz.
0: ama az sayıda müşteri bu kadar yakın. Massimo ürünleri tüm Almanya'ya yolluyor ve her yerde aynı kural geçerli. Ürünler teslim alınca çözdürülecek. Şef Massimo bunun için sofistike bir sistem geliştirmiş.
3: Bizim köpük kutularımız var. Bunlar kendi sıcaklık değerlerimize ve ürünlerin müşteriye teslim saatlerine göre özel olarak üretildi. Belirli bir kalınlıkta ve ebattalar. Ve bu da bir ticari sır. İçlerinde bir ısı koruması var ama her şey ona göre tasarlandığı için tabii ki onu size göstermiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Bunlar kendilerini 3 yıldır kanıtlıyor. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Ben geliştirdim. İcat etmedim ama geliştirdim ve kendi araçlarımız için de ayarladım ve düzenledim.
0: Müşterinin mesafesine ve yol süresine bağlı olarak ilgili birim doğru kutuyu seçiyor ve ürünler çözülmüş olarak müşteriye ulaşıyor. Çalışanlar günde yaklaşık 50 kutu dolduruyor.
2: Üstüne buz koyuyoruz. Daha sonra bir karton kapatıp ürünlerin sarsılmasını engelliyoruz. En son kapağını kapatıyoruz. Ürünler mühürlenmiş oldu ve soğutucu pedler uzun süre dayanacak. Bu sayede her şey uzun süre dayanacak.
0: 12 saat dayanma süresi oldukça uzun bir süre. Bir kutu gölgede 30 derece sıcakta bile o kadar uzun süre yol alabiliyor.
3: Münih, Hof, Berlin, Freiburg. Evet, oldukça uzun bir yol. Kendimle gurur duyuyorum. Çok eğleniyorum. Dediğim gibi buraya gelip bu kadar çok kutu yolladığımızı görünce çok mutlu oluyorum. Yılda neredeyse 15 bin kutuya ulaştık. 2020'de bu rakam sıfırdı. Gerçekten çok iyi. Çok iyi.
0: Massimo ve çalışanları bir kez daha müşterilerini mutlu ederken kendileri de mutlu oldular.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Bugün her işe uygun aletlerle profesyoneller gibi çalışacağız. Betonu kesen bu maço testereye bakın. Santimetre kareye 9,5 kilo güç. Bu da ince bir dilim kesebilen bir fayans testeresi.
3: Bunu diğer testerelerle yapamazsınız.
2: Bu ise kalasları hizalayan bir alet. Ahşap ustaları bu vakum sistemiyle ahşap bükmek çok kolay. Bu yenilikçi kelepçe sistemi iki işi birden görüyor. Kablomu çekeceksiniz. Bu tabanca istediğiniz yere çeker. Demircilik yapalım mı?
4: Ateşle oynamayı sevenler gerçekten buraya gelmek istiyor.
2: Özel bir okulda demircilikle ilgili her şeyi öğreneceğiz. Ve işiniz betonsa sizin için bir fuar açmışlar. Beton fuarı için Vegas'a gideceğiz. Şunu bir deneyeyim. Ve elinden her iş gelenler için duvara yapışan bir su terazisi ve kamyonetinizi boşaltan bir bant sistemi. Her iş için bir alet. Az sonra. Merhaba, ben Chris Grandi. Kamyonetinizin kasasından bir şey indirmek nasıldır bilirsiniz. Kasaya binersiniz, ağır bir şey kaldırırsınız, arkadaşınıza atarsınız. Yakala Roscoe. Ama yük boşaltıcı diye bir şeye sahipseniz iş değişir. O alet işinizi görür. Sizin de sandviç yiyecek vaktiniz olur. Bütün ağır yükü taşıyabilen bir kamyonetinizin olması iyi bir şeydir. Yükü boşaltma vaktine kadar.
5: Akşam eve beliniz ağrıyarak ve ertesi günü işe gidemeyecek halde olarak gitmek istemezsiniz.
2: Bu yük boşaltıcı işinizi görür. Kamyonetiniz için yapılmış bir taşıyıcı bant sistemi. Kasa kapağına bağlayın, kasaya yayın ve yüklemeye başlayın.
5: Artık hazırız. Şimdi yükleyebiliriz.
2: Sonra yükü boşaltacağınız zaman kolu yerine takın ve çevirmeye başlayın. Bandın ucundaki özel dişli sistemi daha az yorularak daha çok iş yapmanızı sağlar.
5: Çok kolay değil mi?
2: Bu boşaltma bandıyla bir ton yükü 30 saniyede boşaltabilirsiniz. İşte bu kadar. İşte size canavar gibi bir testere. Beton doğramak için yapılmış. Buna ne dersiniz? Santimetre kareye 9,5 kilo güç. Bu güçlü testerede 66 cc'lik bir motor ve 4,4 beygir güç var. 4,4 beygir güç dedim. 33,5 santimlik bıçak betonu nasıl keser? Tabii ki puding gibi. Ve sadece 9,5 kilo. Daha hafif, daha güçlü. Daha az titreşim, bir hava filtre sistemi ve toz önleyici su devir daimi var. Ben en çok kesme gücünü sevdim. Çok beğendim. Bu beton testeresinin karşısında hiçbir betonun şansı yok. İşte bu kadar güçlü bir alet. Bu fayans kesici kalıpları kırıyor diyebilirsiniz ama sizin fayanslarınızı kırmayacak. Çünkü çok hassas kesiyor.
3: Olağanüstü. Bunu diğer testerelerle yapamazsınız. Çok hassas. Sanki ufak bir parça tahta kesiyorsunuz ama aslında fayans kesiyorsunuz. Çok kolay.
2: Bu testere ince bir elmas bıçak kullandığı için geleneksel testerelere kıyasla çok daha ince kesebiliyor.
3: Malzemeyi kırmadan bu kadar ufak bir parça kesebilmek gerçekten şaşırtıcı. Bu testereyle çok ince parçalar kesebiliyorsunuz ve çok hassas işler yapabiliyorsunuz.
2: Bu testere kıvrımları bile kesebiliyor.
3: Fayansla özel tasarımlar bile yaptırıyor bana. Başka hiçbir aletle kesemeyeceğim mutfak fayanslarını veya mozaik işlerini bu testereyle yapabiliyorum.
2: Hem güzel kesiyor hem güzel görünüyor.
3: Bu testere gerçekten bir harika. En başta onu kullanmaya korkmuştum. Pırıl pırıl sıfır bir arabaya benziyor. Çok sevimli görünüyor.
2: Çoğu fayans testeresinden daha ufak. Ayrıca harici su pompası da yok. Çünkü bütün parçalar içinde.
3: Alt kısmına takılmış kendi su deposu mevcut. Altına baktığınızda kuru olduğunu, çok ıslanmadığını görebilirsiniz. Testerenin iç aksamlarını da tertemiz tutuyor.
2: Düz kesimler, eğri kesimler ve endüstriyel güç. Fayans testeresi lazımsa daha iyisini bulamazsınız. Tahtalarınız hafif yamuk mu?
6: Bu tahtaya baktığımda sağa doğru yamuk olduğunu görüyorum.
2: Bu kelepçe onu eski haline döndürebilir.
6: Bir duvara tahta çaktığınızda tahtalarınızın olabildiğince düz olmasını istersiniz. Yoksa bütün elektrik aksamınız ve lamba düğmeleriniz yamuk olur. Ve bunun olmasını istemezsiniz.
2: Tahtanızı düzeltmek için kelepçeyi yere çakın ve tahtanızı düzeltin. Bu kelepçe yarım santime kadar olan boşlukları düzeltebilir.
6: Ayrıca tahtayı istediğiniz yöne bükme esnasında size çok fazla güç desteği veriyor.
2: Tahtanızı düzeltmek işte bu kadar basit.
6: Bu kelepçeyi kullandıktan sonra bu tahtayı düzelttim ve ortada dümdüz bir çizgi elde ettim.
2: Dümdüz dursun. Bu kelepçe size yardımcı olur. Birazdan. Ahşap ustaları kelepçe azaltabilirler çünkü bu vakumla bükmek çok hızlı. Ayrıca betonla iş yapıyorsanız size bir sürü alet tanıtacağız. Demirleri 2 saniyede bağlamak ister misiniz? Ucundan tel çıkıyor. Son olarak delik delmek için kocaman bir matkap. Hepsi ve daha fazlası Las Vegas Beton Fuarı'nda. Ahşapları güzelce bükmek ister misiniz? İşte size laminatları hızlı bükmek için bir yöntem. Profesyonel vakumlu basınç sistemi tam size göre. Artık onlarca kelepçeyle şekil vermeniz gerekmiyor. Çünkü bu alet o işi görüyor.
7: Laminatları alın, üstlerini tutkallayın, bir vakum torbasının içine koyun. Sonra hangi şekilde isterseniz bükün ve havasını alın.
2: Şekilleri bozulmuyor.
7: Tutkal kuruyunca şeklini kaybetmez.
2: Kelepçeye gerek yok. Bu aleti bir kalıpla çalışırken de kullanabilirsiniz.
7: Normalde laminatınızı alırsınız, tutkallarsınız ve kelepçeyle kalıba tutturursunuz. Ama biz burada şöyle gösterelim. Laminatınızı alın, tutkallayın, vakum torbasına koyun. Bu defa sadece az sayıda kelepçe kullanacağız. Ve vakum torbasına şekil vereceğiz.
2: Daha az kelepçe, daha düz bir şekil demek.
7: Bir kez havasını aldığımızda artık bu kelepçeleri sökebiliriz. Vakum şeklini kaybetmez. Tutkalımız kurumadan bile kalıbın üstünden alabiliriz. Aynı kalıpta ikinci torbayı kullanabiliriz.
2: Yani ikinciye devam edebilirsiniz. Bu süper profesyonel vakum sistemi işinizi çok kolaylaştıracak. Bunun gibi büyük el aletlerini sever misiniz? Ben matkap kullanmaya bayılırım. Evet, del bakalım. Ağır iş takımlarının bazıları beton endüstrisinde kullanılır. Bu aletler hakkında her şeyi Las Vegas'taki beton fuarında öğrenebilirsiniz. Geleneksel beton buluşması betonla ilgili araç, gereç ve ürünler hakkında harika bir koleksiyondur. Betonla ilgili ne varsa buradadır. Biliyorsunuz burada çok güzel aletler var. Hadi gidelim. Delici standında bu kırıcı delici matkapla beton delmeye hazırım. Çok güzel bir delici. Bütün vücudumu titretmiyor. Sessiz de. Bazı özellikleri harika. Matkap, darbeli matkap ve sadece çekiç özellikleri mevcut. Bataryası 18 volt ama 12 voltluk batarya kadar ağır. Daha uzun ömür, daha fazla güç. Bu standla beton kırmak için her türlü alet mevcut. Ben 32 kiloluk beton kırıcıyı deniyorum. Kırıcı işi hallediyor ama ben yorulmuyorum. Bitti.
4: Kırıcının kenarlarında denge ağırlıklarımız var.
2: Aha.
4: Bu ağırlıkların görevi bütün o enerjiyi betona vermek. Bu sayede o enerjiyi senin vücudun emmiyor.
2: Beton fuarında sadece kırıcılar yok. Düzleştiriciler de var. Çimento dökmek ve düzleştirmek sandığınızdan daha teknolojik bir iş. Buraya beton dökeceğiz ve sonra da düzelteceğiz. Bu makine ne yapıyor görelim bakalım.
8: Doğru.
2: Bu çimento düzleştirici çimentonuzu lazerle düzleştiriyor. Evet. Bir başka özelliği daha var. Bütün işi otomatik yapıyor. Siz makineyi çekerken karşıdaki verici ekrana sinyal yolluyor. Ve malanın eğimi otomatik olarak ayarlanıyor. Gördünüz mü? Dümdüz yapıyor. Burada bir sürü yenilik var. Sergi salonunda ise demirleri 2 saniyede bağlayabilen bir demir bağlayıcı buldum. Elimde gördüğünüz bu alet demirleri bağlıyor. Nasıl mı yapıyor? 1 saniyede düğüm atıyor. Yanımda Alex var. Alex bize nasıl çalıştığını anlatacak.
8: İçinde 0.7 milimlik tel var. Düğmeye bastığında teli demirin etrafında 3 tur döndürüyor.
2: Tamam.
8: Sonra içindeki aparat açılıyor ve teli geri çekerken kesiyor.
2: Bu makine elle yapılan sarım işini ortalama olarak 5 kat daha hızlı yapıyor. Ucundan tel çıkıyor.
8: Evet. Kesinlikle.
2: Değil mi? Hepsi
8: aynen öyle.
2: Bir daha yapmak istiyorum. Ha, evet. Bir şeyleri delmeye devam edelim. Betonu delmek için size kuvvetli bir matkap gerekir. Şimdi tanıtacağım bu matkap çok kuvvetli. Kuvvetten bahset, prestijden bahset, güzellikten bahset ama benden bahsetme. Başla.
9: Olur. Darbe sayımız daha yüksek. Dakikada 39 bin darbe.
2: 39 bin ha? Dakikada hem de. Ayrıca ne kadar enerjiniz kaldığını gösteren ışıklı bir göstergesi de var.
9: Yanlardan bastır.
2: Aa, çok sağlam olduğunu söylememe gerek yok. Yani ben de atmak istedim. Hadi. Ama en önemlisi çok hızlı deliyor. Yarışmak mı istiyorsun?
9: Evet.
2: Bu senin mesleğin ama ben varım.
9: Hadi o zaman.
2: Ben varım. Sen say.
9: Hazır mısın?
2: Hazırım.
9: Hazır?
2: Evet.
9: Başla.
2: En son yenilikleri öğrenmek için Vegas fuarını mutlaka ziyaret edin. Beton sektörü için en iyi gereçler. Birazdan. Kablo döşemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Nişan alın, ateş edin ve misinayı sarın. Ardından duvara tutturulan ve hassas ölçüm yapmanızı sağlayan lazerli bir su terazisi ve birden fazla iş gören bir kelepçe. Kısa bir aradan sonra. Diyelim ki bir kartonpiyer yapıyorsunuz veya resim asıyorsunuz. Size bir terazi lazım. Elimde gördüğünüz bu yeni terazi hizalama işini bir tık yukarı taşıyor. Seyredin. İçinde ufak bir hava kompresörü var. Duvara yapıştırabiliyorsunuz. Ve bu terazi lazer özelliğine sahip. Resim veya raf çaktığınızda hiza ayarlamak için bir terazi kullanırsınız. Piyasaya yeni çıkan bu terazi hem hassas hem de kullanışlı. İyi seyredin. Duvara yapışıyor. O yüzden adına vakumlu terazi demişler.
7: Teraziyi duvara ayarlı bir şekilde tutturduğunuzda her şeyi yapabilirsiniz. Elleriniz boşta kalır ve teraziyi işiniz bitene kadar duvarda bırakabilirsiniz.
2: Bu vakumlu terazi pille çalışan bir hava kompresörü kullanarak kendini duvara yapıştırıyor. Onu düz yapıştıracağım diye kendinizi zorlamayın.
7: İçinde bir sarkaç var. Bu sayede kendi kendini hizalayabiliyor. Duvara asılı olduğundan siz sadece dikey ve yatay ayarını yapın.
2: Üstündeki lazer ışığı hem dikey hem de yatay çizgileri gösteriyor.
7: Ben sadece çizgiyi duvara yansıtıyorum. Artık yerden tavana kadar nereye dübel koyacağımı biliyorum.
2: İster duvara resim asın, ister kazma kürek asın. Ellerinizi meşgul etmeden hizalayabilirsiniz.
7: Dübelin yerini ayarladık. İşareti çizdik. Bum bum. Tahtayı asmaya hazırız.
2: Duvara tutturun ve işaretleyin. Hava kompresörlü bu terazi lazer hassaslığında hizalamanızı sağlar.
8: İşaretle nişan al ve ateş et.
2: Kablo çekerken size zaman kazandıracak bir alet. Yeni kablo çekme tabancası çok pratik.
8: Bu yeni kablo çekme tabancamız. Küçük ve kullanışlı bir alet. Üstünde bir misina makarası var. 15 metreye kadar ateş ediyor. Aparatı ucuna takıyorsunuz.
2: Evet, bir oyuncağa benziyor olabilir ama kablo çekerken çok yardımcı oluyor. Tavan araları ve bodrum katları gibi sizin giremediğiniz dar alanlara o girebiliyor.
8: Merdivene çıktıktan sonra sadece emniyetini açın, nişan alın ve ateş edin.
2: Ucundaki aparat 15 metre mesafeye kadar ulaşabiliyor. Daha sonra kabloyu aparata bağlıyorsunuz. Tabancayı elinize alıyorsunuz ve misinayı topluyorsunuz.
8: Ürünümüzün üstünde normal bir olta makarası var.
2: Kablonuzu bu kadar kolay çekebiliyorsunuz. Her defasında zorlamanıza gerek yok.
8: Nişan alıp ateş edin ve misinayı geri sarın. O kadar.
2: Kablo çekmek için tasarlanan bu tabancayla her defasında tam isabet. Ahşap işi yapıyorsanız size iyi bir kelepçe şarttır.
6: Kelepçe kullanmanın güzelliği güvenliliğidir. Bu şeyi tutmanız gerekmez. Diğer aletinizi alırsınız, başka bir şeyle uğraşmadan işinize devam edersiniz.
2: Piyasaya yeni çıkan bu kelepçe birden fazla standart kelepçenin yaptığı işi yapabiliyor.
6: Bunlar bizim bildiğimiz normal yaylı kelepçeler ve çok iyiler. Ancak bizim kelepçelerimizin ayarlanma özelliği var. Bu özellik normal yaylı kelepçelerde yok. Bu çok kullanışlı.
2: Bu kelepçe 10 santime kadar ayarlanabildiğinden tek bir kelepçe farklı genişlikteki birçok projede kullanılabiliyor.
6: Daha geniş uygulamalarda kelepçenizin ayarını açabilirsiniz ve bu şekilde hızlı ve kolay bir sabitleme yapabilirsiniz. İşte böyle. Çok kolay.
2: Yani hemen her proje için ayarlanabilen tek bir kelepçe. Daha az kelepçe, daha az yer kaplar.
6: Ayarlanabilir kelepçenizin gerçek avantajı atölyenizde daha az yer kaplamasıdır. Normalde iki kelepçenin yaptığı işi yapan tek bir kelepçeniz var.
2: Yumuşak lastik uçları sayesinde tutuşu sağlam ama çok nazik. Ayrıca ekonomik fiyatıyla da cüzdanınızı sıkıştırmayacak. Az sonra ateşle oynamak isteyeceksiniz.
4: Her şeyi kısa bir süre içinde yapmanız gerekir. Çünkü demir çok kısa bir süre sıcak kalır.
2: Demir dövelim, kalıba bronz dökelim. Ortam hiç olmadığı kadar sıcak. Az sonra. Böyle bir şey gördünüz mü hiç? Demirci çekici. Sıcak demire şekil vermek için kullanılıyor. Kaliforniya Oakland'daki sanat okuluna giderek bu çekicin nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Orada demircilik, demir dövme ve birkaç mesleği daha öğretiyorlar. Biz de gidip yerinde gördük. Kuzey Kaliforniya'da şehrin en sıcak eğlencesi potada. Ama bu ateş gösterilerinden daha ilginç olan şey bu gösterinin asıl gösteri olmaması.
3: Biz yardım toplamak için birçok tiyatro etkinliği düzenlesek de asıl hedefimiz derslerdir. Kayıp sanatları öğretmektir.
2: Bu okulda o sanatları hayatta tutuyorlar.
3: Kaynakçılık, cam işleme, demir işleme, ahşap işleme, mücevher. Liste böyle uzayıp gidiyor.
2: Dersler uygulamalı ve öğrenciler çok güzel alet edevatı deneme fırsatı buluyor. Chris Niemer demircilik öğretiyor.
4: Demircilik kelimesinin İngilizce kökeni bir şeye çekiçle vurmak anlamını taşır.
2: Demiri dövmeden önce ısıtmak lazım. 1260 derecenin üstüne çıkması şart.
4: Ateşle oynamayı sevenler gerçekten buraya gelmek istiyor.
2: Ateşi hala üstündeyken ortasına bir delik açıyor.
4: Ufaktan bir adrenalin hücumu yaşarsınız. Her şeyi kısa bir süre içinde yapmanız gerekir çünkü demir çok kısa bir süre sıcak kalır.
2: Demiri yumuşak tutmak için yeniden fırına veriyor. Son olarak otomatik çekiçle şekil veriyor. Ucuna sap takıyor ve...
4: Artık kullanmaya hazır.
2: Demirci işi böyle yapıyor. Çok sıcak. Dökümhanede de ortam çok sıcak.
9: Dökümhane metalin eritildiği yerdir. Buradaki bu fırın o iş içindir.
2: Dökümhanede metalleri ısıtmak için bir fırın kullanılır. Fırının içinde ise pota denilen bir şey var. Okulun ismi buradan geliyor.
9: Pota bu şekilde fırının içinde duruyor. Fırın ısınınca potanın içindeki metal, yani bu bronz parçaları eriyip sıvıya dönecek. Potamızın içi sıvı metal dolu olacak.
2: Ama fırını yakmadan önce bir kalıp yapmanız gerekiyor. Nick bize parmaklık rendesi diye bir alet yapacak. Yapacağı nesnenin etrafını kum ve kille kaplıyor.
9: Tamamdır. Kili sıkıştırmak için bu güzel sıkıştırma aletini kullanıyoruz.
2: Kalıbın iki tarafını beyzbol sopasıyla sıkıştırıyor.
9: Büyük an geldi. Kalıp iyi sıkıştıysa tek parça çıkar. Sıkışmadıysa dağılıp gider. Göreceğiz. Evet.
2: Nick el aletinin üç boyutlu bir kalıbını çıkardı. Bu delik erimiş metalin kalıba dökülmesini sağlayacak. Kalıp hazırlandıktan sonra fırını yakma vakti geldi. Nick metali eritmek için fırını 1260 dereceye kadar ısıtmak zorunda.
9: Artık kalıbı dökmeye hazırız.
2: Önce potanın içinde kalan herhangi bir çapak varsa onları çıkarıyor.
9: Evet. Döküme hazırız.
2: Fırının kapağını açıyor.
9: Potayı elle tutamazsınız. Şu anda 1260 derece sıcaklık var. O yüzden kalıbı dökmek için bu uzun maşayı kullanıyoruz. Ve döküyorum.
2: Kalıp biraz kurudu. Bakalım ne yapmışız?
9: Biraz elde işlendikten sonra çalışan bir rendeniz olacak.
2: Ateşle oynamak mı istiyorsunuz?
3: Yapabileceğiniz en heyecan verici birkaç şeyi bu okulda bulacaksınız. Thank you.
2: Ben de Pota Okulu'ndaki birkaç derse katılabilirim. Çok güzeldi. Evet, işte bu. Nasıl, iyi geldi mi? İşte burada güç var bebeğim. Büyük güç.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Biraz diken üstünde hissediyoruz çünkü bugünkü programımızın konusu kesici aletler. Tek elle kullanacağınız küçük bir kılıç testeresi gibi.
1: Boyutuna göre epey güçlü bir alet.
0: Tek saplı, hızlı ve çok bıçaklı bir zincirli testere ve profesyonel özelliklere sahip bir kendin yap fayans testeresi. Bu alet neden bu kadar havalı? Ayrıca su altında çalışabilen hava basınçlı bir kılıç testeresi. Mini bataryalara sahip güçlü aletler ve tuğlada bile temiz bir kesim yapabilen bir testere.
1: Aa, etkileyici.
0: Ayrıca devrilen ağaçları keresteye dönüştüren bir makine. Her işe uygun aletler.
2: Kimse ahşabın bunu yapabileceğini görmemiştir.
0: Bu zincirli testerenin küçük göründüğüne bakmayın.
3: Tek bir ünitede pek çok teknolojik özelliğe sahip.
0: Hepsi ve daha fazlası birazdan.

0: Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün keskin kenarlı aletlerden bahsedeceğiz. Testereler, bıçaklar, bir sürü havalı jilet. Şu elimde tuttuğum alete bakın. Çok küçük ve kullanımı bir o kadar kolay. Bir elimle merdiveni sabit tutarken diğer elimle de kesme işlemini yapabilirim.
1: Ünitede pek çok teknolojik özelliğe sahip.
0: Hepsi ve daha fazlası birazdan.

0: Çok güçlü küçük bir testerenin kötü yanı nedir? Yanıtı şu, hiçbir kötü yanı yok.
1: Boyutuna göre epey güçlü bir alet.
0: 2 kiloya yakın ağırlığa sahip bu kılıç testeresi tek elle kullanılacak kadar hafif ve küçük.
1: Boşta kalan diğer elinizle kestiğiniz parçayı tutabilirsiniz.
0: 4 amper testere bir taşla 2 kuş vuruyor.
1: Bu testere hafif olsa da hem pek çok yakım işini yapabilecek kadar güçlü hem de 8-10 santim uzunluğundaki orta yoğunluklu lif levhalar yontabilecek kadar da hassas. Çok nadir oyma testeresi olarak da kullanıldığını görebilirsiniz.
0: Testerenin kesiminizi görebilmenizi sağlayacak bir LED ışığı bulunuyor. Diğer havalı özelliği ise ışıklı güç kablosu.
1: Bir uzatma kablosuna 7-8 tane farklı şey takmış olsanız da bu alet size hangisinin çalıştığını gösterebiliyor.
0: Rahat bir tutuşu olan bu kılıç testeresini tek elle kullanarak yıkım işi ya da hassas bir tasarım yapabilirsiniz. Fayans kaplama konusunda acemiyseniz bu testere tam size göre. Bu testere fayansı. Evet. Bu alet niye bu kadar havalı söyler misin?
2: Bu testerenin o kadar çok profesyonel özelliği var ki her türlü fayans işinin üstesinden kolaylıkla gelmenizi sağlıyor.
0: 17 santim uzunluğundaki bu testereyle düz, kavisli ya da bunun gibi köşe fayanslar kesebilirsiniz. Yeni başlayanlar için ideal olabilir. Ama tıpkı profesyonellerin kullandığı bir başüstü bıçağı var.
2: Testerede böyle bir bıçak bulunmasının temel nedeni kesiti görebilmeniz için.
0: Vay canına.
2: Güzel oldu.
0: Çok güzel. Güzel ve pürüzsüz. Şimdi deneme sırası bende. Üstünü temizleyin. Biraz fayans harcı sürün ve tezgahınız hazır. Aletin temiz çalışabilmesi için pompasız akış sistemi adı verilen bir özelliği var.
2: Hortumu buraya tutturuyoruz. Aha. Bıçağı temiz su püskürtüyor. Evet. Bu da bıçağın ömrünü uzatıyor. Fayansa temiz su veriyor. Tertemiz geçiyor.
0: Şirketin düşünmüş olduğu diğer özellik de havalı kavisler.
2: Piyasadaki diğer tüm testerelerde tam buradan geçen bir kanal bulunur. Fayansı getirip buraya koyduğunda kavis onu tutuyor. HydroArk kavisli su kanalları kullanıyoruz.
0: Ne dedin?
2: HydroArk.
0: HydroArk mı?
2: Kavisli su kanalları. Kesinlikle.
0: Kavisli su kanalları. Ayrıca tam oturan kılavuz çubukları bulunuyor.
2: Tam 45 derecelik kesme.
0: İhtiyacınız olan bütün güç bu alette var.
2: 9 amper motoru var.
0: Tamam.
2: El yapımı ya da doğal herhangi bir fayansı kesebilir.
0: 17 santim uzunluğundaki bu fayans testeresi herkesin bir profesyonel gibi fayans kesmesini sağlıyor. Taşınabilir, hareket ettirilebilir, pek çok özelliğe sahip ve uygun fiyatlı. Müthiş bir alet bu. Değil mi? Ağır işler için kullanılan elektrikli testerelerin çoğu güç kablosu gerektirir ancak bu testere hava basıncıyla çalışıyor. Hava basınçlı bu demir testeresi metali kolayca kesebiliyor. Evet. İşte böyle. Aha. Ama en havalı özelliği bu. Suyun altında bile kullanılabiliyor. Evet, işte böyle. Ha? Buna ne dersiniz? Karşınızda yeni model bir kılıç testeresi. Bu testere hava basıncıyla çalışıyor. Elektrik kullanmadığı için etrafa kıvılcım saçmıyor. Yani fişe sokulabilen modellerden daha avantajlı.
3: Boru keserken sıcak bir şeye rast gelirsem elektrik çarpacak diye endişelenmem gerekmiyor.
0: Hava basınçlı bu alet ayrıca sessiz de çalışıyor.
3: Diğer odadaki hava kompresörüne bir hortum bağlıyorum. Böylece gürültü konusunda da endişelenmeme gerek kalmıyor.
0: Alet standart demir testeresi bıçaklarını kullansa da demir testeresinden çok daha hızlı. Hava basınçlı ileri geri hareket sert metalde bile dümdüz kesikler açabilmesini sağlıyor.
3: Bu aletle çok keskin doğru kesikler yapabiliyorsunuz. O yüzden çok kullanışlı bir alet. Tutkalı desteklere ihtiyacınız olduğu zaman düz kesikler yapmanıza imkan sağlıyor.
0: Hava basınçlı testere kullanmanın avantajları yok değil. Elektrik kablosu olmadan suyun altında çalıştırılabiliyor. Çok havalı. Pek çok farklı uygulama için pek çok farklı el testeresi satın alınabilir. Bu testere sapını ise pek çok farklı bıçaklarla birlikte kullanabilirsiniz.
4: Çevre dostu bir alet. Testere kullanılmaz hale geldiğinde ilk önce dişleri yıpranır. Bu yüzden bıçağı atıp yerine yenisini alabilir ama aynı sapı kullanmaya devam edebilirsiniz.
0: Hepsinde 8 bıçak bulunur.
4: Zemin kaplamada da normal kereste üstünde çalışırken de bıçağı değiştirebilirsiniz.
0: Bıçakları değiştirmek çocuk oyuncağı. 1, 2, 3.
4: Yukarı çekin ve kilitleyin. Kesmeye hazırsınız. 1, 2, 3.
0: Ergonomik sap tam avucunuzun içine sığıyor.
4: Kesme işlemi yaparken size daha iyi kontrol veriyor.
0: Solaklar içinde testereleri bulunuyor.
4: Bunu hem sağlaklar hem solaklar için tasarladık.
0: Her

0: bıçakta bulunan düşük sürtünme kaplaması sayesinde daha çabuk ve daha kolay kesebilirsiniz.
1: Bu sayede ahşaba takılmamış oluyorsunuz.
0: Şuna bakın. Sizin yerinize açıları bile işaretleyebiliyor.
1: Tam 90 derece işaretliyorsunuz. 45 derece istiyorsanız da şöyle tutup 45 derece işaretliyorsunuz.
0: Hem ergonomik.
1: Harika hissettiriyor.
0: Hem ekonomik.
1: Bütün gün.
0: Hem de çok amaçlı.
1: Bu kadar basit.
0: Birazdan bu güçlü ve hassas alet tuğlayı rahatlıkla kesiyor.
2: İlk kez bunu yapabilen bir alet görüyorum.
0: Bu kaliteli aletlerse Asya zarafetiyle buluşuyor.
3: Bu batı tarzı bir testereyle yapılamaz.
0: Fabrikayı ziyaret ediyoruz. Birazdan. Tuğla ve harç kesebilmek için iyi bir bıçağınız olmalı. Bu motorlu testere bu ikisini de kesebiliyor.
2: Daha etkileyici, çok etkileyici. Evet, çok çok.
0: İki döner bıçak sıvanın içine kolayca nüfuz edebiliyor. Testereyi 10 santimlik dalma kesmeler için kullanabiliyorsunuz. Yani tek bir tuğlayı çıkarabilecek hassaslığa sahip.
2: Vay canına, bir tuğlayı böyle çıkarabilmek. İlk kez bunu yapabilen bir alet görüyorum. Hızlı, temiz, istediğim derinliğe ittirebiliyorum. Hiç bu kadar iyi bir alet kullanmamıştım.
0: Bu benzersiz alet kesme işlemini açılı taşlama makinesinden daha temiz ve daha düzenli bir şekilde yapıyor.
2: Açılı taşlama makinesiyle asla bu kadar derine giremezsiniz.
0: Alet, daldırma, derzleme ve genel kesme işlemleri için 3 farklı bıçak setiyle geliyor.
2: Bu bıçak harç ya da sıva gibi sert maddeler için harç, tuğla, sıva kesebilecek karbür dişleri bulunuyor.
0: Harç ve tuğla işleri için bu testere temiz bir kesme işlemi yapabilen yenilikçi bir alet. Kaliteli bir iş çıkarmak istiyorsanız kaliteli bir aletle çalışmalısınız. Bu elimde görmüş olduğunuz ahşap bir planya makinesi. Şimdi aletlerin onları kullanarak yaptığımız işler kadar güzel olabileceğini düşünen şirket kurucusuyla tanışacağız. Bunu yapmak istiyorsanız ya da bunu, işte bu şirket size bu konuda yardımcı olabilir. Şirketin kurucusu John Economaki el aletleri icat ediyor ve onları sürekli geliştiriyor.
3: İcat ettiğimiz aletlerle birinin sorununu çözüyoruz. Bu işi severek yapıyoruz çünkü aletler hayatımızı kolaylaştırıyor.
0: Herhangi bir alet içinizdeki cevheri ortaya çıkaracaksa bunlar yapabilir.
3: Aletlerinize bakıp elimden gelenin en iyisini çıkarmakla yükümlüyüm diyorsunuz.
0: John bu aletleri yapmaya 25 yıl önce başlamış.
3: Bu yaptığımız ilk aletti. Bu aletleri santimin binde biri toleransına sahip olacak şekilde yapmaya karar verdik.
0: Tam isabet ayarlı gönye yalnızca başlangıçtı.
3: Aradan 26 yıl geçti ve yüze aşkın farklı alet yaptık. Hepsi de bizden çok daha uzun bir süre dayanabilecek şekilde tasarlandı.
0: Bugün Oregon Portland'daki atölyelerinde el yapımı planyalardan havalı ölçüm aletlerine kadar her şey üretiliyor.
3: Buna örümcek pergel deniyor. Diyelim ki bunu ortadan ikiye ayırmak istiyorum. Bu aletle bunu yapabilirim. Şu benim ortadan ikiye ayırma işaretim.
0: Bunu yapabilmek için elektrikli bir alete ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bir daha düşünün.
3: Ahşaba elektrik kullanmadan doku ekleyebilecek farklı işlevlere sahip pek çok aletimiz var.
0: Satın alacağınız tek planya gövdesi pek çok farklı demir sete sığabiliyor. Peki ata yadigarı bir alet nasıl yapılır? Modern teknolojiyle tabii ki. John işe ilk önce bir planla başlıyor.
3: Yaklaşık bir hafta bu şekli destekli ve ergonomik olabilmesi için düzeltmeye çalıştım.
0: Sonraki adım ahşaptan bir prototip.
3: Tutuşu iyi. Gövde bence olması gerektiği gibi oldu.
0: Sonra asıl işe başlıyor.
3: Bütün kontrol sizdeymiş gibi hissediyorsunuz.
0: Kontrolden bahsetmişken. John'un en son icadı batı dehasıyla doğu stili kesmeyi aynı potada eritiyor.
3: Bütün Japon testereleri çekme yönünde keserler bu şekilde. Avrupa stili testerelerse itme yönünde keserler. Testerenin burkulmaması için bıçağın kalın olması gerekir.
0: İnce bıçak, ince kesim demektir.
3: Bu batı tarzı bir testereyle yapılamaz, imkansız. Acaba Japon testeremi alıp bir mengenenin içinde baş aşağı çevirirsem ne olur diye düşündüm.
0: Bu beyin fırtınasının ürünü yeni Sunta testeresi.
3: Bu 1.9'a 1.9 bir ceviz ağacı kerestesi. Şimdi bunu tam geçişte kusursuz bir kare şeklinde keseceğiz.
0: Gürültü ya da talaş çıkarmadan pürüzsüz bir kesik elde ediyorsunuz.
3: Bununla yapamayacağımız bir kesik ya da kopyasını çıkaramayacağımız bir ekipman yok.
0: Aletin ince dar kesikleri yepyeni bir sanat formu yaratıyor.
3: Gördüğünüz gibi boşlukların arası çok, çok ama çok küçük.
0: Bu örüntüyü devam ettirince ortaya çok esnek bir şey çıkıyor. Buna dalgalı ahşap adı veriliyor.
3: Kimse ahşabın bunu yapabileceğini görmemiştir. Bu çılgınlık.
0: Bu şirkette ata yadigarı aletler modern yeniliği eski usul kaliteyle bir araya getiriyor.
3: Bir defa iyi bir alet satın alın. Bunu çocuklarınıza miras bırakın ve nesiller boyu kullanın. Bizim yaptığımız da bu.
0: Birazdan. Hadi gidip bir deneyelim.
4: Tamam.
0: Çok hafif bir bataryaya sahip, çok fonksiyonlu bir alet. Şu kesme aletini bir deneyelim bakalım. Devrilmiş bir ağaçla ne mi yapılır? Bu alet onları muhteşem kalaslara dönüştürüyor.
5: Böyle bir ağacı kalasa ya da ihtiyacınız olan başka herhangi bir şeye dönüştürmek 10 ila 15 dakikanızı alıyor.
0: Ve ağır iş mengene makinesiyle düz kenarlar yapıyoruz. Hepsi birazdan. Arka bahçenizde bir ağaç kestiğiniz zaman onunla ne yapacağınıza dair elinizde çok fazla seçeneğiniz olmaz.
5: Bir ağaç kestiğiniz zaman yapabileceğiniz tek şey onu odun olarak doğramak ya da birine çektirmektir.
0: Bu zincirli testereyi ağacı istediğiniz ebatlarda bir keresteye dönüştürmek için kullanabilirsiniz.
5: Böyle bir ağacı kalasa ya da ihtiyacınız olan herhangi başka bir şeye dönüştürmek 10 ila 15 dakikanızı alıyor.
0: Ray keresteye, mil de testereye takılıyor. Sonra tahtaları keseceğiniz kalınlığa karar veriyorsunuz.
5: Delme aletinin bu tarafında küçük bir ölçüm çubuğu var. Bunu 1 santim kalınlığına ayarlıyorum şimdi.
0: Sonra kesiyorsunuz. Delme aleti rayların üstünde kayarak testereyi düz ve eşit seviyede tutuyor.
5: Bu şekilde
0: tutuyor.
5: Kesmek aslında oldukça kolay.
0: 1,5 santimden 35 santime kadar değişken kalınlıklarda tahtalar yapabilirsiniz. İşiniz bittiğinde keresteyi yapmış oluyorsunuz.
5: Fena değil ha? O ağacı ben büyüttüm, ben kestim ve şimdi de ondan kereste yaptım.
0: Bu zincirli testereyle artık kendi kerestenizi kendiniz yapabilirsiniz. Bu bir dizi lityum iyon alet geleceğin zanaatkarlığını oluşturuyor.
4: 6 aletimiz var. Hepsi
0: tamam.
4: Aynı lityum iyon batarya ile çalışıyor. Hı-hı. 12 volt lityum iyon
0: 12
4: batarya.
0: Volt.
4: Değiştirilebilirler. Bunları başka aletlerle de kullanabiliriz. Hı-hı.
0: 6 farklı alet, tek batarya, çekiç, el feneri, matkap, çift taraflı testere, darbeli matkap ve çok fonksiyonlu bir alet. Müthiş bir şey.
4: Bu çok fonksiyonlu bir alet.
0: Tamam.
4: 6 farklı eklentisi var. Zımpara, kesme, öğütme yapabilirsiniz.
0: Ha, eklentileri bunlar. Tamam, zımparalama, kesme. Bu aletle neler yapabileceğimi görmeliyim. Hadi gidip bir deneyelim.
4: Tamam.
0: Şu kesme aletini bir deneyelim bakalım. Evet, işte böyle. Evet.
4: Çok güzel.
0: Şuna bakın. Gördünüz mü? Güzel ve sıkı. 12 volt bebeğim. Yeni kompakt alet serisi.
4: Darbesiz matkabımız var.
0: Hı-hı.
4: Çekiç.
0: Evet.
4: El feneri.
0: Evet.
4: Çoklu testere.
0: Evet.
4: Çoklu alet.
0: Woo.
4: Ve darbeli matkap.
0: Bayıldım. İşte budur. Mengene ve kenar kesme aleti tam anlamıyla isminin söylediği şeyi yapıyor. Mengene ile sıkıştırın ve boom, kesin. İşte bu kadar. Bu aletle dümdüz bir kenar
6: kesebilmek için kalem alıp işaretlemelerimizi yapıyoruz.
0: Ve epey sağlam bir mengene yapabiliyoruz.
6: Gördüğünüz gibi sapasağlam. Hiçbir yere gittiği yok.
0: Şuna bakın. Mengeneler döndürülebiliyor. Bu da demek oluyor ki farklı açılardan mengeneyle sıkıştırabilirsiniz. Kauçuk mengene tıkaçları da tahtanın kaymasına engel oluyor. Üstelik kancası da var.
6: Burada ufak bir kancası var. Bir sonraki kullanacağınız vakte kadar duvara asıp kaldırabiliyorsunuz.
0: Bu aletle mengeneyle sıkıştırma, kesme, döndürme, sıkma ve düz tutma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Birazdan. Zincirli testere endüstrisi devi muhteşem bir alet üretiyor.
7: Bu pek çok teknolojik özelliği tek bir yerde barındıran hafif bir testere.
0: Hepsi ve daha fazlası az sonra. Konu zincirli testereler olduğunda birazdan ziyaret edeceğimiz şirket piyasadaki en iyi testereleri üretiyor. Bu gelecek nesil bir zincirli testere. Şuna bakın, küçük bir motoru var ama daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor ve daha güçlü. İzleyin şimdi. Evet. Hı-hı. İşte başlıyoruz. Aha! Nasıl yapıldıklarını görmek üzere Virginia'daki fabrikaya gidiyoruz. Şirket 80 yılı aşkın bir süredir zincirli testere imal ediyor. Şirketin kurucusu aslında ilk zincirli testereyi icat etmiş.
2: Bu şirket 1926 yılında Almanya'da kuruldu. Bir adam ve bir zincirli testereyle.
0: Şirketin kurucusunun ürettiği ilk zincirli testere elektrikliydi ve tam 63,5 kilo ağırlığındaydı.
7: Şirketin birincil amacı ormanların verimliliği ve güvenliğini artıracak, daha çok ağaç kesen bir makina icat etmekti.
0: Modern zincirli testere uzun bir yol kat etti.
7: İşin aslı şu ki günümüzde testereler artık daha hafif ve daha güçlü.
0: Şu testereye bir göz atın.
7: Bu pek çok teknolojik özelliği tek bir yerde barındıran hafif bir testere. Bu testere emisyonu %70 azaltan bir motor teknolojisi içeriyor. Ayrıca yakıttan %10 ile %20, elektriktense %5 daha fazla tasarruf sağlıyor.
0: Şirket Virginia Beach fabrikasında yeni zincirli testereler imal ediyor.
2: Bu şirket kendi güç başlıklarını, kılavuz çubuklarını ve testere zincirini üreten tek zincirli testere imalatçısı.
0: Her şey montaj hattında başlıyor.
3: Montajın başlangıç aşamalarındayız. Bu crank mili pistonu. Buna piston mili ve segment monte ediyoruz. Sonra kısa bloğa gidiyor. Bu crank şaftı dakikada 12 bin devir dönüyor.
0: 12 bin devir zincirin saatte 96 kilometre hızla dönmesine neden oluyor. Motor parçaları yerleştirildikten sonra geri tepmede meydana gelebilecek yaralanmaları önlemek için el koruyucusu ekleniyor. Testerede pek çok güvenlik özelliği bulunmasının yanı sıra ayrıca yakıt tasarrufu da sağlıyor. Daha sonra zincirli testereler teste tabi tutuluyor.
3: Her bir üniteyi burada çalıştırıp test ediyoruz ki karbüratörü emisyon uygunluğuna göre ayarlayabilsinler.
0: Motor yeşil ışık aldıktan sonra her zincirli testere kişisel bir dokunuşla son kontrolden geçiyor.
3: Burada ünitenin alt kısmında son kontrolden geçtiğini gösteren mor renkli bir işaret konuyor.
0: Ardından kılavuz çubuğu ve zincirle birlikte bir kutuya yerleştiriliyorlar ve artık satıcıya gönderilmeye hazır.
2: Bu testere tamir, tavsiye ve yol gösterme de yanınızda.
0: Son ürün yalnızca 6,5 kilo ağırlığında bir testere olsa da en kalın ağaçları bile kolay ve güvenli şekilde kesebilecek güce sahip.
7: Bu zincirli testere sıradan kullanıcılar, kendi işini kendi görenler, hafta sonları odun kesenler için mükemmel. Tek bir ünitede pek çok teknolojik yenilikçi özelliğe sahip. Daha verimli, iyi bir güç ağırlık oranı var ve kullanımı çok daha güvenli.
0: Bu şirketin zincirli testerelerinin neden dünyanın en çok satanları olduğu aşikar. 80 yıllık yeniliğin ardından bu kesici aletler uzun bir yol kat ettiler. Sanırım bazen daha küçük daha iyi. Benim yüzümden dokunduğum her alet, pompayı temizleyemedik. Dokunduğum her aleti bozuyorum. Elimde değil. Ne yapayım?
1: Bu kadar. Tamam. Kestik.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
6: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
5: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stephanie çifti.
6: Evet.
5: Gerçekten iyi insanlar.
6: Başta Terry diye biri vardı.
5: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
7: İki elin sesi var.
8: Memnun oldum Juan.
5: Ben de memnun oldum.
6: Ben de memnun oldum Freddy.
4: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stephanie durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
8: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
4: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
8: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
6: Yani bütün istediğin bu mu?
8: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
6: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
8: Kesinlikle.
6: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle uğraşıyordu.
5: Her yeri su toplamıştı, kanıyordu.
6: Evet, kanıyordu.
5: Evet.
8: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
6: Nasıl gidiyor Terry?
8: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
6: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
5: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
6: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. Evimizde kuruttuk.
5: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
6: Hem de bedava işi güneş yaptı.
4: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
5: Freddy, sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
6: Evet, en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
5: Evet, en büyük. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
6: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
9: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
5: Terry de sen öğretebilirsen ben varım. Çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demiştim.
6: Sen konuşana kadar tabii.
5: Kesinlikle öyle.
6: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Langırt Masası. Bölümü çok sevimli ve hareketli bir ürünle açıyoruz. Dakika 1, gol 1. Marsilya sabunu. Nasıl yapılmışın her bölümüne ayrı özen gösteririz. İşi sabunlamak adetimiz değildir ama bu seferlik bir istisna yaptık. Ve Lagoil çakısı. Size çakı gibi bir ürün getirdik. Hatta gibisi fazla. Ama önce nasıl yapılmış? Masa futbolunda ilk patenti alan 1923'te bir İngiliz mucit oldu. Oyun çok tutuldu ve Avrupa'nın her yanına yayıldı. 1950'lerde ligler yapılmaya başlamıştı. 10 yıl kadar sonra Batı Almanya'da çalışan bir Amerikalı oyunu ABD'ye getirdi ve Almanca adı olan Fisbol adıyla tescil ettirdi. Fransa'da ise langırt oyununa bebek futbolu deniyordu. Bu firma hem hazır langırt masaları üretiyor hem de sipariş üzerine üretim yapıyor. Örneğin motorcu takımları olan bu masa. Üretim dökümhanede alüminyum külçelerin eritilmesiyle başlıyor. Enjeksiyon kalıp makinesiyle üretilmiş alüminyumdan oyuncu kalıpları dökülüyor. Dökülen parçalar makineden bir robot kolla çıkarılıyor. Her seferinde 4 oyuncu basılıyor ve göğüslerinde üreticinin adı yazıyor. Dökülen parçalar birer birer bir prese yerleştiriliyor ve tek vuruşta hem 4 oyuncu birbirinden ayrılıyor hem de fazlalıklar kesilip atılıyor. Bilgisayarlı bir işleme makinesiyle her bir parçanın yan tarafına milin geçirileceği delik açılıyor. Sonra da sırt kısmına oyuncuyu mile sabitleyen vidanın gireceği bir delik daha açılıyor. Bir başka makineyle mili sıkıştırmak amacıyla sırt kısmında 2 milimetrelik bir açıklık kesiliyor. Şekli tamamlayan oyuncular langırt masası fabrikasına gönderiliyor. Burada oyunculara önce bir kat beyaz astar boya atılıyor. Astar boya kuruyunca oyuncular havalı boya tabancası kullanılarak elle boyanıyor. Önce gövde maskelenerek yalnızca kafa boyanıyor. Farklı ten rengi seçenekleri kullanılabiliyor. Sonra başka bir şablon kullanılarak ten kısımları maskelenip yalnızca gömlek ve çoraplar açıkta bırakılıyor. Ardından kafa ve ayaklar dışında her şey maskeleniyor. Saç her renk olabilir. Ama botlar hep siyah oluyor. Sonra da gözler ve ağız boyanıyor. Masa, masif kayın ağacından yapılıyor. Bilgisayarlı bir makine tahta parçalarını kesiyor, gereken yerlerden deliyor ve oyarak şirketin adını yazıyor. Sonra parçalar birleştiriliyor. Önce dört kenar parçası birbirine yapıştırılıyor ve çelik çubuklarla sabitleniyor. Uçlar tahta panellerle kapatılıyor ve tahta destek parçaları takılıyor. Bu parçalar hem masaya sağlamlık veriyor hem de gol olduktan sonra kaleye giren topun alttaki toplama tepsisine yuvarlanmasını sağlıyor. Ardından masa boyama bölümüne gidiyor ve tahta istenirse renklendiriliyor, istenirse doğal renginde bırakılıyor. Bu modelde girintili çizgilere ve oyma logoya renk atılıyor. Tüm masalara son kat olarak tahtayı koruyan şeffaf vernik vuruluyor. Masanın altına gol atıldıktan sonra topun yuvarlanıp alüminyum toplama tepsisine düşmesini sağlayan kavisli bir panel oturtuluyor. Sonra alt taraf kontrplak bir tabanla kapatılıyor ve masa düz çevrilerek alüminyum kaleler ve sayı çubukları takılıyor. Yeşil vinil kaplanmış suntadan yapılma oyun sahası, tahta destek çıtalarının üzerine oturtuluyor. Ve çevresine tahta bir kenar geçirilerek yerine sabitleniyor. Ardından her sıradaki oyuncular içi boş bir çelik mile diziliyor. Aralıklarını doğru ayarlamak için bir kalıp kullanılarak oyuncular mile vidalanıyor. Sonra da iki uçtaki oyuncuların yan tarafına, yan çeperlere vurmalarını önleyen birer lastik tampon takılıyor. Son olarak içi boş mili uzar kısalır hale getirmek için ortasından daha ince bir çelik mil geçiriliyor.
Oyuncu çubuklarının 8'i de hazırlandıktan sonra çubuklar masaya takılıyor. Çubuğun uzayıp kısalan sap kısmında masadaki bir deliğe oturan yaylı bir kovan bulunuyor. Bu parça masanın yan tarafına bir somunla sabitleniyor. Diğer taraftaki uçlar da sabitlendikten sonra masanın üst kenarına plastik bir koruyucu geçiriliyor. Çubukların ucuna plastik saplar geçirilip masanın ayakları da takıldıktan sonra yapım tamamlanmış oluyor. Artık maç başlayabilir. Bu oyuncular hiç değilse kendini olur olmaz durumda yerlere atmıyorlar. Nasıl yapılmış? Bitkisel yağdan üretilen Marsilya sabunu ilk olarak Orta Çağ'da Fransa'nın güneyinde bir liman şehri olan Marsilya'da yapılmış. Her kullanım tipine uygun, yumuşak ve alerji yapmayan bu kalıp sabun bütün Avrupa'da çok tutulmuş, çamaşır, bulaşık ve temizliğin yanı sıra banyo sabunu olarak da sevilerek kullanılmaya başlanmış. Marsilya sabununun yapımında geleneksel olarak yalnızca 4 malzeme kullanılır ve hayvani yağ, boyar madde, parfüm ya da koruyucu katkı maddeleri yer almaz. Bu sabun bugün hala 600 yılı aşkın bir süre önce üretildiği gibi üretilmeye devam ediyor. 160 yıllık bu sabun fabrikasında üretim hala Meryem Ana'nın dikkatli bakışları altında yapılıyor. Eski sabuncular, Meryem Ana'nın onları dev kazanlarda kaynayan yağların arasında kazanlardan koruyacağına inanırlarmış. Sabunun 4 malzemesi şunlar: deniz tuzu, su, sağda sutkosik, solda ise pirina yağı. Pirina yağı, sızma zeytinyağı yapıldıktan sonra zeytinlerin ikinci bir kez daha sıkılmasıyla elde edilen yağdır. Sut kostik ve pirina yağı ölçülerek kaynatma kazanına alınıyor. Karışım 1 ila 2 gün boyunca karıştırılarak kaynatılıyor. Yağın içindeki yağ asitlikleri alkali özellikli sut kostikle tepkimeye girerek koyu bir sabun macunu haline geliyor. Macun, doğal bir bileşim olan gliserin içeriyor. Bu değişime ise sabunlaşma deniyor. Karışıma tekrar sut kostik eklenerek 120 Celsius derecede bir gün daha kaynatılıyor. Karışım 2 ya da 3 kere tuzlu suyla yıkanıyor ve her yıkama yarım gün sürüyor. Böylece karışım yabancı maddelerden ve gliserinden arıtılıyor. Gliserinin ayrılması sabuna kumaştaki yağ lekelerini daha iyi çözme ve temizleme gücü veriyor. Ardından kaynayan sabun karışımı bir gün boyunca duru suyla tekrar yıkanıyor. Sonra da 2 gün dinlendiriliyor. Sonra macun tekrar ısıtılarak 10 dakikalığına yeniden 70 Celsius dereceye çıkarılıyor. Bu işlem macunu bir dizi süper ısıtma kazanına pompalanacak kadar yumuşatıyor. Süper ısıtma kazanlarında macun 110 Celsius dereceye kadar ısıtılarak sıvı hale getiriliyor. Sıvı sabun son süper ısıtıcıdan çıkarken bir nozülden geçerek atomizör kazanının çeperlerine püskürtülüyor. Vakumlu atomizörün içinde kuruyan sabun katılaşarak kalıplanabilecek bir kıvama geliyor. Atomizörün çeperlerinde kuruyan sabun motorlu bıçaklarla sıyrılıyor ve doğrudan bir ekstrüder makinesine dökülüyor. Ekstrüder, yumuşak sabunu küçük yuvarlak delikleri olan bir kalıbın içinden geçiriyor. Deliklerden çıkan sabun döner bıçaklarla parmak parmak kesiliyor. Üretim makineleşmeden önce sabun tahta kasalara dökülüp açık havada kurutulurmuş. Bir yürüyen banda dökülen sabun parçacıklarının rengi, kokusu ve kıvamı kalite kontrolden geçiriliyor. Bu sabun zeytinyağından yapıldığı için rengi yeşil. Marsilya sabununun bir de Hindistan cevizi ve palmiye yağıyla yapılan bej rengi bir çeşidi bulunuyor. Üretilen her partiden alınan örneklere fabrikanın laboratuvarında kalite kontrol testleri uygulanıyor. Burada saf sabun oranının ölçülmesini görüyoruz. Örnek tartılıyor, ardından mikrodalgada 10 dakika ısıtılarak bütün nemi uçuruluyor. Geriye susuz saf sabun kalıyor.
Örnek tekrar tartılarak saf sabun oranı ve yağ içeriği hesaplanıyor. Bu değer en az %72 olmalı. Üretilen Marsilya sabununun bir kısmı parçacık halinde başka firmalara satılıyor ve o markaların adı altında kalıplanıyor. Bir kısmı ise burada kalıp haline getiriliyor. Parçacıklar sıkıştırılarak yekpare uzun bir kalıp halinde çekiliyor. Ardından otomatik bir giyotinle istenen büyüklükte kesiliyor. Kalıplar bir yürüyen bantla baskı makinesine aktarılıyor ve altı yüzeyleri de damgalanıyor. Her kalıpta şirketin adı ve logosu, sabunun yağ oranı ve geleneksel usullerle yapılmış hakiki Marsilya sabunu olduğunu gösteren Savon de Marsilya ibaresi yer alıyor. Sabunumuz hazır, artık ellerimizi güvenle yıkayabiliriz. Az sonra... Çakı gibi bir bölümle karşınızdayız. Sapına kadar sağlam ve kullanışlı, bir o kadar da havalı bir aletin üretimini inceliyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Yüzlerce yıldır Fransa-İspanya sınırından iki ülke arasında gidip gelenler bu iki kültürün birbirine karışmasına neden olmuş, sonuçta da geleneksel Lagyol çakıları doğmuş. Bu çakılar, Navaja denilen bir Arap-İspanyol bıçağıyla Fransa'nın güneyine özgü Capuchadou denilen bir bıçağın karışımı. Bu çakılar kamp yapmaya giderken kullanılan çakılardan değil. Nefis Fransız peynirlerini dilimlemek için kullanılan birer yemek bıçağı. Bıçağın yüzünde şam çeliğinin benzersiz hareli desenini görebiliyorsunuz. Şam çeliği denilen efsanevi metali yapmak için bir bıçak ustası nikel ve karbon alaşımlı çelik parçalarını sırayla üst üste diziyor. Parçaların kenarları taşlanarak bir hizaya getiriliyor. Sonra 9 kat karbonlu çelik ve 8 kat nikelli çelik kaynakla birleştiriliyor. Sıra çeliğin dövülmesinde. Önce katmanlı parça bir ocağa konularak 800 Celsius dereceye kadar ısıtılıyor. Bu işlem katmanların birbirine geçerek tek parça bir şam çeliği haline gelmesini sağlayacak. Isıtılan katmanlı parça bir çekiçle dövülerek katmanların moleküler düzeyde birbirine bağlanmasını sağlıyor. Bu süreçte katmanlar yekpare bir çelik kütlesi haline geliyor. Aynı zamanda metal parça düzleşip uzuyor. Sonra metal parça kırılarak üçe ayrılıyor ve üç parça üst üste getiriliyor. Böylece katman sayısı 17'den 51'e çıkmış oluyor. Bu süreç tekrarlana çelikteki katman sayısı yaklaşık 300'e çıkarılıyor. Burada özel bir Lagoil çakısı modelinin yapılışını görüyoruz. Bu kesikler bıçak ağzında özel bir desen oluşturacak. Çeliğin ısıtılıp dövülme işlemi devam ediyor. Karbon çeliği bıçağa keskinlik verirken nikel çeliği esneklik sağlayacak. Bu imalathanede dövülen çelikten farklı tiplerde bıçaklar üretiliyor. Şekil verilen bıçaklar bir fırına yerleştiriliyor. Yüksek ısı bıçakların düzleşmesinde yardımcı oluyor. Bıçaklar soğuduktan sonra ölçüye göre kesiliyor ve mekanizmanın deliği açılıyor. Sonra da şerit zımparayla inceltilerek 3 milimetreye indiriliyor. Ardından bıçaklar önce ısıtılıp sonra hızla soğutularak tavlanıyor. Sonra da bileniyor ve şam çeliğinin hareli desenini ortaya çıkaran bir demir klorür çözeltisine daldırılıyor. Ama bir çakıyı çakı yapan tek şey bıçak ağzı değildir. Bu imalatçıda çakının her bir parçası elle üretiliyor. Bıçak ağzının sapa bağlanma parçasını yapmak için ilk olarak 9 milimlik bir çelik çubuk ısıtılıyor. 850 Celsius dereceye ulaşan çelik bir kalıba vurularak şekillendiriliyor.
Kalıplama makinesi 12 saniyede 20 bağlantı parçası dökebiliyor. Parçalar soğuduktan sonra punto kaynakla bıçak ağzına birleştiriliyor. Açma-kapama mekanizmasında yay görevi yapacak çubuğu yapmak için parçanın bir ucu yine 850 Celsius dereceye kadar ısıtılıyor. Sonra özel bir aletle ucun üst tarafı vurularak düzleştiriliyor. Bu yüzey daha sonra işlenerek bu Lagoil çakılarının amblemi olan arı şekli verilecek. Önce düz yüzey kesilerek bir üçgen şekli oluşturuluyor. Sonra çeşitli eğeler kullanılarak arının gözleri, gövdesi ve kanatları yapılıyor. Lagoil çakılarının mucidi Pierre Jean Calmal, arı figürünü 1829'da kullanmaya başlamış, bu imalathanede o günden bu yana kullanmaya devam ediyor. Yay parçası bütünüyle işleniyor. Yalnızca eğe kullanarak bu işi yapmak için ustalıktan öte bir beceri gerekiyor. En basit tek parçalı çakının yapımında bile 109 yapım aşaması yer alıyor. Yay parçasının işlenmesi devam ediyor. Parça bir mengeneye yerleştiriliyor. Ardından güçlü bir mikroskop kullanılarak ince ayrıntılar işleniyor. Kullanılan tungsten karbit matkap uçları 0.4 mm inceliğinde. Yani yay parçasına inanılmaz incelikte ayrıntılar yer alıyor. Çeliği tavlamak için parça birkaç dakika 1030 Celsius dereceye kadar ısıtılıyor. Ardından bir yağ banyosuna daldırılarak hızla soğutuluyor. Sonra sürecin tamamlanması için 1 saat boyunca 230 Celsius dereceye kadar ısıtılıyor. Çakıların sapları boynuz, tahta ve kemik gibi farklı malzemelerden yapılabiliyor. Kemik kullanılacaksa önce parça özel bir bıçak kullanılarak istenen incelikte kesiliyor. Bu parçada kesilerek yaklaşık olarak çakı sapının iki yüzü boyutunda iki parça oluşturuluyor. Kemik kendi doğal renginde bırakılabileceği gibi birkaç saat renklendirme sıvısında bekletilerek renk verilmesi de mümkün. Ardından yay parçası şerit zımparayla hafifçe zımparalanıyor. Sonra da kemik sapın parçaları işlenmeye başlanıyor. Sapın çelik gövdesi şablon yerine kullanılarak her iki kemik parçada istenen boyuta getiriliyor. Yine çelik gövdeden yararlanılarak kemik parçalara delikler açılıyor. Sonra kemiğin dış yüzüne ince delikler açılarak çoban haçı denilen desen oluşturuluyor. Bu da Lagoil çakılarının bir başka amblemi. Artık sıra çakının birleştirilmesinde. Yay parçası çakının iç mekanizmasını oluşturan parçalara bağlanıyor. Parçalar paslanmaz çelik pimlerle birleştiriliyor ve pimler dövülüp düzleştirilerek yerlerine sabitleniyor. Sonra kemik saptaki çoban haçını oluşturan deliklere kısa kısa ince çelik tel parçaları yerleştiriliyor. Ardından kemik yan parçalar yerlerine takılıyor. Her parça çelik gövdeye içten üçer tane paslanmaz çelik vidayla sabitleniyor. Vidaların dışarıda kalan uçları kesiliyor. Son olarak şam çeliğinden bıçak ağzı yerine takılıyor. Bu iş için deliğe paslanmaz çelik bir pim geçiriliyor. Bıçağın rahatça açılıp kapatılabilmesi için de yapışmaz pullar kullanılıyor. Sonra çakı özel bir pensle tutularak
yay parçasının arkasına bir pim yerleştiriliyor. Bu pim ve bıçağı tutan pim, çakının mekanizmasının ana parçalarını oluşturuyor.

Ardından şerit zımparayla sapın son şekli veriliyor. Pimlerin çıkıntıları düzeltiliyor ve kemik parçaların kenarları yuvarlanıyor. Kemik parça cilalanarak parlatılıyor ve çoban haçı belirginleştiriliyor. Bu motif çobanların kilisede uzakta olduklarında bile komünyon kutlaması yapabilmeleri için icat edilmiş bir ayrıntı. Sonra çok ince zımpara kağıdı takılmış şerit zımparayla bıçak bileniyor. Son olarak bıçak deri bir kayışa sürülerek iyice keskinleştiriliyor. Bıçak artık diğer efsanevi Lagoil çakılarının arasında yerini almaya hazır. Güzel bir elma soymak ya da nefis bir peynirden bir dilim kesmek için sırası bekleniyor.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Nevada'dayız.
1: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
2: O kadar da değil Fred.
0: Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
2: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insan içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
1: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
2: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
1: Evet.
3: Yardıma muhtaç olan bir dost.
4: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
0: Geçen sene...
4: Günaydın, ben Chad.
2: Memnun oldum.
0: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmelojon'un yardımına koştu.
4: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
2: Anladım.
4: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
2: Sağda yaşıyordu.
1: Çadırda.
2: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı
1: sosisli vardı. Sosisli yelek hayatta kalıyordu.
2: Burada elektriğiniz de mi yok?
4: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
2: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
1: Evet.
2: Geçimini sağlamayı umuyordu.
1: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
2: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
1: Katılıyorum.
4: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
2: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
4: Evet.
2: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
1: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
0: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
5: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
1: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
4: Var aslında ama Terry'de. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
1: Sen onun altınını mı aldın?
4: Aldı, evet.
5: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
1: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
0: İlk test başlıyor.
1: Kronometreyi başlatıyorum.
0: Freddy ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Çelik bistro takımları. Gerçekleri öğrendiğinizde hep dışarıda yemek yemek isteyeceksiniz. Tipo baskı. İşlemler tamamlandığında yazıyla devam edeceğiz. Bambu seramik ışıklar. İşlemdeki tek aksaklık üretimlerinde kullanılıyor. Ve sıkıştırıcılar. Onu yollara çıkardık fakat henüz işleme başlamadık. İlk olarak nasıl yapılmış? Metal bistro takımları Avrupa'nın her yerinde restoranların ve kafelerin dış kısmında kullanılır. Bu takımda genellikle iki sandalye ve küçük bir yemek masası bulunur. Bistro setleri aynı zamanda dış mekanı kısıtlı olan evlerde de yoğun olarak kullanılıyor. Bu takımın sığabileceği küçük bir balkon ya da verandada da kullanılırlar. Restoran ve kafe olarak işlev gören bistro isimli mekanlar 19. yüzyıl Fransa'sında ortaya çıktı. Simgesel yemek masaları bugün hala üretilmeye devam ediyor. Üretimlerinde hem modern hem de geleneksel tarz kullanılıyor. Bu fabrikada kenarları yuvarlatılmış yassı çelik şeritlerden üretiliyorlar. İlk aşama basınçlı tekerleklerle şeritlerin bastırılması. Çelik daha sonra 3 işlemi aynı anda yapan bir baskı makinesine giriyor. Bu makinede parçalar gereken uzunluklarda kesiliyor, uçları yuvarlanıyor ve gereken yerlere delikler açılıyor. Bu parçalar masanın bacaklarını meydana getirecek. Burada bilgisayar destekli bir makine 12 mm çapındaki çelik boruyu çember biçimine getiriyor. Bu parça daha sonra masanın üst kısmını destekleyecek. Masanın düz şekilde bir yerlerde depolanabilmesi için katlanabilir olması gerekiyor. Bunun için masanın iki ayağının menteşeli olması gerek. Masanın yapımı tamamlandığında bir pim ve menteşe yardımıyla bulunduğu biçimde durmasını sağlayacak. Sonra bacaklar masanın gövdesini destekleyecek çemberle birlikte bir parçaya iliştiriliyor. Daha sonra parçalar bükülüyor ve bir kaynak makinesi tüm parçaları kaynakla birbirine sabitliyor. Bacaklar da halkaya sabitleniyor. Katlanır bir masaya bu parçaların kaynak ve bitiştirilmesi yaklaşık 2 dakika alıyor. Masanın üst kısmı tek parça bir kare levhadan üretiliyor. Bu makine kareyi alarak kenarlarını kesiyor ve bir daireye dönüştürüyor. Daha sonra kenarlarına 15 mm yükseklikte kenarlıklar yapılıyor. Bu kısım masanın alt kısmı olacak. Aynı zamanda merkezine şemsiye deliği olması için bir delik açıyor. Artık tüm parçalar tamamlandığına göre masayı yapmanın zamanı geldi. Öncelikle masanın tabanını oluşturan halka üst kısımdaki çentiklere yerleştiriliyor. Daha sonra bacaklar açılıyor ve çemberi yerine oturtmak için sıkıştırıcı kullanılıyor. Böylece çemberin iki ucu bir araya gelmiş oluyor. Masanın tabla kısmını korumak için çemberin iki ucu bir metal parçasıyla birleştiriliyor. Masa artık tamamlandı. Sandalye kısımları da masanın bacaklarıyla aynı baskı makinesinde imal ediliyor. Her bir sandalyenin aynı zamanda masanın arkalarını destekleyecek olan iki uzun çelik parçası ve iki kısa parçası var. Bu makine sürekli olarak iki uzun parçayı büker, iki küçük halkayla katlayarak bir üst boru yardımıyla birleştirir. Daha sonra bacaklar da yerlerine takılır. Alt kısmı yerleştirilen boruya bir conta takılır. Daha sonra iki uzun bacak parçası buna tutturulur. Böylece alt boru onları birleştirir. Alt boru kaynakla tutturulur. Bu sırada üst burnun iki ucu da perçinlenir. Bu yöntemde sandalyenin dağılması önlenir. Daha sonra bu iskelet bir başka makineye yerleştiriliyor. Daha önce açılan üç deliğe çelik pimler takılıyor. Sandalye sırtını oluşturmak üzere bir çelik parçası bu pimler üzerine sabitleniyor. Makine sandalyenin oturak kısmını da meydana getiriyor. 5 yassı çelik parçası 2 çelik boruya yerleştiriliyor. Makine daha sonra pimleri çakıyor. Böylece iki parça birleşiyor. Oturak bölümü daha sonra iskelete takılıyor. Böylelikle sandalyenin yapısı tamamlanmış oluyor.
Sandalyeler ve masa boyama bandına giriyor. İlk bölümde parçalar yıkanıyor ve kurutuluyor. Daha sonra menteşe noktalarının boyanabilmesi için hepsi açık duruma getiriliyor. Otomatik enjektörler malzemenin geri kalanını boyar. Tüm parçalar toz boyayla kaplanır. 190 Celsius derecedeki bir fırın tünelinde geçen 10 dakikanın ardından boya yerine oturur. Son olarak bilgi etiketleri yapıştırılır. Daha sonra çıkıntılı bölgeleri plastik parçalar takılır ve ayak koruma bölümleri eklenir. Bistro seti artık hazır ve misafirlerin gelmesini bekliyor. Nasıl yapılmış bir bakın. Nasıl yapılmış? Elektroniklerin hakim olduğu bir dünyada klavyede birkaç harfe basarak davetiye göndermek bu kadar kolayken artık çok fazla insan eski moda yöntemleri kullanmıyor. Ancak geleneksel tipo baskı yöntemiyle üretilen dalgalı ve zarif yazılar kadar göze hoş görünen çok az şey vardır. Tipo baskı yöntemi bir geri dönüş yaşayan asırlık bir yöntemdir. Baskı makinesi kağıt üzerinde mürekkebin uygulanacağı alanları çökertir. Öncelikle yazıcı bazı tasarım fikirlerini çıkarır. Daha sonra bilgisayar yardımıyla renkler ve kompozisyon son biçimini alır. Geleneksel metal baskıyla yapılacak font büyüklüğü seçilir. Daha sonra kağıt yapılacak tebrik kartının boyutuna uygun olarak kesilir. Bu kağıt %100 pamuktan yapıldı. Bu yüzden işlenmesi standart selüloz kağıtlara göre daha kolay. Daha derinlikli bir izlenim uyandırıyor. Pamuk kağıtlar daha narindir, bu yüzden kesim sırasında kaplanmalıdır. Aksi halde kağıt yanını tutan baskı kağıtlarda iz bırakır. Şimdi uygulama yapmanın zamanı geldi. İlk olarak yazının ilk satırı için metal harfler seçiliyor. Font ya da puntolar bir dizgi çubuğuna soldan sağa doğru diziliyor. Her bir harf ters biçimdedir çünkü ters puntolar basıldığında düz çıkar. Satırın harfleri tamamlandığında puntolar yerlerine sabitlenmeleri için sıkıştırılır. Daha sonra yiv denilen bir metal parçasıyla dizgi parçası tasarımda yer aldığı konuma sabitlenir. Daha sonra takımda denilen ahşap bloklar kalan boşlukları doldurur. Blokların alt kısmına kıskı denilen bir kompresyon aracı yerleştirilir. Bir anahtar yardımıyla kıskı açılarak mevcut biçimin korunması sağlanır. Daha sonra renk tablosundan seçilen her bir renk uygun tarife göre karıştırılır. Bu bir renk katkı makinesi. Boya incelticiyle aynı görevi yapıyor. Koyu bir rengi daha açık tonlarına doğru seyreltiyor. Daha sonra bunlar mürekkebe karıştırılır. Renk tablosundaki örnekle eşleştiğinde boyadan biraz alınarak bir mukavvaya aktarılır. Daha sonra da baskı makinesine götürülür. Boya damlaları mürekkep diskinin her noktasına yerleştirilir. Daha sonra bir pedala basılarak merdaneler disk boyunca ileri geri hareket ettirilir. Böylece mürekkep hem diske hem de merdanelere yayılır. Daha sonra hazırlanan formu içeren kalıp baskı makinesindeki yatağa yerleştirilir. Baskı işlemi başlamadan önce bir test yapılır. Bir kol kaldırılarak yatak ve baskı levhası birleştirilir. Böylece merdanelerin mürekkebe buladığı form kağıdın üzerinde bir mürekkep lekesi bırakır. Eğer yazıların hizası kaymışsa doğru pozisyon bir kalemle işaretlenir. Daha sonra kağıdı doğru pozisyonda tutacak ayar pimleri yerleştirilir. Ayar pimlerini yerlerinde tutmanın geleneksel yolu mühür mumu kullanmaktır. Ancak maskeleme bandı da aynı işi görebilir. Test aşaması bitince baskı işlemi başlayabilir. Otomatik bir parça yoktur. Ayar pimlerine her defada bir tane kağıt yerleştirilir. Mürekkep çok çabuk kurur çünkü kauçuk tabanlıdır. Ayrıca pamuk kağıdın da emiciliği çok yüksektir. Baskıcının tekniği modernle gelenekselin buluşmasıdır. Bilgisayarla üretilmiş grafikler de kullanılır. Dijital bir dosya bir şirkete gönderilerek baskı plakası yaptırılır. Bu da alüminyum bir tabana işlenerek baskı makinesine yerleştirilir.
Baskı plakası daha sonra ilk rengin üzerine işlenecek olan farklı renk tabakalarıyla değiştirilir. Polimer plakalar yeni ve eski teknolojiyi buluşturur. Bilgisayarla üretilmiş grafiklerin geleneksel bir baskıya aktarılmasını sağlar. Tebrik kartının iç kısmı basıldıktan sonra kağıdın ortasından aşağı doğru düz bir katlama çizgisi oluşturmak için başka bir baskıya monte edilmiş bir kertme makinesi kullanılır. Güzel bir baskı şık bir pamuk kağıt üzerinde, aynen eski günlerdeki gibi. Püskürtmeli yazıcılardan ve davetiyelerden önce olduğu gibi. Özel günleriniz için hazır. Nasıl yapılmış da her gün özeldir. Birazdan. Bambu ışıkların yapımına göz atmak için kalıplama aşamasına göz atacağız. Daha sonra ağır sıkletlere geçerek sıkıştırma işi. Güzel bir baskı şık bir pamuk kağıt üzerinde. Aynen eski günlerdeki gibi. Püskürtmeli yazıcılardan ve davetiyelerden önce olduğu gibi. Özel günleriniz için hazır. Nasıl yapılmış da her gün özeldir. Birazdan.

Dinamik lambalar, her ortamda huzur verici bir atmosfer yaratır. Bambudan alınan ilhamla seramikten imal edilirler. Tropik bitkilerden bir demete benzerler. Ancak tümüyle aynı değiller. Bu ışıklar doğal bir malzemenin sanatsal bir yorumunu sunuyor. Seramik kalıbın yapımı astar olarak bilinen kil ve su karışımıyla başlar. Karıştırıldıktan sonra astar plastik kalıplara dökülür. Her bir kalıp ağız kısmının biraz altına dek doldurulur. 3 saat sonra kil sertleşir ve kenar kısımlardan donmaya başlar. Kalan sıvı dökülerek uzaklaşır. Böylece kil kalıp bir tür kaba dönüşür. Daha fazla kuruduktan sonra kalıp ayrılır. Böylece geride bambuya benzer ayrıntılar olan bir kalıp kalır. Bir gece kurumaya bırakıldıktan sonra kalıp daha da sertleşir ve rengi açılır. Bir bıçak yardımıyla sert kenarlar yumuşatılır. Daha sonra dış kalıbın oturduğu bölümlerdeki fazlalıklar dağıtılır. Tüm seramik kalıp parlatılarak pürüzlerinden kurtarılır. Islak bir deniz süngeriyle kalıp temizlenir. Böylece yüzeydeki kil yumuşar ve törpüleme işleminden kalan küçük çizikler giderilir. Daha sonra arka kısma delikler açılır. Bu deliklerden birinden ışık soketi, diğerinden de elektrik kabloları sokulacak. Kil yüzey hala nemliyken bambu kalıp üzerine budaklar ve çıkıntı bölümleri yapılıyor ve geniş düşey çizikler atılıyor. Kuruduğunda bambunun üzerinde doğal olarak oluşan çatlaklara benzeyecek. Bir fırında pişirildikten sonra kil kalıplar bir gece boyunca soğumaya bırakılıyor. Böylece güçlü ve sağlam bir seramik parçasına dönüşüyorlar. Daha sonra kusur tarama testinden geçiyorlar, ardından boyama işlemi başlıyor. İlk olarak seramiğin üzerine çok açık bir sarı boya püskürtülüyor. Bu parçaya çok açık bir renk kazandırıyor ve istenen alt tonun elde edilmesini sağlıyor. Daha sonra yeşil yağlı boya incelticiyle seyreltiliyor. Sonra da birleşim noktalarına ve budak kısımlarına sürülüyor. Böylece bu kısımlar vurgulanmış olacak. Ayrıca üst ve alt kısımlar da boyanır. Böylece profil daha iyi vurgulanmış olur. Yumuşak pamuk parçaları kullanılarak paletteki renkler yayılır ve seramiğe dağıtılır. Bu işlem hem fırça vuruşlarını yumuşatır hem de seramik yapıya yeşil renk kazandırır. Gözden geçirildikten sonra tüm parçaya kahverengi boya uygulanır. Bu kahverengi boya yeşil ve sarı boyayı tamamen kapatır. Daha sonra boya parçanın üzerine yayılır. Böylece yalnızca kahverengi boyanın büyük kısmı alınmakla kalmaz, aynı zamanda renk tonu da dengelenir ve diğer renkler tekrar ortaya çıkar. Böylece renk farklılıklar ortaya çıkar ve son parçanın boyanması tamamlanmış olur. Son astar katı da uygulandıktan sonra ışık soketi takılır. Delikten geçirilir ve arka kısımdan sarkıtılır. Soket bir vidayla arka kısımdaki yerine sabitlenir. Son olarak ampul de yerine takılıyor. Böylece bu seramik bambu lamba tamamlanmış oldu. Bunun yapımı yaklaşık bir hafta sürdü ve eşsiz bir ürün ortaya çıktı. Aydınlanma sağlarken bir konuşmaya da konu olması mümkün. Umuyoruz ki evcil pandalar bunları yemeyi denemez, yoksa hafif bir yiyecek olabilir. Nasıl yapılmış? Asfalt sıkıştırıcılar yol inşasında kullanılan ağır silindirler.

vermişlerdir. Birkaç ton ağırlığındaki titreşim silindiriyle donatılmışlardır. Bu parça yeni bir yol yüzeyi için mekanik titreşimler yaratan bir silindirdir. Bu blok parçaları bir araya getirecek güçlü ve sağlam bir yol yaratır. Sıkıştırıcı titreşim yaratır. Aynı zamanda da taze asfalta basınç uygular. Böylece yolda kalmış olan hava kabarcıkları uzaklaşır. Yol inşası için kritik önemdeki bu aletin üretimi bilgisayar destekli bir plazma şolemenin kalın bir çeliği kesmesiyle başlıyor. Programdan yapılan seçimler kesiciyi yönlendiriyor. Şoleme, sıkıştırıcının gövde panellerini kesiyor, plaka silindirleri ve diğer bazı parçaları üretmek üzere kullanılıyor. Burada sıkıştırıcının ön kısmı kaynakla bir araya getiriliyor. Böylece mafsalla destekli direksiyon sistemi için dirsek plakaları oluşturuluyor. Fabrikanın başka bir yerinde bir çelik levha bir silindir makinesine yönlendiriliyor. Bu makine kalın çelik levhayı sıkıştırıcının silindiri olacak biçimde yuvarlıyor. Doğru çapın bulunması silindirin makinede birkaç kez döndürülmesinden sonra oluyor. Daha sonra gerekli özelliklerin sağlanıp sağlanmadığı kontrol ediliyor. Ve daha sonra da yuvarlanan çelik bir sabitleyiciye taşınıyor. Burada kabuğun iç kısmını gereken konumda tutacak bir bölümle buluşuyor. Daha sonra hem çelik silindir hem de sabitleyiciler bir tabloya aktarılıyor. Burada çevrelerine bir kablo sarılıyor. Kablolar çelik pimlerle yerlerine sabitlenir. Kabloların arkasına yerleştirilen köşe bentlerle kaynak sırasında hasar görmemeleri sağlanır. Kabuğun yerinde durmasını sağlamak için zincirler kullanılır. Daha sonra sıkıştırma makinesi çalıştırılır. Hidrolik güçlü çalışan bu makine, kabloları gererek silindirdeki açıklığı kapatır. Daha sonra birleşim noktası ve iç bölme yerlerine kaynakla sabitlenecek. Punto kaynağı her şeyi yerine yerleştirirken, bir robot kolu hem açıklığı hem de bölmeyi kaynakla birleştiriyor. Birleşim yerinin kabuktan dışarı doğru kabarmaması için törpüleme işlemi yapılır. Böylece silindir düzgün biçimde dönebilir. Yıkama işleminden sonra boyama bölümüne alınır. Burada önce epoksi astar atılacak, daha sonra da üretan boyayla kaplanacak. Silindir bir fırında 50 dakika kadar kalır. Böylece boya yerine oturur. Daha sonra montaj hattına alınır. Burada sıkıştırıcının arka kısmı üretiliyor. Daha sonra vidalarla yerine takılıyor. Sonra hidrolik direksiyon silindiri buraya takılıyor ve kalın bir çelik pimle yerine sabitleniyor. Daha sonra yönlendirme pimleri buraya takılıyor. Ön kısımdan hidrolik borular geçirildikten sonra arka kısım ön kısımla birleştiriliyor. Daha sonra dizel motor arka kısma yaklaştırılıyor. Buraya kalın vidalarla motor boşluğuna sabitleniyor. Merkezi bir pivot bağlantısı, yapıştırıcının ön ve arka parçaları arasında ikinci bir bağlantı sağlar. Daha sonra pim yerine sabitleniyor. Sonra operatör bölmesi yaklaştırılır ve bu parça koltuk ve kontrol kollarıyla donatılmış durumdadır. Platform vidalarla dört köşesinden yerine sabitlenir. Şimdi sıkıştırıcı iki silindirin eklenmesine hazır. Bu parçalara artık titreşim mekanizması da yerleştirildi. Arka silindir yerine sabitleniyor. Sonra da kullanım için gereken hidrolik sistemle bağlantısı kuruluyor. Gece çalışması sırasında yolun aydınlatılması için ışıklar da takılıyor. İkinci silindirde yerleştirildikten sonra hidrolik ve elektrik bağlantılar da sağlanıyor ve silindirler ayarlanıyor. Böylece aynı hızda çalışmaları garantiye alınıyor. Son olarak direksiyon kontrol ediliyor. Artık bu
buradan çıkıp yollara düşmenin zamanı geldi.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Programımızda birazdan Orta Doğu şaheserlerini nasıl dokuyorlar? Olimpiyat şampiyonlarına uygun cross kayaklarını nasıl üretiyorlar? Ve Niagara şelalelerinin gücüyle 1 milyon evi nasıl aydınlatıyorlar? Nasıl yaptıklarını göstermek için sizi bir dünya turuna çıkarıyoruz.

0: İstanbul, Kapalı Çarşı. Türk halılarının gerçek evi. Bu el yapımı halıları almak için insanlar dünyanın her yerinden buraya geliyor. Halı sever insanların koleksiyonlarına layık halıları nasıl yapıyorlar dersiniz? Halı yapımı Türk tarihine ve kültürüne örülmüş durumda. Ve en çok burada, Türkiye'nin kurak merkezi ovası olan Sultanhanı'nda gerçekleşiyor. Yüzlerce yıldır halı yapımının başkenti konumunda. Ve hala bu halıları geleneksel yöntem ve malzemelerle yapıyorlar. Yünle başlıyorlar. Yerel bir çoban olan ve yünü eğen Cuma Öztürk, çoban değneğini makas bıçağıyla değiştiriyor. Koyununun kısa derin tüylerinin üzerinde uzun tüyleri buluyor. Hava 30 derece civarında olduğu için Cuma yününü kırparken koyun kıpırdamıyor bile.
1: Artık bu hal olmaya hazır.
0: Yıkandıktan ve tarandıktan sonra yün yerel eğirici olan Naciye Öztürk'e veriliyor. Naciye'nin görevi bu gevşek, karışık iplikleri bir gün halı yapılabilmesi için sert ipliklere dönüştürmek. Naciye'nin uzman ellerinde çıkık yapılacak halının türüne bağlı olarak her kalınlıkta yün üretebilir.
2: İnce isterlerse ince eğiriyorum. Kalın isterlerse kalın yapıyorum.
0: Her gün 2 kilo yün sarıyor. Orta boylu bir halının çeyreğine yetecek kadar.
2: Bir tane daha vardı.
0: Ama ham yün daha dokunmaya hazır değil. Neredeyse kimse koyun renginde bir halı istemez. İşte burada işler biraz zorlaşıyor. Bazı doğal boyalar ham yüne yapışamıyor. Bu yüzden bir şey eklenmeden önce iplikleri sararak boyanın yapılmasına izin veren mordan adındaki bir kimyasala batırılıyorlar.
3: Alüminyum sulfat diye bir şey. Renklerimizde bunu ön hazırlık olarak bunu kullanmak zorunda kalıyoruz.
0: 50 kiloyu boyaya hazırlamak 4 saat sürüyor. Esas sorun kimyasal yıkamadan sonra ortaya çıkıyor. Yün sertleşmeye başlıyor ki bu dokuma için iyi değil. Bu yüzden yeniden yıkanmalı ve sonra bu büyük santrifüjde kurutulmalı. Fazla üretimi yapılan halılar genelde sentetik boyalarla renk alır. Fakat Türk halılarında doğal, bitkisel pigmentlere dayalı renkler kullanılır. Ceviz kabuğu da bunlardan biri.
3: Şimdi mesela bu ceviz ağacından ceviz olmasına yakın bir zamanda çıkan kabuklarının toplanıp kurutulup daha sonra öğütülerek bu hale getirilip bununla bir renginin boyanması.
0: 50 kiloluk yün eklenmeden önce 750 gram ceviz kabuğu büyük su küplerinde çözülüyor. Yün tamamen kaplanıyor ve rengi alması için 12 saatliğine bırakılıyor. Bir sonraki gün saat 7'de boyacılar geri dönüyor. Yün küpün içinde fazla kalırsa kararabilir. Yünü boya banyosundan çıkarmak için iki kaliteli eldiven şart. Fazla boyanın gitmesi için yün santrifüjün etrafında döndürülüyor. Daha sonra ise güzelce kuruması için gölgeye asılıyor. Halılarda kullanılan motifler de renkler kadar geleneksel. Ali Temel gibi modern tasarımcılar Türkiye'nin eşsiz mirasını korumaya çalışıyor.
4: Biz bunu orijinal bir Konya Selçuklu yastığından aldık.
0: Halıdaki her püskül dikkatlice örülmüş bir parça yün. Ve karmaşık bir tasarımı olan büyük halıların içinde binlerce düğüm olabilir. Her ipliğin nereden geçeceğini bilmek çok karmaşık bir sorundur. Eskiden tüm bunlar hafızanın göreviydi ama şimdi basit bir çözümü var.
4: Kareli hale getirdik. Yazıcıdan çıktısını aldık. Kadınlar bunu dokuyacak. Buradaki desende gördüğünüz her kare bir düğüm. Bu düğümlere göre kadınlar dokuyorlar bunu.
0: Gülendam Aslanhan 12 yaşından beri halı dokuyor. Marifetli elleri bu kareli kağıtların lüks halılara dönüşmesini sağlıyor. Her santimetre karede en az 9 düğüm var. Yani bu 180'e 140 halıda 200 binden fazla düğüm olacak.
5: Sabah 8'de oturuyorum, akşam 6 bırakıyorum. 6'da bırakıyorum, akşam 6'ya kadar çalışıyorum.
0: Kareleri saymak hiç kolay değil. Konsantrasyon ve disiplin gerektiriyor. Bir boşluk saatlerce süren emeği boşa çıkarabilir.
5: Bir tane modelini yanlış yapsan onu hep sökmek zorundasın. İnce ince yani bakacaksın. Zor, çok zor yani.
0: Gülendam gibi uzman bir dokumacının elinde bile bu halıyı bitirmek bir ay sürüyor. Ama süreç bu kadar çabuk bitmiyor. Dokuma tezgahından çıkan halı yüksek fiyata satılmak için fazla kalın ve sert. Kırpılması gerekiyor. Bu sefer saçılabilecek sert dış iplikleri kesmek için elektronik tıraş makinesi kullanıyorlar. Daha sonra halı deterjanla yıkanıp yumuşatılıyor ve temizleniyor. Kuruduğu zaman bu eski görünümlü makineye konuluyor. Bu silindir dakikada yaklaşık 45 kere dönüyor. İçindeki halıların birbirine vurarak dövülmesini sağlıyor. Fakat bir dönüş yeterli değil. Yıkama, kuruma ve dövülme en az 4 defa tekrarlanıyor. Her halı narin fakat dayanıklı bir sanat eserine dönüşene kadar.
3: Maşallah ne güzel olmuş abi ya.
0: Bunun gibi büyük bir halı toptan satışta 7000 dolar civarına denk geliyor. Ama kapalı çarşıda fiyatı çok daha fazla yükselecek. Satılan en pahalı halı 21 milyon pound yani 34 milyon dolar.
6: Bu daha eskidir.
7: Ne kadar?
6: Yüksek kaliteye sahiptir.
0: Bir tomar harcayacak olabilirsiniz fakat en azından ömür boyu sağlam kalan bir şeye sahip olacaksınız. Birazdan bir şampiyona uygun koz kayağını nasıl yapıyorlar? Ve Niagara şelalelerinin gücüyle 1 milyon evi nasıl ışıklandırıyorlar? Reklamlardan sonra nasıl olduğunu öğrenmek için bize katılın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Bu var ya bu.
11: Yok, dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
13: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Kayak artık milyarlar harcanan bir iş. Kuzey kayağı veya kayak koşusuysa büyümekte olan bir sektör. Kayaklar bir zamanlar ahşaptan yapılıyordu fakat şimdi uçak sanayinden alınan yüksek teknolojili materyaller, devrim yaratacak tasarımlar ve performanslar ortaya çıkarıyor. Olimpiyat klasmanında kayak yapmak için yenilikçi düşünce, ileri teknoloji makineler ve buna özel kurulmuş fabrika gerekli. Peki nasıl oluyormuş bir bakalım. Burası kış olimpiyatlarının eski ev sahibi Lillehammer, Norveç. Dünyanın en eski cross kayak üreticisi olan Matsus'un genel merkezine de oldukça yakın. Yazın ortasında çok fazla kar yok. Fakat tasarımcılar ve teknisyenler yeni sezonun kayaklarını geliştirmek için çok çalışıyorlar. Ve prototipleri test ediyorlar. Bunları test etmek için bir yol bulmak sorun olabilirdi. Tabii 3 saat uzaklıkta olan Torsby, İsveç'teki bu tepe olmasaydı. İçindeki 1.3 kilometre uzunluğundaki kayak tünelinde 5 defa olimpiyatlarda altın madalya almış olan Thomas Asgard, Matsus'un en son modelini deniyor. Cross kayakları hafif ve incedir. Derin karda kullanılabilmesi için kıvrık uçlara sahiptir. Burada toplanan bilgiler her yıl 100 bin kayağın üretildiği fabrikaya gönderilir. Mükemmel kayak hem güçlü hem de hafif olmalı. Kayağın merkezindeki bu harika materyal olmadan bu iki özelliği birden göstermesi zor olurdu. suyun 13'te 1'i ağırlığındaki akrilik köpük güçlü ve esnektir. Ayrıca ısı değişimlerinin de üstesinden gelebilir. Zararı en aza indirmek için köpük plakaları kayağın enine göre şeritler halinde kesilir, daha sonra da 500 derecede ısıtılmış olan çelik levha kullanılarak birbirlerine kaynaştırılır. Bu uzun şerit daha sonra sert kamalar halinde kesilir. Daha sonra şekle girmesi, zımparalanması ve cilalanması için hassasiyet tornasına sokulur. Milimetrenin %1'ine, insan saçının kalınlığınınsa 1/5'ine eşittir. Her köpük merkezi karbon fiberle desteklenir ve fiberglassla kılıflandırılır. Dış kaplaması veya kalıbı ise ayrı bir yerde hazırlanır. Elementlere maruz kalıyor fakat üzerindeki boyayı ve logoyu korumak önemli. Matsus'un çözümü ise tasarımı ince bir plastik cam kağıdının alt tarafına basmak. Bir doz ultraviyole ışını mürekkebi kalınlaştırıyor. Daha sonra arkasına bir beyaz mürekkep katmanı ekleniyor. Hem tasarımı ortaya çıkarmak hem de güzel bir tutucu platform oluşturmak için. Dış katmanı sadece dekorasyon için değil, iç kısımlarını delinmeden ve su girişinden de koruyor. Sırada her kayak üreticisinin esas zorlu görevi var. Tüm elementleri bir araya getirip kusursuz bir kayak haline getirmek. Çözüm ileri teknoloji ürünü olan bu sandviç yapıcısı Kayak Press'i. Öncelikle dış kabı kalıba ters bir şekilde konuluyor. Daha sonra köpük merkezine iki katman karbon fiber daha ekleniyor. Bu yapışkan sadece 0.1 milimetre kalınlığında. Ama karbon fiber dünyanın en güçlü maddelerinden biri. Kayak presine yerleştirilmeden önce fiberglas telleri güçlü ve sertlik eklemesi için merkeze ekleniyor. En önemli katmansa en son geliyor. Bu katman piyasadaki en güçlü termoplastik olan yüksek performanslı polietilenden yapılır. Tüm katmanlar yerleştirildikten sonra presin ağzı sıkıca kapanır. Kalıbın içine sıcak su yönlendirilerek hepsini birbirine yapıştıracak olan epoksi tutkalının yayılması sağlanır. Mükemmel bir düz kayak kıvrımlı olandan daha az etkilidir. İşte bu noktada en üstteki civata katmanı devreye girer. Vidar Eagleshorn kayağın tam bombesini verebilmek için ayarlamaları yapıyor.
14: Bu civatalarla kayağın tamamının bombesini belirleyebiliyorum. Civataları önden ayarlarsam kayağın ön tarafı daha fazla genişler.
16: Kayak sandviçi soğuması için soğuk su eklenmeden önce 15 dakika içinde sertleşir. Fakat daha bitmedi. Yüksek performansa sahip olmak uzun ve karışık şekil verme süreci demek. İlk olarak köşeler normal bir şeritli testereyle kaba saba kesilir. Daha sonra kenarlardaki fazlalıkları kesmesi için bıçaklarla dolu bir silindirin içinden geçirilir. Kuyruğu da lazerle yönlendirilen bir testereyle dikkatlice kesilir. Ve son görünümünü vermek için iki ucu da işlenir. Tüm o katmanlar, kesimler ve bilemelerden sonra şimdi robotlarla tanışma zamanı. Görevleri son ve hayati bileşeni yerleştirmek. Bağlantılar için bir platform. Eskiden vidayla sokulurlardı. Fakat delikler zamanla büyür ve çatlardı. Bu nedenle buradaki tasarımcılar kişinin bağ ayarını kalıcı olmadan ayarlamasına izin veren esnek bir plaka icat ettiler. Faaliyet sırasında sallanmaması içinse vibrasyon emici elastik yapıştırıcıyla tutturuluyorlar. Kayaklar ayrı şekilde üretildi. Şimdi ise çiftlerini bulma zamanı. İşte burada deneyimli insan gözü makinelere karşı zafer kazanıyor. Kalite kontrol bölümünde kayaklar eşleştirilip herhangi bir kusur için kontrol ediliyorlar. Bu sınavı geçenlere birlikte olduklarından emin olmak amacıyla seri numaraları veriliyor. Daha sonra da yeniden cilalanmaya gönderiliyorlar. ama daha karaya çıkmaya hazır değiller. Sorun şu ki tamamen pürüzsüz kayaklar güzelce kaymıyor. Bu makine temeline düzgün şeritler ekleyerek kayakla kar arasında mikroskobik bir su katmanı oluşturuyor. Ve bu mükemmelce kaymasını sağlıyor. Yarışmalardan sporcular genelde belirli koşullardaki kar kristallerine uygun olarak 15 ila 20 arası kayak çiftine sahip olurlar. Sonunda kayaklar makineyle paketlenir, üst üste yığılır ve kar dünyasındaki tüm amatör ve uzman kayakçılar için gönderime hazır hale gelirler. Yüce Niagara Şelalesi. Amerika ile Kanada arasındaki bu sınır yılda 20 milyon ziyaretçi çekiyor. Ama bu sular aynı zamanda hem Kanada hem de Birleşik Devletler için hidroelektrik güç üretiyorlar. Hem şelalenin akmaya devam etmesini sağlamak hem de enerji üretmek zor gelir. Peki nasıl yapıyorlar dersiniz? Niagara Nehri. Erie Gölü'nden Ontario Gölü'ne kadar her saniye bu devasa su yolundan 6 milyon litre su akıyor. Sorunsa suyun hem yakındaki hidroelektrik santralleri hem de dünya harikalarından biriyle paylaşılması. Niagara Şelalesi'yle. Sorunun çözümü Uluslararası Kontrol Barajı'nda. 615 metre ile Hoover Barajı'ndan 200 metre daha uzun. Şelalenin yarım kilometre yukarı akıntı yönünde olan baraj, Niagara Şelalesi'nin akışını kontrol ediyor. Suyun şelaleden akacağını mı yoksa enerji santrallerine mi yönlendirileceğine karar veriyor. Tüm bu emirlerden sorumlu olan adam Peter Kowalski, Uluslararası Niagara Kontrol İşleri'nin operasyon yöneticisi.
17: Nehir Kontrol Merkezi birçok insanın bilmediği bir yerdir. Niagara Şelalesi'nin akıntısı ve sudan alınan enerjinin kamera arkasında biz varız.
16: Akıntı yüksek teknolojili bir kontrol odasından ayarlanıyor. Bu güç dökümünü açıp kapatmaktan daha zor. Şelalenin akışını her biri Titanik'ten büyük ve 77 ton olan 18 kontrol kapağı ayarlıyor.
17: Şelalede daha fazla suya ihtiyacımız olursa fazladan kapakları açıyoruz. Akıntıyı azaltmak içinse kapakları kapatıyoruz.
16: Devasa hidrolikler 10 dakikada açılıp kapanmalarını sağlıyor. Ama eğer milyarlarca litre suyu enerji santrallerine yönlendirirlerse ikinci bir etki olur. Niagara şelalelerini küçültür. Bu yüzden 1950'de Kanada ve Amerika şelalenin kurumamasını güvenceye almak için bir anlaşma imzaladılar.
17: Öncelik Niagara Şelalesi'nin akışıdır. Enerji jeneratörlerinden çok daha önemlidir.
16: Anlaşmaya göre yoğun sezon sırasında gün içinde turistler saniyede 2.8 milyon suyun akışını görmek zorunda. Geri kalan zamanlarda akışı yarıya indirebiliyorlar. Suyu elektriğe çevirmek çok zorlu bir görev. Ama süreç bir o kadar da kolay. Şelalenin kendisi gibi güç istasyonları da yer çekimiyle işliyor. Yüksekten akan su aşağı doğru inerken hızını arttırır. Bu akış elektromıknatısları harekete geçiren bir türbülans yayıp güç üretmesini sağlar. Alrit Merkez Hidro Santral Grubu'nun yöneticisi.
14: Su ne kadar hızlı akarsa düşüşü sırasında o kadar enerji toplar ve sonucuna bakarsak türbinleri açmak için çok fazla kuvvet topluyor.
16: Su dönen devasa şaftlara, türbinlere doğru gider ve 26 büyük jeneratörü çalıştırır. Her biri neredeyse 1 milyon kiloya eşdeğer, dakikada 150'den fazla kez dönüyorlar. İki Adam Back güç santrali Toronto'ya yetecek kadar enerji üretir ve saniyede 1.8 milyon litre su kullanır. Bu miktar bir olimpik havuzu atlayıp derine dalmaktan daha kısa sürede doldurmaya yeter.
14: Her gün buraya geliyor ve bazen ne kadar güzel olduğunu unutuyoruz. Sir Edinburgh bir Kanada'daki en eski güç santrallerinden biri. 1929 civarı kuruldu. 91 yaşında. Kurulduğu zaman Kanada'nın 2000 yılına kadar ihtiyacı olabilecek tüm gücü toplayacağını düşünmüşlerdi. Bu yüzden 50 yıl sonra Beck 2 kuruldu. Artık Kanada'dan Kuzey Amerika'ya kadar jeneratör istasyonlarımız var. Eskiden bu büyük bir başarı olarak görülürdü. Ama o zamandan beri çok şey değişti.
16: Ve yoğun sezonda kritik zaman geliyor. Görkemini korumak için şelale bu kadar su harcamamalı. Bu kadar turist için şehri neon ışıklarla boyamak çok fazla elektrik gerektiriyor. Gelecek günler için hidroelektrik gücü yedeklemek imkansızdır. Ama şansa su yedeklemek mümkün. Bu yüzden güç istasyonlarının üzerinde 300 hektarlık rezerv yaptılar. 20 milyar litre depolayarak rezerv Niagara Şelalesi'nin tüm suyu kullanması gerektiği an elektrik için su sağlıyor. Dünyanın en büyük pili de diyebilirsiniz.
14: Rezerv yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ve 3 kilometre genişlikte. Akşamları artan suyumuz olduğu zaman depolama bölgemize boşaltıyoruz. Bu ihtiyacımız olduğu zaman hem suyu kullanmamızı hem de yoğun zamanlar için biriktirmemizi sağlıyor.
16: Tabiat ananın gücü ve insanoğlunun muhteşem mühendisliği sayesinde turistler sabahları Niagara'nın fotoğraflarını çekip akşamları yine şelalenin gücüyle kameralarını şarj edebiliyorlar.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Programımızın bu bölümünde Venedik'in klasikleşmiş bronz sokak lambalarını nasıl yapıyorlar? Okyanuslarda büyük yük gemilerini buzdağlarından nasıl koruyorlar? Çin pencik sanatı için bu küçük ağaçları nasıl yetiştiriyorlar? Sizi dünya üzerinde bir tura çıkarıyoruz ve bunların cevabını veriyoruz.

0: Venedik, İtalya. Kanalları ve el değmemiş mimarisiyle ünlü bir şehir. Tarihi meydanlar, kiliseler ve su yolları her gün ve her gece 60 bin turisti buraya çekiyor. Sokak lambaları bile yüzyıllardır değişmemiş bir teknikle sanatçılar tarafından yapılıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Saat sabah 8. Venedik'teki dünyaca ünlü Aziz Mark Meydanı'ndayız. Turistler yataklarında uyurken Carlo, Bruno ve Gianni işe gitmeden önce birlikte bir espresso içiyorlar. Yakında bulunan Valese bronz ocağının oralarda. 60 yıldır Venedik'teki gondollardan 500'den fazlasının dekorasyonuna yardım ettiler. Ve şehre kapı kulpları ve tokmaklar yaptılar. Fakat yaptıkları en zor iş Aziz Mark Meydanı'nı ve diğer bölgeleri 100 yıldır aydınlatan bu güzel bronz lambalarla ilgilenmek olmuş. Lambanın en zorlu kısmı kesinlikle kolu. O kadar incelikli ki en modern üretim makinesinin bile bu detayları işlemesine imkan yok. Ama kimin 21. yüzyıla ihtiyacı var ki? Bu ocakta 5000 yıllık bir çözüm var. Kum döküm. İlk olarak Mezopotamyalılar tarafından kullanılan bu teknik kumdan bir kalıp içerisine bronz dökülmesiyle gerçekleşiyor. Bruno Vettoretto hayatı boyunca kum dökümle uğraşmış.
1: Bugünlerde gençler bu işte uğraşmayı sevmiyor. Gondollarla çalışıyorlar.
0: Eski görüntülerine rağmen bu lambaların elektriğe ihtiyaçları var. Kabloları geçirmek için Bruno'nun lambanın kollarının içini boşaltması gerekiyor. Bunu yapabilmek için kolları yarım yarım döküyor. Yarım bir kalıp kullanıyor. İşe kolun etrafına kum yerleştirerek bir replika kalıbı çıkarmakla başlıyor. Kumun içerik dengesinin mükemmel olması çok önemli. Kili az gelirse kalıp tutmaz. Suyu çok gelirse de bronz eklendiği zaman buhardan bir patlama gerçekleşebilir. Bruno'nun denenip doğrulanmış tarifi %10 su ve bol miktarda çekiç işi içeriyor. Çevrildikten sonra replika olan kol kalıba tam olarak oturuyor. Kumu bozacak herhangi bir şey olmadığından emin olmak için Bruno talkum tozu denilen yapışmayan bir kaplama materyali kullanıyor. Bu kalıbın iki parçasının döküm sırasında yapışmasını ve dökümden sonra ayrılabilmesini sağlıyor. Sıradaki zorluksa eriyik bronzun kalıbın içine düzgün şekilde akmasını sağlamak. Sorun şu ki o kadar uzun ve ince ki bunu yapmak oldukça zor. Bunu sağlamak için bronzu iki taraftan aynı anda Sipro adı verilen kanallardan döküyorlar. Ürünü çıkarmadan önce Bruno kalıpları son bir kez daha kontrol ediyor.
1: Üst kalıbı yerleştirdiğimizde kum tanesi kalıba düşüp bronz döküldüğünde üzerinde bir delik olmasına sebep olabilir.
0: Son su katmanıyla bu kum tanelerinden de kurtuluyor. Ardından Bruno kolu kaldırarak sonucu görmeye hazırlanıyor.
1: Mükemmel.
0: Basınçlı havayla kısa bir püskürtme kalıbın üzerinde kalmış olabilecek yabancı maddeleri temizliyor.
1: Sıcak ve yorucu olsa bile ürünün kalıptan çıktığını görünce çok iyi hissediyorum. Çünkü onu ben yaptım.
0: Bir meydanı kalıplarla aydınlatamazsınız. Bu yüzden bronz gerekiyor. Ocağın sahibi Carlo Semenzato, komşu kasaba Loria'dan taze bir parti bronz alıyor. Carlo'nun bronz alaşımı %58 bakır ve %42 çinkodan oluşuyor. Ayrıca bu haldeyken bir kalıbın içerisine koymak kesinlikle imkansız. Çözüm kırmızı ve sıcak olan bu ocakta. Bronz dökmeye elverişli bir metal. Sıvı halindeyken oldukça akışkan ve 930 derecede eriyor. Bu da diğer alaşım metallere göre daha düşük bir ısı. Ama bir kere de fırına atarsak Carlo'ya elveda dememiz gerekebilir.
2: Soğuk ya da ılık bir metali bir anda ocağa atarsanız bir patlamaya sebep olabilir.
0: Carlo bu sorunu külçeleri ateşin yanında ısıtarak çözmüş. Ardından da fırına yavaş yavaş atıyor. Bronz erimeye başladığında Bruno'nun bir gözü ateşte oluyor.
1: Kışın burada olmak çok güzel.
0: Kırmızıdan sarıya dönüşen renk alaşımın iki maddesinin de eridiğine işaret ediyor. Şimdiki sorunsa erik bronzun içinde bulunan Dross adındaki yabancı maddeler. Bu yüzden Bruno üst katmanı tamamen alıyor ve geriye sadece yüksek kalitedeki bronz kalıyor. Şimdi bronz dökülmeye hazır. Fakat eriyik haldeki bronzu kalıba dökmek söylemesi kadar kolay değil. Basıncı ya da akış hızını iyi ayarlayamazlarsa daha içini doldurmadan katılaşabilir. Bu iki kişilik bir iş ve ustalaşması yıllar alıyor. Her şey her iki taraftan da aynı anda ve aynı miktarda boşaltmaya bağlı. 14 saat ve birçok espresso içtikten sonra sıra emeklerinin karşılığını görmeye geldi.
3: Mükemmel.
1: Çalışmam karşılığını verdi.
0: Bronz soğuduktan sonra Carlo fazlalık metalleri alıyor. Bir bilek taşıyla pürüzlü yüzeyler düzleştiriliyor. Bundan sonra ise parlatma, çapak alma ve yumuşayana kadar törpüleme evreleri var. Bruno ve Carlo bütün bu işlemleri diğer yarı içinde tekrarladıktan sonra Carlo iki parçayı birbirine yapıştırıyor. Son adım ise koldan elektrik kablolarını geçirmek. Kabloları bir şekilde içi boş bronz koldan geçirmek zorunda. Ağırlıkla alakalı güzel bir numarayla bu işte tamamlanıyor. Şimdi kol lambası için hazır halde. Gianni Spolador 60 yıldır bu ocakta çalışıyor. Lamba için gereken bütün parçaları bronz parçalarını işleyerek şekillendiriyor. Lamba hazır olunca onu Carlo'ya götürüyor. Üzerinde camları ve bakır işlemeleriyle birlikte. Şehir bu rengi özel olarak seçmiş. Böylece lambanın ışığı Aziz Mark Meydanı'nda batan güneşin ışığıyla uyumlu hale gelmiş. Bir Mezopotamya metodu ve Venedik işçiliği ortaya koyduğu bu başyapıtla Venedik kanallarını bir yüzyıl daha aydınlatmaya hazır. Birazdan dünyanın en tehlikeli sularında buzdağlarının gemileri batırmasını nasıl önlüyorlar? Ve Çin Panjing sanatıyla böyle küçük yer şekilleri yapmayı nasıl başarıyorlar? Aradan sonra bizimle olun ve birlikte öğrenelim.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: klasik araç.
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Deniz buzu. Buzlu okyanusları geçen herkes için ölümcül bir tehdit. Mahsur kalmış gemiler kurtulmak için devasa buz kıran makinelere ihtiyaç duyuyor. Fakat buzdağları kopup kendi başlarına hareket etmeye başladıklarında tehlike öngörülemez. Hatta bazen görünmez hale geliyor. Felaketle sonuçlanacak bir kazayı önlemek genellikle Amerika sahil güvenlik görevlilerine düşüyor. Peki bunu nasıl yaparlar? Burası Kuzey Atlantik Labrador Denizi'nde bulunan buzdağı bölgesi. Her yıl binlerce gemi bu sulardan Avrupa ve Amerika arasında mal taşıma amacıyla geçiyor. Bahar aylarında buzdağları, kötü görüş şartları ve çok fazla gemi olması bu suları çok tehlikeli bir hale sokuyor. 14 Nisan 1912'de bu sularda Titanic, Kanada adalarından 584 kilometre ötede bir buzdağına çarparak battı. 1500 kişiden fazla yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Sonraki yıl içerisinde Amerika Sahil Güvenlik Teşkilatı'nı kurmuştu. Üzerinden 100 yıl geçmiş olsa bile ilk kurulduğu günkü kadar aktif durumdalar. Buzdağlarını kıyıdan gözlemek imkansız. Neyse ki onlarda şöyle bir şey var. Bir Süper Herkül. 4 motorlu 18.800 beygir gücündeki bu uçak, sahil güvenliğin filosundaki en büyük araç. Üzerinde teknoloji harikası alttan bağlı radar ve ısıya duyarlı kameralarla buzdağı devriyesi için bu en uygun araç. Havalandıktan sonra görevleri buzdağlarının nerede olduğunu bulmak. İlk sorunları Labrador Denizi'nin büyüklüğü oluyor. 800 bin kilometre karelik büyüklüğüyle Texas ve Tennessee'nin toplamından daha büyük bir alanı kaplıyor. Ve yılda 30 bine yakın buzdağı buraya giriş yapıyor. Hepsini kayıt altında tutmak neredeyse imkansız. Bu yüzden buz uzmanı Mike Hicks ve takımı en tehlikeli bölgelere yoğunlaşıyor. Gemi yolları.
3: Uluslararası buz devriyesi buzulların güney kısmındaki 48 derece kuzey bölgesini kontrol ediyor. Transatlantik gemiler genelde bu bölgede sorun yaşıyorlar.
2: Buzdağları akıntıyla birlikte her an hareket halindeler. Buz devriyesinin en büyük sorunu onların her hareketini takip etmek. Labrador akıntısının hızı bununla çok yakından ilgili bir faktör. Suda neler olduğunu iyi anlamak için suya girmeniz gerekir. Bu işin uzmanı ise su yüzeyi hız program aracı. Bu yüksek teknoloji ürünü turuncu toplar akıntıda yüzecek şekilde tasarlanmış. Yüzen buzdağlarının akıntılarını takip ederek akıntının hızını, suyun sıcaklığını ve yönünü belirliyorlar. Saatte 670 km hız yapan Herkül'den Labrador Denizi'nin ortasına bırakılıyorlar. Buradan buz devriyesi karargahına ihtiyaçları olan hayati bilgileri sağlayıp gönderecekler. Labrador akıntısında her şekil ve büyüklükte buzdağı bulunabiliyor. Milyonlarca tonluk dağlardan ufak buz birikintilerine kadar.
3: Küçük buzdağları daha tehlikeli çünkü onları görmesi çok daha zor.
2: Buzdağlarının sadece 7'de biri su yüzeyinde görülüyor. 1 metrelik bir buzdağ suyun altında bir ev büyüklüğünü saklıyor demektir. Asıl sorun onları bulmak. Buz devriyesinin gizli silahı çok özellikli bir sentetik apertür radarı. Askeri özelliklere de sahip. Binlerce kilometre kareyi tarayabiliyor. Ve o esnada farklı hedefleri de takip edebiliyor. ve sadece 1 metre olan objeleri bile belirleyebiliyor. Objenin şekline bakarak bir buzdağı mı yoksa gemi mi ayırt etme özelliğine bile sahip.
4: Güçlü bir sinyal alıyorum. Radarda bir hedef belirdi.
2: Fakat bazen sadece radarla belirlemeleri mümkün olmuyor. Bu durumda takım kızılötesi bir elektrooptik kamera yardımıyla hedefe yakınlaştırma yapıyor. Bu NATO ve Amerikan ordusunun da kullandığı bir gözetleme kamerası. Son teknoloji kamerayla hedefin bir buzdağı olduğu anında belirleniyor.
4: Güçlü bir sinyal alıyorum. Radarda bir hedef belirdi.
2: Fakat bazen sadece radarla belirlemeleri mümkün olmuyor. Bu durumda takım kızılötesi bir elektrooptik kamera yardımıyla hedefe yakınlaştırma yapıyor. Bu NATO ve Amerikan

0: Fakat yaptıkları iş buzdağının sadece görünen kısmı. Uçak Newfoundland'a inerken toplanmış veriler Newland'ın Connecticut'taki buz devriyesi karargahına gönderiliyor. Buzdağı analisti John Luzader'in bugünün buzdağı tehlikelerini bildirmesi için sadece 1,5 saati var. Denizcilerin hayatları bu bilginin doğruluğuna ve hızına bağlı.
1: Bu kadar hayati bir önem taşımasının sebebi, bu bölgenin dünyada buzdağlarının rutin olarak giriş yaptığı tek gemi yolu olması.
0: John son gözlemleri, okyanus sıcaklıklarını ve akıntının gücünü göz önünde bulundurarak ortaya çıkardığı tabloyu Kuzey Atlantik'in bu bölgesinde bulunan bütün gemilere gönderiyor. 1913 yılından beri Amerika Sahil Güvenliği'nin bu kolu, Labrador Denizi'ndeki gemiciliği çok değiştirdi. Aynı buzdağları gibi takımın yaptığı işte birçok gemi güvertesi tarafından bilinmiyor bile.
2: Bizim amacımız bir başka Titanic felaketinin gerçekleşmesini önlemek. Kimsenin bizden haberinin olup olmaması sorun değil.
0: Painting, Çin'in geçmişten kalma ufak ağaçlarla kolaj yaratma sanatı. Japon bonsailerinin atası. En yaşlı ağaçları 500 yıl yaşamış. Fiyatları 1 milyon doların üzerine çıkabiliyor. Ve harika şekillere sahip olabiliyorlar. Ama gelişmeleri bu kadar doğal değil. Onları yaratmak sanatçılık, sabır ve biraz mühendislik zekası gerektiriyor. Peki nasıl yapıyorlar? Penjing'in kökleri 1300 yıl öncesine, Tang hükümdarlığındaki bilginlerin yarattığı Pens adındaki toprak çömleklere dayanıyor. Penjing'in anlamı çömlek manzarasına benzer bir şey. Günümüzde yaşamakta olan en eski örneklerin bazıları Şangay'ın kuzeybatısında bulunan Yangzhou Penjing Müzesi'nde bulunuyor. Bu koleksiyonda bulunan ağaçlar Ming hükümdarlığından beri hayattalar. Bu da 17. yüzyıl demek oluyor. Penjing uzmanı Usta Meng o kadar yıldır yaşamıyor belki ama 10 yılların deneyimine sahip.
3: Bu üç boyutlu bir yer şekli resmi yapmaya benziyor. Ağacı, tepeleri, kayaları ve suyu bir sanat eseri gibi bir araya getiriyor.
0: İlk sorun ağacı yetiştirmek. Sıfırdan bir ağaç yetiştirmek 5 yıl sürüyor. Neyse ki Meng'in elinde Penjing'le ilgili her türlü imkan var. Sağlıklı bir örnekten bir dal seçiyor. Kabuğuna 3 santimetrelik bir çentik atıyor. Ardından da dikkatlice plastikle sarıyor. Islak yosun yeni kökler oluşması demektir. Ve birkaç ay içinde bu kökler yeni bir ağaç oluşturmak üzere ekilebilir hale geliyor. Müzenin bakım evinde yeni ağaçlar sergilemeye uygun hale gelene kadar yetiştiriliyorlar. Asıl zorluksa bu küçük bitkinin devasa bir çam ağacına dönüşmesini engellemek. Çözümse büyümeyi küçük bir saksı kullanarak sınırlandırmak. Fakat kökler hali hazırda Penjing için fazla büyümüş durumdalar. Bu yüzden Meng bir kısmını kesiyor.
3: Bu işi yaparken dikkatli olmalı ve ana köke hasar vermemeliyim. Geriye kalan köklerin birazını ve biraz da toprak alıp ağacın daha güçlü bir hale gelmesini sağlamalıyım.
0: Bu işin püf noktası büyümeyi bitkiyi öldürmeden sınırlandırmak. Üste taze toprak ekliyor. Bu toprağın hava ve su geçirecek kadar gevşek olduğundan emin oluyor ve üzerine ıslak yeşillik ekleyerek bir orman tabanı havası veriyor. Şimdi bir ormanda nasıl görünürse öyle görünüyor. Bu minyatür sanatın birçok varyasyonu ve tarzı var. Düz, eğri ve aşırı gövde. Asıl mesele ise ağaçları yetiştirirken bu şekilleri verebilmek. Büküme adı verilen bir teknik buna çözüm olmuş.

0: ip veya bakır ya da alüminyum kablo ekleyerek ağaç gövdeleri ve dalları istenilen şekilde ya da yönde büyütülebiliyorlar. Fakat daha büyük örnekler için bu ince ip yeterli değil. Bu yüzden Penjing ağır metalleri oyuna sokuyor. Kalın kablolar ayarlanabilir çelik klemplerle bağlanıyor. Balerina'nın parmakları gibi dallar yavaşça istenilen şekle giriyorlar. O şekilde sertleşmeleri aylar, hatta yıllar sürebiliyor. Fakat Penjing ağaçları şekillendirmekten ibaret değil. Bütün bir yer şeklini oluşturmakla ilgili. Meng yeşilliği ve taşları bir mermer tepsi üzerinde aranje ediyor.
1: Bu Penjing'i yaratmadan önce ne yapmak istediğimi düşündüm.
0: Temiz, berrak mermer, keskin kayalarla pek de yüce olmayan dağlar arasında bir karşıtlık oluşturacak.
1: Bütün ağaçlar farklı yerlerden geliyor. Benim yapmak istediğimse onları bir aileymiş gibi göstermek.
0: Bittiğinde minyatür yer şekilli müzedeki diğer parçalara katılmak üzere götürülüyor. Sabır ve özveriyle bu küçük başyapıtlar yüzyıllarca hayatta kalabilir. Yüzlerce yıllık hiç büyümeyen ağaçlar.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif ile gitsin.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Oh. Hep frenler onları durdurabilir. Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Şu bir gerçek. Devlerin zamanında yaşıyoruz. Taşıyıcı gemiler yarım kilometre uzunluğunda. Fabrikalar neredeyse ülkeler kadar. Uçaklar hangarlar kadar büyük ve binalarsa yer çekimine meydan okuyor görünüyor. Gökdelen çok doğru bir kelime. İşte gökyüzünü delip geçiyor. Ve bu seferki görevim bu kocaman yapıları ve makineleri birbirine bağlayan şeyin ne olduğunu bulmak. Ha, sahiplenici değil mi? Sahiplenici. Onları alışılmış olanlardan farklı kılan mühendisliğe dair zorluklar. Söylemeliyim, biraz korkuyorum. Ve gerçekten büyük şeyler inşa etmemize fırsat veren dahiyane keşifler.
1: Bu dünya üzerindeki en büyük ve en güçlü jet motoru.
0: Bunu sadece insanoğlunun dünya üzerinde yarattığı büyük şeylerin hikayesi olarak göremeyiz. Bu büyük mühendisliğin bizim bildiğimiz dünyayı nasıl değiştirdiğinin hikayesi. İşte gidiyorum. Ben Richard Hammond. Ah, merhaba. Gerçekten çok ama çok büyük olan şeyleri keşfetme görevindeyim. Muhteşem. Bu işi yaparken gördüğüm en iyi 10 şey arasında bu birinci. Ah. Ve evet, biliyorum, her şey bana büyük görünüyor. Bir motorun içine giriyorum. Bu tek kelimeyle inanılmaz. Farklı mühendislerin dünyamızı büyütürken izlediği olağanüstü yolları açığa çıkarıyorum. Bu kadar yakın olmamalıyım. Aa! Kafamı çevirip baktım ama bunu yapmamalıydım. Ama şunu unutmamalı, devasa Titanik'i mümkün kılan şeyler bazen küçük şeyler oluyor. Onlardan elektrik çalıyorum. İş olarak bunu yapmazdım. Ve büyük tasarlayıp büyük yaşayan usta kahramanlarla tanışın lütfen. Eğer yanlış bir şey yaparsam burada havaya mı uçacağız?
2: Belki.
0: Global ekonomi durdurak bilmeden büyüyor. Bu yüzden mühendisler de daha büyük şeyler yapıp buna ayak uydurmak zorundaydı. Günümüzde küresel ticaretin yaklaşık olarak %90'ı deniz taşımacılığıyla yapılıyor. Ve bu da aslında sadece bunun sayesinde mümkün olabiliyor. Bu gerçekten büyük bir gemi. Hele böyle yakından. Mare Maersk adı verilen bu gemi, dünyanın hareket eden en büyük objesi. Burua'dan kıç tarafına kadar uzunluğu yarım kilometre. Okyanuslarımızda seyahat edip yük getirip götüren ve her biri 23 bin konteyner taşıyabilen 450 süper büyük yük taşıma gemisinden biri. Bunlar üzerlerine 7 milyon televizyon konabilecek boyuttalar. Bu tek bir gemiyle Londra'daki her eve 2 televizyon demek oluyor. Bir dahaki sefere satın alı tıkladığınızda sipariş ettiğiniz ürün her neyse muhtemelen bunlardan biriyle gelecek. Konteyner gemileri her sene toplam ağırlıkları 10 milyar tonu geçecek boyutta mal taşıyorlar. Büyüklükleri ve verimlilikleri dünya ekonomisini yeniden şekillendiriyor. Neredeyse insanın yapmakta olduğu her şey menşei ülkesinden gitmesi gereken yere bunlardan biriyle götürülüyor. Ama bu mega gemiler o kadar büyük ki onlara ayak uydurmak için yeni limanların inşa edilmesi zorunlu oldu. Rotterdam'a hoş geldiniz. Burası Avrupa'nın en büyük limanı. 40 kilometre uzunluğundayken denizdeki bu titanlara hizmet edebilmek için genişletilmesi gerekti. Burası kazanılmış arazi ve 20 kilometre kare. Bu gemi o kadar büyük ki onun için özel bir liman inşa edildi. Ama önce Hollanda'ya biraz ekleme yapıldı. Ama bu bile yeterli değildi. Bu devasa gemiler o kadar çok kargo taşıyor ki İnsanlar onları yeterince hızlı şekilde boşaltıp yükleyemiyordu. Ve tam da bu yüzden Rotterdam dünyanın en gelişmiş tamamen otomatikleştirilmiş limanı. Programa uymak için bu gemi hiçbir zaman boş kalmıyor. Aynı anda hem boşaltma hem de yükleme yapılabiliyor. Ve bu da aslında komplike bir iş. Buradaki terminal bilgisayar bağlantılı vinçlerle ve sürücüsü olmayan araçlarla çalışıyor. Bu da 7/24 işler olduğu anlamına geliyor. Ve işte bu şekilde. Liman her sene akıllara durgunluk verdiren 469 milyon ton kargo ile başarılı şekilde ilgileniyor. Burada çalışan insan sayısı neredeyse iki elin parmaklarını geçmeyecek ve bu kişilerden biri de operasyon müdürü Hans de Boel. Hans şimdi bize bunların nasıl hizmet ettiğini anlatacak. Burası robotların ülkesi değil mi? Bana bir anlatır mısın? Şurada başlıyor. O tarafta neler oluyor?
2: Tırlar aslında oraya geliyorlar ve daha sonra vince giriyorlar. Vincin üzerinde kimse yok. Sadece bir tetikleyici vinci aktive ediyor.
0: Yani her konteynerin kendi yeri var ve tırların üzerindeki konteynerler de belli. taşıyorsun. Peki koyduğun yer neresi?
2: Onları yığına koyuyoruz.
0: Bütün bu şeylerin ortasında sadece iki tane ufak insan olduğumuzu düşünmek ürkütücü tabii.
2: Evet.
0: Gerçekten. Yani biz gereksiz kaldık. Yine de tam olarak öyle değil. İnsanlar hala bazı işler için yararlı oluyor. Mesela bu 30 tonluk otomatik çalışan araçlar bozulduğunda kendi kendilerini tamir edemiyor. En azından şu an için. Bu yüzden insan mühendis Darren DeWerk onları uzaktan kumandayla atölyeye getiriyor. Darren, bana güç kutusunu ver. Bunun için hazırım. Böyle mi?
3: Tamam işte
0: evet.
3: Bu.
0: Teşekkür ederim, kontrol bende. Oo, uzunmuş. Aslında ilginç şekilde bu kısalttığım ilk kayış değil. Evet, daha küçük bir operatör için bu mükemmel oldu. Bu noktada sana bir şey söylemeliyim. Çocukken uzaktan kumandalı arabam olmamıştı ve bu aklında olsun.
3: Tamam, unutmam.
0: Güzel, iyi. Evet, ne yapıyorum? Bu ileri.
3: Tamam. Ve buradaki düğme
0: evet,
3: ileri.
0: Evet, evet. Ve evet, bu gücü sevdim. 30 ton sana geri doğru geliyor. Bununla kendimizi
3: evet,
0: ezebiliriz
3: oluyor.
0: Değil mi? Yanlış bir hareketle. Evet. Ama kendimizi ezsek de sorun olmaz çünkü bunlardan giyiyoruz.
3: Bizi bulabilirler.
0: Evet, yerden evet. Kazırken değil mi? Tamam. Bunları limanda taşıma işi bu şekilde
3: evet,
0: yapılmıyor.
3: Evet, sadece onları atölyeye getirmek için kullanıyoruz.
0: Yer geri kalan zamanda nerede olduklarını biliyorlar.
3: Evet. Ağır yük araçlarının altında hem ön hem de arka kısmında büyük aktarıcı antenler var ve bununla birlikte yerde aktarıcıları arayan bir navigasyon
0: bir
3: bilgisayarı bulunuyor.
0: Bu bir aktarıcı ve bunlar
3: evet,
0: yerde
3: kesinlikle.
0: Gömülür.
3: Kesinlikle. Pek çok küçük deliği görebilirsin.
0: Yani bunun içinde bunlardan bir tane var.
3: Doğru.
0: Ve bunun aradığı şey de diğer bahsettiğin araçtaki evet. Antenler.
3: Ona kontrol odasından bir rota veriliyor ve o rotayı takip ediyor. Belli bir noktada belli bir aktarıcının olmasını bekliyor.
0: Bunlardan toplamda kaç tane var?
3: Sanırım yaklaşık 80 bin.
0: 80 bin adet aktarıcı. Yani burada gerçekten küçük bir şey var ve bu 30 tonluk araçları mümkün kılmanın yanında bütün operasyona da olanak vermiş oluyor. Çünkü aslında buradaki her şey birbirine bağlı. Bütün bu vinçler, her şey. Bu kadar çok sayıdaki konteynerleri o büyüklükte bir süper gemiden indirmek ve ona tekrar yüklemek tamamen bu otomatik sistem sayesinde mümkün. Seyahatlerimde keşfettiğim şeylerden biri dünyanın en büyük şeylerinin otomasyon üzerinden çalıştıkları. Mesela burayı ele alalım. Burası dünyanın en büyük araba fabrikası. Almanya, Wolfsburg'da yer alıyor. Ve toplamda 6,5 milyon metrekarelik bir alanı kaplıyor. Yani bu tesisin büyüklüğü aslında Monaco'nun 3 katı kadar. Bu fabrika gerçekten o kadar büyük ki bir senede 800 bin araba üretebiliyor. Bu da günde 3600 tane araba demek oluyor. Ya da her 16 saniyede yeni bir araba. Yani size bunları anlatmaya başladığımdan beri oradaki üretim hatlarından bir araba daha çıkmış oldu. Günümüzde robotların bizlere yardım etmek için operasyonlara el atması olmadan 16 saniyede bir araba üretmek mümkün olmazdı. Bu devasa fabrikada arabaları acımasız verimlilikle toplamak için 4200 tane mekanikleştirilmiş güçlü askerden oluşan bir ordu var. Ve bu çalışanlar hiçbir zaman geç kalmıyor ya da hastalanıp işe gelmemezlik yapmıyor. Büyük babam aslında Birmingham Mulliners'ta araba endüstrisinde çalışıyordu ve orada sadece ellerini kullanarak metalden, tahtadan ve deriden araba yapıyorlardı. Ve burayı görmüş olsa eminim hayran kalırdı ve kesinlikle bayılırdı. Ya da derdi ki, beni işimden ediyorsunuz. Bu muhteşem. Ama merak edilecek bir şey yok büyük baba. Robotlar henüz dünyayı tamamen ele geçirmedi. Bu devasa tesiste hala daha robotların yapamadığı işleri yapan 63 bin insan çalışıyor. Ve az önce Rotterdam Limanı'nda gördüğümüzün aksine burası gelecekte insanların ve yeni nesil robotların birlikte yan yana çalışacağını söylüyor. Ve şimdi fabrikanın akıllı üretim laboratuvarında çalışan Markus ve Johannes beni buradaki iş gücünün en yeni üyesiyle tanıştıracaklar. Markus.
4: Merhaba.
0: Johannes. Memnun oldum.
4: Richard. Merkel'la tokalaşmak ister misin? Bu Merkel.
0: Nasıl böyle?
4: Evet.
0: Merhaba. Ooh. Kolu gerçekten yumuşak, bir direnç var ama bu...
4: Seni sevdiği belli.
0: Tamam.
4: Aslında Merkel'ın adının açılımı mobil akıllı robot iş arkadaşı demek. Yani buradaki insan çalışanlara destek olmaya çalışıyoruz. Merkel aletleri verebilir ya da araba üzerinde çalışabilir.
0: Şu anda benimle yapabileceği şeyler var mı?
4: Merkel taş, kağıt, makas oynamayı seviyor. Şimdi kolunu pozisyona sokalım.
0: Bu gerçekten Terminator eli gibi. Şuna bir bakın. Nasıl, çok güçlü mü?
4: Sadece eline ön taraftan dokun ve sonra o da buna tepki verecek.
0: Ya tepkisi
4: verecek.
0: Suratıma yumruk atmak olursa? Ha evet. Yani şimdi o. Kağıt ve makas. O kazandı.
4: Evet. Evet, kazandı.
0: Peki şuna daha ne kadar var? Bir üretim hattındasın ve kafasını arabaya sokmuş bir çalışan var. Anahtarı diyor ve bir robot al bakalım diyor. Mümkün mü?
4: Bunun üretimi için 3-4 evet. Sene var.
0: O zaman gelecek sadece robotların değil, insanlar ve robotlar birlikte.
4: Evet. Evet. İnsanlar ve robotlar hibrit bir takımda. Evet Richard, sen ve Merkel. İkiniz de çok iyi iş çıkardınız. Ve şimdi bunu kutlamak için kollarına gidersen, o da kollarını kapatacak.
0: Ne yapacak?
4: Eğer istersen.
0: Kollarına mı gireyim?
5: Buna sarılmak deniyor.
0: Tamam. Sevgi dolu bir modda mı yoksa seni şimdi ezeceğim mi diyor.
4: Bunu şimdi göreceğiz.
0: Ne yapmalıyım? Aa! Oo!
4: Oldukça naziktir.
0: İnternette bunlarla ilgili yazı okumuştum. Aa, ha, tamam. Sahiplenici değil mi? Sahiplenici. Akıllı otomasyonun büyük mühendislik için gelecek olduğuna dair şüphe yok. Robotlar olmadan dünyamız evet kesinlikle bu halinden daha küçük olurdu. Birazdan büyük inşa etmenin karşısındaki en büyük zorluğun tabiat ana olduğunu öğreniyorum. Muhteşem! Ve yerin altında yeni bir savaş veriyorum. Bu çok korkutucu.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
14: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Mühendislikteki teknolojik gelişmeler daha önce yapmadığımız kadar büyük şeyler inşa etmemize imkan veriyor. Ama doğal olarak bunlar kendi zorluklarını da beraberinde getiriyor. Yapı ne kadar büyük olursa tabiat anadan gelen tehditlerle de o kadar çok yüzleşiyor. Dört element, toprak, rüzgar, su, ateş. Tüm bunların etkisi büyük tasarımlar yaparken artıyor. Ve mühendisler de bunların üstesinden gelmek için daha dahiyane yollar buluyor. Nasıl olduğunu daha iyi anlayabilmek için dünyanın en tehlikeli yerlerinden birine uçmak üzereyim. Meksika körfezinde yer alan bir petrol ve gaz platformuna. Ama bu tesis o kadar tehlikeli, öncelikle bir helikopter kazasından nasıl kurtulacağıma dair özel bir eğitim almalıyım. İnsanlara bunu ters dönmüş şekilde yaptırdınız, doğru mu?
7: Evet.
3: Hadi ama yapmayın ya. Çok güçlü rüzgarlar helikopteri denize düşürebilir. Bu yüzden özel bir kaçış eğitimi almam gerekiyor.
18: Pekala, kötü iniş için yerlerimizdeyiz.
20: Milyonu sevdiğimi söyleyin.
21: Üzgünüm.
18: Tamam, şimdi büyük çarpışma için hazır olun.
21: Bu sahte helikopter batmak ve dönmek üzere. Aynen bir çarpışmanın karışıklığını tekrarlıyor.
18: Bekle.
21: Kemerimi çözmem ve sonra güvenlik penceresini itip dışarı çıkmam gerekiyor.

0: Çok iyi. Tebrikler.
1: Böyle bir durumun gerçekten olmayacağını umalım. Bu eğitimde öğrendiklerimi cebime koymuşken, şimdi dünyanın en büyük ve en gelişmiş petrol ve gaz platformlarından biri olan Appomattox'u ziyaret etmeye gidebilirim. Neyse ki hava koşulları gayet iyi görünüyor. Ama Louisiana kıyılarının açıklarında hava çok ani şekilde değişebiliyor. Meksika körfezinde Louisiana kıyı şeridine 130 kilometre mesafede normalden başka bir dünya beni bekliyor. Burada rüzgarın hızı saatte 300 kilometreye çıkabiliyor ve dalgalar 10 katlı binalar kadar yüksek olabiliyor. İşte oraya gidiyoruz. Bu platform deniz üzerinde bulunan çok milyar dolarlık bir fabrika gibi. Her gün deniz seviyesinin yaklaşık olarak 2000 metre altında yer alan farklı kuyulardan toplam 175 bin varil petrol ve gaz çekmesi ve daha sonra bunları üzerindeki modüllerden geçirip karaya pompalaması bekleniyor. Ve bu 124 bin tonluk devasa tesis sadece 4 omurga sütununun üzerinde yüzerken Appomattox'un ve üzerindeki 180 çalışanının kaderi tabiat ananın ellerinde oluyor. Burada aşağıda neredeyse deniz seviyesinde omurga sütunlarının dibinde ilk defa bu platformun çevresel etkenlere ne kadar maruz kaldığını görebiliyorum. Katrina ve Rita kasırgaları 2005 yılında körfezi yıkıp geçtiğinde bunu hızı saatte 280 km olan rüzgarlarla ve yarattıkları 20 metrelik dalgalarla yaptılar. Bunun sonucunda 115 tane açık deniz platformu yok oldu. Ama bu devrim niteliğindeki platform dünyanın en kötü kasırgalarına bile dayanacak şekilde inşa edildi. Tasarım ekibindeki kişilerden biri de proje müdürü Marno de Jong'tu. Çünkü körfezde şiddetli bir fırtına olduğu zaman gelecek su miktarı akıllara durgunluk verir. Buradan inanılmaz bir güçle gelip vuracaktır değil mi?
2: Bu gerçekten hiç iyi olmazdı. Çünkü alt seviyelerde de önemli ekipmanlarımız bulunuyor ve güçlü bir tropik fırtına geldiğinde bunlar suyun kuvvetiyle kolaylıkla giderdi. Bu yüzden bütün platformu güvenli bir yüksekliğe çıkardı.
1: Ve sadece bu yüzer omurga sütunlarının batmama derecesini ayarlayarak mı?
2: Evet öyle. Dört sütunun her biri aslında yeterince yüksek bir noktada duruyor ve seviyelerini ayarlayabiliyoruz.
1: Her bir sütunun batmama miktarını ayarlamak Appomattox'u mükemmel şekilde seviyede tutuyor. Ve platform aynı zamanda kendini zincirlerle deniz tabanına bağlayarak sürüklenip gitmekten kurtuluyor.
2: 137 bin ton ağırlığındaki bir tesisi yerde sabit olarak tutmak için gerçekten çok şey gerekiyor.
1: Evet.
2: Ve bunun için deniz dibine bağlanmış olan toplam 16 palamar halatı kullanıyoruz. Bu aslında burada gördüğün devasa zincirler platformu. Olduğu yerde tutan parçalar.
1: Tanrım, yani her köşede bir tane var ve bunlar gerçekten kocaman. Bu zincirdeki her halkanın ağırlığı ne kadar tahminim çok olduğu yönünde.
2: Bu zincirdeki her bir halkanın ağırlığı 200 kilodan fazla.
1: Bu petrol ve gaz platformunu deniz yatağına bağlamak ve böylece onu tabiat ananın yıkıcı güçlerine karşı koruyabilmek için toplam uzunluğu 63 kilometreyi bulan palamar halatı kullanılıyor. Ama gezegen üzerindeki en büyük mühendislik projelerinin bazıları aslında suyun gücünden faydalanmak üzere tasarlanıyor. Burası dünyanın en büyük barajlarından biri olan Columbine Barajı. Ve burada gördüğünüz bu büyük su rezervuarı, koca bir şehrin bir hafta boyunca ihtiyaç duyduğu bütün elektriği karşılamak için kullanılabiliyor. Avusturya dağlarının üzerindeki bu 200 metrelik devasa duvar dünyanın en uzunlarından ve aynı zamanda en güçlülerinden. Bu yapıda inanılmaz olan şey sadece yüksekliği değil. Çünkü ayrıca bunun arkasında milyonlarca tonluk suyu sessiz ve sakin bir şekilde tutabildiğinin bilgisine de sahibiz. Ve orada hayal edilemez bir güce karşı dayanıyor. Cidden baş döndürücü. Barajın kavisli şekilde tasarlanan yapısı aslında suyun duvarlara uyguladığı gücü her iki taraftan da dağlara aktarılmasına olanak sağlıyor. Yani aslında muhteşem şekilde tuttuğu suyun gücünü vadinin içinde kendi yerini sağlama almak için kullanıyor. Ve işte bu yüzden bu yapı gezegenimizin en ince barajlarından. Ama böylesine muazzam güçlere karşı dayanıyorken işler gerçekten ters gidebiliyor. Şiddetli yağmurlar ve sel baskınları barajlara çok büyük miktarda baskı uygulayabiliyor ve zaman zaman yıkıcı sonuçlar doğuracak şekilde onları patlatabiliyorlar. Bu yüzden eğer rezervuarda olması gerekenden çok daha fazla miktarda su varsa felaket gelmeden önce sıkı önlemler almak zorundalar. Bunlardan biri de boşaltma borusu adı verilen acil durum musluğunu açmak. Boşaltma borusu orada. Tam olarak ortada ve barajın dibinde. Ve onu böyle konumlandırmanın sebebi barajdaki her bir damlanın çekilebilmesi değil, sadece su basıncının orada en çok olması. Su basıncı aslında oldukça kolay bir konudur. Bu barajım olsaydı, eğer delik şuradaki duvarın hemen üzerinde olsaydı, burada belli miktarda su olurdu ve su o kadar hızlı gitmezdi. Ama deliğin dipte olması bütün su onun üzerinde demektir. Ve daha fazla su daha fazla basınç demektir. Yani şu su daha büyük bir güçle gidecek. Gerçekten basit. Sadece 25 santimlik suyun yarattığı etki böyle bir şey oluyorsa, 190 metrelik su varken acaba orada neler oluyor? Bunu öğreneceğiz. Bugün senede sadece bir ya da iki defa yaptıkları bir şey yapıyorlar. Acil durum valfini test ediyorlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Eğlenceliymiş. 5, 4, 3, 2, 1...

0: Barajdaki bütün basıncı yaratan suyun ağırlığı bir anda hıza dönüştü. Yapının en altında yer alan devasa musluk bu hidroelektrik barajında diğer koşullarda her şeyi yok edebilecek kapasitede olan suyun gücünü kontrol etme imkanı veriyor. Ve işte bu kadar. Böylesine bir basıncı hiç görmedim demek söylenebilecek tek şey. Büyük mühendisliğin zapt etmesi gereken başka doğal faktörler de var. Ve şimdi Avusturya-İtalya sınırını seyahat ediyorum. Çünkü burada başka bir devasa mühendislik projesi toprakla savaşıyor. Ya da daha doğrusu kayayla. Şu anda Brenner geçidindeyiz. Kuzey ile Güney Avrupa arasındaki en hayati araç ve ayrıca demir yollarından bir tanesi. Buz devrinden beri kullanımda ama bir sorun var. Burası gerçekten çok hayati bir nokta. Çünkü Avrupa'nın kara ve demir yolu taşımacılığının yaklaşık %40'ı buradaki dar rotadan geçiyor. Bu tam bir kaos. Sorunun çözümü ise Alp Dağları'nın altına 55 kilometrelik bir demir yolu tüneli yapmakta. Her birinin ağırlığı 3000 tondan fazla olan 4 tane kocaman makine saatte 1 metre ilerleyerek dağın içini açıyor. 8 yıl içerisinde tamamlandığında bu yapı dünyanın en uzun demir yolu tüneli olacak. Ve burada Alplerin 1 kilometre altında korkusuz tünel kazıcılar daha önce hiçbir insanın geçmediği yerlerde çalışıyor.
1: Bu biraz pis bir iş ve ayrıca da tehlikeli ama gerçekten çok etkileyici.
0: Aslında biraz korktum ama bunu saklamaya çalışacağım. Çünkü onların hepsi ama hepsi çok ama çok korkutucu.
1: Bizi ezilmekten ve parçalara ayrılmaktan koruyan tek şey şu anda bu.
0: Ayaklarımın altında hissedebiliyorum. Bu dahil olduğum en heyecan verici şeylerden biri. Bütün bu delme işlemlerinin bir tek amacı var. Milyonlarca tonluk kayanın içinden geçerek mükemmel bir tünel açmak. Bu mühendislerle dağ arasındaki bir karşılaşma. İnanılmaz gürültülü. Su çıktı.
2: Evet.
0: Su çıktı. Bunu hiç sevmedim. Suyu gören ve bunun delme işlemini kolaylaştırmak için olduğunu fark etmeyen ve öleceğiz diyen sadece ben miydim? Panik oldum. Düşündüm ki yeraltı nehrine denk geldik ve öleceğiz. Benden madenci olmaz. Ve işte şimdi son doğa elementine bakacağız. Bu aynı zamanda büyük mühendislik karşısında en çok tehdit oluşturan ateş. Çünkü yapı büyüdükçe yaratacağı alev de o kadar büyüyor. Ve bu yüzden mühendisler bununla savaşmak için çok daha sofistike çözümler üretmek zorunda. Şu anda Delaware'de Dover Hava Üssü'ndeyim. Burası Amerikan ordusunun en büyük nakliye uçağını ev sahipliği yapıyor. Bu muhteşem şeyin adı Süper Galaxy C5M. Her bir kanadın uzunluğu 75 metre, yani bir basketbol sahası kadar. Hala yürüyorum. Uçak gücünü 4 tane devasa turbofan motorundan alıyor. Hala yürüyorum. Yükleme hızını artırmak için parçalı bir burnu var. Hala yürüyorum. Ve neredeyse bir mağara gibi olan içine 15 tane Humvee girebiliyor. İhtiyaç duyulan neler varsa bunların hepsi buraya sığabilir. Ancak dünyanın her yerine kritik önemde kargolar götürürken uçağa kocaman yakıt depoları gerekiyor. Ve çavuş Ken Smikley Jr. doğabilecek yangın riskleriyle savaşanlardan.
3: Uçaktaki depolar yaklaşık olarak 14 bin litre yakıt alıyor ve kanatlarda saklanıyorlar. Çoğu insan bilmiyor ama kanatlar genelde yakıt deposu oluyor.
0: Evet ve başka bir şey daha keşfettim. Herkesten çok daha uzakta bir yerde duruyorsunuz.
3: Evet, bizi bilerek herkesten daha uzakta tutuyorlar.
0: Bunu
3: tamamen güvenlik
0: evet,
3: sebeplerinde.
0: Sizi dışlıyorlar yani.
3: Evet.
0: En tehlikeli yer burası mı?
3: Kesinlikle.
0: Evet. Alev almış jet yakıtını söndürmek inanılmaz şekilde zordur. Ve bir hangarın 800 dereceleri bulabilen sıcaklıkta erimesine sebep olabilir. Acil durumlar yaşandığı takdirde itfaiyeyi aramak için bile hiç zaman olmuyor. Bu yüzden çavuş Albin bütün hangarı anında söndürme kapasitesine sahip bir sistem kullanıyor.
4: Bir yangın durumunda bastırma sistemi tetikleniyor. Ve bir dakika içinde bütün bir hangar köpük gibi olan özel bir maddenin altında kalmış oluyor.
0: Bir dakika.
4: Bir dakikada. Ve bu sırada uçağın üzerindeki personele inmek için gereken çok az bir zaman kalıyor. Çünkü yere ayak bastıkları anda hiçbir şeyi göremeyecek durumda oluyorlar.
0: Evet.
4: Ve bu kimyasal madde ayrıca havadaki oksijeni çekiyor. Nefes almaları mümkün değil. Bu yüzden her şey çok hızlı olmalı.
0: Sanırım bu muhteşem bir örnek. Büyük bir uçak yapıyorsun. Büyük bir yakıt sistemin olmalı. Uçağa koyacak büyük bir hangar ve eğer bir problem olursa kapsamlı bir çözümün de olmalı.
4: Evet.
0: Çünkü büyük bir sorun çıkabilir.
4: Evet, kesinlikle.
0: Birazdan. Bildiğimiz dünyayı yıllar önce değiştirmiş olan büyük icatları keşfediyorum. En üste çıktığımız zaman ölecek miyiz?

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık.
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş mimesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Muhteşem mega yapıların ayakta kalabilmek için nelere ihtiyaç duyduklarını keşfetmek üzere doğanın güçlerine göğüs gerdim ve hepsini birbirine bağlayan bir şey olduğunu fark ettim. Her birinin yapımı daha yani bir şey sayesinde oluyor. Bir tek icat daha bir büyüğün daha var olmasını sağlayabiliyor. Şimdi dünyanın en uzun binası olan ve gökyüzüne doğru tam 828 metre uzanan Burç Halife'nin inceliklerini araştırmak için çöl şehri Dubai'ye gidiyorum. Bu bulutlara değen gökdelenin hepimizin kanıksadığı bir icat olmadan inşa edilmesi kesinlikle mümkün olamazdı. Bu yapıda yaşayan ya da çalışan birinin 163 kat yüksekliğindeki merdivenlere çıkması gerçekten olacak bir şey değil. Çünkü bunu hiç kimse yapamaz. Ve bu mega binanın işlevsel olabilmesi aslında tek bir adam sayesinde mümkün. Elijah Graves. 19. yüzyıldaki asansörler bir halatın kopması durumunda tehlike saçacak olan yukarı çekilen basit platformlardı. Daha sonra 1853 yılında Amerikalı bir sanayici Elisha Grace mandallardan ve güvenlik kilitlerinden oluşan bir sistem icat etti. Ve bu sayede gerektiğinde asansörler olduğu yerde sabitlenebiliyordu. Burada yanlış bir adımda ölüme mi uçacağım? Binalar için yeni ve güvenli bir asansör doğmuştu. Ve şimdi bu sayede bu halifede bir halat kopacak olursa tehlike de önlenmiş oluyor. İlk defa bir asansörün üstündeyim. En üste çıktığımız zaman ölecek miyiz? Günümüzde asansörler gökyüzüne çıkan ekspres trenler gibi. Evet, ne kadar yükseğe çıkıyor olacağız?
5: Şimdi 153. kata gidiyoruz.
3: Bir asansörün düğmelerinde sayıların bu kadar yükseğe çıkması her zaman gördüğüm bir şey değil.
5: Bence bunu başka hiçbir yerde göremezsin.
3: Oo, kulaklarım tıkandı. Dünyanın en uzunu Burç Halife daha çok dikey bir şehir gibi. Gökdelende bulunan 57 asansör herhangi bir anda 163 kat arasında 800 insanı taşıyabilme kapasitesine sahip. Bu aynı zamanda bir metro treninden bile hızlı olabilen bir taşıma sistemi. Söyler misin şu anda ne kadar yukarıdayız?
5: Tabii şu anda 448 metre yukarıdayız.
3: Ve bu daha sadece yarısı. Elisha Graves hayatlarımızı bir anda değiştiren, büyük fikirler bulan tek kişi değil. Daha önce ziyaret ettiğimiz Rotterdam Limanı'nda sizi daha yani buluşu global ekonomiyi sonsuza kadar değiştirmiş olan başka bir adamla tanıştırmak istiyorum. Bu çelik kutular olmasa bizim bildiğimiz halleriyle bu liman ve küresel ticaret mümkün olmayacaktı. Yediklerimizin ve giydiklerimizin %90'ı dünyanın etrafında böyle konteynerlerin içinde taşınıyor. Ve bunların hepsi Kuzey Karolinalı bir adam sayesinde. Malcolm McLean. Hatta onun bir fotoğrafını buradaki konteynerin ön tarafına konduğunu görebilirsiniz. Ve Malcolm gerçekten çok sabırsız bir adamdı. Kargonun gemiden alınıp tırına yüklenmesini beklerken sıkılıyordu. Bunun üzerine kargoyu koyabileceği bir çelik kutu icat etti. Böylece gemiyle tır arasında sadece bu metal kutuyu taşımakla iş bitiyordu. McLean'in kutuları standart bir boyda olduklarından birbirlerinin üzerine kolaylıkla dizilebiliyordu. İşte bu sayede taşıma konteynerleri doğdu. 1950'lerde gemiler yaklaşık 50 konteyner taşıyabiliyordu. Bugünün mega gemileri ise 20 binden fazlasını götürüp getiriyor. Limandaki vinçler ve hatta tırlar bile onları taşımak üzere özel tasarlanıyor. Herhangi bir anda dünya etrafında seyahat eden 20 milyon konteyner bulunuyor. Bütün bu şeyin güzelliği onun sadeliğinde. Şunu da söylemeliyim, bu icat aslında tekerleğin icadıyla kıyaslanıyor. Çünkü dünyamızı değiştirdi. Malcolm McLean çok akıllı bir tır şoförüydü. Oo, merhaba. Evet, buradayım. Bakın, şimdi tekrar araba fabrikasındayım. Amerikalı Malcolm McLean'in icadı taşımacılığın yüzünü değiştirmiş olsa da Japonya'dan bir mühendis de aynı şeyi seri imalat için yaptı. Ama onun icat ettiği şey bir nesne değildi. O bir süreç icat etti. Ve öyle ki bu fabrikaların toplama bantlarında ihtiyaç duydukları parçaları nasıl ve ne zaman teslim almaları gerektirdiğini değiştirdi. Gelinen son noktada Almanya'daki bu araba fabrikasının dünyanın en büyüğü olmasını sağladı. Burada gerçekten çok modern bir sandviç fabrikası kurarak seri üretimde yeni bir çığır açan prensibi size anlatmaya çalışacağım. Evet, hikaye şöyle. Araba üretiminde kullanılan geleneksel Amerikan modeli bir parti araba yapmak için bütün parçaları aynı anda almaya dayanıyordu. Şimdi sandviç malzemelerin burada ve oldukça yer kaplıyorlar ve daha sonra bir sürü araba yapmaya başlıyordun. Bütün renkler ama bütün renklerle yapıyordun ve insanların satın almasını umuyordun. Aynı buradaki büyük sandviç yığınım gibi ama 50'lerde Taichi Ohno isimli bir adam çıktı ve bu şekilde yapmanın saçmalık olduğunu fark etti ve dedi ki bir saniye, neden biri bir araba siparişi verene kadar beklemiyoruz ve neden arabayı toplamak için ihtiyacımız olan parçaları tam zamanında almıyoruz? Çünkü böylece satılacağını biliriz. Yöntem verimliydi, hızlıydı. Şimdi günümüzde neredeyse seri imalat olan her şey böyle üretiliyor. Şimdi burada ekipten almış olduğum sandviç siparişlerim var ve şuradaysa benim yeni, daha küçük, modern depom bulunuyor. Bu hemen fabrikamın yanında ve burası 3-4 tane sandviç için yeterli olacak şekilde stok tutabiliyor. Bunlar birazdan üretim hattıma gelecekler ve sıralarını bilir şekilde. Evet, buradaysa tedarikçilerimiz var. Bir sonraki 4 sandviç için kendi parçaları arasından benim nelere ihtiyacım olduğunu biliyorlar. Ve sonra bunları depoma gönderiyorlar. Depom bunları üretim hattına gönderecek ve ben de birleştireceğim. İnanılmaz dahiyane ve tek bir terslik çıkamaz. Tamam, daha uzakta bulunan tedarikçilerim sıradaki 4 sandviçi yapabilmem için yeterli malzemeleri depoma gönderebilirler mi? Onları buraya koyalım. Çok teşekkür ederim. İşte tam zamanında birinci sandviç bitti. Sıradakine geçelim. Bir arabanın dünyanın her yerine dağılmış olan 2600 farklı tedarikçiden gelen 10.000 parçadan yapıldığını düşününce bunun ne kadar ekmek ve peynir olduğunu ve teslimatın ne kadar kusursuz olması gerektiğini fark ediyorsun. Hadi şu anda benim üretim bandımı durdurdun ve bir domates düşürdün. Unutmayın, burada arabaları stok yapmıyoruz. Bu örnekte sandviçlerin her biri önceden sipariş edildi.
15: Hadi.
3: İşte sandviç hazır. Bence bunu sandviç malzemeleri için hiç olmadığı kadar daha az yer kaplayarak ve daha hızlı şekilde yapmamız mümkün olmazdı. Çok teşekkür ederim. Aslında bunun sorunları olabileceğini düşünüyordum ama bu adamlar birer bilim insanı.
15: Burada.
3: Ya da birer mühendis ve ayrıca Almanlar. Daiichi Ohno'nun tam zamanlama planı üretimi ve karlılığı artırdı. Ve tahmin edin ne oldu? Bu fikir çok hızlı bir şekilde kabul gördü. Ve şimdi bu yenilik sayesinde Almanya'daki bu devasa araba fabrikası bir sene içinde 800 bin adet arabanın üretimini yapabiliyor. Teşekkür ederim. Bu sinir bozucu derecede müthişti. Çok teşekkür ederim. Yeni modern sandviç fabrikamız açıldı ve siparişler için hazırız. Daiichi Ohno'nun bulduğu yenilik seri imalatı sadece daha verimli kılmadı. Aynı zamanda siparişlerimizde daha fazla seçenek şansını da doğurdu. Ama içlerinden en sevdiğim yeniliği seçecek olsaydım, bu hava seyahatlerinde çığır açan ve büyük havacılığı mümkün yapan şey olurdu. Jet motoru. 1960'larda Frank Whittle tarafından icat edilen jetler bizim bildiğimiz dünyaya olanak sağladı. Ve şimdi yolcu uçaklarından askeri kargo uçaklarına kadar her şeye güç veriyorlar. Göğsümde hissedebiliyorum. Havalanmak için yaratmış olduğu o büyük gücü. Jet motorları uçakların daha ileri, daha hızlı gitmelerine olanak verdi ve uçaklar gitgide büyürken motorlar da büyümeye devam etti. Buradaki canavarın adı GE9X ve şimdi Dave Grohl bana bu motorun nasıl ve neden böyle büyük olduğunu anlatacak.
16: İşte bu Richard.
3: Evet.
16: Bu dünya üzerindeki en büyük ve en güçlü jet motoru.
3: Evet evet, bu kesinlikle inanılmaz bir şey.
16: Buradaki motor orta menzilli bir yolcu uçağının gövdesinin büyüklüğünde.
3: Sadece motor.
16: Evet, sadece motor. 60 bin kiloluk bir itme gücü yaratabiliyor. Ve hatta geçen hafta itibariyle rekorlar kitabında.
3: Bu motor dediğimiz canavar ilk Amerikalıları uzaya gönderen roketlerden çok daha yüksek bir itme gücü veriyor. Bunun dünya üzerindeki en büyük ve en güçlü olabilmesi için neler yapmanız gerekti?
16: Tabii, elimizdeki her türlü son teknolojiyi kullandık. Ayrıca bunda seramik matrix birleşimler var. Motorun parçalarını 3 boyutlu yazıcıyla ürettik. Ve bu fan kanatlarını da geliştirdik, tamam mı? Bunlar karbon fiber fan kanatları. Ve şimdiye kadar yaptığımız her motordakinden daha büyükler ve güçlüler.
3: En büyük bu mu olabiliyor? Bu kadar mı?
16: Bu gizli bilgi Richard. Bence bir çevirmelisin.
3: Sadece şöyle iterek.
16: Evet, sadece.
3: Buna çok hassas
16: hadi,
3: davranıyorum.
16: Hadi.
3: Şimdiye kadar gördüm.
16: Hayır, merak etme, sağlam
3: tamam.
16: Yapabilirsin.
3: Ve buradaki bütün bu şey, bütün bu mahsallar
16: evet,
3: bunlar.
16: Evet, bu kadar. Bu kadar işte.
3: Söylemeliyim, bu kesinlikle harikulade bir şey.
16: Oldukça müthiş.
3: Çalışırken burada olmak istemem. Herhangi bir anda gökyüzünde güçlerini jet motorlarından alan uçaklarda seyahat eden yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin insan oluyor. Dünya bizim için çok daha küçük bir yer oluyor. Ve bunların tamamı Frank sayesinde. Birazdan büyüğü mümkün kılan kahramanlara katılıyorum. Bence daha basit bir iş bulmalıyım. Ve onların yapmaları gereken olağanüstü işler. Bence burada yeterince yukarıdayız.
20: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
21: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfettiğiniz keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Aa, baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
24: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
25: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Abi, ne yapıyoruz şu an?
26: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
27: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
4: basit, hesap basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
28: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
29: İlk arabamdı.
30: Hansi'den vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
31: Kalsın mı?
16: Kalsın mı?
31: Yoksa atsın.
32: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
30: Başıma ne gelecek acaba?
29: Bakmaya cesaret edemiyorum.
16: Ta-ta.
4: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
3: Büyük mühendisliğin dünyamızı nasıl değiştirdiğini daha iyi anlamak için bir yolculuğa çıktım. Teknolojinin doğanın güçlerini nasıl dize getirdiğini ve geleceğimizde robotlarla birlikte çalışmanın nasıl mümkün olacağını gördüm. Ama en çok şaşkınlık yaratan bulgu, teknoloji alanındaki bütün bu gelişmelere rağmen büyük şeyler inşa etmek ve bunların devamlılığını sağlamak için en temelde olması gereken şey insan. Ve çoğunlukla beklenmedik şekillerde. İnsan ve makinenin çok başarılı bir karışımı sayesinde Almanya'daki bu devasa araba fabrikasının her 16 saniyede bir üretim bandından bir araba çıkarması mümkün oluyor. Aslında üretim hattını yakından ilk defa gördüğün zaman bütün bu operasyonun ne kadar büyük ve komplike olduğunu anlayabiliyorsun. Binlerce iş koordine oluyor ve sonuçlar müthiş. Üretim hattında çalışan 20 bin insan kullandıkları aletleri dahiyane şekillerde geliştirip kendilerini yanlarında çalıştıkları robotlar kadar verimli bir hale getirdiler. Bundan denemek istiyorum. Bu kesinlikle benim işim. Bu sihirli bir koltuk. Bu havada giden koltuk çalışanların topladıkları arabaya hızlı şekilde ve efor harcamadan girebilmelerine yardım etmesi için özel olarak tasarlanmış. Ama eğitim laboratuvarında bir ders almadan üretim hattına yaklaşmam kesinlikle yasak ve şimdi dersime gidiyorum.
33: Burada gördüğün koltuk bizim ergonomik koltuklarımızdan. Aracın içindeyken senin öne eğilmeden ve sırt sorunlarına yol açmadan pozisyon bulabilmeni sağlıyor. Lütfen bir otur.
3: Tamam, oturuyorum.
33: Şimdi görüyorsun bu koltuk. Çok yüksek değil mi? Ayakların yere basıyor olmalı.
3: Daha kibar bir şekilde söyleyebilirdin. Evet, kısayım, yere basamıyorum.
33: Evet. Şimdi kumandanın faydasını göreceksin. Biraz yukarı.
3: Bu daha kötü.
33: Ya da aşağı.
3: Hala zar zor diyorum.
33: Evet, biraz daha aşağı alalım. Şimdi kendini araca doğru çekebilirsin. Ve araca vardığında ayaklar öne.
3: Ayaklar öne.
33: Ve kendini içeri.
3: Bu alt tarafı kurtarıyor mu?
33: Ve bu noktada görüyoruz ki koltuk çok aşağıda.
3: Kısa boylu bir çalışan için büyük bir problem değil mi?
33: Bu yüzden seni biraz yukarı alalım.
3: Tamam.
33: Kendini çek, başına dikkat et.
3: Başa dikkat.
33: Kendini içeriye çek.
3: Arabadayım.
33: Şimdi çalışman için mükemmel pozisyonu bulduk.
3: Bu özel yapım koltuğu kullanmak bile kendi başına bir beceri. Ve çalışanlar kendilerini arabanın içine alabildikten sonra bir emniyet kemerini takmak için 60 saniyeleri var. Ne kadar zor olabilir ki?
33: Evet, hazır mısın?
3: Evet.
33: Başla.
3: Evet. Ayaklar öne ve başıma dikkat.
33: İçeri.
3: İçeri. Ve dönüyorum. Evet, bu var ve o tarafından değil. Çünkü bu tarafından takılıyor. Tamam. Evet ve
33: tam
3: şimdi
33: orası.
3: Bu.
33: Evet.
3: Bunu biliyordum. Daha bitmedi. Hatta yanımdaki adam sanırım şimdiye kadar bana güzel sözler...
33: Sana büyük baskı yapacaklar.
3: Evet ve sonra...
33: Şimdi 6.
3: Tamam, yapıyorum.
33: İşte
3: bekle,
33: bu.
3: Bekle. Hayır, tamam, yanlış çıkar. Oldu, ters oldu. Bir saniye çıkarmak zorundayım. Bu olmadı. Şimdi geri alalım. Bum. Süreyi durdur.
33: Ama hala araçtasın, dışarı çıkmalısın.
3: Aa, tabii değil mi?
33: İşin o zaman bitiyor.
3: Aletim kaldı. Bu kötü mü?
33: Evet.
3: Tamam. Bu normalde bunu hatırlardım. Ve bunu ve bir de bunu.
33: Sıradaki kişinin dişi için arabadan evet. Çıkmalısın.
3: Ve şimdi süreyi durdur.
33: 3 dakika 14 saniye.
3: Bence daha basit bir iş bulmalıyım. Siz bana bakmayın. Benim dışımdaki insanlar büyük üretimde hala oldukça hayati birer rol oynuyor. Bütün o çalışanlar olmadan bu fabrikanın bir senede 800 bin araç üretmesi kesinlikle mümkün olamazdı. Ve onların tek yaptığı şey parçaları birleştirmek değil. Bu titanların operasyon devamlılığını sağlamak da onların görevi. De bunu.
33: Sıradaki kişinin dişi için arabadan evet. Çıkmalısın.
3: Ve şimdi süreyi durdur.
33: 3 dakika 14 saniye.
3: Bence daha basit bir iş bulmalıyım. Siz bana bakmayın. Benim dışımdaki insanlar büyük üretimde hala oldukça hayati birer rol oynuyor. Bütün o çalışanlar olmadan bu fabrikanın bir senede 800 bin araç üretmesi kesinlikle

0: Mühendis Liam'ın kontrol etmek ve onarım yapmak için onun içine girmesi gerekiyor. Eğer tıp ilginizi çekiyorsa bu bir kalbin içine girmek ve etrafta ne var ne yok bakınmak gibi bir şey. Liam, yaşıyor musun?
1: Hala yaşıyorum.
0: Motor karterinde bir adam var ve orada oyuncağıyla oynuyor. Söylemeliyim, bunu kavramakta gerçekten zorlanıyorum. Mühendislik projesi ne kadar büyükse o şeyi çalışır tutmak için yapılacak iş de o kadar büyük. Gemiler, uçaklar, fabrikalar, bunların hepsinin fonksiyonlarını koruyabilmesi için saatlerce bakımlarının yapılması gereken binlerce parçası var. Ama bu gördüğünüz devasa baraj tek bir parça. Bu yüzden daha kolay olacağını düşündüm. Ama yanıldım. Evet, bu 38 metre kalınlığa ve 200 metre yüksekliğe sahip olan bir beton duvar olabilir. Ama yine de yenilmez değil. Arkada 200 milyon ton su tutuyor olmak barajı inanılmaz bir baskı yapıyor. Ve yılın her günü Roma'nın liderliğindeki bir mühendis ekibinin düzenli şekilde onu gözlem altında tutması
2: şimdi
0: gerekiyor.
2: Şimdi seni daha derine doğru götüreceğim.
0: Daha derine doğru.
2: Evet, şimdi aşağı gidiyoruz ve bunun
0: ama
2: için...
0: Ama bu kilitli kapıyı sevmedim. Roman, bu beni alarma geçiriyor. Neden kilitli? İçeride canavar mı var?
2: Evet. Canavarı kilitliyoruz.
0: Ne kadar aşağı gidiyoruz?
2: Barajın en dibine
0: gerçekten
2: kadar.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: Tanrım, orada ne çok merdiven var.
2: Evet, bu 839 basamak.
0: Barajın içinde 4 kilometre uzunluğunda tünellerden oluşan bir labirent ve ayrıca duvarlar boyunca dizilmiş oldukça hassas sensörler var. Ve işte bunlar Roma'nın barajın hayati verilerini ölçmesine olanak veriyor. Bunu direkt
2: evet,
0: içine mi koyacağım?
2: İşte bu böylece onun...
0: Ve şimdi çıkarıyorum.
2: Sayıyı unutma.
0: 3,83. 3,83.
2: Evet.
0: Bu doğru oldu mu?
2: Evet, doğru. Çünkü bir önceki ölçümde çok düşük bir su seviyesinde yapılmıştı ve şimdi birkaç milimetrelik bir hareket
0: bu
2: var.
0: Bu 6,5 ve birkaç milimetre
2: ve,
0: daha fazlası.
2: Evet.
0: Ve şimdi bu bütün baraj mı?
2: Evet, baraj hareket ediyor.
0: 5 milimetre mi?
2: Evet.
0: Çılgınca. 5 milimetre mi?
2: Evet.
0: Bu düşünce beni biraz korkutmaya başladı ama görünüşe göre bir rezervuar farklı mevsimlerde dolarken ve boşalırken barajın en üst kısmı 14 santimetre kadar hareket edebiliyormuş. Yani sen bu değişimden hiç endişelenmiyor musun?
2: Evet, baraj nefes alıyor.
0: Yani çökmüyor mu?
2: Evet.
0: Bu beklediğim bir şey mi?
2: Evet.
0: Nefes alıyor yani. Tamam, hadi devam edelim. Ve her şeyin güvenli şekilde ilerlemesi için sıkı şekilde kayıt tutmak gerekiyor.
2: Bu kutudaki şey barajın kontrol defteri. Ne zaman bu yaptığımız gibi ölçüm alsak ya da denetlesek bunların hepsini buradaki deftere yazmamız gerekiyor. Çünkü ilgili kurumlar arada gelip ölçüm yapılıyor mu diye kontrol ediyor.
0: Tamam.
2: Evet, bunu imzalamalısın.
0: Yasal bir zorunluluk mu?
2: Evet evet, yasal bir zorunluluk.
0: Ters bir şey olsa?
2: Yaptığın ölçümlerden sorumlusun.
0: Ben sadece
2: şimdi...
0: televizyoncuyum, bir baraj mühendisi değilim ki.
2: Şimdi bunu geri koyuyoruz. Ve sonsuza dek kalıyor.
0: Avukatların iyi mi?
2: Bu ebediyen burada.
0: Mühendislik projesi daha büyüdükçe onu işlevsel tutmak için de daha fazla iş gerekiyor. Ve Burç Halife kadar devasa bir şey inşa ettiğinizde onu temiz tutmak hiç azımsanmayacak bir efor gerektiriyor. Ve şimdi korkmuş bir televizyoncu dünyanın en cesur pencere temizlikçilerinin arasına katılıyor. Burada işteki ilk gününde
3: evet.
0: Şu anda hissettiklerimi mi hissettin?
3: Evet, ilk gün korkutucu.
0: Gerçekten mi?
3: Evet evet, sadece 1-2 ay sürdü ve ondan sonra her gün aynı.
0: Bir aydan sonra?
3: Evet, artık her gün oyun gibi.
0: Evet, evet tabii. Evet evet. Tamam. Beni yavaş yavaş alıştırıyorlar. Sadece binanın 5'te 1 yüksekliğinde pencere temizliyoruz. Bu kadarı bile benim için yeterince yüksek bir nokta.
4: Şimdi yavaş bir şekilde aşağı gidelim.
0: Oo! Dünyanın en uzun binasının yan yüzünde tehlikeli şekilde sallanarak para kazanmak için çelik gibi sinirlerin olmalı. Bir iş olarak bunu yapamazdım.
4: Evet tabii. Bu herkese göre değil.
0: Ve sadece benim birkaç için. Dakika sonra pes ediyorum. Ayaklarımın yere sağlam bastığı bir işe ihtiyacım var. Yapamıyorum. Hayır.
4: Şu anda tek odaklanman gereken yavaş şekilde aşağı doğru gitmek. Yavaşça aşağı. Aşağı. Aşağı. Tamam. Artık neredeyse basacaksın. Evet. Dur dur. Yavaş. Ah, ve işte indin.
5: Bunu yine yapar mısın?
0: Hayır. Bir daha asla yapmam. İşte büyük şeyler bazen bunu yapabiliyor. Ve büyük korkutucuyla eş anlamlı bir kelime olabiliyor. Ama çoğu zaman büyük olan şey bizde hayranlık uyandırıyor. Ve biz insanlar boyuttan ve geniş ölçeklerden her zaman büyülenmişizdir. Ama bugünün devasa yapıları ayrıca dünyamızı değiştiriyor. Hayatımızı

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Abi, ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hiç böyle yüzme alanları görmediniz. Sizi suya dalmaya davet eden gizli ve muhteşem yerlerin peşindeyiz. Japonya'daki gizli şelaleden, Georgia'daki 30 metrelik su kayağına, Portekiz'in en gizli surf sahillerinin birinde, ya da on binlerce fokla takılmak için Kaliforniya'dayız.
1: İşte bu nefes kesici.
2: Harika.
0: Şnorkelinizi, güneş yağınızı ve macera duygunuzu yanınıza alın. Çünkü dünyanın en güzel gizli yüzme alanlarını ziyaret etmek üzeresiniz. Yolculuğumuza Dominik Cumhuriyeti'nden başlıyoruz. Haiti sınırına sadece 25 kilometre mesafede muhteşem bir sualtı dünyasına sahip tenha bir plaj keşfedilmeyi bekliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerin ikinci büyük ülkesi. 1280 kilometre uzunluğundaki el değmemiş kıyı şeridi ve ortalama 25 derece sıcaklığıyla her yıl 5 milyon kişinin ilgisini çeken ve giderek daha da popüler hale gelen bir tatil beldesi. Ülkeye gelen turistlerin 2/3'ü Punta Cana'nın doğu sahilindeki plajları tercih ediyor. Ancak pek çok kişi Haiti sınırı yakınlarındaki güneybatı sahilinde Bahia de las Aguilas adında tamamen el değmemiş kumlara ve kıyı şeridine sahip gizli cennetten habersiz. Mac, Annie ve Aaron tatil için adanın en ıssız sahilini arıyor.
3: Bugün gözlerden uzak eğleneceğiz. Sabırsızlandım. Hola amigos.
2: Hola. Merhaba.
0: Yolculuk başkent Santo Domingo'ya 5 saat uzaklıktaki Cabo Rojo'dan kiralayacağınız tekne ve rehberle başlıyor. Bu bölge koruma altındaki 1350 kilometre karelik Jaragua Ulusal Parkı'nın deniz altındaki 550 kilometrelik bölümü.
3: Şimdiye kadar gördüğüm en temiz sualtı.
0: Gitmek istediğiniz yere göre bu yolculuk 10 ile 20 dakika arası sürüyor. Kayalıkları geçtikten sonra göz alabildiğine bembeyaz bir kumsala varıyorsunuz.
3: Wow. Harika.
1: Aman tanrım.
0: Bahia de las Aguilas ya da Kartal Koyu, iki burun arasında turkuaz rengi denizi ve bembeyaz kumlarıyla 5 kilometrelik el değmemiş bir ütopya.
3: Vay canına.
4: Şuradaki kayalıklara bakın. Muhteşem görünüyorlar. Karaya çıkınca ne bulacağımızı bilmiyordum. Ama bu kadar kusursuz bir yerde beklemiyordum. Böyle bir yer daha önce hiç görmemiştim.
0: Kireç taşı kayalıklar ve kıyı şeridini oluşturan taşlaşmış mercanlarda çok şey keşfedeceksiniz. Bir zamanlar bu bölge tamamen sular altındaymış. O yüzden bol bol fosilleşmiş deniz canlısı var.
3: Mercanlar, fosilleşmiş deniz canlıları ve deniz kabuğunun eş merkezli daireleri var. Çok ilginç.
0: Ama asıl gösteri 28 derecelik Karayip Denizi'nin altında.
3: Teçhizatımızı aldık ve biraz dalacağız.
1: Umarım görüş açıktır.
3: Su gerçekten sıcak ve binlerce turuncu kırmızı deniz yıldızı var.
0: Ama hepsi bu değil. Bu alan hep korunduğu için deniz altındaki yaşam hayallerin ötesinde.
1: Balıklar insan görmemişçesine üstümüze geliyor.
3: Deniz yıldızı, küçük bir ıstakoz, levrekler ve papağan balıkları var.
0: Derinlik en çok 6 metre ve deniz tabanına kadar her noktayı görmek mümkün.
4: Bu kadar da el değmemiş olamaz diyorsunuz. Ama öyle.
1: Herkes böyle bir yere gelmek istiyor. O yüzden bozulmamış ve kesinlikle kimsenin olmadığı bir yer bulabilmek çok zor. Ebediyen kalabilirim. Umarım kaptan bir daha dönmez. Burada mahsur kalmak istiyorum.
0: Şimdi İngiltere'nin güneybatı kıyısındaki yarımadaya gidiyoruz. Burada tropik adalarla rahatça rekabet edebilecek bir sahil var. Her yıl İngiltere'ye gelen yaklaşık 19 milyon turist doğruca Londra'ya yönelip Big Ben ya da Londra Kulesi gibi tarihi yerleri ziyaret ediyor. Bunun yerine sayfiye yerlerini tercih edenleri bambaşka bir dünya bekliyor. Londra'ya sadece 450 kilometre uzaklıktaki Cornwall bölgesinin kuzey kıyılarında bulunan Fisherman's Cove'da sarp kayalıkların altına gizlenmiş cennet gibi kumsallar ve masmavi bir deniz var.
5: Onlara göstermek için sabırsızlanıyorum, bayılacaklar.
0: Jasmine ile Jack, sisli bir İngiliz sabahında arkadaşları Adrian ve Charlie'yi en sevdikleri kumsala götürüyor.
5: Tipik Cornwall havası.
6: Geldik.
5: Yaşasın, hadi gidelim.
6: Hadi acele et.
7: Daha önce gelmemiştim. Hava biraz soğuk.
0: Deniz suyunun 15 derece olması ve sert Atlantik Okyanusu rüzgarları sörfçüleri 4 milimetrelik kauçuk giymeye zorluyor.
5: Gitmeye hazırız.
6: Evet.
0: Park yerinden sahile ulaşmak için 1 kilometrelik doğal patikayı kolayca aşıyorlar.
5: İşte geldik çocuklar, hemen önümüzde.
0: Patika burada kıyı çalılıkları yüzünden biraz daralıyor. Ancak düze çıkmanın ödülü inanılmaz bir manzara oluyor.
7: Aman tanrım. Şaka mı yapıyorsunuz?
0: Burası Fisherman's Cove, yani balıkçı koyu. 120 metrelik bembeyaz kumsalın berrak turkuaz rengi sularla buluştuğu beklenmedik bir manzara.
4: Muhtemelen İngiltere'de gördüğüm en güzel kumsal.
0: Manzara muhteşem ama kumsaldan hala 100 metre uzaktalar. Denize ulaşmak için bir halat yardımıyla dik ve çamurlu bir patikadan inmeleri gerekiyor.
7: Bu yürümek değil. Resmen kontrolü düşüş.
0: Sahile ulaştığınızda gizli koyun yumuşak dalgalarına dalmadan önce...
7: Evet.
0: Size özel bu kumlarda kutlama yapabilirsiniz.
4: Bu masmavi sular rakipsiz.
0: Sörfe başlarken yalnız olmayabilirsiniz. Yazın bu suların tadını foklar da çıkarıyor.
5: Bakın orada bir fok var.
0: Eğer aradığınız adrenalinse tabiat ana size harika bir atlama platformu hazırlamış.
4: Ah, bu muhteşem.
6: Bakalım ne yapabiliyorsun?
0: Gelgit sırasında su 5 metre yükseliyor.
6: Evet.
4: Evet.
0: O yüzden 3 ila 5 metreden atlamak güvenli.
4: Bu büyük kayadan atlamak rüya gibi.
6: Muhteşem.
4: Çok güzel.
0: Yeni bir heyecan için sörf tahtanızı alın ve güzel bir dalga yakalayabilmek için koyun dışına çıkın.
6: İngiltere'de bu da var. İnanmak zor olsa da bu dalgalar doğruca Atlantik'ten geliyor. Yani istediğiniz zaman harika dalgalar bulmak mümkün.
4: Bugün harikaydı. Sörf yapmaya gittik. Devasa kayalardan atladık. Fokları izledik. Gerçekten çok güzeldi. Mutlaka tekrar geleceğiz.
7: Şüphesiz geleceğiz. Nasıl gelmeyelim ki?
8: Burası bir cennet!
0: Birazdan muhteşem bir Çağlayan görmek için Japonya'nın Kyushu adasına gidiyoruz. Kyushu, Japonya'yı oluşturan 4 ana adanın en güneyinde yer alıyor. Ada halen aktif olan Kirishima volkanik kuşağına da ev sahipliği yapıyor. Bütün bu jeotermal faaliyetler sayesinde yerel halkı ve ziyaretçileri kendine çeken binlerce kaplıca oluşmuş. Ancak dalış yapmak için daha serin bir yer arıyorsanız, dağlardan süzülen şelaleleri takip etmelisiniz. Ve güzel bir dalış için Ono Keikoku adındaki görkemli ve gizli Çağlayan'dan daha iyi bir yer yok.
9: Selam.
4: Nasılsınız?
10: Sonunda geldiniz.
0: İngiliz turistler Joe ve Domiano Kyushu'daki Okoba tren istasyonunda arkadaşları Oscar, Gemma ve Chris ile buluşuyor.
4: Bugün Ono Keikoku şelalesine gidiyoruz. Şaşırtıcı güzellikte bir yer. Harika olacak. Bize güvenin.
0: İstasyondan park alanına ulaşmak için arabayla 10 dakika boyunca erik bahçeleri ve bambu korusu içinde ilerliyorsunuz.
4: Ve işte geldik. Başardık.
2: Kesinlikle.
0: Geçide uzanan 1 kilometrelik yol yapraklar ve dallarla kaplı. Bu da yürümenizi çok zorlaştırıyor.
4: Keşke 4 bacağım olsaydı. Kesinlikle çok işe yarardı. Oldukça kaygan.
0: Ama zemine ulaştığınızda buranın el değmemiş olması sizi şaşırtıyor.
4: Oh, çok güzel.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay, baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Siparişiniz.
20: Ve Pepsi'niz.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. İşte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
23: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
24: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
25: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
26: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
27: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
28: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
29: Bu ne böyle?
28: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
30: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
28: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Japonya'nın Kyushu adasında Hitoyoshi kasabasına 10 kilometre uzaklıkta ülkenin en iyi korunan sırlarından birine açılan dik bir geçit var.
4: Oh, çok güzel.
2: Aman tanrım, harika.
0: Ono Keikoku 25 metre genişliğinde açık mavi renkte bir havuza basamaklanan 12 metrelik 2 katmanlı bir şelale. Antik lavların oluşturduğu yosunla kaplı basamaklı kayalıklarla çevrili.
4: Kesinlikle muhteşem ve devasa bir şelale. Dönüp baktıkça gözüme daha büyük görünüyor. Ve buradan atlamak heyecan verici olur diye düşünüyorum.
0: ...5 metre derinliğindeki suyun dibini görebiliyorsunuz. Ve 15 derecelik ısısıyla sıcak bir günde sizi ferahlatıyor.
2: Muhteşem! Bundan iyisi olamaz.
0: Burada yüzmekten daha büyük bir heyecansa... ...1,5'la 5 metre arasında değişen platformları bulunan şelaleden atlamak.
4: 3 deyince atlıyoruz.
2: 2...
4: 1...
2: 4...

0: Burası cennetten bir köşe. Cennette gibiyiz.
1: Gerçekten harika bir gün geçirdik. Ne bulacağımı bilmiyordum ama her şey çok güzeldi.
2: Daha güzel bir gün olamazdı. Medeniyetten uzaksınız, kimseler yok. Gizli ve harika bir yer. Daha iyisi olamazdı.
3: Şimdi Lisbon'un 100 kilometre güneyinde muhteşem dalgalara sahip tenha bir sahili görmek için Portekiz'e gidiyoruz. Portekiz, Maine eyaletinden biraz daha küçük ancak kıyı şeridi sıkıntısı yok. Aslında ülkenin neredeyse yarısı 950 kilometrelik sahil şeridiyle Atlantik Okyanusu'na komşu. Belki bilmiyorsunuz ama Portekiz dünyanın en iyi sörf sahillerine sahip. Lisbon'un hemen dışında yer alan Praia de Supertubos, efsanevi Hawaii plajlarıyla rekabet eden sonsuz dalgalarıyla Portekiz'in sörf cenneti. Ancak buradan sadece bir saat uzaktaki Praia dos Aivados'ta dalgaları kimseyle paylaşmayıp masalsı bir sörf macerası yaşayacağınız tenha plajlar bulabilirsiniz.
4: İşte geldik çocuklar.
3: Manuel, Aneta ve Laura gizli bir sörf cennetine ulaşmak için profesyonel sörfçü Kalu ile buluşmaya gidiyor.
5: Merhaba çocuklar. Ne gürültü, ne bir araba, ne de bir ev var. Yani doğayla tamamen iç içe olacağız.
3: Porto Covo'nun 8 kilometrelik bölümü birbirinden tenha plajlarıyla cenneti andırıyor.
6: Kıyı şeridinde ilerledik ve tüm sahil şeridini gördük. Harika bir manzara vardı.
4: Evet, o yollar ve kayalıklar gerçekten muhteşemdi.
3: Ancak tam bir ıssızlık arıyorsanız güneye, Praia dos Aivados'a gideceksiniz.
5: Mükemmel! Bakın, mükemmel!
3: Praia dos Aivados, kireç taşı kayalıklarla ve kıyıya vuran turkuaz rengi dalgaların doğal güzelliğiyle çevrili kilometrelerce uzanan bir sahil.
7: Çoğu insan burayı bilmiyor. Mükemmel. Muhtemelen yalnız sörf yapacağız.
4: Güzel.
3: Suyun sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkıyor ve uzun kollu sörf kıyafetleri öneriliyor. 1,5-2 metrelik sörflerle kürek çekmek zor olsa da dalganızı yakalayınca dönüş yolu heyecan verici oluyor. Buradaki dalgalar her aşamadaki sörfçüye uygun boyda.
4: Bunlar şimdiye kadar sörf yaptığım en büyük dalgalardı. Aslında küçükleri yakalamaya çalışıyordum.
3: Sörf ilginizi çekmiyorsa karada da yapacak çok şey var. Yazın ortalama sıcaklık 25 derece ve bu bölge Avrupa'nın en güneşli yeri.
4: Etrafta kimse yok ve yalnızız. Her yer bizim. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz.
5: Mükemmel bir gündü.
6: Porto Covo'ya gelince Aivados plajını mutlaka görmelisiniz. Çünkü işte böyle bir yer.
3: Şimdi Wisconsin'in 65 kilometre güneyindeki Madison'da adrenalin seviyenizi yükseltmek için size pek çok seçenek sunan bir yüzme alanına gidiyoruz. Wisconsin'in 170 bin kilometre karelik alanı süt çiftlikleri, buzul gölleri ve sık ormanlardan oluşuyor. En bilinen manzaraları Wisconsin'in Dalles Nehri'nde. Bu doğal geçit ve çevresindeki kasaba her yıl 4 milyondan çok ziyaretçi çekiyor. Ancak bu muhteşem manzaranın sadece 30 kilometre güneyinde çok daha fazla aksiyon ve daha az insanın olduğu muhteşem bir geçit daha var. Nefes kesici bir manzara eşliğinde heyecanlı bir macera istiyorsanız, Hewitt's Nest'ten başka yer aramayın.
0: Macera başlıyor çocuklar. Anahtar kimde?
2: Bende.
0: Tamam, harika.
3: David ve Daniel, dostları Jeremy'yi evlilik öncesi eğlencesi için Hewitt's Nest'e götürüyor.
0: Önümüzdeki hafta evleniyorum ve umarım kafamı kırmam.
3: Yolculuk Barrowbu kasabasından 5 kilometrelik harika bir manzarayla başlıyor. Right.
5: Pekala, işte geldik.
2: Güzel.
3: Buradan 34 dönümlük Pewits Nest Doğal Parkı'na giden patikayı izliyorlar.
5: Harika olacak.
3: 10 dakika sonra muhteşem bir alana girecekler.
5: Çıkıntıya dikkat edin. Nefes
0: evet,
5: kesici.
0: Evet, burası muhteşem.
3: Pewits Nest, binlerce yıl önce eriyen 1 kilometre uzunluğunda bir kum taşı geçidi. Geriye şelaleler, yosun kaplı kayalıklar ve doğal havuz çukurları kalmış.
5: Suyun sesini duyup kenardan bakınca vay canına diyorsunuz. Pekala.
2: Hadi girsene. Tamam.
5: Harika.
0: Aslında çok güzel çünkü sadece biz varız.
2: Evet, bu harika.
3: 15 derecelik suda 10 dakika yürüdükten sonra 3 şelalenin ilkine varıyorsunuz.
5: Bu ilk engelimiz.
3: Ama oradan geçmek eğlencenin yarısı.
0: Ah evet.
5: İşte başlıyor.
0: Bu muhteşemdi.
3: Şelalelerden sonra geçit 12 metre yüksekliğinde kanyon duvarlarıyla çevrili 9 metre genişliğinde bir yüzme alanına açılıyor. Cesaretiniz varsa 10 metre yüksekteki çıkıntıdan suya atlayabilirsiniz.
0: Oraya çıktıktan sonra atlamaktan başka dönüş yolu yok. Yani mecbursunuz.
3: Birazdan su kaydırağından büyük bir çağlayana gidiyoruz. Ve Kaliforniya kıyılarının vahşi yanını göreceğiz.
8: Daha önce böyle bir şey görmedim.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
17: Bingo jet jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
18: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli.
19: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
18: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
21: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
22: Atıştırmalık?
21: Yok, ben doymalık takılıyorum.
22: Bir şey diyeyim mi?
23: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
24: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
25: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
26: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
25: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Pewits Nest, Skillet Creek adında bir dere tarafından oyulmuş 1 kilometre uzunluğunda muhteşem bir geçit. Onu keşfetmenin en iyi yolu gezinmek, yüzmek ve yol boyunca kaymak.
1: Aha evet.
2: Ve aradığınız gerçek adrenalinse kanyonun 8-10 metrelik duvarları suya atlamanız için size harika bir fırsat yaratıyor.
3: Oraya çıktıktan sonra atlamaktan başka dönüş yolu yok. Yani mecbursunuz.
1: Evet.
4: Wisconsin'de böyle bir yer görmemiştim. Arkadaşlarınızla deliler gibi eğlenip macera yaşayacağınız tek yer. Gerçekten çok güzel bir yer.
3: Muhteşem bir gündü. Eğlence doluydu.
4: Birkaç atlayış ve şelale kayışından sonra yüzün hala sapasağlam.
3: Evet.
4: Evet.
2: Şimdi Kanada'nın Vancouver adasına eski bir mühendislik harikasının doğal bir havuza dönüştüğü yere gidiyoruz. Vancouver, Kanada'nın Pasifik kıyısında seyrek nüfuslu 31 bin kilometre karelik bir ada. Dünyanın en çeşitli ekosistemlerinden birine sahip. Ve buraya her yıl yaklaşık 4 milyon turist yağmur ormanlarını, çayırları ve dağları görmeye geliyor. Ancak Port Alberni şehrinin hemen dışında insan eliyle yapılmış ve halk tarafından duvardaki delik olarak bilinen yüzme alanları farklı bir çekim noktası.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
5: Nasılsınız?
2: Nicole, Aaron ve Angela ormana gitmeden önce stok yapmak için şekerci dükkanında buluşuyor.
6: Yolu geçip vahşi doğaya gireceğiz. Duvardaki delik diğer tarafta.
2: Eski kütük taşıma yolundan yüzme deliğine 20 dakikalık kolay bir yürüyüş. Artık size ait bir otoban.
7: Açık bir yol olması çok güzeldi ve her şey harikaydı. Suya atlamak için sabırsızlanıyorum.
2: Duyduğunuz sesler, esen rüzgar ve bitki örtüsü Roger Creek'e yaklaşmakta olduğunuzu gösteriyor.
5: Dinleyin, bu şelalenin sesi.
6: Evet, yaklaşmış olmalıyız.
7: Aman Tanrım.
6: Bu muhteşem.
5: Harika.
6: Aman Tanrım.
2: Duvardaki delik aslında yaprak taşı içine açılmış insan yapımı bir tünel. Bir zamanlar Port Alberni'ye su taşıyordu.
5: Çok güzel. Issız evet. Bir yerde olması da harika bir şey.
2: Bugün boru hattı artık yok. Ama arkasındaki yüzme deliğine eşsiz bir giriş bırakmış. Havuza girmek için tek yol Rogers Creek nehrine girmek. Nehir yürüyecek kadar sığ, ancak adımlara dikkat.
7: Gerçekten çok kaygan. Kayacağımı hissediyorum. İşte başlıyoruz.
2: Deliğe ulaştığınızda diğer taraftaki gizli havuza ilerlerken dengede kalmak için duvarları kullanabilirsiniz.
5: Ah, bu harika.
2: Su havuza 3,5 metre yüksekliğinde bir şelaleden dökülüyor. Ve 15 derecelik sıcaklığıyla insanı canlandırıyor.
6: Bu muhteşem. Burası harika.
7: Harika bir duygu.
5: Harika!
2: Yüzdükten sonra nehir boyunca ilerlerseniz sizi bir sürpriz daha bekliyor. Yüzlerce taşla yapılan bu oluşuma Inukshuk deniyor.
7: Ama
5: Vay canına.
6: Çok güzeller.
5: Oh, nehrin ilerisine kadar gidiyor.
2: İnukşuklar yerliler tarafından yön bulma, balıkçılık ve avlanma koşullarını iletmek ya da diğer kabilelere barış mesajı göndermek için kullanılırmış.
6: Ah, olamaz.
5: Buraya kesinlikle geri geleceğim. Oldukça huzurlu ve sakin bir yer. Burası bir cevher ve Vancouver'da yaşamak için harika bir sebep.
2: Şimdi gizli bir kumsalı bulmak için Kuzey Carolina'daki ünlü Outer Banks'e gidiyoruz. Ancak uçağa binmemiz gerekiyor. Outer Banks, Güney Virginia ile Kuzey Carolina kıyılarında 320 kilometre boyunca sıralanan bir tür takım ada. Atlantik Okyanusu boyunca uzanan altın kumlu plajları tatilcilerin ilgisini çekiyor. Ancak bu bölgeyi ünlü yapan deniz ya da kum değil. Özellikle gökyüzü. Orville ve Wilbur Wright kardeşler 1903'te ilk başarılı motorlu uçak uçuşunu burada yaptı. Günümüzde de açık havalarda paraşütler ya da parasail'ler gökyüzünü kaplıyor. Ve Jockey's Ridge State Park'ın üstünde giderken size ait olacak ıssız bir sahil şeridi tam da ayaklarınızın altında. Lanure itmenleri Andy ve Michael, Brooke'un doğum gününü kutlamak için Izzy ve Brooke'la buluşuyor.
8: Merhaba.
9: Kanatlanmaya hazır mısınız?
8: Evet.
9: Harika. Uçacağın için heyecanlı mısın?
8: Kesinlikle.
9: Uzun zaman olmuştu. Sizi uçurma zamanı geldi.
8: Küçük bir sahile çıkacağız. Bakalım tenha bir yer bulabilecek miyiz?
2: Sıçrayabilecekleri yüksek tepeler yok. Onun yerine planörler ultra hafif uçaklara bağlanıyor ve kalkışta büyük heyecan yaşanıyor.
9: Havalanıyoruz. İşte havalandık.
6: Havalanmak kendimi hafif hissettiriyor. Sanki bir kuş gibiyim, son derece büyülü.
2: 2000 ila 5000 feet yükseklikte planör uçaktan ayrılıyor ve sonra kendi başına kalıyor.
9: 3, 2, 1.
4: Gerçek bir uçma hissi veriyor. Aslında kanatların altındasınız ve kuş gibi yükseliyorsunuz.
2: Planörün kanatı kavisli ve hava akımları arasında uçarak size muhteşem bir manzara sunuyor.
9: Bulutların üstüne çıkıyoruz. Büyülü bir olay. Bulutlar sırtımızdaki kanatlara çok yakın.
2: Buradan 420 dönümlük Jockey's Ridge Eyalet Parkı'nı ve plajları görebilirsiniz. Yani gökyüzünde mükemmel sahili bulmak zor değil.
6: Vay canına.
2: Ve yere indiğinizde size özel plaj için nereye gideceğinizi bileceksiniz. Jockey's Ridge'in güneyinde ve 12 numaralı otoyolun dışında kalabalıktan uzak sakin bir kumsal var.
6: Ne?
4: Sanırım onu bulduk. Hatta
6: vay
4: eminim.
6: Canına, gerçekten nefes kesici.
4: Pekala, işte geldik.
6: Kardan güzel. Bu kadar uzak görünmüyordu.
2: 8 kilometrelik Hatteras Burnu Ulusal Kıyı Parkı altın rengi kumuyla izole edilmiş durumda. Ve yumuşak dalgalar sizi suya dalmaya davet ediyor. Su sıcaklığı yazları 21 derecenin altında kalıyor. Yani güneşli bir günde serinlemek için ideal.
6: Yaşadığım en güzel gün. Teşekkürler çocuklar. Mükemmel bir doğum günüydü. Biraz uçtuk, tenha bir plaja gittik. Harika bir deniz kabuğu buldum. Harika bir kutlamaydı.
7: Daha güzel bir gün olamazdı.
2: Birazdan Kenya sahilinin 1600 kilometre açığındaki Seychelles adalarında tenha ve beyaz kumsalı olan küçük bir adaya gidiyoruz. Seychelles'ler Doğu Hint Okyanusu'ndaki 115 adadan oluşan bir ülke. Adaların 45 tanesi mercan ya da volkanik etki olmadan tamamen granitten oluşmuş. Bu adaların iç kısımlarında yağmur ormanları var ve kıyı şeridi kayalıklarla çevrili. Ülke nüfusunun büyük kısmı bu adalarda yaşıyor. En büyük ve en kalabalık ada olan Mahé aynı zamanda tatil beldelerine de ev sahipliği yapıyor. Ancak ada halkı gerçeklerden kurtulmak istiyorsanız Tetons adı verilen uzak bir cennete, Ladik Adası'nın 50 kilometre kuzeydoğusuna gitmenizi öneriyor.
3: Güneş yükseldi, güzel bir gün olacak. Hadi eğlenelim.
2: Anisha, Clint, Lucy ve Dominic Maheli. Yılda bir kez tatil yapmak için Ladik'e gidiyorlar. Ada sadece 10 kilometre kare. O yüzden en iyi ulaşım yolu bisiklet. Güneydoğu sahilinde adanın en iyi plajlarından biri sizi bekliyor.
6: Evet, başardık. Buradan sonra yürüyeceğiz. Ve şuraya bakın.
8: Oh, aman tanrım.
3: Sabah saatinde bomboş.
8: Çok güzel.
2: Burası Grand Anse. Granit kayalar ve kristal berraklığında sularla çevrili 450 metrelik altın rengi bir kumsal.
6: Sadece biz varız.
8: Öyle olmamız harika lazımdı.
6: Nefes kesici ve çok güzel.
10: Doğru.
6: Evet.
2: Kumda istediğiniz kadar oynayın ama burada sörf yapmayın. Su derinliği hızla düşüyor ve sahili sert akıntılardan koruyacak mercan resifi yok.
8: Etrafta koşup kayalara tırmanmak muhteşemdi. Yukarıdan buraya bakmak harika.
2: Eğlenceniz bittikten sonra plajın kuzey ucuna gidip sizi daha tenha ve gizli bir cennete götürecek patikaya göz atın.
10: Buralarda bir yerdeydi.
6: İşte tam karşıda.
2: 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından muhteşem bir manzaraya açılan hurma bahçelerine ulaşacaksınız.
6: Gördünüz mü, cennet gibi.
2: Birazdan Kaliforniya'daki özel bir plaj beklenmedik konuklarla dolacak.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
12: sigortam Net. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Aa, baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim küpür küpür.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
16: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
19: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
20: İkisi birlikte çok iyi.
21: Tıpkı bizim gibi.
22: Pepsi ile hepsi güzel.
23: Bu var ya,
24: blok dersten çıkıyor.
23: Atıştırmalık?
24: Yok, ben doymalık takılıyorum.
23: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
23: Abi bu adam ne yiyor ya?
25: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
26: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesaplı.
0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Hint Okyanusu'nda Madagaskar yakınlarında bulunan Seyşeller 115 farklı ada macerası barındırıyor. Ancak La Digue adasındaki Grand Anse'a ayak bastığınızda başka bir yere gitmek istemeyeceksiniz. Tabii kısa bir yürüyüşle daha tenha bir plaja gitmek istemezseniz.
5: Gördünüz mü? Cennetten bir köşe gibi.
2: Burası Petit Anse. Daha küçük ama çok güzel. 400 metre uzunluğunda hilal şeklindeki mavi sahili parlak beyaz kumlar çevreliyor. Ve burada Grand Anse'dan daha küçük dalgalar bulabilirsiniz.
5: Burada yüzebiliriz.
10: Sakin mi?
5: Evet öyle. Aman tanrım. Çok güzel. Cennette gibisiniz, nefes kesici. Orada asla yaşlanmazsınız. Hadi millet artık suya atlayalım.
2: ...27 derecelik açık mavi deniz suyu sizi düşük gelgitlerde sörf yapmaya çağırıyor. Ama yine de devrilebilirsiniz. O yüzden kıyıya yakın olmaya çalışın.
10: Oldukça güçlü. Her tarafa savruluyoruz. Dalgaya atlayıp eğleniyoruz.
2: Ancak gelgit 25 metre genişliğindeki sahili örtmeye başlayınca medeniyete dönmeden önce rahatlama ve manzaranın tadını çıkarma vakti geliyor.
5: Hadi bakalım. Sağlığınıza.
3: Sağlığınıza çocuklar.
5: Sağlığınıza. Buradan asla sıkılmazsınız. Asla gelmeden önceki gibi de olamazsınız. Ah gittim ve gördüm dersiniz ve ilk kez gelmiş gibi hissedersiniz.
3: Burası dünya üstünde en sevdiğim yer.
5: Evet kesinlikle.
2: Şimdi Güney Carolina sınırından sadece 3 kilometre uzaktaki Georgia'ya gidiyoruz. Özel bir yolla eyaletin en tenha yüzme alanlarından birine erişebiliyorsunuz. Georgia'nın uzak kuzey köşesinde Atlanta'ya 160 kilometre uzaklıktaki 2600 dönümlük Tallulah Gorge Eyalet Parkı'nı bulacaksınız. Burada 3 kilometre uzunluğunda ve neredeyse 300 metre derinliğinde muhteşem bir geçit var. Buradan günde sadece 100 kişinin geçmesine izin veriliyor. Nereye bakmanız gerektiğini biliyorsanız derinlere doğru saklanmış Bridal Veil şelalelerinde destansı bir su kaydırağı ve havuz deneyimi yaşayabilirsiniz.
8: Pekala. İşte geldik çocuklar.
5: Yaşasın.
7: Harika.
2: Ashley, Emilia ve Anna günlük 100 kişi izninden yararlanmak için erken kalkmış.
8: Geçiş iznimizi aldık ve artık yürüyebiliriz. Bir de harita verdiler. Hadi başlayalım.
2: Bridal Veil şelalelerini ziyaret etmek için en az 2 saatlik bir yürüyüşe ve 300 basamak inmeye hazır olmalısınız. Ancak bu sizi zemine indirmeyecek. Önce Tallulah Nehri'nin 25 metre üstünde sallanan asma köprüye ulaşmalısınız.
7: Şuraya bakın, harika.
8: Gerçekten nefes kesici.
2: Köprüyü geçtikten sonra yürüyüşün kalanı iyice zorlaşıyor.
5: Sanırım patikaya bir bağlantı var.
8: Evet. Bu tarafta.
7: Buradaki kayalar dik ve düz olduğu için ayakkabılarımızı çıkarttık. Onları çıkartınca ayaklarınız daha doğal bir tutuş yakalıyor. Adımlarınıza dikkat edin çünkü burada bol bol kaya var. Dikkat edin.
8: Hatta kayadan başka bir şey yok.
2: Ancak sık ormanı aşıp kendi özel şelalenize çıkmak bu çabalara değecek.
8: Vay canına.
6: Aman ah,
7: muhteşem görünüyor.
8: Devasa kaya yüzeyine bakın.
2: Bridal Veil şelaleleri nehir boyunca 27 metre uzanan ve derin bir havuzda biten eğimli bir kayaya dökülüyor.
6: Bence burası müthiş bir yer. Devasa dev bir kaya çanağındayız ve çok güzel. Dalmak için sabırsızlanıyorum.
2: Ama sadece dalmayın. 25 metrelik şelalenin zirvesine çıkın ve eğlenceli bir şekilde inin.
8: Pekala. İniyoruz. 3, 2, 1...

0: İnanılmazdı. İnme hızımız çılgıncaydı. Çok eğlenceliydi.
1: Çok soğuktu ve kayalardan çok hızlı indik. Ama sonunda suya inmek muhteşemdi.
2: Arkadaşlarımı bugünkü gibi güneşli havalarda kesinlikle Bridalveil'a getiririm.
0: Kendini peri masalındaymış gibi hissediyorsun.
1: Evet.
0: Gün boyunca kalabilirim. Son derece mutluyum.
3: Nefes kesici bir yüzme alanı bulmak için okyanus geçmek ya da ormanda yürüyüş yapmak zorunda değilsiniz. İşi biraz değiştiriyoruz ve sizi ulaşması kolay ama şaşırtıcı derecede vahşi bir kıyı şeridine götürüyoruz. Kaliforniya'nın merkezine, Santa Barbara'nın 2 saat kuzeyinde kalabalığı kendine çeken güzel bir plaja gidiyoruz. Ancak bu kalabalık biraz farklı. Kaliforniya'daki Central Coast, dünyanın en güzel sahil şeridinin 550 kilometresine sahip. Ve onu görmenin ünlü Pasifik sahil yolunu aşmaktan daha iyi bir yolu yok. 1934'te inşa edilen bu doğal yol sizi Pasifik Okyanusu'nun ve çevrenin inanılmaz manzarasına, arabanızdan çıkmanıza gerek bırakmadan ulaştırıyor. Ama eğlenmek için kesinlikle durmanız gereken bir sahil şeridi var. Burası yolun hemen yanında, Piedras Blancas adında doğal bir bölge.
4: Çantamı omzuma atıp yollara düşüyorum.
3: Luca ve nişanlısı Stephanie hafta sonu kaçamağı için macera arayışı içinde Pasifik kıyısı otobanına gelmişler.
4: Hadi yola çıkalım.
2: Şimdi bakalım Kaliforniya bir. Evet sanırım devam etmemiz gerekiyor. Luca yolculuğa bayıldığımı biliyor. Saatlerce arabada kalabilirim. Stresimi azaltıyor.
3: Piedras Blancas'a yapılan 225 kilometrelik bu yolculuk eğlencenin sadece yarısı.
2: Aa olamaz. Şu suyun güzelliğine bak.
4: Vay canına.
2: Çok güzel.
3: Kuzeye giderken yolun üstünde Hearst Kalesi ile tanınan San Simeon kasabası var.
2: Bu muhteşem.
4: Evet.
3: Ve Pasifik'e doğru bakarsanız yerel deniz yaşamına tanık olabilirsiniz. Foklar burada toplanıyor. Ve Vista Point otoyolunun sadece 100 metre ilerisinde hayal ettiğinizden fazlasıyla karşılaşacaksınız.
4: Şuna bak, bu kadar foku bir arada
2: daha önce böyle bir şey görmedim.
3: Burası Piedras Blancas Fok Barınağı. Fokların yavrulamak için toplandığı 10 kilometre uzunluğunda bir plaj. Güneşin tadını çıkartırken 10 bin tanesi bir araya gelebiliyor.
4: Zombi foklar gibi yatıyor.
3: Foklar burada toplanıyor. Ve Vista Point otoyolunun sadece 100 metre ilerisinde hayal ettiğinizden fazlasıyla karşılaşacaksınız.
4: Şuna bak, bu kadar foku bir arada
2: daha önce böyle bir şey görmedim.
3: Burası Piedras Blancas Fok Barınağı. Fokların yavrulamak için toplandığı 10

0: onlara yaklaşmak istemezsiniz. Daha güvenli bir mesafede yüzmek isterseniz, daha tenha bir plaj bulacağınız Fiscalini Ranch 15 dakika güneyde.
1: Bu nefes kesici.
2: Harika. Bence burada dalabiliriz.
1: Dalıyoruz.
2: Evet. Güzel görünüyor.
1: Ah, harika bir duygu.
0: Ortalama su sıcaklığı 18 derece. O yüzden eğlenceli bir dalışa hazır olun. Burada birkaç yeni dost da edinebilirsiniz.
2: Bugün yüzerken foklar neredeyse 3 metre yanımızdaydı ve muhteşem bir duyguydu. Cennette olduğumuzu hissettim. Bugünü hiç unutmayacağım. Çünkü güzel nişanlımla cennetteydim. Harika vakit geçirdik. Ve eminim buraya bir kez daha geleceğiz.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
17: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
16: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
19: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aşka.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastası.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'un hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Bu sefer ne yapıp edip kesin kazanacağım.
7: Yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şahıslara yönelik 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanunun 5. maddesinin D bendine istinaden idari para cezası verildi. Uzmanlar bu tür faaliyetlerin hem mali hem de hukuki sonuçlarına dikkat çekiyor.
6: Ya beni de yakalarlarsa? Değer mi gerçekten?

0: Hiç böyle doğal havuzlar görmediniz. Sizi suya dalmaya davet eden yerleri keşfetmek için yollara düştük. Belki gelip siz de bir atlayış yaparsınız. Malta'daki kalp çarptıran yüksek dalışlardan, Tennessee'deki nefes kesen şelaleye kadar.
1: Burası muhteşem.
0: Kanada'daki sıcak su kaynağının içinde duş yapın.
2: Keşke hep burada kalsak.
0: Ve Bora Bora'da evinizin önünden denize dalın.
1: Gel hayatım.
0: Yürüyüş yapmaya, yüzmeye, kürek çekmeye ve suya dalmaya hazır olun. Birazdan dünyanın bizlere sunduğu en güzel yerlerdeki gizli suları keşfedeceğiz.
3: Burası şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem yer.
0: Yolculuğumuza Malta'dan başlıyoruz. Malta, Sicilya'nın 80 kilometre güneyinde yer alıyor. Burada yaşayanlar bu gizli cenneti kendilerine saklıyor. Bu küçük ada ülkesinin yüz ölçümü sadece 316 kilometre kare. Ve üstünde 450 bin kişi yaşıyor. Malta dünyadaki en küçük ve en yoğun nüfuslu ülkelerden biri. Ilık iklimi ve turkuaz rengi sularıyla Avrupalı turistlerin tercih ettiği bir tatil merkezi. Güzel sahilleri birçok insanı buraya çekiyor. Ünlü tatil kasabası Melilla'dan 15 dakika uzaklıkta çok az sayıda insanın bildiği inanılmaz bir yer var. Ama buraya atlamaya cesaret edebilen fazla kimse yok. Ahraş açık mağarasını gördükten sonra bu muhteşem yerde denize girmeden edemeyeceksiniz.
4: Günaydın.
0: Burada yaşayan Petina, Jan, Taryn, Sean ve Paul Ahraş'taki gizli yüzme çukurunu duymuş. Ama şimdiye kadar gidip görmemişler.
5: Bu tepede bir çukur olduğunu duymuştuk ama oraya ulaşmak çok zor. Ya atlayacaksınız ya da yüzerek gireceksiniz. Bugün bir bakıp nasıl girebileceğimize karar vereceğiz.
0: Arabayı park ettikten sonra kayalık tepenin kuzeydoğusuna doğru 400 metre yürümek gerekiyor.
5: Burayı nasıl keşfettin?
1: Bir arkadaşımın arkadaşı bahsetti.
5: Ben atlayabilir miyim bilmiyorum çocuklar. Çok yüksek.
0: Orada böyle bir yer olduğunu bilmeseniz, kireç taşından oluşan mağarayı görmeden geçebilirsiniz. Tepeye ulaştığınızda dev çukur karşınıza çıkıyor.
2: Aman Tanrım!
6: Vay canına!
0: Oval şekilli Ahraş Açık Mağarası'nın eni 15, boyu 24 metre. Bu mağara, Akdeniz dalgalarının yüzyıllar boyunca kayalara aşındırmasıyla oluşmuş. Daha sonra tepedeki kısım çöktüğünde üstü açık kalmış. Buradan 12 metre aşağıdaki pırıl pırıl zümrüt yeşili havuza atlanabiliyor.
2: Tanrım, burası çok yüksek. Ben atlamaktan vazgeçtim. Bu yükseklik beni korkutuyor.
5: Ama çok güzel. Aşağıda yüzen kimse yok. Renkler muhteşem. Yukarıdan çok güzel görünüyor. Gerçekten rüya gibi. Ama doğrusunu isterseniz buradan atlamak için hazır hissetmiyorum. Belki başka bir yerden de girebiliriz.
0: Suyun derinliği 4,5 metre. Ama o kadar berrak bir görüntüsü var ki sanki daha sığ gibi duruyor. Bu durumda kimin önce atlayacağı tartışma konusu oluyor.
1: Tamam taş kağıt makas. Kaybeden atlar. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas.
6: Şan ilk sen atlıyorsun.
1: Tamam. Çok büyük bir heyecan var, çok fena. Artık atlamak zorundayım. Sorun yokmuş gibi davranıyordum. Çünkü kız arkadaşım vardı. Ama şimdi çok fena.
5: Hadi Şan yapabilirsin.
6: 3, 2, 1.
1: Aşağı doğru düşerken ne yaptım ben diye düşünüyorsunuz. Geri dönüşü yok. Ama o anda adrenalin müthiş bir zevk veriyor. Suya düştüğünüz anda yeniden atlamak istiyorsunuz. Merak etme, çok kolay. Hadi yapabilirsin. Atla hadi.
7: Önce atlayabilirim, sorun yok diye düşünüyordum. Ama sonra kenara geldiğim zaman atlamak istiyordum ama vücudum bana engel oluyordu. Korkutucu ama eğlenceli. Değişik bir duygu. Atlıyorsunuz ve iyi ki geldik. Çok eğlenceli.
1: Korkmayın hadi.
5: Olmaz.
2: Atlamayacağız.
6: Hadi kızlar çok kolay.
2: Basla atlayamam.
5: Ben başka bir gün öleceğim.
1: Gerçekten korkacak bir şey yok.
0: Atlamak istemiyorsanız kano kiralayabilirsiniz. Mağaraya kürek çekerek ön kısımdan da girilebiliyor. Böylece bu sihirli mağaradaki nefes kesici sularda herkes yüzme imkanı bulabiliyor.
8: Fuat, ıssız bir mağaranın içinde yüzüyorsunuz, gökyüzüne bakıyorsunuz. Gerçekten harika.
7: 28 yıldır Malta'da yaşıyorum. Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Mutlaka görülmesi gereken bir yer.
1: Hiç unutamayacağımız bir gün geçirdik. Güneş, deniz, arkadaşlar. Daha ne istenebilir ki?
0: Buradan Kanada'nın Vancouver adasına gidiyoruz. Seattle'ın 320 kilometre kuzeyinde gizli bir sıcak su kaynağı var. Orada yaşayanlar bile rehber olmadan burayı bulamıyor. Vancouver adası, British Columbia eyaletinin batı kıyısında 31 bin kilometre karelik bir ada. Aslında burası suların altında kalmış sıra dağların sadece üst kısmı. Adanın üstünde deniz seviyesinden 2100 metreye kadar yükselen ormanlarla kaplı dağlar yer alıyor. Ilık iklimi ve farklı coğrafyası bütün dünyadan açık hava sporlarını seven insanları buraya çekiyor. Yılda 4 milyon ziyaretçi akınına uğradığı halde adanın üstünde hala keşfedilmemiş yerler var. Bunlardan biri de sadece deniz uçağı veya tekneyle gidilebilen bir yüzme alanı. Eğer macera seven biriyseniz Kaplıca Koyunu ziyaret eden nadir insanlardan biri olabilirsiniz.
2: Uçağa bakın. Çılgınlık bu.
0: Erica, Olivia, Josie ve Henning British Columbia'nın yerlilerinden. Ama o ücra bölgedeki kaplıcaya hiç gitmemişler. Oraya gidebilmek için bir uçak kiralamışlar.
2: Bugün ilk defa deniz uçağına bineceğim için çok heyecanlıyım.
0: Topino'dan adanın batı sahilindeki Kaplıca Koyuna sadece 46 kilometrelik bir yolları var. Zor bir bölgede olduğu için oraya karayoluyla gitmek mümkün değil.
2: Bu uçak harika.
0: 20 dakikalık bir uçuştan sonra uçak suyun üstüne iniyor ve yolcularını 4 kilometre karelik Mackinac Marine Eyalet Parkı'nın kenarındaki iskeleye bırakıyor.
2: Teşekkürler. Ah, başım döndü. Ah, harikaydı.
0: İskeleden ormanın içine doğru uzanan tahtadan yapılmış bir yol var. Bu yolun etrafı köknarlar ve üstünden İspanyol yosunları sallanan ladin ağaçlarıyla kaplı.
2: Ah, burası harika.
0: Eğer şanslıysanız bir sümüklü böceğe bile rastlayabilirsiniz. Ama dikkat edin, rehberiniz onlarla yakın temas kurmanızı isteyebilir. Bu hayvanın salgısı hafif bir anestezik madde içerdiği için dilinizi uyuşturabiliyor.
9: British Columbia'da büyüyen her çocuk sümüklü böcek yalamıştır. Geçmemiz gereken bir sınav olabilir. Herkes bir kere dener.
2: Sanki dilinin alt kısmını değdirdin.
8: Benim dilimde kuruluk olmuş gibi hissediyorum.
2: Evet, duyu
8: sanki
2: kaybı
8: biraz
2: oluyor.
8: Sanki biraz karıncalandı.
0: Yol boyunca devam ettiklerinde bir köprünün üstünden kaplıca sularını görebilecekleri bir yere geliyorlar. Burada kaynak suyunun ilk kokusu duyulabiliyor.
2: Ah,
8: şuraya bakın, kötü kokuyor.
9: Kabarcıklara bakın, kaynıyormuş gibi.
5: Çok ilginç değil mi?
0: Buradan sonra kısa ama dik bir kayalığa tırmanıyorlar. Tepeye çıkıldığında Pasifik Okyanusu'nun manzarası görenleri büyülüyor. Oradan indikleri zamansa kaplıca karşılarına çıkıyor.
9: Vay canına, burası harika.
10: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
11: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın, gel.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
11: Hesap.
13: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
16: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
15: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
18: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
19: Hala etkisindeyim.
20: İnanılmaz bir goldü.
21: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç, KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
9: Tonbank kartıma din.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kanada'daki Vancouver Adası açık hava sporlarını seven insanlara farklı bir coğrafya sunuyor. Burada keşfedilecek dağlar, yağmur ormanları ve sahiller, hatta bir de sıcak su çıkan kaynaklar var. O kadar zor bir bölgede ki oraya sadece deniz uçağıyla gidilebiliyor. Ama oraya vardığınızda hayal kırıklığına uğramayacaksınız.
1: Burası harika.
0: Kaplıca koyu 5 metre yükseklikten akan şelalenin altında yan yana sıralanmış doğal havuzlardan oluşan bir yer. Su buraya yerin altından jeotermal hareketler sonucunda ısınarak geliyor.
2: Harika bir yer, çok güzel.
0: Şelaleden akarak havuzlara doğru ilerleyen suyun sıcaklığı 50 dereceyi buluyor. Fakat okyanusun serin sularıyla karışarak 1 metre genişliğinde 3 metre uzunluğundaki orta havuza akan suyun sıcaklığı 42 dereceye iniyor.
1: Okyanusun buz gibi suyuna bu kadar yakın bir yerde böyle sıcak bir su kaynağı olması çok ilginç, inanılmaz.
2: Aşağıdaki havuza bakacağız.
0: Sular yükselip okyanusun soğuk suyu en alttaki havuzu doldurduğunda ısı 10 dereceye düşüyor.
2: Sular çok yükselmiş. Herhalde çok soğuk. Şimdi girip bakacağız.
1: Çıkalım. Hemen sıcak havuza gidelim.
0: Isınmak istiyorsanız şelalenin altına gidip doğal bir duş alabilirsiniz.
2: Evde sıcak bir duş alıyormuşum gibi hissediyorum. Çok güzel.
1: Bu havuz sıcacık. Keşke sonsuza kadar burada kalabilsek.
2: Bu kısımdaki su gerçekten sıcacık. Sizi soğuk rüzgardan bile koruyabiliyor.
0: Böyle uzak bir bölgede olduğu için bu havuzda istediğiniz gibi yüzebilirsiniz.
1: Böyle bir yere gelebildiğim için gerçekten çok şanslıyım. Burası bir oyun alanı gibi. Çok şanslıyız.
3: Bu harika bir deneyim. Böyle ıssız bir yerde olduğu için çok memnunum. İnsan kendini çok özel hissediyor gerçekten.
0: Şimdi Florida'ya gidiyoruz. Marco Adası'nın 8 kilometre güneyindeyiz. Burada garip kalıntılar görebilirsiniz. Az ileride de huzur verici bir sahil var. Marco Adası, Florida sahilinin güneybatısında bir bariyer gibidir. Burası Florida'nın 10 bin ada zincirindeki en büyük ada. Labirent şeklinde uzanan ıssız adaların ve mangroveların arasında en büyük olanı. Turistler buraya en çok balık tutma olanakları, beyaz kumlu sahilleri ve huzurlu yaşam tarzı için geliyor. Ama burada yaşayanlar asıl maceranın adanın diğer ucunda, Cape Romano kıyılarındaki gizemli kalıntılarda olduğunu biliyor. Burada hiç bozulmamış cennet gibi bir kumsal var. Adı da Morgan Sahili.
4: Orada bir sürü deniz ayısı var, biliyor musunuz? Çok güzel değil mi?
0: Catherine, Colin, Josh ve Peyton bir rehberle tekne kiralayıp ıssız sahile gidecekler.
5: Merhaba, nasılsınız?
4: Teşekkür ederiz.
5: Gitmeye hazır mısınız?
6: Evet, hazırız.
0: Marco Adası'ndaki balıkçı köyü Goodland'ın iskelesinden 10 bin ada milli parkına doğru gidiyoruz.
5: Teddy Roosevelt bir zamanlar burada balık tutardı. Burada 10 bin ada vardır eminim dediği için bu bölgeye 10 bin ada ismi verildi.
0: 3 kilometre açıldıktan sonra parkın kanallarından çıkıp Meksika körfezine geliyoruz.
4: Kanaldan çıkar çıkmaz suyun rengi zümrüt yeşiline dönüştü. Üzerimizde kuşlar uçuyor. Artık kilometrelerce kara parçası görmüyorsunuz. O kadar güzel ki.
0: 20 dakika sonra Cape Romano sahili görünüyor. Bu arada denizin ortasında herkesi ürküten garip bir yapıyla karşılaşıyoruz.
4: Şunları görüyor musunuz?
6: Bunlar ne?
7: Sahile yaklaştığımızda birdenbire bu beyaz garip yapılar karşımıza çıktı. Suyun üzerinde duran 8-9 metre yüksekliğinde kulübeler. İnanılmaz bir şey. Bunlar ne böyle?
0: Uzaylılar yapmış gibi görünüyor ama aslında 1980'de emekli bir petrol rafinericisi, güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu toplama sistemleriyle çevre dostu olan ve kendi enerjisini sağlayabilen bir tatil evi yaptırmış.
6: Hiç böyle bir şey gördün mü?
0: Bu ev aslında sahilde yapılmış. Ama fırtınalar ve erozyon nedeniyle zamanla kumlar azalınca ev de yükselen sular yüzünden denizin ortasında kalmış. Artık sadece kubbeleri görünüyor.
8: Oh! Burası harika. Burada aylarca yaşayabilirim. Gerçekten. Burası şimdiye kadar gördüğüm en güzel yerlerden biri.
0: 8-9 metre yüksekliğindeki kubbeler artık atlama platformu olarak kullanılıyor.
9: 3, 2, 1, atla!
2: Muhteşemdi. Burası müthiş bir yer.
0: Kubbeleri keşfettikten sonra yeniden tekneye atlayın ve Körfez sahili boyunca 15 dakika kuzeye doğru gidin. Sadece sizin denize girebileceğiniz bembeyaz bir sahil bulacaksınız.
2: Şuraya bakın.
4: Çok güzel.
8: Harika.
0: Morgan sahili 180 metre uzunluğunda ve sadece 60 metre genişliğinde bir yer. Uzun yabani buğdaylar ve mangrove ağaçlarıyla kaplı.
8: Harika.
4: Burası evet,
8: harika
4: bir yer. Bayıldık buraya.
8: İşte geldik.
2: Tekneden indiğimizde ıssız bir sahile gelmiştik. Hiç kimse yoktu. Buralara birisinin geldiğini gösteren herhangi bir iz bile yoktu.
0: Burada sahil boyunca yürüyüş yapabilir ya da isterseniz bu tertemiz körfezin 26 derecelik sularında yüzebilirsiniz.
8: Burası gözlerden uzak bir bölge. Biraz uzak bir yer ama geldiğimize değdi. Kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ederim.
0: Şimdi İskoçya'ya, Edinburgh'un 300 kilometre kuzeybatısına gidiyoruz. Burası belki de ülkenin en güzel sahili ve pek bilinmeyen bir yer. Kuzeybatı İskoçya genelde sıra dağlarla kaplıdır ve nüfusu seyrektir. Bu bölgeyi görmek için Kuzey Sahili 500 adlı karayolunda yolculuk etmelisiniz. Bu yol Amerika'daki 66 numaralı yol gibi bir uçtan diğer uca kadar gider ve yolculuk ederken muhteşem kaleleri ve güzel sahilleri görebilirsiniz. Ama batı kıyısındaki sahil o kadar ücra bir yerde ki oraya arabayla ulaşamazsınız. Eğer bütün gününüzü ayırıp biraz emek verirseniz hiç kimsenin olmadığı pembe bir sahile ulaşabilirsiniz. Burası Sandwood sahili.
4: Gidiyoruz, hazır mısınız?
6: Hadi gidelim.
4: Evet.
0: İskoçyalı Sarah, Brenna, Michael ve Jamie kuzeybatı kıyısındaki o pembe sahili duymuşlar ama hiç görmemişler. Bugün mutlaka gidip görmek istiyorlar.
10: Burada manzara harika.
0: Yaşadıkları Scowry köyünden Blairmore'daki dağlık bölgeye arabayla 30 dakikada ulaşacaklar. Burada bir park yeri var.
4: Aa,
10: evet,
4: işte geldik
10: işte.
6: Burası mı?
10: Evet. Hazır mısınız?
8: Hadi geldik.
0: Park yerinden yürüyüş yoluna açılan bir kapı bulunuyor. Buradan itibaren 6 kilometre yürüyerek sahile ulaşabilirsiniz.
4: Şimdilik yokuş çıkmıyoruz. Umarım hep böyle düz gidiyordur. Manzara çok güzel, hava da harika. Bakalım söyledikleri sahil nasıl bir yer?
0: Yol boyunca bozkırlar ve göller var. Yerliler bu göllere loch diyorlar. Yamaçlar otlayan koyunlarla dolu. Pırıl pırıl bir göl olan Sandwood Loch'u geçince hedefe yaklaştığınızı anlıyorsunuz.
11: Çok az bir yolumuz kaldı.
0: 15 dakika daha yürüdükten sonra tepeye geldiğinizde sahilin nefes kesici manzarasıyla karşılaşıyorsunuz.
4: Harika.
10: Aman tanrım.
0: Birazdan Kaliforniya'da bir kano macerası yaşayacağız.
4: Aman tanrım.
0: Sonra da Güney Pasifik'te büyülü bir adada tatil yapacağız.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Kazancım net, sigortam net.
14: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Gün boyu çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
12: tak. Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: İskoçya'nın kuzeybatısı muhteşem dağları ve engebeli sahilleriyle ünlü. Çok uzun bir yürüyüş yolu aşıldığında pek kimsenin bilmediği turkuaz rengi denizi ve pembe kumlarıyla uzanan bir sahil buluyorsunuz. 6 kilometrelik bir yürüyüş yapmaya razıysanız sahile geldiğinizde nefes kesici bir manzarayla karşılaşıyorsunuz.
15: Harika.
16: Muhteşem.
17: Aman tanrım.
15: Şuraya bakın.
14: Sandwood sahili 1,5 kilometre uzunluğunda bir kumsal. El değmemiş pembe kumlarla kaplı ve her iki tarafını kapatan yüksek yamaçlarla çevrili. Buradan Atlantik Okyanusu'nun turkuaz rengini görebilirsiniz.
15: Gerçekten manzarası nefes kesici. Tepeye geldiğinizde durup derin bir nefes almak istiyorsunuz.
18: Çok güzel. Okyanusun mavi rengi harika. Harika bir gün.
14: Denize ulaşmak için önce sahilde 20 metre yüksekliğindeki kum tepelerini aşmanız gerek.
15: Gittikçe daha da güzelleşiyor.
14: Ama acele etmeyin. Eğer bir tekniğiniz varsa bu kum tepeleri sizin için eğlenceye dönüşebilir.
19: Kumlar o kadar yumuşak ki üzerine atlamak çok eğlenceliydi. Atladıktan sonra yuvarlanarak aşağı kadar inebiliyorsunuz. Yukarıya tırmanıp yeniden aşağı yuvarlanıyorsunuz.
18: İnanılmaz bir yer.
14: Kumların üstünde yeterince eğlendikten sonra artık aşağıda sizi bekleyen Atlantik dalgalarına doğru ilerlemelisiniz.
18: Arkadaşlar şuraya bakar mısınız?
15: Dalgıç kıyafetlerimizi evet. Giyebiliriz.
14: Buraya 4 milimetrelik dalgıç kıyafetiyle gelin. Çünkü suyun sıcaklığı 6 derece ile 15 derece arasında değişiyor.
18: İlk girdiğimizde su buz gibiydi. Ama şu anda muhteşem. Gerçekten inanılmaz. İskoçya'da denize girmek harika.
19: Burası şimdiye kadar gördüğüm en güzel sahil. Yaşadığımız yere de çok yakın. Daha önce buraya hiç gelmemiştim.
15: Bizim için harika bir gün oldu. Kesinlikle buraya yeniden gelebiliriz.
14: Bu Buradan Tennessee dağlarına gidiyoruz. Nashville'in 190 kilometre doğusunda masallardan fırlamış gibi görünen gizli bir şelale var. Tennessee 3 farklı bölgeye ayrılmıştır. Eyaletin doğusunda 2116 kilometre karelik Büyük Dumanlı Dağlar Milli Parkı var. Koruma altında olan bu bölge 3379 kilometrelik nehirlerle dolu. Her yıl 200 bine yakın ziyaretçi buradaki ormanların, nehirlerin ve şelalelerin arasında yürüyüş yapmak için bu bölgeye geliyor. Ama ıssız bir yer arıyorsanız buradan 112 kilometre ileriye, kuzeybatıdaki Cumberland bölgesine gitmelisiniz. Burada ülkenin en güzel şelalelerinden birini bulacaksınız. 33 metre yüksekten aşağı dökülen Ozon Şelalesi.
18: Hadi.
16: Gidelim.
14: Gabby ve Paul burada arkadaşları Lauren ve Thomas'la buluştu. Şelaleyi ilk kez görecekler.
16: Çok güzel olduğunu duydum. Kristal gibi berrak olduğunu söylediler.
14: Bu yürüyüş yolu onları Milli Park'ın içindeki Ozon Şelalesi'ne götürecek. Crab Orchard dağlarındaki 172 dönümlük Cumberland Platosu koruma altında olan bir bölge.
15: Burası yemyeşil bir yer. Ağaçlar çok güzel. Burada olmak harika.
14: Sadece 90 metre yürüdükten sonra şelalenin başladığı yere geliyorsunuz.
16: Vay canına, muhteşem.
14: Ozon Şelalesi 33 metre yükseklikteki kireç taşı kayalıkların üstünden aşağıdaki 150 metre genişlikteki zümrüt yeşili havuza dökülüyor.
17: Kesinlikle çok güzel. Buradan dümdüz aşağı inmesi inanılmaz.
14: Şelalenin başladığı yere gelmek kolaydı ama şimdi 800 metrelik dik kayalık yoldan aşağı inmeleri gerek.
15: Vay canına.
20: Çok güzel.
15: Burası gerçekten çok güzel.
14: Bu şelaleye verilen ozon adı buradaki temiz havanın kalitesini yansıtıyor. Bu taze koku suyun oluşturduğu sis tabakasından kaynaklanıyor. Manzarayı biraz izledikten sonra kendinizi serin sulara bırakabilirsiniz.
20: Uhu. 1, 2, 3.

0: Şelalenin suyu yıl boyunca soğuk oluyor. Soğuk dağ havasının hakim olduğu bir bölgede 10 derecelik suya girmek pek kolay değil.
1: Burası harika. Su soğuk ama çok eğlenceli. Burası harika.
2: Yukarıdan akan su muhteşem görünüyor. Kuvvetli bir akıntı var. Rüzgar da olduğu için oldukça soğuk.
3: Burası şahane bir yer. Su çok güzel, kristal gibi. Çok eğlendik.
4: İyi ki buraya gelmişiz. Arkadaşlarımla burada bir gün geçirme fırsatı bulduğum için gerçekten çok mutluyum.
0: Şimdi Kanada'ya Prince Edward Adası'na gidiyoruz. Burada kırmızı kayalarla çevrilmiş, etrafta bir kişi bile göremeyeceğiniz ıssız bir sahili keşfedeceğiz. Prince Edward Adası, Kanada'nın doğu kıyısında 225 kilometre sahili bulunan hilal şeklinde bir ada. Bereketli topraklarından ötürü buraya körfez bahçesi deniyor. Kanada'da tüketilen patateslerin %25'i 5700 kilometre karelik bu adada yetiştiriliyor. Ama burada yaşayanlar adalarının tarım dışında da özellikleri olduğunu biliyorlar. 90'dan çok güzel sahilleri var. Bunlardan biri de kırmızı kayaların arasında gözlerden uzak bir sahil. Bütün gününüzü tek başınıza geçirebileceğiniz bu cennet parçasının adı Cavendish Sahili.
5: Merhaba. Merhaba.
0: Bugün Juliana Nasılsın? Ve Helen, arkadaşları Alan'ın en sevdiği plaja gidecekler.
5: Çok merak ediyorum.
6: Hava da güzel, tek bir bulut bile yok.
0: Sahile arabayla gidilebildiği halde burada yaşayanlar New London koyundan sahile gitmek için kanoyu tercih ediyor.
5: Ben bindim.
6: Sen önde oturur musun?
5: Olur.
0: Kanoyla sahile 4,5 kilometre kürek çekerek gidilebiliyor. Muhteşem kırmızı kayalıkların önünden geçtikten sonra karşı kıyıya ulaşıyorlar.
6: Burası çok güzel.
0: Kıyıya vardıktan sonra 5 dakikalık kısa bir yol yürümeleri gerekiyor.
5: Denize girmek için sabırsızlanıyorum.
0: Ağaçlık alandan çıkınca nefes kesici sahile sadece birkaç adımlık yolları kalıyor.
6: Aman tanrım, inanamıyorum.
5: Burası harika bir yer.
0: Cavendish sahili batıda New London koyundan başlayıp doğudaki kireç taşı kayalıklara kadar uzanan 8 kilometrelik bir şerit.
5: Burada hiç kimse yok.
2: Kumlar sıcacık.
0: Kumların kırmızı renkte olması kireç taşında çok fazla miktarda bulunan demirden kaynaklanıyor. Zaman içinde aşınarak kilometrelerce kum tepeleri oluşturmuş.
6: Buraya geldiğimiz anda ilk dikkatimizi çeken renklerin kontrastı oldu. Kumlar parlak kırmızı, deniz kabukları bembeyaz. Burası çok güzel.
0: Bu ada çok kuzeyde olduğu için deniz suyu biraz soğuk olabilir.
5: Eğer yeteri kadar ısındıysanız bakın burada ne var.
2: Şişli oyuncaklar.
0: Ama Temmuz'la Eylül ayları arasında gelirseniz St. Lawrence Körfezi'nin 18 derecelik berrak sularını atlayabilirsiniz.
2: Şişme oyuncaklarla denizde çok eğlendik. Kendimi çocuk gibi hissettim.

0: Çok eğlenceli.
1: Denize girmeye biraz ara verince kıyıda da ilgilenecek çok fazla şey var.
0: Burada kumlar bitiyor, taşlar başlıyor.
2: Vay canına, burada hiç kum yok.
1: Kıyı şeridinin en doğusunda kumlu alan yerini taşlara bırakıyor. Burası kayalardan kopup suyun içine düşen taş parçalarıyla dolu.
0: Ne kadar güzel.
1: Buradaki 27 metrelik minik koy tamamen yalnız kalabileceğiniz ıssız bir yer.
0: Kıyıda yürürken burayı keşfetmek harika bir şey. Önü açık, kenarları kapalı, tamamen size özel bir plaj olması harika.
2: Buraya kesinlikle yeniden geleceğim. Çok güzel, huzur dolu bir yer. Sadece size özel, kimsenin göremeyeceği gizli küçük bir cennet parçası.
3: Bugün tamamen eğlenceyle, macerayla dolu bir gündü. Çok güzel bir gündü. Gerçekten çok güldük, çok eğlendik.
1: Şimdi İsviçre'ye gidiyoruz. Zürih'in 2,5 saat güneyinde bir sır gibi saklanan büyüleyici bir yüzme alanı var. İsviçre'nin güneyindeki Ticino eyaletinde bulunan Ponte Brolla köyü, İtalya sınırına o kadar yakın ki bu küçük köyün resmi dili İtalyanca. Yeşil vadiler, Alp dağları ve pırıl pırıl akan nehirlerin yanında bir de sakin sularında yüzülebilecek küçük doğal havuzlar var. Bunlardan biri ilk bakışta görülemeyecek bir yerde. Eğer nerede olduğunuzu bilerek bakarsanız belki bu saklı cennet parçasını görebilirsiniz. Buraya Osteria Alorido yüzme havuzu diyorlar.
4: Helali.
5: Hadi gidelim.
1: Bugün Jan, Andy ve Robin bir yürüyüşe çıkıp gizli yüzme havuzunu bulacak. Söylentilere göre oraya Osteria Alorido restoranının arkasından giden bir yol varmış. Aşağı doğru inen patikada 500 metre boyunca nehrin sesinin geldiği yere doğru ilerlemek gerekiyor. Küçük tahta bir köprüyü geçtikten sonra dar bir vadiye geliyorsunuz. Dik kayaların üstünden geçmek o kadar kolay değil.
4: Umarım oraya inebileceğimiz bir yol bulabiliriz.
5: Düşme lütfen. Dikkat et.
4: Bulduk.
5: Vay canına.
1: Derin vadinin içinde 30 metrelik kayaların çevrelediği alanda Maca Nehri'nden gelen sular birikiyor. Ve burada zümrüt yeşili doğal bir yüzme havuzu oluşuyor.
5: Söyledikleri muhteşem havuzu bulduk.
4: İnanılmazmış gerçekten. Çok güzel.
5: Şu renge bakın.
1: Burada doğal atlama platformları oluşturan granit kayaların üstüne çıkıp suya atlayabilirsiniz.
5: Burası harika.
1: Eğer daha da yükseğe tırmanırsanız, kanyondaki en yüksek kayadan atlamak en heyecanlısı olacaktır. 9 metrelik bir atlayış yapacaklar. Ama dikkatli olun, kanyon dar olduğu için hata yapılmasına izin vermiyor. Bu sadece uzmanların yapabileceği bir atlayış.
5: 3, 2, 1.
1: Birazdan Bora Bora'ya gideceğiz. Ve dünyanın en güzel sahillerinden birini göreceğiz.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle.
8: 25 yıldır hep. Gol be gol. 25 yıldır hep seninle.
9: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
3: Bellona. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Güney İsviçre'de Ponte Brolla köyünde bir restoranın arkasında gizlenmiş turkuaz renkli inanılmaz bir doğal havuz var. Şelaleler ve atlama platformlarıyla çok güzel bir yer. Ama en yüksek adrenalini 9 metrelik kayadan aşağıdaki 6 metre derinliğinde dar havuza atlarken hissediyorsunuz.
8: 3, 2, 1...
9: Çok güzel. Burayı seviyorum.
8: Evet.
7: Bu güzelliğe ek olarak 4,5 metre yükseklikten akan gizli bir şelale var. Üstelik sular doğal bir kaydırağın üstünden akıyor.
8: Çok güzel bir gün.
9: Evet.
8: Hayatımı seviyorum.
9: Bugün çok güzel bir yer bulduk. Doğal havuzlar, yemyeşil su, şelaleler. Üzerinden kayabildiğiniz cam gibi kayalar var. Hiç böyle bir yer görmemiştim. Burası gerçekten çok çok güzel bir yer.
7: Şimdi Kaliforniya'nın orta kesimine gidiyoruz. Santa Cruz'da yaşayanların bile bulmakta zorlandığı gizli bir sahil var. Santa Cruz, San Francisco'nun 120 kilometre güneyinde yer alan küçük bir tatil kenti. Burası sahilleriyle ünlü. Nesiller boyunca sörfçüleri cezbeden bir yer. Sahil boyunca yapılmış olan ünlü yürüyüş yolu 1907'den beri birçok insanı buraya çekiyor. Ama sadece size özel bir kumsal bulmak istiyorsanız şehrin 6 kilometre dışına çıkmanız gerekiyor. Burası 28 kilometre karelik Wilder Range Eyalet Parkı. Yürüyüş yolunun ilerisinde gizlenmiş olan küçük bir koy var. Burası çok az insanın bildiği Fern Grotto kumsalı. Burada yaşayan kano uzmanı Joshua, kız arkadaşı Tiba'yı hem yeni yerler keşfetmek hem de kano gezintisi yapmak için Fern Grotto'ya götürmek istiyor.
10: Arkada iyi misin?
11: Merak etme.
10: Sörfçü arkadaşları bu güzel kumsaldan bahsetmiş. Benim hep yeni yerler keşfetmek istediğimi biliyor.
7: Wilder Range Eyalet Parkı'nın sahile giden patikasında kanolarını çekerek yürüyüşe başlıyorlar.
11: Kanoyla gitmek güzel olacak.
10: Harika. Kanoyu seviyorum.
11: Böyle güzel bir günde her şeyi geride bırakıp doğanın içinde olmak, anı yaşamak, arkadaşınızla zaman geçirmek harika.
7: Birçok insan 3 kilometrelik bu yolu boydan boya yürüyüp bütün sahili izlemeyi seviyor.
11: Gel şuraya bakalım.
10: Aman tanrım.
7: Burada yaşayanlar bu patikanın batı tarafında uzun otların arasından aşağı inen 1,5 kilometrelik başka bir yol olduğunu biliyorlar.
10: Bak ne kadar güzel.
11: Evet, oradan gidelim.
7: Bu yolu bulduktan sonra 200 metre daha aşağı doğru indiğinizde size özel bir cennetle karşılaşacaksınız.
10: Çok güzel.
7: Fern Grotto sahili sadece 36 metre uzunluğunda bir kumsal. Üç tarafı kireç taşı kayalarla çevrili. Pasifik Okyanusu'nun dalgaları kumların üstüne yayılıyor. Koya adını veren erelti otları kayaların üstünde büyüyor.
10: Patikadan aşağı indiğimiz zaman bu kadar ıssız bir yer olduğuna inanamadık. İnanılmaz bir yer. Burayı kendimize saklayalım. Hiç kimseye söyleme.
11: Olur.
7: Buraya gelmişken kayaları ve mağaraları da keşfedebilirsiniz. Sadece etrafınızdaki güzelliğe baksanız da olur.
11: Kenardaki kayalara tırmanabiliyorsunuz. Her yerde erelti otları var. İsrail ancak bu kadar güzel olabilir.
7: Burada deniz soğuk olduğu için dalgıç kıyafetinizi getirip giyerseniz Pasifik Okyanusu'nun 15 derecelik suyuna girebilirsiniz. Dalgaların arasında kanoyla kürek de çekebilirsiniz. Böylece kumsalı ve etrafındaki kayaları deniz tarafından seyretmiş olursunuz.
10: Kanoda kürek çekerken altınızda ne olduğunu bilmemek insana büyük bir heyecan veriyor. Her türlü balık olabilir.
7: Eğer yeterince şanslıysanız yunusları, fokları, hatta daha büyük canlıları bile görebilirsiniz.
10: Aman tanrım, şurada balina var.
11: Aman tanrım.
10: Aman tanrım.
7: Kambur balinalar Nisan'dan Kasım'a kadar göç ederken bu bölgeden geçiyor.
10: Harika.
11: Muhteşem bir şey. Kız arkadaşım Tiba ile buraya kano yapmaya geldik. Burada keşfedilmemiş bir plajla karşılaştık.
7: Bütün dünyayı gezip bilinmeyen olağanüstü güzellikteki doğal havuzları buluyoruz. Şimdi gideceğimiz yeri herkes biliyor ama bu oraya gitmeyeceğimiz anlamına gelmez. Çünkü orası görülmeye değer bir yer. Fransız Polinezyası'nda Tahiti'nin 277 kilometre kuzeybatısındaki Bora Bora'ya gidiyoruz. Müthiş bir sahil macerası olacak. Bora Bora'ya Güney Denizi'nin mücevheri diyorlar. Burası Fransız Polinezyası'nın en tanınmış adası. Bu büyüleyici ada Pasifik Okyanusu'nun içinden 600 metreye kadar yükselen bir kare parçası. Sönmüş bir volkanın iki tepesi sayesinde Pahia ve Otemanu dağları oluşmuş. Buranın dünyaca ünlü bir ada olmasını, etrafını çevreleyen harika bir resif, büyük turkuaz bir lagün ve beyaz kumsallar sağlıyor. Denizin üstündeki ikonik bungalovlar her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor. Eğer buraya gelirseniz adanın en iyi plajını ziyaret etmeden gitmeyin. Bu güzel sahilin adı Matira Plajı. Tahiti'nin yerlilerinden Pierrick ve Tayana biraz tatil yapıp dinlenmek için Bora Bora'ya geldi. Adanın ünlü deniz bungalovlarında kalacaklar.
12: Bizim için harika bir gün olacak. 9 yıldan beri eşimle ilk defa baş başa böyle bir tatile çıkma imkanı bulduk. Bu defa çocukları getirmedik.
7: Otel kendi özel adasında denizin üstüne tahta barakalar yaptırmış. Adanın iskelesine tekneyle kısa bir yolculuk yapılıyor. Burada karaya çıkarken bir serenatla karşılaşıyorsunuz.
13: Adanıza hoş geldiniz Monsieur, Madame.
7: Buradan kısa bir yürüyüş yapıp suyun üstündeki bungalovunuza girebiliyorsunuz.
10: Aman tanrım.
12: Bunlar senin için bebeğim.
7: Bu lüks bungalovlarda rahatsız edilmeden Otemanu Dağı'nın ve Raayatea ile Taha Adaları'nın muhteşem panoramik manzarasını uzaktan izleyebilirsiniz.
10: Vay canına.
12: Harika bir manzara.
7: Kulübünüzde etrafı seyredip rahatlarken altınızdaki nefis mavi lagüne dalmak için sabırsızlanacaksınız.
12: Hadi gel.
10: Şimdi mi?
12: Evet.
7: Üç metre derinliğindeki lagün, vatozların, resif köpek balıklarının ve yüzlerce çeşit tropik balığın gezindiği bir yer.
12: Lagunun içi rengarenk balıklarla dolu. Aşağısı gerçekten inanılmaz. Suyun içinde başka bir dünya var. Denize girince kendimi çok iyi hissediyorum. Adeta balık gibi.
7: Gününüze biraz da kum eklemeye hazırsanız hemen bir sörf tahtasına atlayın. Serin sularda 800 metre kulaç atınca Bora Bora Adası'nın güney ucuna gelirsiniz. Burada sizi büyüleyici bir manzara bekliyor.
14: Harika.
12: Şuraya bak.
7: Burası Matira plajı. Adadaki halka açık plajlardan biri. Aynı zamanda da en güzel olanı.
12: Suya bak.
7: Bir kilometre uzunluğundaki sahilin kenarı palmiye ağaçları ve yemyeşil tepelerle çevrili. Ve tabii ki lagünün pırıl pırıl mavi suları bu manzaraya eşlik ediyor.
14: Deniz manzarası nefes kesici. Hem yeşil hem mavi. Gerçekten mükemmel. Burası cennet.
7: 1,5 kilometre ileride bir bariyer oluşturan resif adayı dalgalardan koruyor ve rahatça yüzülebilecek ideal bir havuz oluşturuyor.

0: Beyaz kumlara ve inanılmaz mavilikteki denize doyduğunuz zaman otele dönüp biraz dinlenerek bu cennet adanın güzelliğini içinize çekebilirsiniz.
1: Bugün mükemmel bir gün geçirdik. Her şey hayalimizdeki gibiydi.
2: Bugün çok özel bir gündü. Eşimle baş başa olmak çok güzel. Bugün sadece ikimizin günü.

0: Yine içinize çekebilirsiniz.
1: Bugün mükemmel bir gün geçirdik. Her şey hayalimizdeki gibiydi.
2: Bugün çok özel bir gündü. Eşimle baş başa olmak çok güzel. Bugün sadece ikimizin günü.

0: Yatırımcım.net, sigortam.net.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
19: Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
21: Hansi'den vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
22: Kalsın mı?
23: Kalsın mı?
22: Yoksa atsın.
24: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
21: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
23: Ta-ta.
17: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depoyu araştırıyorlar. Bunlar onların en nadide ve en değerli bulgularının öyküleridir.
1: Antika avcılarım da birazdan.
2: Benimle alay ediyorsun.
1: Tom'la ben bir açık arttırmaya geciktik.
0: Kaydolmayı unutmayın sakın.
1: Ve yarışma.
3: Evet.
1: Kallı geçecek.
4: O benim.
1: Elimizden geleni yapacak.
2: 800.
1: Tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Bazı muhteşem bulguların peşindeyiz.
2: Aman tanrım. Kazanan.
1: Ve şans eseri belki de en büyük skorumuz olacak.
4: Bunun sokak değeri 120 bin dolar.
1: Bir dakika ne?
5: Siz kaç demiştiniz?
0: 80 oldu, 90 oldu.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmayla satışa sunuluyor.
0: Satıyorum, satıyorum, satıyorum, satıyorum 100 dolar.
2: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş haline geldi.
4: 120 bin dolar.
2: Güzel.
1: Ben Alan Carr.
2: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarımız. Neler bulduğumuza
2: ve sattıklarımıza
1: inanamayacaksınız.
2: 25 bin dolar.
5: Anlaştık bayım.
2: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Aman tanrım.
1: Evet. Durup sağlık içeceğini aldığın için 5 parçanın satılacağı açık arttırmaya gecikiyoruz.
2: Nar çayı. Eski

0: Eskiden eğlenceli biriydin. Burada cips, benim yiyebileceğim şeyler filan olurdu. Şimdi hiçbir şey yok. Kendi yiyeceklerimi getiriyorum.
1: Senin kolesterolüne dikkat ediyorum. Sadece haftada bir gün çikolata günü. Kulağa çok iyi geliyor.
0: Kulağa iyi gelen bir şey daha.
1: Neymiş?
0: Bir açık arttırmaya zamanında gitmek. Sağlık konusundaki girişimlerin benim geçimimi etkilemeye başladı. Kaybediyor olabileceğimiz parçaları düşünsene.
1: Kardeşim, biraz nar suyu içip sakin olmalısın.
0: Eskiden daha eğlenceliydin.
1: Neredeler?
0: Bilmiyorum.
1: Araçları görüyorum. Orada değiller.
0: Çünkü başladılar bile. Onun için kimseyi göremiyoruz Don.
1: Burası tam ortası. Oradan git, ben de burada.
0: Onları dalga mı geçiyorsun? Bu hiç profesyonelce değil.
1: Hey, bu negatif tavırların ağrıma etki ediyor.
2: 75-50 oldu. Yok mu arttıran? 125 oldu. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? 150 istiyorum. 150. 150 geldi. 175 var mı?
0: Üzgünüm.
2: 175 geldi. 200 var mı? 200 de geldi. 225. 225 arıyorum. 225 yoksa satıyorum. 200 dolara. 225 geldi. 250'm var mı? 250 de geldi. 275 arıyorum. 275 arıyorum. 275 yoksa satıyorum.
0: Satıyorum. 275 geldi. Gitar amplifikatörü, yap boz,
2: 300 sanat eseri. 300 var mı, 300 verecek var mı, 300
0: bunlar geldi, 325 şey var mı? Okey masası en az 200 dolar.
2: 325 arıyorum yoksa satıyorum.
0: Evet.
2: 325'e satıyorum. 325'e satıyorum. Satıyorum, son defa soruyorum. Sattım, 325'e. Teşekkür ederim beyefendi.
0: Bana ne dersin? Geç gelmek hiç gelmemekten iyidir.
1: Gördün mü? 5 dakikadır buradayız ve bir parçayı aldık.
0: Evet, ama birinci parçayı kaçırdık ve bir de azarlandık. Bir parça daha almak zorlaştı.
2: Sıradaki açık arttırma parçamız.
3: Bir dahaki sefere kaydolun.
0: Ne?
3: Bir dahakine kaydolun.
0: Kaydolmama gerek yok, hep kayıtlıyım. Olta kamışları. Kırılabilir. Mikro süet. Senin ilgini çekmediğini biliyorum.
1: Kardeşim, bu parça tam bir çöplük. Bunu diğerlerinin almasına izin verirsek bizi rahat bırakırlar.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Yeterince ucuza alırsak kâr edebiliriz.
2: Evet, bu parça 10x10. Kim ona 25 verir? 25 verir misiniz? 25, 25 geldi. Teşekkür ederim.
0: Teklifte bulunuyor. Merak etme.
2: 75 arıyorum. 75, 100 geldi. Teşekkür ederim. 125, 125, 125.
0: Evet.
2: Geldi 125. 125'e satıyorum. Arttıran yoksa 150 geldi. Teşekkür ederim. 200 de geldi. 225 de geldi. 250 de geldi. 275 var mı? 400 geldi. Teşekkür ederim. 425, 425, 425 yoksa satıyorum. 400'e satıyorum. Sattım. 400'e. Teşekkür ederim.
3: Sıra bende.
0: Vay canına, düşmanca davrandılar ve hala bizimle uğraşıyorlar.
1: Şimdilik sadece tek bir parçamız var ve onun içinde çok uğraştık. Umalım da artık biraz kolaylaşsın. Silah kılıfı.
0: Silah kılıfı mı?
1: Silah kılıfı.
0: Oh.
1: Kasa. Bir kasa ve bir silah kılıfı. Karşı koyamam.
0: Evet, boş çıkabilirler. 400'ün altında tutalım.
2: Evet, 4 numaralı parça. 10x15. Evet, başlıyoruz baylar bayanlar. Kaç dolar veriyorsunuz ve kim veriyor?
1: 200.
2: 200 dolar verdiler, teşekkür ederim. 250 var mı? 250 geldi. 300 var mı? 300 de geldi. 350 istiyorum. 350, 350, 350 geldi. 400 de var mı? 400 de var. 450 var mı? 425 geldi. 450 istiyorum hala.
0: O adam ne olursa olsun fazla fiyat verecek.
1: O halde onu pes ettirelim. 800.
2: 800 geldi, teşekkür ederim. 850 var mı? 825 de olur. 825 de olur. Yok mu arttıran?
0: Başımız
2: yok mu arttıran?
0: Belada.
2: Yok mu arttıran? 800'e satıyorum. 800'e satıyorum. 800'e satıyorum.
0: Boş ver.
2: Arttıran yoksa son defa soruyorum ve 825 geldi bu arada. Teşekkür ederim. 850 arıyorum. 850 arıyorum yoksa 825'e satacağım. Kimse yok mu? Sattım. 825. Teşekkür ederim.
1: Bu adam kesinlikle kafayı bize taktı. Ama en azından onu ödedik.
0: Şimdi son parçaya hazırlanabiliriz. Umalım ki para etsin.
2: Evet, bu bugün yapacağımız son açık arttırma.
1: Kamp malzemesi.
0: Olta kamışları.
1: Golf sopaları. Açık havada kullanılacak şeyler.
0: Fazla bir şey göremiyorum. Ya sen?
1: Aradığımız türden parçalar değildi. Ama kamp malzemeleri her zaman kolayca para kazandırabilir.
3: Siz bunları alabilirsiniz.
0: Peşimizi bıraktığına göre burada bir şeyler yapabiliriz.
2: Bugün para kazanmak için son şansınız. İlk olarak kim 20 dolar veriyor? 20 dolarım var mı? 20 dolar.
1: 25.
2: 25 geldi. Teşekkür ederim. Evet, 30 var mı? 30 da geldi. 35 var mı? 50 geldi. Teşekkür ederim. 75 istiyorum. 75 verir misiniz? 75, 60 verdiler. 75 istiyorum. Hala 80 geldi. Teşekkür ederim. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? 85 geldi. 90 var mı? 90, 90, 90, 90, 90. 90 var mı? 90, 90 yoksa satıyorum. Ve 85'e sattım. Teşekkür ederim.
0: Kesinlikle iyi bir anlaşmaydı. Bir parça daha kaptığımıza sevindim. Neydi o? Mutluluk dansı mı?
1: Geç gelmiş olsak da iki iyi parça aldık.
2: Bugün biraz geciktiğinizi fark ettim.
0: Bugün biraz geciktik.
1: Çünkü sağlıklı çayımı almam gerekiyordu. Hadi kazmaya başlayalım. $85.
0: Burada küçük bir kilitli dolap var.
1: Uyku tulumları.
0: Evet, uyku tulumu. Bir çadır. Eğer bu çadırlar eksiksizse biraz para edebilir. Kamp küreklerimiz de var dostum.
1: Dostum.
0: Ne?
1: Bu kürekler hayatta kalmak için.
0: Öyle mi?
1: Yont, kes, kaz, sapla.
0: Ormanın derinliklerindeysen pala gibi kullanılıyor. Ha! Bu yaramaz çocukları kamyonete yükleyelim. Bir çadırımız daha oldu. Bak bakalım.
1: Bu para demek.
0: Bir sürü çadırımız var. Sanırım bu plajda kamp yapmak için mazeret olabilir.
1: Bu da ne böyle? Alan.
0: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Birazdan.
1: Nereye gitti acaba?
0: Bazı zorlu görüşmeler.
3: 400 eder.
1: Bir parçaya 400 mü?
3: Hepsi için.
0: Bizi tutsak etti.
1: Bu da ne böyle? Alan.
0: Ne?
1: Aman tanrım. Bunlar eski ayı tuzakları. Eskiden bu bir yaşam şekliymiş. Hayvan buraya gelirmiş. Manivelaya çarparmış. Ve tuzak harekete geçip hayvanın bacağını kaparmış. Ama Amerikan tarihinin bir noktasında bunun insanlık dışı olduğu düşünülmüş. Avcılara satılması yasa dışı ve kullanılması ağır suç sayılırmış.
0: Böylece antika kategorisine girmişler ve onları duvarda görmek daha ilginç hale gelmiş.
1: Başlangıç için fena değil. İyi bir koleksiyoncu bu ayı tuzaklarına çok para verebilir.
0: Evet, şimdi ilk parçamızı arayacağız. Evet... Bu parçayı sevdim. Çünkü kolay para kazandıracak şeyler. Araç gereçler ve hava okeyi. Umarım masa çalışıyordur. Merhaba güzel bir.
1: Biraz bakalım. Vay canına. Uzak durun. Bryson malı.
0: Tanrı'ya şükür bunlar var. Çünkü bunlar olmazsa eğlencesi olmaz.
1: Ve buz okey diski.
0: Aman tanrım. O fişi prize sokacağız. Evet. Değerli olanlara dikkat et. Şuradan tutalım. Neden hızlı bir maç yapmıyoruz?
1: Ama bu hava okey bayım.
0: Sahte!
1: Seni kurnaz tilki.
0: İstediğin kadar al kardeşim.
1: Gol.
0: Seni tuzak.
1: Gol. Gol. Kazandım. Bu çılgın sanat eseri de ne?
0: Dur bakayım. Üzerinde galeri pulu olan orijinal
1: bir galeri pulu. Bak. Terimiz üzerine dökülmesin.
0: Korurum.
1: Hizmet ederim. Suistimal ederim.
0: Olamaz. Biri bunu değerli bulup imzalayıp numaralandırmış ve bir pul yapıştırmış.
1: Bakalım başka neyimiz var. Pekala, bu biraz tuhaf. Havai fişeklerle oynayan çocuklar.
0: İlginçmiş.
1: Korkunç olmasını gerektirecek her şey var.
0: Biliyor musun Tom, sanat görenin gözündedir.
1: Birileri bu resmi yapmak istediği sürece. O da.
0: Şuna bak. Bu gerçekten oldukça hoş. Belli ki amatör biri yapmamış. Çünkü çerçeveletmişler ve plastiğe sararak korumuşlar. Resim satarak ne kadar para kazandı?
1: Çok fazla.
0: O parça ne kadardı? $6,000 değil mi? Bu biraz kaygan.
1: O da nedir?
0: Bilmiyorum. Kesmek için kullanılan muşambaya benziyor. Hayır, biri bunun üstüne resim yapmış. Bir bakayım. İmzalı. Riscon. Risconi mi?
1: Vay canına. Muhteşem.
0: Neye baktığımı bilmiyorum ama çok etkilendim. Dikkatlice kamyonete koyalım. Birkaç telefon konuşması yapalım. Bakalım neler yapacağız. Bizim için bu sanat eseri kocaman bir soru işareti. Dikkat et. Bu sanat eserini kafana çarpmak istemem. Bir servet değerinde olabilir. Bu yüzden onu Sherry'e götürüyoruz. Sokak sanatını iyi bilen bir galeri müdürü. Bu parçaların fiyatını biliyor olmalı.
4: Bu parça inanılmaz. Sanatçıyı çok iyi tanıyorum.
0: Ressamın adı nedir?
4: Bunun bir risk parçası olduğundan eminim ama...
0: Risk mi?
4: Evet. Risk trenleri boyayan ilk Los Angeles grafiti ressamı. Göklerin tanrısı olarak da tanınıyor. Otoban üst geçitlerini tuval olarak kullanan ilk ressam. Sokak sergilerindeki moka sanatına ilk katılanlardan biri. Diğer pek çok sokak ressamı ona saygı duyuyor. O gerçekten çok önemli biri. Bu parça WTF adını verdiği sergiden sanırım.
1: O ne demek?
4: Kesinlikle. ve paslanmaz çelik üzerine de birkaç resim yapmış. Bu parça kesinlikle ilgimi çekti. Tabii eğer riskin bir parçasıysa.
1: O ilgini çektiyse bunu görene kadar beklemelisin.
0: Ne düşünüyorsun?
4: Risk'in ilk parçalarından birine benziyor. 80'ler gibi. Kariyerinin ilk yıllarından çok değerli bir parça bu.
0: Bu resimler neden kilitli bir depodan çıksın?
4: Bazen onları ödünç veriyordu ya da bir yerde asılıdır ve tüm eserlerini geri almamıştır. Birinin deposundan çıktıysa onun için saklıyor olabilir. Onun tuttuğu 20-30 hatta 100 kadar resmi vardır.
0: Bunun için teklifte bulunur musun?
4: Bu parça onunsa oldukça değerli bir parçadır. Ama onun değilse ilgimizi kesinlikle çekmez.
1: Burada öyle olduğunu yazıyor.
4: O imzayı taklit edebilecek bir sürü sokak sanatçısı var. Bu parçanın kimin olduğunu bize Risk söylemeli.
1: Onu nasıl buluruz?
4: Risk'i bulmalıyız. Benim arkadaşımdır. Bir gün kararlaştırıp stüdyosuna gider ve buna baktırırız. Ne dersiniz çocuklar?
0: Bize uyar. Sherry bize arkadaşı Risk'i bulmaya çalışırken bizim de ormana gitme vaktimiz geldi.
1: Arkadaşımız Kevin'i görmeye geldik. Balıkçılık ve ormancılık koleksiyoncusu olarak çalışıyor. Şimdi nerede? Umarız bu ayı tuzakları için iyi para öder.
0: Satış için her şeyi yaparım ama çok ısrarcısın.
3: Merhaba, nasılsınız?
0: Bizi buralara sürükledin.
1: Seni görmek güzel.
3: Sizi görmek de güzel.
0: Seni yeniden görmek güzel.
3: Seni de. Ayı tuzakları.
0: Bunlardan görmeyeli uzun zaman oldu değil mi?
3: Kesinlikle antika sayılır.
0: Senin departman böylesini kullanmayalı kaç yıl oldu?
3: Hiç kullanmadık. Bunları kullanamazsınız. Sadece dekorasyon amaçlı kullanabilirsiniz. Çok etkili de değiller. Onları kurmak öyle tehlikeli ki bir parmağını kaybedebilirsin. 250 yıl önce kullanıldılar. Öyle eskiler ki geçenlerde bir artırmada biri 5000 dolara satıldı. Ben de bunlardan yok. Evet, dekorasyon için alabilirim. Çok iyi olur.
0: Peki ya iki?
3: Fiyatı uygun olursa.
1: Hayat kurtaran küreklerimiz de var.
3: Ha.
1: Pala, kürek. Hepsi içinde.
3: Bundan bir çift işime yarar.
0: Paradan söz edelim. Belki senin için bir şeyler yapabiliriz.
3: Bunda büyük bir kırık var. Oldukça da eski. Bu daha yeni görünüyor. Evet. Hatta bu kullanılmamış gibi görünüyor. Bilemiyorum. Kırıkla filan 400'e ne dersin? İyi mi?
1: Birine 400 mü?
3: Hayır, hayır.
1: Eskiler 5000 dolara gitti. Bunların her biri 400 olmalı.
3: Çalışıyorlar mı?
1: Emin değilim.
3: Bu çalışıyorsa 700 dolar verebilirim tamam için.
0: 700 başlangıç için iyi. Kürekleri de al, hepsine 800 diyelim.
3: Tamam.
0: Tamam mı?
3: Tamam.
0: Tamam. Müthiş.
3: Peki hala kim kuracak?
0: Tom, bana yardım et. Yardıma ihtiyacım olacak. Çok tehlikeli baylar. Çok tehlikeli.
3: Tamam.
0: Bu bir tuzak.
3: Bakalım çalışıyor mu?
0: Pekala Tom.
3: Ben kaçıyorum.
1: En kötü ne olabilir ki? Üstüne biraz gazoz dökülür.

0: Evet.
1: Evet.
2: Evet.
1: İşte zafer.
2: Pekala.
1: Oldu.
2: Anlaştık mı? 800
1: evet,
2: dolar.
1: Evet olur.
2: Müthiş.
1: Sizi görmek güzel çocuklar.
3: Teşekkür ederim kardeşim. Ayıt uzaklarını satarak 300 dolar kâra geçtik. Fena başlangıç değil.
2: Ve şimdi riskle tanışma zamanı. Tanınmış bir sokak ressamı ve eğer ona ait olduğunu kanıtlarsak resmimiz daha çok para edecek. Sanırım doğru yerdeyiz ama Sherry'i görmüyorum.
3: Dostum, birinin evine son gizlice girişimizde bize ateş açmışlar.
2: O bir sanatçı.
3: İlk adımı senin atmanı bekliyorum.
2: Nasılsın?
1: İyiyim, sen?
2: Alan.
1: Nasıl gidiyor?
3: Ne güzel. Nasılsın kardeşim?
1: Ben Risk.
2: Burası çok hoş bir yer.
1: Teşekkür ederim.
2: Vay canına.
3: Merhaba.
1: Burası evim.
3: Müthiş. Harika.
2: Los Angeles'tasın ama Los Angeles'ın dışında gibisin. Bu çok ilginç.
1: Grafiti sanatçısı olarak bazılarıyla iyi anlaşamıyoruz. Los Angeles dışında olmak iyi.
2: Doğru mu? Anlıyorum. Yani Los Angeles'a bir daha gittiğinde üstünde kapşonlu bir şey olacak.
1: Artık değil. Burası da dükkan.
3: Şu arabaya bak.
2: Nedir o?
1: O bir 66.
3: Muhteşem.
1: Çok fazla metal boyadım. Pano ve çerçevelerimi kendim yaparım. Tüm bunları burada yapıyorum.
2: Yani başladığın zaman yaptığın şey yasal değildi. Öyle mi?
1: Doğru, evet.
2: Karşı kültür olarak başladın yani. Kenarlarda. Amacın neydi? Kafandaki neydi?
1: Genç bir nesil olarak duyulmak. Bir sesimiz vardı ve reklamlara milyonlar harcamadan ya da beynimiz yıkanmadan yarışabilirdik. Ve bu bir alt kültür. Çünkü bunu diğer grafiti sanatçıları için yapıyorduk. Diğer insanlar için değildi. Bu bizim gizli dilimiz.
2: Sanatını tüm dünyada sergiledin. Bize bu sanatın nerede yapıldığını gösterir misin?
1: Size stüdyomu göstereyim. İşte stüdyo.
2: Stüdyo.
1: Resimlerin çoğunu burada yapıyorum. Her şeyi burada boyuyorum.
4: Merhaba. Merhaba çocuklar.
1: Merhaba.
4: Merhaba tatlım.
1: İyiyim sen?
4: Nasılsın?
1: Seni görmek güzel.
4: Seni de öyle. Benden önce gelmişsiniz.
2: Evet biz öyleyiz. O çok dakiktir. Bir ressamın yanında iş konuştuğum için üzgünüm ama elimizde almak isteyebileceğin bir şey var. Pekala. Çelik üzerine resim yapmayı sevdiğini söyledin. Bu çelik
1: evet,
2: değil mi?
1: Bu üç parçalı bir tablo. Bu iki diğer tablonun üçüncüsü. Ve bu parça kayıptı.
2: İlginç. Yani kayıp parça bizde.
1: Evet öyle. Kayıp
2: parça bizde. Yani bu karta oynanabilir. Sıra büyük soruda.
1: Ay canına. İnanılmaz. Bu parça sanırım 1989'dan. Halka açık boyamalar yapıyordum. Evet. Bu tuvale yaptığım ilk resimlerden.
4: Bize bunun orijinal eser olduğuna dair bir sertifika verebilir misin acaba?
1: Evet, yaparım. Bana diğer resmimi verirseniz size bunun için bir sertifika verebilirim.
2: Biz iyi insanlarız. Seni sevdik ve buraya gelmemize izin verdiğin için minnettarız. Bunu yapmak isteriz ama bunun ne kadar olduğunu söyler misin?
4: Bu muhteşem bir parça. Oldukça eski. Eğer alabilirsek buna 60 bin dolar veririm.
2: Bir dakika ne?
3: Çok.
4: 60 bin dolar. İyi
3: yani.
4: Mi?
2: Bunun için 60 bin dolar ve tek yapmamız gereken onu vermek
4: evet.
2: Mi? 60 bin. 60 bin dolar alıyoruz öyle mi?
4: Evet.
2: Bizim paramız. Bize 60 bin dolar. Bu parayı paylaşacağız. Ben ve arkadaşım.
4: Sizin için bunu isteyebilecek biri var. Bunun koleksiyonumuzda olması çok iyi olur.
2: 60 bin. Doğru değil mi? Değil mi?
4: Evet. Bu çok iyi bir parça.
2: Pekala. Gazeteleri okuyoruz. Bunu 600 bin dolara satacaksan şimdi söylemelisin. Yoksa bu adam sana çok kızar.
3: Benden bir şey kaçmaz.
4: Bundan bir miktar kazancımız olacak elbette. Adil bir kazanç.
2: Bir miktar mı?
4: Evet bir miktar.
2: Nasıl yani?
4: Adil
2: i̇ki
4: olan
2: katı, iki katı ise umursamam. Üç katı.
4: Bunun pazar değeri 80 binle 120 bin dolar arasında.
2: Evet.
4: Bak bu paraya satacağız diyemem ama ödemek istediğimiz budur.
3: Bence bu iyi bir anlaşma.
2: Tamam. Evet.
3: Anlaştık.
2: Evet anlaştık. Çok
4: güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Teşekkür ederim.
2: Pekala Tom. Bu bizim en iyi satışımızdı.
3: Belki de her açık arttırmaya geç kalmalıyız.
2: Sanmıyorum. Ayet uzaklarını 800 dolara sattık. Sokak resmini 60 bine. Kalan parçaları da 750 dolara. Parçalara 410 dolar verdik ve karşılığında 61.550 dolar kazandık. Bugünkü toplam kazancımız 61.140 dolar.
3: Kardeşim, sanırım bir kutlamayı hak ettik.
2: Aklında ne var dostum?
3: Göreceksin. Kutlama vakti.
2: Şerefe dostum. Para kazandık. Boğazımdan aşağı süzülen bu şey de ne?
3: Nar çayı. Sağlıklı, ferahlatıcı. İyi. Senin için de iyi. Kutlama yapacağız demiştim. Bu iyi bir şey.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola!
5: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
6: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoya girip oradaki hazineleri çıkarıyor. Bu onların hikayesidir.
1: Antika avcıların daha sonra. Hollywood adamım. Burada daima ilginç tipler bulunur. Tinseltown'daki bir artırma.
2: Sarılalım.
1: Adamım. Pek Hollywoodvari bir biçimde bitmiyor.
3: Sattım tam önündeki beyefendiye gitti.
1: Senin de sonunda parası biter demiştim. Tom ve ben eğer üstünde... Cici deve. Eski usul bir çatışmaya girip... Hayır. Süvarileri yardıma çağırıyoruz. Oh! Vay canına!
3: 500, 600 oldu, 700 oldu, 800 oldu.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmayla satılır.
3: Sattım!
2: Bu açık arttırmalar işini bilenler için mükemmel bir iş koludur.
4: 120 bin dolar.
1: Ben Alan Huff.
2: Ve ben Tom Jones. Biz açık arttırmalarız.
1: Neler bulduğumuza...
2: Ve sattığımıza...
1: inanamazsınız.
2: 25 bin.
5: Pekala, anlaştık.
2: Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalı.
1: Oh evet. Hollywood'a son geldiğimizden beri uzun zaman oldu.
2: Yeterince uzun değil.
1: Hoca ayıcık kahvaltıyı es mi geçti yoksa?
2: Aynen öyle.
1: O zaman merak etme, sana bir şeyler ayarladım. Ama şimdiden uyarayım. Biraz yağlı ballı. Evet adamım.
2: Tanrım.
1: Afiyet olsun.
2: Şerefe.
1: Güzel bir gün olacak. Bugün Hollywood'un kalbindeyiz dostum. Adamım, burası hayallerin gerçek olduğu yer.
2: Bilemiyorum dostum. Buraya ne zaman gelsek ya batıyoruz ya çıkıyoruz.
1: Evet. Hollywood böyledir.
2: Vay canına, üstüne bak.
1: Çok lezzetliler. İşte böyle. Ahbap. Hollywood. Burada daima ilginç tipler bulunur.
2: Şunun biraz ağzına girdi mi bari? Döşemenin haline bak. Aman tanrım.
1: Oyun zamanı. Hadi yapalım şunu.
3: Merhaba çocuklar, ben Craig. Bugünkü mezatçınız benim. Satılık 3 depomuz var. Bu satışta sadece nakit geçer sorusu olan. Pekala, başlayalım. Aç bakalım. Bu bugünkü ilk depomuz.
2: Tanrım.
1: Neden ne zaman bir depoya bakıp oh tanrım diyorsun? Sanki daha önce hiç görmemişsin.
2: Bunlar çöp torbası. Çöp torbasında ne olur? Çöp.
1: Şimdiye kadar çöp torbalarından neler bulmadık ki? Bu depolara aylık 400 dolar veriyorlar. Onca parayı çöp koymak için mi vermişler yani? Ben teklif verirken bunu bir düşün.
2: Lütfen, hayır.
3: Evet, ilkini satmaya başlıyoruz. 100 dolar veren var mı?
1: 400 dolar.
3: 400 dolarım var. Yok mu artıran? Yok mu artıran? 450
2: geldi. Ne edecekse hepsi bu.
1: Pekala. Devam. Millet nasıl oynuyor anlasın. Bir mesaj vereceğim.
3: 700 geldi.
1: Evet.
3: 750 geldi.
1: 800 şimdi geldi. Bırakacağım. 850 herkes var. Bugün nasıl geçecek anlasın istiyorum.
3: 900 var mı?
1: Paralarını boşa harcasınlar. Bakalım
3: satıyorum. 900 çıkacak. Yoksa 850'ye. Sattım. Teşekkür ederim. 850 dolar.
1: İyi çocuk al.
6: Günün ilk deposu.
1: Adamın harcayacak bol parası var. Bence onu hafife almayalım. Yeri çocuk haddinden fazla harcadı. Adam oldukça kararlı görünüyor.
2: Parfümü tanıdık geldi. Evet, çaylak kokuyor.
3: Deponun içine girmeyin.
2: Sarılalım.
1: Hop. Pekala. Bu da neydi böyle? Çocuk biraz sorunlu
2: evet,
1: galiba.
2: Tuhaftı. Neyse, depoları alıp buradan toz alalım.
3: Evet.
1: Ne dersin?
2: Noel zımbırtıları dostum.
1: Bilemiyorum. Şu kutuların yanı sıra ahşap mobilyalar gördüm. 300'e kapatabilir miyiz?
2: Tamam, deneyelim.
3: Evet, başlıyoruz. Bunu hemen burada satacağız. 100 dolarla başlayalım. 100 dolarım var. 150 var mı? 150.
1: Evet.
3: 150 geldi. 200 istiyorum. 200 geldi. 250 var mı? 250 geldi. 300 var mı? 300 teşekkür ederim.
2: Kaç verirsen ver, daha fazlasını vereceğiz.
1: Aynen. 300 deneyelim.
3: Geldi, teşekkür
1: ederim. 500.
3: Derken 500 geldi. Teşekkür ederim. 550 var mı?
1: Kafası hayır diyor. Öyle evet diyor.
3: 600 istiyorum.
1: Evet.
3: 600 geldi. 650 de geldi. 700 var mı? 700 geldi. 750. 750 de geldi. 800. 800 istiyorum. 850 geldi. Teşekkür ederim.
1: Bence bu kadar yeter.
3: 900 dolar istiyorum. Burası için
1: benden
3: 900
1: bahsedeyim.
3: Dolar var mı? Yoksa 850'ye satıyorum. 850'ye sattım. Teşekkür ederim. Evet, son depomuza gidiyoruz.
6: 2'de 2. Bir numarayı.
2: Alan, sence bu elemanın nesi var böyle? Dolarlı gözlükler falan ve sanki sonsuz bir parası varmış gibi arttırıyor.
1: Son depoyu mutlaka almalıyız yoksa bugün sıfır çekeceğiz. İmkansız görev 2 gibi bir şey.
3: Evet çocuklar, günün son deposu, buyurun.
1: Yayıp ya iç, dua edelim de iyi çıksın.
6: Hadi sat şunu.
3: Zaten bunun için toplandık değil mi?
1: Antika bir sandık var. Toz kokuyor.
2: Para kokuyor. Hadi başlayalım.
1: Bunu sevdim. Bir sürü antika var. Bunu istiyorum.
2: Ne düşünüyorsun?
1: Bu kadar kalabalık varken ucuza kapatamayız. Ama bundan çok iş çıkar. 1000 papenin altında kapatırsak ne hala?
2: Evet.
1: Ne dersin?
2: Bugünkü olayımız bu.
1: Tüm gün para savurup durdu. Bence bu bizim fırsatımız.
3: Evet, işte Hollywood'a geliş nedeniniz. Günün son deposu. $100'la başlayalım. $100 veren var mı? Var. $150 var mı? 200 geldi. 250, 300 geldi. 400 geldi. 500 geldi. 600 geldi. 700 geldi. 800 var mı? 800 de geldi. 900 var mı? Geldi. $1000'ım var mı? Var. 1100. $1100 istiyorum, yoksa $1000'a satıyorum. 1100 geldi, teşekkür ederim. 1200 de geldi. 1300 var mı? 1300 geldi. 1400. 1400. 1400 geldi, teşekkür ederim. 1500 var mı?
2: Çok mu fazla?
3: 1500. Bütün depo için $1500. Son kararınız mı? 1400'e sattım, teşekkür ederim.
6: Evet.
3: Evet, 1400'e sattım.
1: Vay canına, tek depo bile alamadık.
3: Geldiğiniz için sağ olun.
1: Sonunda parası biter demiştim.
2: Evet, ben de. Dostum, söylemiştim. Hollywood'dan nefret ediyorum.
1: Uzun süredir eli boş kalmamıştık. Hadi Pink'e uğrayalım. Acımı sosislerle unutmaya çalışacağım.
2: Evet. Sosisliler sadece 10-15 dakika uzaklıkta.
3: Hey çocuklar. Çocuklar, şu iri eleman size göz açtırmamaya karar.
1: Evet evet. Ne varsa topladı.
3: Fena kazık attı. Meğer hiç parası yokmuş.
1: Onu daha önce hiç görmemiştim.
3: İnanılmaz bir şey. Mezat kurallarına göre ikinci en büyük teklifi veren depoyu alır. Üçünü de ya da istediğiniz birini seçebilirsiniz. İlgilenir misiniz? Ne dersiniz?
1: Sonuncu iyiydi.
2: Sonuncu.
1: Evet.
3: Son teklifiniz 1300'dü. Bu rakamda hemfikir miyiz?
1: Ne dersin?
2: Tamam.
1: Evet. Anlaştık.
3: 1300'e sizindir. Ofiste
1: tamam, görüşürüz. Güzel. 1300 dolar.
2: Sosisler hayal oldu.
1: O elemanda bir numara olduğunu biliyorum.
2: Hollywood'da bunlardan çok var.
1: İşe bakılırsa sosisliler biraz bekleyecek. Üzgünüm. Tamam. Buna bakmak için sabırsızlanıyorum. Şu mobilyalara dikkat. Değerli bir şeyler olduğunu hissediyorum. Şuraya bakar mısın?
2: Para kokusu alıyorum.
1: Aynen öyle. Bambu eşyaları severim.
2: Alan.
1: Evet. Antika sandık. Boş. Ama güzel bir parça. Meşeden yapılma.
2: Kesin değerli bir şey.
1: En az birkaç $100 var.
3: Evet.
1: İçinde bir şey yok, bomboş. Bunu tam antika sınıfına sokamam ama en az yarım yüzyıllık, belki de daha eski. 400 papeli var.
2: Dostum, bu ilgimi çekti. Hayır.
1: Pekala, hüsran. Antika değilmiş. Sende ne var?
2: Bence bu bir trompet borusu.
1: Şey gibi yani.

0: Berbat bir şeymiş.
1: Bunu sevdim. Teleskopik bir şey. Kaygan. Adamım, gerçek bir antika buldum.
0: Bir kızak.
1: Bunu görünce aklıma ilk gelen şey fil oldu. Evet, evet, evet.
0: Oh, dostum.
1: Evet. Deve eri. Hint işine benziyor. En az 100-150 senelik. Ağaç temel. Desteklerde orijinal preach. İşçiliğe bak. Her şey o kadar detaylı ki. Her çivinin boyu da farklı. Bu da her birinin elde yapıldığı ve eşsiz olduğu anlamına geliyor. Yani makine çağında yapılmamış bu. O yüzden en az 150 senelik olmalı. Bunu bugün yaptıramazsın.
0: Sence ne kadar eder?
1: Antika deve koşumlarının piyasası var mı?
0: At koşumlarıyla ilgilenen birilerini tanıyorum ama deveyi hiç bilmiyorum.
1: Hayır. Hop hop. Bir kutu.
0: Ne çeşit? Müzik mi?
1: Silah kutusu.
0: Silah kutusu.
1: Ağırmış.
0: Bu da ne böyle?
1: Oo.
0: Vay canına. Üç namlulu bir tüfek.
1: Vay canına. Tom, elimde. Kendimi harika hissettiriyor.
0: Bu şey gerçekten çok ağır. Güzel bir şey. Bu yeni bir model. Bunlar sadece birkaç yıllık piyasada.
1: Biri bunu bana çevirse son duamı ederdim.
0: Yanlış araziye girdin evlat. Çok güzel.
1: Aynen öyle. İnsanı heyecanlandırıyor. Böyle bir şey bulmak insana neler hissettiriyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Bir de eve eli boş gideceğiz diyor.
1: Evet. Şu antikaları da unutmayalım. İster inan ister inanma, o eğer için bir yuva buldum bile.
0: Pink's yolu üstündüğü mü?
1: Sayılmaz. Bu adamın işi deve yetiştirmek. Deve deyince orada bir dururum. Peki, deneyimlerim yok çünkü. Bence onlar tam birer canavar.
0: Yapma dostum, sadece deve işte.
1: İçerisinde biri tam gözüme tükürdü. Bence benden hoşlanmıyorlar. İşte bir tane bak, nasıl da bakıyor. Şu an ne yapmak istiyorum biliyor musun? Bunun tepesine çıkıp bir tur atmak istiyorum.
0: Seni süzüyor adamım.
1: Neden bana bakıyor ki?
0: Bence gözüne tükürmeyi kafasına koymuş. Korkunu gösterme.
1: Nasılsınız? Telefonda konuşmuştuk. Ben Alan Huff.
2: Chris Edrington.
1: Memnun oldum Chris.
2: Noah ve benim çiftliğime hoş geldiniz.
1: Oo, tamam. Biliyor musun Tom? Noah bu devenin adı.
2: Vay canına, bu çok güzel bir parça baylar. Tarif etmişsin ama hakkını verememişsin. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu eşsiz bir parça.
1: Şey, antika ve Hint işi olduğunu düşündük.
2: Bu Hint stili bir eğer. En az 200-250, belki de 400 yaşında.
1: Aa, tanıdı. Sakın çiğneme. Bunu satmadan sakın çiğneyim deme. Gerçekten, bu benim eğerim. Demiştim, bak bunlar tam birer canavar. Isırırsan alırsın. Ona göre.
0: Umarım bu şeyi satabiliriz.
2: Bunu sevdim ama pek de koleksiyonluk sayılmaz. Fonksiyonel değil. Duvara asılacak bir parça. Bunun için ne kadar istiyordunuz?
1: Biz de satma peşindeyiz. Piyasada fazla antika eğer yok. Özellikle de Hint işi. Bizce en az $1,500 eder diye düşünüyoruz.
2: Bence düşünmeye devam edin. O fiyata imkansız.
1: Birazdan çılgın bir gezinti. Hayır. Ve üçlü bir tehdit. Kar yağdırma zamanı. Bizi bol patlamalı bir hesaplaşmaya sürüklüyor.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: Hesap kurduk.
9: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
18: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
19: Bu var ya,
20: blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
20: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim ya.
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
22: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Ama ne otel?
24: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
24: Gerçekten mi? Kanıtla.
25: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
23: Favori sitendekini bile.
25: Aynı otel. Yarı fiyatına.
23: Trivago'ya bakmamış.
24: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Bizce en az 1500 dolar eder diye düşündüm.
3: Bence düşünmeye devam edin. O fiyata imkansız. Bunu çok sevdim. Ama aklımdan 500 geçti. 1500 şöyle dursun. Ama ortada bir yerde anlaşabiliriz. Ne dersiniz?
2: Sana bir daha asla bulamayacağım bir antika alma fırsatı veriyoruz. 1100 ver ve senin olsun.
3: Bugün cömertliğim üstünde. 950'ye ne dersiniz peki?
2: Ne dersin?
4: Bence makul.
2: Bana da uyar.
3: No, 950 sana da iyi mi?
4: Güzel.
2: Ha, tamam.
3: Evet.
2: Anlaştık.
4: Budur, sağ ol.
2: Teşekkür ederiz. Bana sorarsan bunun için 950 hiç de fena olmadı. Hadi şu melun hayvandan uzaklaşalım artık. Olur mu?
4: Aa, hayır dostum. Daha işimiz bitmedi. Acaba dostumun korkusunu yenmesi için biriyle gezmemiz mümkün mü?
2: Sana güvenmiştim.
4: Bu kadar korkak olma.
3: Korkuyu hissederler.
2: Korkmuyorum ki.
4: Güzel.
2: Şuna bak. Nasıl da gülüyor. Sen tam bir şeytansın. Biliyordum. Seni ilk gördüğümde anlamıştım.
3: Yavaş arasına otur.
2: Bu gerçekten şart.
4: Evet.
3: Ona bol şans dile. İşte başlıyoruz. Ayağını biraz kaldır. Pekala. Gel bakalım Noah.
2: Olamaz. Ay cici deve. Hey ya, devemle özel bir şeyler paylaşıyoruz burada. Uzaklaşır mısın lütfen? Şöyle bir gezineceğim.
4: Oh, tamam.
2: Güvenim yerine geldi.
4: Nasıl istersen. Evet, tam Arabistan'da Lawrence'a benzedi.
2: Evet, tam onun havasına girdim. Evet, bence işi kaptım. Hayır. O kadar da değil. Ne zaman duracağını biliyor. Aferin sana Noah. Bir ara yüreğim ağzıma gelmedi değil hani.
3: Yavaş, yavaş. Aferin sana. Çok yavaş, yavaş. Ağır ağır, ağır. Tamam.
2: Asil bir binek hayvanısınız bayım.
4: Korkularından biri daha gitti. Teşekkür ederim. Seninle iş yapmak bir zevkti.
3: Sağ ol Tom. Sağ ol Elon.
2: Görüşürüz asil yaratık. Benim için zevkti.
4: Tükürüğe dikkat et.
2: Evet eminim şu an tüküreyim mi tükürmeyeyim mi diye düşünüyordur. Evet dostum korkumu yendim. Sanırım kutlama zamanı geldi.
4: Evet. Çilili, mantarlı, soğanlı ve bol hardallı sosislilerle.
2: Hayır. Üçlü pompalı tüfeği okutmadan olmaz. Hadi gidelim. Peter Saringo değil mi? Bu kötü çocuğu boşaltacak mıyız?
4: O da ne?
2: Akvadelçi epey sıcaktır adamım. Ter içinde kalacaksın. Peter'la buluşmaya gidiyoruz. Aslında genelde antika silahlarla ilgilenir ama sanırım elimizdekini beğenecek.
4: Bu silah kesinlikle bir antika olmaktan çok uzak. Ama Peter uygun fiyata iyi bir silah asla hayır demez.
2: Ne güzel parlıyor.
4: Dostum.
2: Benim taraf parlak. Senin taraf yavan ve mat.
4: Ah, adamım. Peter çıkar şunu kamyonetimden.
2: Merhaba, Kimo Sabi.
5: Merhaba, nasılsınız? Nasıl gidiyor?
4: Nasılsın?
5: Gel sana bir sarılayım.
4: Nasıl gidiyor?
5: İyidir, bana ne getirdiniz?
2: Hemen gösterelim.
5: Bu taraftan. Biliyorsunuz, her şeyim var.
2: Ama bundan yok.
5: Aa, evet, doğru, yok.
2: Bu 3 namlulu 12 kalibrelik bir tüfek. En üstün av silahı. Ev güvenliği için de ideal. Nasıl hissettiriyor, bir bak bakalım.
4: Birçok eyalette tüfeklerde bir tane de en fazla 23 fişeye kadar izin veriyorlar değil mi? Bir 3 namlulu da bunların 3'ü de vardır. Tek tetik, tek atış ve 3 aynı anda. Evet.
2: Namlusunun kısalığına da dikkat et.
5: Bir bakayım.
2: Şöyle uzat. Aa, sardı seni değil mi? Neyse ki dolu değil.
5: Güzel bir aletmiş.
2: İtiraf et. Bu rüyalarındaki silah. Bana seni hatırlatıyor.
5: Bunu çiftlikte bulundurmak hoşuma gider. Yalnız bunlar piyasaya kaçtan gidiyor bilmiyorum. Bana bir fiyat verin.
2: Yenisi 1800 kadar.
5: Ha, de. Bugünlerde kim yeni bir şey alıyor?
2: Bir nevi bifteği marine ediyorum diyelim. Fiyat konusunda dürüstüz. Bu bebek de 1300 eder.
5: 600 veririm.
2: Hayır.
5: 600 nakit.
2: 600'e ancak tek namlu olur.
4: Bunlar sadece 2 yıldır piyasada.
5: Kendini kanıtlamamış. O yüzden bendeki çoğu silah 100 yıldan eskidir ya.
2: Şöyle yapalım, eski dostlar olarak bununla bir parti yapalım. Memnun kalırsan fiyatı tartışırız. Bu fiyat da $1000 civarı olacak. O da arkadaş işi olur. Adam seni kucakladı.
4: Kelepir.
5: 1000'lik. Sanırım denemeye değer.
4: Tamam.
2: Güzel.
4: Fişek.
2: Hadi bakalım. Onlar ne Peter?
5: Tıraş kremi.
4: Bu ilginç olacak.

0: Evet.
1: Evet. Harika. Bu harikaydı. Çak bakalım.
0: Öbür elimi kullanacağım.
1: Satmaktan vazgeçtim adamım.
0: Ben de almaktan dostum.
1: Bence almaya can atıyorsun. $1000 da gayet makul. Anlaştık mı? Hadi. Hadi.
0: Pekala, $1000. Anlaştık.
1: İşte böyle ahbap. İşte bu. Berbat geçen bir mezadı epey karlı bir şekle getirmeyi başardık.
2: Belki Hollywood o kadar da kötü değildir.
1: 3 namlulu pompalı tüfeği 1000 papele okuttum. Deve eğri de 950'ye gitti. Ayrıca diğer şeylerden de $1200 kazandık. Aldığımız depoya $1300 verdik. Sattıklarımızdan $3150 kazandık. Toplam karımızsa $1850 oldu. Evet Don, deve korkumunda üstesinden geldim bu arada.
2: Adamım, hayatımda gördüğüm en komik şeydi.
1: Komik mi? Nasıl ya? Yani?
2: Dostum şuna bir baksana.
1: Yo yo yo yo, hayır. Yo yo yo yo yo. Bir deve üstünde havalı görünmenin imkansızlığını kanıtlamışım.
2: Hızlı çekimde göstereyim mi?
1: Yo yo yo yo yo yo yo yo. Bunu ödeyeceksin.
2: Asla bıktırmıyor. Bir kez daha.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük
10: pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
11: Mol Ped'den kız sözü.
12: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
13: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
15: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
16: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Alan Halfbeton Jones her yıl atılmış bir hazine bulmak için yüzlerce sahipsiz depoyu delik delik ediyor. Bu onların hikayeleri.
1: Programımızda birazdan Tom ve ben New Orleans'a gidiyoruz. New Orleans kardeşim.
2: New Orleans.
1: New Orleans. Ve oralı insanlarla savaşıyoruz.
2: Şimdiden bunlarla mı uğraşmak istiyorsun?
1: Çok zorlu bir açık artırma. Fiyatı düşürmek diyoruz.
3: Buralarda da balı götürmek diyoruz tatlım.
1: İyi mahsul ve ciddi bir av.
0: Bunun yenisi 35 bin dolar.
1: Ya da ciddi hatalar. 3 bini anlaştık mı?
4: Hayatta olmaz.
5: 600 dolar veriyor, kaç veriyorsunuz? Sattım.
1: Amerika'da her gün yüzlerce terk edilmiş depo açık arttırmaya çıkıyor.
6: Sattım.
7: Sattım.
8: Sattım. 1000 dolara sattım.
2: Açık arttırma işini aradığını bilenler için büyük bir iş.
4: 120 bin dolar.
1: Evet.
2: Evet.
1: Ben Alan Hepp.
2: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
1: Bulduklarımıza
2: ve sattıklarımıza
1: inanmayacaksınız.
2: 25 bin dolar.
0: Anlaştık beyler.
2: Ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Aman tanrım.
1: Evet. Nolans'ın zengin bölgesindeki bir açık arttırmaya gidiyoruz.
2: New Orleans.
1: Hayır Yankee. Doğrusu Nolans. Kendi şehrimizde açık arttırma avcılığı biraz sıkıntılı olabiliyor. Bu yüzden yılda bir New Orleans'a gidiyoruz.
2: Depolar burada hem daha ucuz oluyor hem de New Orleans'ta Los Angeles'ta olmayan şeyler olabiliyor.
1: Nolans.
2: New Orleans.
1: Nolans.
2: İçtin mi sen?
1: Daha içmedim ama çok isterim.
2: Aman tanrım.
1: Seninle her gün çalışmamız gerekmiyor.
2: Hayır dostum, hayatta olmaz. Hayır, hayır, hayır. Hayatta olmaz.
1: İçme zamanı bitti. Artık açık arttırma zamanı.
2: Sağa dön.
1: Odaklan artık.
2: Cip söylemiştim.
1: Baba, baba, baba. Söz veriyorum, bu kez iş ve keyif bir araya gelecek. Para girişi olduğu sürece çıkışı da olacak, tamam mı dostum? Partimiz sürsün.
2: Ne dedin sen? Bunun bir tatil olduğunu söylüyorum. Şehir dışındayken gittiğimiz yerin kültürünü almak çok önemli.
1: Evet. Ama öncelikle depolarımızı alalım. Tamam işte geldik.
2: Şimdiden bunlarla mı uğraşmak istiyorsun?
1: Dostane bir selamdı.
3: Şuna bak. Bunları hiç gördün mü? Ben görmedim. Buralarda işler nasıl yürüyor gösterelim.
2: Açık arttırma dünyasında şehir dışından gelmek büyük bir dezavantaj olabilir. Buradaki eski deneyimlerimize göre bazı insanlar biraz aksi olabiliyor.
1: Birazcık.
2: Ne haber? İlginç insanlar.
9: Tamamdır, dinleyin. Bugün buraya gelen herkese teşekkür ederim. Her şeyi olduğu gibi alıyorsunuz. Aldığınız depoyu boşaltmak için 48 saatiniz var. Nakit çalışıyoruz. Başlayalım. Tamam, başlıyoruz.
2: Alet edevat kullanmayı bilen kadını severim.
9: Vay canına, şuraya bakın. Birbirinize izin verin.
1: Bu koku da ne? Kedi pisliği mi o?
2: Hayır, farklı bir şey. 3000 kilometre yolu çöp ve zehirli minderler almak için gelmedik.
1: Bu açık arttırmayı öylesine gelmediğimizi göstermek için kullanalım. Fiyatı yükseltip çekilelim.
9: 75 ile başlayalım. Evet. 75 oldu. 100 oldu.
1: Evet.
9: Şimdi 150. 175 oldu. 200. 200.
1: Seni zorluyor dostum.
9: 225 var mı?
1: Evet.
9: 250 oldu. 275 var mı? 300
1: evet.
9: Arıyorum. 325 var mı? 325. Burada iyi malzeme
1: evet.
9: Var. 350 geldi. 375 de geldi.
1: Benden bu kadar.
9: 400 var mı? 400. 400 yoksa satıyorum. 375'e sattım.
1: Yapılacak tek şey var. Biraz sempati toplamak.
2: Olamaz. Bize pahalıya patlayacak.
1: Memleketimde buna depoyu düşürmek
3: diyoruz. Buralarda da malı götürmek diyoruz tatlım.
2: Çok sempatiksin dostum.
1: Dostane bir rekabetten kimseye zarar gelmez. Ayrıca benimle açıkça şakalaşıyordu.
9: Tamam, bakalım. Herkes nazik olsun.
2: Harika. Yine yatak.
1: Şu arkada antika korkuluk görüyorum. Eski demire benziyor. 30'lardan olabilir. 400 doların altına giderse iyidir. Bilmeyen birine göre bu depo çöp gibi görünebilir. Ama içinde bir antika var. İşte bu yüzden Nolans'a geldik.
2: Nereye?
1: Yeter artık.
9: Açık artırmaya başlayalım mı?
1: Olur, ben başlarım.
9: Başlıyoruz.
2: 50.
9: 50. 75.
3: 200.
9: 200. 200, 225 geldi. 250. 300, 300 geldi.
2: Yine yatak.
1: Şu arkada antika korkuluk görüyorum. Eski demire benziyor. 30'lardan olabilir. 400 doların altına giderse iyidir.
6: Bilmeyen birine göre bu depo çöp gibi görünebilir. Ama içinde bir antika var. İşte bu yüzden Nowlands'a geldik.
2: Nereye?
6: Yeter artık.
9: Açık artırmaya başlayalım mı?
6: Olur, ben başlarım.
9: Başlıyoruz.
2: 50.
9: 50. 70.

0: 500 geldi. Yok mu arttıran? 500 geldi. 500'e satıyorum. Yok mu arttıran? 525 geldi.
1: İşte şimdi bittik.
0: Var mı arttıran?
2: Senin standartlarına göre
0: 525'e satıyorum. 525'e sattım. Şimdi sıradaki depomuza geçiyoruz.
1: Tamamdır dostum. Uzun bir yolu bir iç için gelmiş olabiliriz. Kötü oldu. Ama o fiyattan bir kar yapmanın hiçbir garantisi yok.
2: Sadece bir depo kaldı ve hiçbir şey almadık. Umarım bu kadınların parası bitmiştir.
0: Hadi başlayalım. Bu akşam buradaki son depo bu.
1: Umarım iyi çıkar.
2: Bir parmak gitti.
0: Tamamdır, gelin bakın. Bir sürü mal var burada.
2: Oh, bir timsah var.
1: Şuna bak, bir İtalyan akordeonu. Arkada bir şeyler var, o da ne öyle ha?
0: Temizlik yapmak yok. Hadi devam edin.
1: Şimdi AFX Promo yazıyor. Bir bilgin var mı?
2: Hemen bakacağım. Galiba biliyorum.
1: Bu depo hoşuma gitti dostum. Sadece Nowlands'te bulabileceğimiz ürünlerle dolu.
2: İşin kötü yanı bu son depo. Bu yüzden pahalıya gelebilir.
0: Evet, artık bakmayı bırakın.
2: Havai fişek yapıyorum.
0: Başlıyoruz.
1: Evet.
2: Azizler Özel.
0: 50 veren var mı?
2: Azizler Özel her şeyi
0: 50
2: yapıyorum.
0: Geldi. 100 veren var mı? 150.
1: Ne diyorsun? 550 dolar.
0: 200 geldi. 200 veren. 250
1: evet.
0: Geldi.
1: Tamam,
0: 300
1: tamam.
0: Veren var mı? 300 geldi. 350 var mı? 350 geldi. 400. 400 var mı? 400. 400 geldi. 450 var mı? 500.
1: Evet.
0: 550. 550 geldi. Yok mu arttıran? 700 geldi. Arttıran yoksa satıyorum. 600 geldi.
1: Onu kaybetmeyeceğiz.
0: 700 veren var mı? 700 geldi. Arttıran yoksa satıyorum. 750 var mı? 750 veren var mı? 750 veren yoksa satıyorum. Satıyorum. 750 veren var mı? 700 dolara sattım.
3: Geceleri birlikte yatacak birini buldun. İçerideki timsahla
1: bence
3: yatarsın.
1: Bence beni düşünmek için çok zaman harcıyorsun. Tanınmadığınız bir yerde depo almak çok zordur. Ama bir tanesi bile hiç almamaktan iyidir.
2: Umarım da uğraştığımıza değilsin.
1: Merhaba güzelim. Bakalım neler var. Dostum. Tören malzemesi var. Daha önce böyle bir şey gördün mü? Tamam, benlik değil.
2: Açık arttırma işinde kalalım.
1: Bunun parti yapmayı seven birine ait olduğu çok belli. Bunlar...
2: Şuna bak. Bunları alıyorum. Bunlar para demek. Dostum, bunlar karnavalın son gününde para gibi geçer. Bunları seviyorum. Dostum, zenginiz.
1: Maalesef bunlar değersiz.
2: Paramızı geri alacağız. Bana güven.
1: Bunlar harika. Bunları kullanarak malzeme taşıyabiliriz.
2: Mükemmel boncuk taşıyıcısı.
1: Buradaki arkadaşıma bak. Bu karton piyere benziyor. Biri üstüne fiberglass çekmiş.
2: Çok fenaymış.
1: Dostum, bu şey 1000 dolar etmeli. Acaba bir Amerikan timsahı mı? Ha?
2: Bir Amerikan timsahı.
1: Bana bir fotoğraf lazım.
2: Evet. Aha, evet.
1: Evet, evet.
2: Bu para demek.
1: Sağ ol dostum. Ne var orada?
2: Aşağı geliyor.
1: Dostum, bu dev bir... Kaplumbağa. Bir saniye bekle. Daha çok para kazandık galiba. Dikkat et, dikkat et.
2: O da ne böyle?
1: Bu bir tören kafası. Eminim değerleri yüksektir. Büyük ihtimalle birçok törene katılmışlardır. Aman tanrım, suratının ortasına bir yumruk atmak istiyorum.
2: Tamam, bunu çıkarmama yardım et. Leş gibi kokuyor. Tanrım, çok kötü kokuyor.
1: Ne istiyorsun?
2: O da kokusu.
1: Evet, sana şunu diyeyim. Bunları kamyonete koymadan önce ofisime uğrasana. Harika bir fikrim var. Kafanı da al. Hazır mısın?
2: Hadi başlat bakalım.
1: Başlıyoruz dostum, hadi.
2: Tam bir deli.
1: Ne dedin?
2: Bir şey demedim.
1: Hadi başlayalım.

0: Nereye gittiğini sanıyorsun? Geri gel.
1: Görüşürüz. Yakala beni. Yakala beni.
0: Dostum, bunlar kafayla uyumlu olan soytarı giysileri. Çok güzel. Baksana şunlara. Buradaki İtalyan akordeonunu görmeyi dört gözle bekliyordum. Baksana. Bir dakika, bir dakika. Vay canına. Biraz daha.
2: Buna inanamıyorum.
0: Parti yap. Ya da yok. 20 bine anlaştık mı?
3: Hayatta olmaz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Buradaki İtalyan akordiyonunu görmeyi dört gözle bekliyordum. Bir dakika.
1: Bu ne?
0: Bir Kleopi.
1: Ne?
0: Eski Kleopilerin bir minyatürü. Fotoğraflarını görmüşsündür Ton. Atların çektiği dev arabalarda ya da tren vagonlarında ya da bir su bisikletinde. Bunun büyüklerini de görebilirsin. Bunun en heyecan verici yanı da robottan bir müzik grubuna sahip olmaktı. Çok ilginçlerdi. Bu sayede müzisyenlere para vermeye gerek kalmıyordu. Zaten eskiden müzisyenleri ufak şehirlere getirmek çok zordu. Onun yerine müziği ufak şehirlere götürdüler.
1: Tam bir delilik.
0: Ama bak, burada sembolü var. Modern. Bas davulun var. Silindir şapkan var. Bu şeyden her ses çıkıyor. Şuna bak. Buraya bir kamerano akordiyonu koymuşlar. Bu şey modern, türünün tek örneği olan bir minyatür kleopi. Dostum, bu şey çok para edebilir.
1: Bizim depoyla ilgilenme sebebimiz buydu.
0: Ha.
1: Bu havai fişek değil.
0: Hava kompresöründeki ufak nipellere benziyorlar.
1: Zaten öyleler.
0: Peki havayı neden sıkıştırıyoruz?
1: Bir saniye. Konfeti. Bu bir konfeti topu. Bu şeyler bir sürü konfeti patlatabiliyor. Statlarda, canavar kamyon gösterilerinde kullanılıyorlar. Harika.
0: Çok güzel bir donanımımız var. Kime satarız bilmiyorum. Şunu kamyona bir koyalım da sonra birkaç telefon görüşmesi yaparız ha.
1: Bu depo aslında bayağı iyiymiş.
0: Kleopi ile parası çıktı bile.
1: Boncuklarla parası çıktı bile.
0: Büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir. Kötüye kullanma.
1: Kullanacağım. Bu yolculuk bir tatile dönüşmeden önce malları elden çıkartmaya bakalım. Konfeti topuyla başlayalım. Louisiana'nın en güzel yanı ne biliyor musun?
0: Neymiş?
1: Klima.
0: Bridget'la buluşacağız. Kendisi bir konfeti uzmanı. Bize topumuzun değerini söyleyecek ve umarız ona göre ödeme yapacak. Pekala.
2: Merhaba
0: işte
2: arkadaşlar.
0: Burada. Telefonda konuşmuştuk.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: Merhaba, sen Ton olmalısın. Alan, ah şaka yapıyorum. Şuna bakın. Harika.
0: Anlattığım gibi. Öyle değil mi?
2: Tam da anlattığın gibi. Böyle bir şeye denk geldiğinize inanamıyorum doğrusu. Bayıldım.
1: Şirkete baktığımızda havai fişek şirketi olduğunu gördük. Bunun içine havai fişek nasıl koyulur bulamadım.
2: Neyse ki bulamadın çünkü hiç güvenli olmazdı. Öyle bir şey olmasını istemeyiz. Bunun adı aslında konfeti püskürtücü.
0: Top değil mi?
2: Top değil. O çok farklı bir şey ve biraz değersiz. Değerli olan işte budur.
1: Vay canına.
2: Evet.
0: Pekala devam et anlat. Eksiğimiz evet. Kalmasın bakalım.
2: Eksik kalmasın tamam. 7,5 santimetrelik konfeti püskürtücümüz ve çifte püskürtme hunimiz var. Buraya konfeti koyarsanız karbondioksitle birlikte 40 metre yükseğe fırlatır. Ondan sonra da saniyede yarım kilo konfeti fırlatabilirsiniz. Statları, sokakları falan hep konfetiyle kaplıyorlar. Kumaş, metalik, sarmal, plama, ne isterseniz hepsini. Hepsi var.
0: Konfeti işinde çok para var mı?
2: Çok para var. İnsanlar bunu seviyor. New York'ta ticker tape yürüyüşüyle ortaya çıktı bunlar. 1800'lü yıllarda. Bir de şu halimize baksanıza. 1990'larda sonunda patlamanın bir yolunu bulduk. Ne dersiniz?
0: Pekala burada gördüklerin üstünden para hakkında konuşalım.
2: Böyle bir konfeti püskürtücünün yeni fiyatı $3000 eder bence.
0: Güzel.
1: Fena değil.
0: Eğer çalışırsa bunu $3000'a alır mısın peki?
2: Burada bir pazarlık yapacağız çünkü ürün ikinci el. Bütün parçaların çalıştığından emin olmam gerekiyor. Belki $1000 verebiliriz.
0: Az fiyat söyledin. Şöyle olsun, çalışırsa $1500. Anlaştık mı?
2: Eğer çalışırsa, hunilerde çatlak yoksa, karbondioksit içinden geçerken sızdırmazsa size $1500 vereceğim.
0: Tamamdır. 1500 ton. Hadi bakalım.
1: Mükemmel.
2: Anlaştık.
1: Harika oldu. Hadi şunu birleştirelim.
0: Hadi bebeğim.
2: Hazır mısınız?
0: Hazır.

0: Bu şey çok güzel Tom. Çok güzel.
1: İyi görünüyor.
2: Vay canına. Bu pisliği kim temizleyecek? Ben değil.
1: Ben değil.
3: Ne yapacağım?
2: Eline tırmık al kardeşim.
3: Tamam siz gidin tamam. Neden bütün işi hep ben yapıyorum? Narwhal'deyken evde gibiydim. Ve dinlenme evresine de çok yaklaştım. Ama önce satmamız gereken bir kriyopi var. Sadece burada böyle bir şeyle yürürken seni fark eden olmaz dostum.
2: Margot ve Glenn'i görmeye gidiyoruz. Kadın bir bar sahibi, adam da bir müzisyen. Umarım bunu alırlar.
3: Margot burada mı? Ha merhaba.
1: Ben Margot, memnun oldum.
3: Çok meslektaşım Tom. Bu kim? Yanında kas gücü getirmişsin.
1: Bu Glenn.
4: Merhaba, memnun oldum.
2: Merhaba, ben Tom.
4: Memnun oldum.
3: Sana bir şey diyeyim mi Margot? Parti burada. Ne diyorsun?
4: Bunu daha önce görmüştüm. Bu bir kliyopi değil. Ayaklı müzik grubu. Bunun kağıt rulosu da yok. İçinde bir bilgisayar işlemcisi var. Mekanik müzik alanındaki teknoloji bu işte. Evet.
2: Bu yeni mi?
4: 8-10 yaşında olsa gerek.
3: Bu şey göze hoş geliyor. Kulağa da hoş gelip gelmeyeceğini nasıl anlarız peki?
4: Eğer çalışırsa kağıt rulolarla elde edilemeyen içindeki midi kesinliği sayesinde kulağa harika gelecek. Kağıt rulodan elde edilen müzik bazen gecikir. Tonlar yavaşlar ama bunun temposunun düzgün olması lazım. Bunun içinde dev bir emiş motoru var. Bu motor enstrümanlara hava basıyor. Alete çalışıyor.
3: Yani havayla çalışıyor. Antikalardaki gibi buharlı.
4: Binanın içinde duman görmek istemeyiz diye havalı yaptılar. Bunu duvara taktığın gibi çalışıyor.
3: Eskiden kliyopiyi ne için kullanıyorlardı?
4: Petey Barnum kliyopiyi çok severdi. Dünyadaki en iyi reklam aracı olduğunu söylerdi. Şehre kliyopi ile girip müzik çaldığınızda o müzik kilometrelerce alanda duyulurdu. Rüzgar da sizden yanaysa her yerden duyulurdu.
3: O kadar yüksek sesliydi ha?
4: Evet, gerçekten de öyleydi.
3: Bence çok güzel yerleştirilmiş tarihi bir barınız var. Bence bu şey burada harika dururdu.
1: Kesinlikle. Grupları sahneden indirmek 10-15 dakika kadar sürüyor. Ses odasında bir DJ olmasındansa bu daha iyi olurdu.
3: Bunu alması için onu nasıl ikna edebiliriz peki?
4: Evet çalışıyor mu? Çünkü çalışmıyorsa tamiri binlerce dolara patlayabilir.
2: Tamiri binlerce dolar mı?
4: Evet, bu çok pahalı bir enstrümandır.
2: Fiyatları ne peki?
4: Yenisi 30 bin dolar.
3: 30 bin.
4: 30 bin.
3: Eğer çalışırsa 20 bin dolara satmak üzere bir anlaşma yapabilir miyiz?
1: Hayatta olmaz.
2: Bunun için güzel diyebileceğimiz fiyat ne olur?
4: 8-9 bin dolar aralığı.
3: Oh. Onun düşündüğü şekilde çalışırsa 11 bine anlaşalım mı?
1: Ne diyorsun?
4: Kulağa hoş geliyor.
3: Tamam mı?
1: Tamam.
3: Tamam, sağ ol.
1: Kesinlikle.
2: Ufak reveransını beğendim bu arada.
3: Sağ ol.
4: Teşekkür ederim.
3: Eğer çalışmazsa da yardımcı olacak mısın peki?
4: Birazdan göreceğiz. Başlattım.
1: Bir şey oluyor.

0: Anlaştık mı? Anlaştık mı?
1: Sanırım evet.
0: Evet. İşler başlangıçta biraz zorluydu ama sonunda Navlins bize kollarını açtı. Konfeti püskürtücüyü 1500 dolara sattık. Kleopi de 11 bine gitti. Geri kalan şeyleri de 1500'e gönderdik. Depomuza 700 dolar yatırdık ve 14 bin dolar getirisi oldu. 13.300 dolar kar elde etmiş olduk. Hazır bu kadar parayı kazanmışken salalım gitsin dostum. Hadi bakalım.
2: Gerçekten.
0: Evet.
2: Görüşürüz.
0: Beni bekle. Bourbon Caddesi'ne gidelim diyorum. Ne dersin buna? İçtiğim zaman biraz bağırırım dostum.
2: Oh, merhaba. Orası evet.
0: Neden cimrileşiyorsun?
2: Çünkü sen bol bol saçıyorsun.
0: İşte geliyor. Tutun bakalım. Özür dilerim.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartım hadi.
10: Oh. Ne trenler onları durdurabilir, oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
11: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
10: Ne de motorun durması onları yıldırır.
11: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
10: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Her yıl Allen ve Towne terk edilmiş yüzlerce depodan hazine değerinde eşya elde ediyor. Bazıları çok ender bulunan eşya.
14: Birazdan Louisiana'ya doğru yola çıkıyoruz. Louisiana.
15: Çok güzel bir yer.
14: Ama bazen küçük sorunlar yaşayabiliyoruz.
16: Bakan uzaklaşsın, kenara geçin.
14: Bu adamın sorunu ne? Bizi dışarıda bırakmak istiyor.
16: 40 bin dolarla başlayacağım.
15: Bu ne şimdi böyle?
14: Biraz önce hayallerimiz suya düştü. Tek bir şansımız var.
15: Hepsini tek bir hamlede telafi etmeliyiz.
14: Fiyatı inanılmaz yüksek çıktı. Evet.
16: 105 istiyorum, 105, 105.
14: Amerika'da her gün binlerce depo müzayede yoluyla satılığa çıkıyor.
17: Sattım.
16: Sattım.
17: Sattım. 1000 dolara sattım.
14: Evet.
15: Ne aradığını bilenler için müzayede işi çok değerli olmaya başladı.
18: 120 bin dolar.
14: Evet. Ben Alan Huff.
15: Ve ben Paul Jones.
14: Biz antikavcılarıyız. Bulduklarımıza
15: ve sattıklarımıza...
14: İnanamayacaksınız.
15: 25 bin dolar.
13: Anlaştık.
14: Ne kadar tarihi ise
15: o kadar pahalı. Aman tanrım.
14: Evet.

0: İşte Louisiana'da dostum. Louisiana. Louis. Bu isim nereden geliyor sence? Louisiana. Bütün ülkeyi baştan sona kat edip müzayede için Louisiana'ya ilerliyoruz.
1: Aynı gün içinde yapacağımız iki müzayede için çok zinde olmalıyız. Tabelalara bakılırsa misafir otoparkının burası olması gerekiyor ama emin değilim.
0: Burada böyle dostum. Louisiana'daysak onlar kadar rahat olmak zorundayız, öyle değil mi? İlk müzayedemiz kargo kasaları olacak. Burada gördüğünüz kasalar bir yerden bir yere giderken ya kaybolmuş ya da terk edilmiş.
1: Terk edilmiş kargo sandıkları para kazandırabilir. İçlerinde son model mobilyalardan ileri teknoloji ürünlere kadar her şey var.
0: Herkesin ne kadar rahat ve arkadaş canlısı olduğunu görüyor musun?
1: Evet. Ama benim dikkatimi şurada bize gözlerini açan dövmeli adam çekiyor.
0: Buralılar için işler daha kolay olabilir. Karşınızdaki şu adamı gördüğünüzde...
1: Bilemiyorum. Şefkat yoksunu gibi duruyor.
2: Pekala bayanlar baylar. Bugün burada olduğunuz için teşekkür ederim. 7 adet sandık satılık. Her şey olduğu gibi satılıktır. Hiçbir şeyin garantisi yoktur. Ödemeler sadece nakit olarak yapılır. Kredi kartı veya başka bir şey geçersiz. O zaman başlayalım. Bir göz gezdirin bakalım.
0: Yıkama kurutma makinesi var. Hortumları görebiliyorsun. Tanesi 300 dolar eder diyorum.
1: Evet. Çim biçme makinesi var.
0: 150 dolar.
1: 600-700 dolar gibi bir rakam verebiliriz.
3: Bakan kenara geçsin.
0: Bu adamın sorunu ne?
1: Bizi burada sevmediler galiba.
0: O zaman ona bu işin LA'de nasıl yapıldığını gösterelim. LA derken Los Angeles'tan bahsediyorum. Louisiana'dan değil. Karıştırmayalım. Öyle değil mi? Başlayalım.
2: Herkes hazırsa başlıyorum. 200 dolardan açıyoruz.
0: Ben.
2: 200 oldu. 300 evet. Geliyor. 400 var mı?
0: 500.
2: Evet, 500 oldu.
1: İşte böyle.
2: 525 veren var mı? 525 istiyorum. 525 var
0: ben.
2: Mı? Evet, geldi. 550 var mı? Evet, 550 geldi. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Evet, bakıyorum. 900.
0: 900.
2: Evet, 900 geldi. 950 var mı? Evet.
0: Çok fazla.
2: 950'ye ne dersiniz? 950 veren yok mu? 950 istiyorum. Evet, 900'e satıyorum o zaman. Son çağrı. Sattım. 900'e satıldı.
1: Şu pörtlek gözlü adamın gözü hep üzerimizde. Tamamen bize oynuyor.
0: Burada pek misafirperver olduklarını söyleyemeyiz. O zaman onların kurallarına göre oynayacağız.
2: Herkes gelip içeriye bir göz atsın. Biraz hızlı olun, arkadakilerin de bakmasına izin verin.
1: Yatak odası takımı mı?
0: Özenli bir şekilde sarıldığına göre işlerinde değerli şeyler olduğu kesin değil mi?
1: Evet.
2: Başlıyoruz. 100 dolarla başlamaya evet. Ne dersiniz? 100 geldi, şimdilik 200 duymak bak. İstiyorum. 200 var mı? Arkalardan geliyor. Evet.
3: 700.
2: 700 oldu. 750 veren var mı? 750 istiyorum. Evet, yoksa 700'e satıyorum. Sattım. 700 dolara satıldı.
0: Bugün bir şey alamayacağız.
4: 400.
2: 400'e satıldı. Sattım. 57'ye gidiyor. Evet.
0: Sanırım pörtlek gözün parayla ilgili bir sıkıntısı yok.
2: 57'ye satıldı.
1: Şuna bak. 1 milyon dolar.
0: Adam tam bir kabadayı. Ayrıca harcadığı her dolarda daha da güçlü hale geliyor. İnanılmaz.
1: Lanet olsun.
0: Evet.
2: Gelin ve göz gezdirin bakalım.
1: Bu da ne? Burada sahne konteynerleri var.
2: Biraz hızlı olun, arkadakilerin de bakmasına izin verin.
1: Şuradakine bak. Üzerinde 180 kilo yazıyor.
2: Göz gezdirin bakalım.
1: Logosuna bir bak. Şuna bak. Görüyor musun? Bu şirket askeri ve polis kuvvetleri için zırh üretiyor. Eğer bu kutuların içinde polis ekipmanı varsa köşeyi dönebiliriz.
0: Şu an orada gördüklerimizin işlerinin dolu olup olmadığını bilmiyoruz. Ama gördüklerimiz bize yeter değil mi?
1: Bence de.
0: Şu pörtlek göze attığını bildirelim ha.
2: Başlıyoruz. 350 dolarla başlıyorum. Evet, 350 dolar geliyor. Evet, 400 oldu.
0: Bunu kargolamak muhtemelen 1500 dolara mal olacak.
2: 725 istiyorum. 725.
1: 700.
2: Evet, burada 800 var. 850 veren var mı? Evet, 850 istiyorum. Evet, 900 var mı peki? Evet, 900 görelim. 950 oldu. 1000 oldu. Evet, 1100'ü görelim. 1100 geldi. Evet.
1: 1500.
2: 1500 oldu. 1500. Evet. Var mı arttıran? Yoksa 1500'e satıyorum. Son çağrı. Var mı arttıran? Evet. 1500'e satıyorum. Ve sattım.
1: Çok iyi iş çıkardık.
2: Hepinize teşekkür ederim.
0: Evet. Sonunda pörtlek gözünün önüne geçebildik. Umarım içinden umduğumuz şeyler çıkacak.
1: Pekala, pekala, pekala. Artık daha fazla bekleyemeyeceğim. Açıp bakalım artık.
0: Buna değeceğini biliyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Hadi açalım. Pekala, bunun içinde hiçbir şey yok. Sanırım sadece taşıma kabı olarak düzenlenmiş. Öyle değil mi?
1: Oh,
0: ağırmış.
1: İşte geliyor.
0: Bu da ne?
1: Şunlara bir baksana dostum. İşte buradalar. Bunlar fuarda polis teşkilatına, banka görevlilerine ve özel korumalara satılmak için sergilenen mallar. Balistik amaçla kullanılıyorlar. Bunlar tamamen kurşun geçirmez malzemeden yapılmış dostum.
0: Öyle mi?
1: Dostum. Turnayı gözünden vurduk.
0: Bunlar özel harekat için yapılmış.
1: Bunu hemen burada satıp nakite çevirebilirsek diğer müzayede için fazladan kaynak yaratmış oluruz.
0: Umarım bunu şimdi elimizden çıkarabiliriz. Boşuna buraya gelmiş olmayız umarım.
1: Burada bulunan bir arkadaşımız bizi askeriye ve polis teşkilatı için eğitim veren Cody ile iletişime sokuyor.
0: Pekala, şu işi bitirelim. Umarım buradan elimiz boş dönmeyiz. Bu ağır kutuyu gerisin geriye eve götürmek istemiyorum. Getir onu buraya. Cody, ben Alan Huff.
4: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.
4: Ben merhaba. Merhaba.
0: Bizi buraya davet ettiğin için teşekkür ederiz. Bu nedir?
4: Bu mermiye dayanıklı özel kuvvetler için kullanılan bir kalkan. Polis versiyonu. Üreticisi Dowtech. Bunu üreten başka firmalar da var ama burada duran en iyisi.
0: Bu şeyin nasıl kurulduğunu bize gösterebilir misin?
4: Tabii. Yanlardaki pimleri yerleştiriyoruz.
0: Evet. Şimdi bir şeye benzedi.
4: Bu da diğerinin üstüne geliyor.
0: Niçin kullanılıyor bu, söyler misin?
4: Suçla mücadelede kullanılıyor. Çevik kuvvetler kurtarma operasyonlarında, rehine kurtarmalarda kullanıyor. Herhangi bir çatışma anında tam koruma sağlıyor.
0: Peki bunun sıfırı ne kadar?
4: En az 15 bin dolar olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki sen buna ne veriyorsun?
4: Elimizdekinin teşhir ürünü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gerçekten kurşun geçirmez olup olmadığı değerini oldukça etkiler.
0: Sana getirmemizdeki amacımız da buydu zaten.
4: O zaman bunu gerçek mermiyle test edelim. Ondan sonra değerini biçebiliriz.
1: Elimizdeki ürünü riske atmadan önce ne vereceğini bilmek isteriz tabii ki.
4: Eğer kurşun geçirmez değilse buna 5500 dolar verebilirim.
0: Sıfırının 15 bin dolar olduğunu söyledin. Şimdi verdiğin rakam biraz kafa karıştırıyor.
4: Eğer kurşun geçirmez değilse sadece çerçevesi para eder. Burada eğitim amaçlı kullanabilirim.
0: Peki kurşun geçirmezse ne olur?
4: Değeri 1000 dolar daha artar.
1: Hala çok az.
4: Elimden gelen bu.
0: Bence 7000 dolara anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Değilse 5500 olabilir. Kafamızdaki rakam bu işte. Yoksa bunu kamyonete geri yüklemek durumunda kalacağız.
4: Anlaştık arkadaşlar.
0: Ne diyorsun?
1: Tamamdır.
0: Pekala, 7000 diyoruz o zaman.
1: Teşekkür ederiz.
4: Pekala.
1: Şuradaki alt kısma mı nişan alıyoruz?
4: Polis yazısının altını ortalayabilirsen güzel olur.
0: Anlaşıldı.
4: Bu sayede ne olduğunu anlayacağız.
0: Birazdan.
5: 40 bin dolarla başlıyorum.
1: Bu da neyin nesi?
0: Tehlikeli sularda yüzüyoruz.
5: 7. Evet efendim.
0: Büyük oynamalıyız.
1: Giriyor muyuz?
5: Evet, 40 bin.
0: Yoksa elimiz boş döneceğiz. Umarım buradan elimiz boş dönmeyiz.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
16: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
22: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
23: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Dostum, umarım kurşun geçirmezdir.
1: Her neyse, birazdan öğreneceğiz. Hadi yap dostum.
2: Birazdan ne olduğunu göreceğiz.

0: Vay canına.
1: Nasıl görünüyor? Biraz zarar görmüş gibi görünüyor değil mi? Şuna bak.
0: Şuna baksana. Mermi dışarı çıkmamış.
1: Mermi hala içinde, sıcacık.
0: Geçemedi.
1: Kurşun geçirmez olduğu açık.
0: Vay canına.
1: İşte bu.
0: Oldukça etkileyici.
1: Bu durumda 7000 dolarımızı alıyoruz değil mi?
2: Aynen.
1: Mükemmel.
2: Hadi o zaman.
0: Teşekkür ederim. 7000 dolar hiç fena değil.
1: Evet, bu durumda tekne müzayedesi için ek kaynak yarattık. Çok iyi oldu.
0: Burayı sevdim.
1: Hadi şansımızı deneyelim. Yeni teknelere girmek yok, tamam mı? İşte bu.
0: Bizi neyin beklediğini birazdan göreceğiz.
1: Buradaki adamların harcayacak epey parası olmalı.
0: Biraz zorlanacağımız kesin.
3: Bayanlar ve baylar lütfen dikkat. Burada gördüğünüz tekneler olduğu gibi satılıktır. Elimizde bugün için sadece 3 tane var. Sorusu olan yoksa açık artırmaya başlayabiliriz. Hadi bakalım. Bayanlar baylar, işte karşınızda ilk teknemiz. Yarış klasmanında. Oldukça iyi bir tekne.
1: Şuna bak, ne kadar güzel görünüyor.
0: Giriyor muyuz?
1: Bir deneyelim.
3: Ve bu 40 bin dolarla başlıyor.
1: Korkmaya başladım.
3: Evet, kim 40 bin dolarla başlıyor? 40 binim var, 50 var mı? 50 geldi. 60 istiyorum.
1: Günün sonunda bizim olmayacağı kesin.
3: 75 de geldi, teşekkür ederim. 80 istiyorum. 80'im de var.
1: Hayallerimi suya düştü.
3: 80 bin, yok mu artıran? 85 oldu. 86, 86. 86 arıyorum. 85 bine siz aldınız beyefendi. Müzayedenin diğer teknesine şimdi geçebiliriz.
0: Aman tanrım. Buradaki adamların gerçekten çok parası var.
1: Şimdiye kadar gördüğüm en yüksek açılış oldu.
3: Karşınızda şimdiye kadar gördüğünüz en iyi tekne bulunuyor. 1993 model Magnum 60.
4: Bunu istiyorum.
3: 1 milyon dolara mal olmuş tamamen özel bir tasarım bu.
0: Bu da ne böyle?
3: 100 ile açıyorum.
0: 1000 mi?
3: 100, 100, 100 ile açılış yaptık. 105 veren var mı?
1: Evet.
3: 105 istiyorum. 105, 105, 105, 105, 105, 105 geldi. 110, 110, 110 bin. 110 bin geldi, teşekkür ederim. 115, 115, 115 veriyor musunuz? Verdiniz, teşekkür ederim. 120, 120 geldi, teşekkür ederim. 125. Sattım, 120 bin dolar, teşekkür ederim beyefendi.
1: Buraya neden geldiğimiz hakkında en ufak fikrim yok. Bundan sonra bu tip müzayedelere gelmeyelim bence.
0: Böyle giderse buraya gelmek için yaptığımız masrafı bile çıkaramayacağız.
3: Devam ediyoruz. Burada 2012 model Gator Track Striker bulunuyor. Dünyadaki en iyi balıkçı teknelerinden biridir bu.
1: Çok iyi. Görünüşü oldukça güzel. Motoru da sağlam görünüyor. Ne dersin? 6000-8000 arası olabilir değil mi?
0: 250'lik motor. Bence 12-13 civarı bir şey olabilir. Sonuçta daha 2 yıllık.
3: Kim 5000 dolarla başlamak ister?
1: Görünüşe göre bizsiz başladılar.
3: 8 var mı?
1: Öyle değil mi?
3: 8 istiyorum.
0: 14000'in altına varım.
1: Olabilir.
3: 8 geldi, 9. 9 istiyorum, 9 geldi.
1: Evet.
3: Teşekkür ederim. 10.000 dolar var mı? Var. Teşekkür ederim. 11.000 de geldi.
1: Evet.
3: 12.000 istiyorum. 12.000, teşekkür ederim. 13.000 var mı?
1: 13.000'e girebiliriz.
3: 13.000.
0: Oldu.
3: 13.000 geldi, 14 de geldi. Teşekkür ederim. 15 var mı?
1: Bize hiç fırsat tanımıyorlar.
3: 15.000 dolar istiyorum. Son defa soruyorum. Evet. Yok mu artıran?
1: Evet.
3: 15.000 geldi, teşekkür ederim. 16.000 var mı? 16.000.
0: Pahalıya gelmeye başladı.
3: 16.000. Son çağrı. 15.000'e sattım. Teşekkür ederim beyefendi.
1: Aldık mı şimdi?
0: Sanırım aldık.
1: Umarım korkunç bir hata yapmamışızdır. Sonunda bir teknemiz oldu.
0: Umarım bununla ihtiyacımız olan parayı kazanabiliriz dostum.
1: Bir teknemiz oldu Tom.
4: Nasılsınız?
1: İyidir, senden ne haber? Daha önce telefonda konuşmuştuk.
4: Merhaba.
1: Benim ismim Melon.
4: Serskip.
1: İnternet üzerinden birkaç ilan verdik ve birinin araması uzun sürmedi.
0: Burada balıkçılıkla ilgilenen çok insan var.
1: Birazdan teknemizi görmeye gelecek olan Skip gibi. Kendisi uzman bir levrek avcısı.
4: Güzelmiş. 250'lik değil mi?
1: Evet.
0: 250.
4: Haznesi iyiymiş. Motoru da gayet iyi. 40 kilogramlık. HDS 10 bir motor.
0: Evet, güzel bir balıkçı teknesi.
4: Ay canına. Gayet güzel, her şey yerli yerinde. Hayatım boyunca Balıkçılık işiyle uğraşmamın sonunda edindiğim fikri sorarsanız, bunun gibi bir tekne, fiberglass teknelerden daha çok işe yarıyor. Tam olarak ihtiyacım olan türden alüminyum kaplama oldukça sağlam. Balıkçılık turnuvalarında bana epey yardım dokunabilir. Bunun gibi bir şeye kesinlikle ihtiyacım var.
1: İnternette biraz araştırma yaptıktan sonra sıfırının 35 bin dolara satıldığını gördük. Bizim elimizdeki de sadece 2 yıl kullanılmış ve en az sıfırı kadar güzel görünüyor bizce.
4: Güzel göründüğünden şüphem yok. Peki size 15 bin desem?
1: Bak, bu tekne çok daha iyisini hak ediyor. Kesinlikle bu fiyata satmıyoruz.
4: Ama kullanılmış.
1: 2 yıllık bir motor bile tek başına 15 bin dolar eder.
4: Dürüst olmak gerekirse en fazla 17 bine çıkarım. Bu da son rakam.
3: Merhaba baylar. Bu tekne satılık mı?
1: Evet, dün gece seninle konuşmuştuk. İkide gelecek olan arkadaş. Nasılsın?
3: Ben Alan.
0: Ben Elon'un partnerim.
1: Merhaba. Biraz erken geldin dostum.
3: Vay canına, çok iyiyim.
0: Jason tam zamanında yetişti çünkü Skip bizi fena sıkıştırmaya başlamıştı.
1: Onu bu kadar erken beklemiyorduk. Eğer aralarında küçük bir çekişme oluşturabilirsek bu işten oldukça karlı çıkabiliriz.
3: Fotoğraflarından daha iyi görünüyor.
0: Çok güzel. Tamamen çalışıyor.
3: Bayıldım. Eşime eve tekneyle döneceğimi söyledim. Bu güzellik için size en azından 19 bin dolar verebilirim.
1: İşte buna iş yapmak denir. 19 binle gayet güzel bir başlangıç yaptın ama üzgünüm ki bundan daha iyisini bekliyoruz.
4: 22 bin veriyorum. Sonuçta tekneyi istiyorum. Çok istediğimi bildiğiniz için sıkıştırdınız beni.
1: 22 bin iyi ama 25 bin edeceğini düşünüyoruz. Ne diyorsun?
3: En son 24 bin verebilirim.
1: En azından yaklaştın. Şimdi karar sende Skip. 25 bin verip tekneyi alabilirsin. Yoksa 24 bini ona vereceğim. Pekala.
4: Tamam alıyorum.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Bunun için senden de özür dilerim. Kusura bakma, tamam mı?
3: Elim boş döneceğim için üzgünüm.
1: Her elime buna benzer bir şey geçerse sana haber veririm.
3: Çocuklar teşekkür ederim.
0: Oldu bu iş.
1: Evet, şu an elimizde 25 bin dolar var.
4: Eğer tekne düzgün çalışırsa eve bununla gidip size 25 bin dolarınızı getireceğim.
0: O zaman görelim.
4: Anlaştık.
1: Şu an tekne hala benim olduğu için bana kaptan diye hitap edeceksiniz.
0: Siz sudayken ben burada oturup keyfime bakacağım.
1: Karar anı. Sesi duyuyor musun? İşte budur.
4: Çok beğendim.
1: Neyse ki hareket ediyor. Şimdiye kadar sakin ilerledik. Biraz gösteriye ne dersin ha?
4: Hazırım, hadi gidelim.
0: Evet bebeğim.
1: Evet.
0: İşte bu.
1: Evet bebeğim. İşte bu.
4: O kadar hızlı ki şapkam uçtu.
1: Sağ olasın. Evet, neyse ki şapkamı geri alabildim. Bu şeyin neler yapabildiğini gördün değil mi? Nasıl sence?
4: Fena değil.
1: Artık tekneyi almaya karar verdin değil mi?
4: Şüphen olmasın.
0: 25 bin dostum.
1: Evet, burayı sevmeye başladım. Louisiana.
0: Hala düzgün söyleyemiyorsun.
1: Biliyorum. Yani zırhı 7 bin dolara sattık. Elimizdeki balıkçı teknesinde 25 bini. 800 ile diğer şeylerden kazandık. Tekneyi ve diğerlerini 16.500'e aldık ve toplamda 32.800'e sattık. Yani sonunda elimizde 16.300 dolar kaldı.
0: Bu yolculukta epey iş çıkardık. Şimdi gidip tatil yapma zamanı.
1: Resmen aklımı okudun. Bence günün sonunda deniz kenarında oturup arkada çalan şarkıyla içeceklerimizi yudumlamak gerçekten mükemmel olacak. Hele cebimiz para doluyken. Dünyada bundan daha iyi bir şey olabilir mi?
0: Daha iyisi olamaz.
1: Nasılsınız?
0: Belki birkaç şey daha olabilir.
1: Tom, sanırım bu hayat tarzına alışmaya başladım.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
12: Sana yakışanı tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı.
16: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Şimdi ikinci el krallarında.
19: En iyi fiyatın ne?
20: Sizin teklifiniz ne?
19: $200.
20: $275.
21: Onu alıyorsan ben gidiyorum.
22: Ha. Seni bugün buraya getiren ne?
23: Bongo satmaya çalışıyorum.
22: Ha. Çok iyisin.
24: Ne zamandan beri Karen'la bu kadar kankasın?
20: Biri kıskançlık yapıyor gibi.
24: Ben kıskanç değilim.
20: Peki neden böyle davranıyorsun?
24: Sana diyecek bir şeyim yok.
20: Çünkü saçmalıyorsun.

0: Günaydın Liz.
1: Günaydın.
2: İşte bu.
3: Oha, bu harika. Nasılsınız?
4: İyiyiz ya siz?
3: Bunun ne olduğunu biliyoruz ama neden sizde
4: partilere kiralıyoruz. Stoğumuzu yeniliyoruz. Ve yeni bir tane sipariş ettik ve şimdi bununla yollarımızı ayırıyoruz.
2: Kaç yıllık?
4: Yaklaşık olarak 5.
2: Peki bu şeyin gerçekte çalıştığını nasıl anlayacağım?
4: Eğer bir gönüllü varsa bunu kolayca gösterebilirim.
2: Bobby Jay gönüllü olur. Harika bence, bir aday.
3: Bence bu çok kötü bir fikir.
2: Hadi ama bu kadar korkak olma. Baksana hemen burada senin için bir havlu var. Her şey hazır. Hadi ama bu sadece su.
3: Karen kalkmış bana diyor ki oraya çıkman gerekiyor Bobby Jay.
2: 3 tane hakkım olacak ve eğer kaçırırsam
3: evet.
2: Senden sonra çıkacağım ve sana 3 atış hakkı vereceğim.
3: Buna varım. Tamam, öyleyse varım.
2: Yaşasın. Evet Bobby Jay.
3: Sakın isabet ettirme.
2: Bunu sen istedin.
3: Gönder hadi. Tanrım sen bayağı kız gibi atıyorsun. Aman tanrım.
2: Hayır olamaz.
3: Evet işte bu. Sıra bende, sakın basma.
2: Çok mu soğuk?
3: Hayır Karen, bildiğin jacuzzi. Anlaşmadır ama sen hile yaptın.
2: Bunu gerçekten yapmam gerekiyor mu?
3: Donuyorum. Şimdi yukarı çık ve otur.
2: Hayır.
3: Bakalım neler olacak Karen.
2: Lütfen. Hayır.
3: Bahistir.
2: Aman tanrım.
3: Affedersin. Tamam, iyisin değil mi? Tamam, merak etme. Buna ne kadar istiyorsun?
4: 2400.
2: Bu batırma havuzu oldukça harika ama benim teklifim daha çok 450.
4: Öyle mi? Bu olmaz. 1200 verebilir misin? Kolay para kazanacaksın. Günlük $200'dan kiralanıyor. Yani kendi parasını çıkartacak. Bana bir teklif ver. Makul bir teklif. Hadi.
3: 500.
4: Hayır.
3: 500 çok.
4: 1150'den daha az bir şeyi kabul edemem.
3: Ama bu
2: zaman...
3: yani bu bir sorun ve başka bir sorunla bunu kışın kullanamazsın. Dinle. Getirdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Bu gerçekten eğlenceliydi.
3: Sağ olun.
2: Teşekkür ederiz. Bana verebileceğin kartın var mı? Çünkü bunu gerçekten tekrar yapmak istiyorum.
4: Tamam.
2: Fiyatta anlaşamadık ama bu batırma havuzu için acayip iyi bir fikrim var.
1: Bugün müydü?
5: Evet.
6: Baba.
1: Çok geldi mi? Evet.
6: Arabanın faiz konusunu hallettim.
1: Sana bunu söylemiştim.
7: Yardımcı olabilir miyim?
8: Evet, merhaba, nasılsın?
7: İyiyim ya sen?
8: Buradan 14 ayar altın küpe aldım. Bu elimdeki şey tam olarak aldığımı düşündüğüm şey
7: tamam,
8: değil.
7: Tamam, şuna bir bakayım.
8: Tamam. 14 ayar altın ama kaplama.
7: Nerede kaplama yazıyor?
8: Bu kaplama. Şuna baksana, birini çağır ya da bir uzmana gönder. Yine de kaplama.
7: Bu kaplama değil.
8: İyice bak. Götürdüğüm yerde altın kaplama dediler. Bunu hemen daha iyi bir şeyle değiştirin. Ben bunu istemiyorum. 14 ayar altın dediler. Ama bunlar Meksika'danmış. Yani bu beni
7: geldiğine
8: düşündürüyor.
7: Geldiğine göre sen ilgilensene baba.
8: Burada biri bana oyun oynadı. Beni kazıkladı. Beni kandırdınız. Benim bildiğim başka bir ikinci elci de var. Onlar da altın alıp satıyor. Kaplama dediler.
1: Başka bir şey verebiliriz. Evet. Bunların ağırlığı kadar başka bir şey
8: ben
1: vereceğim.
8: Ben bunun değerini
1: hayır,
8: istiyorum.
1: Hayır bunlar
8: evet.
1: Gerçek.
8: Evet.
1: Bayan,
8: gerçek
1: bu
8: altın küpe verin bana.
1: Ayar altın.
8: Bakın
1: başka bir
8: gidip
1: 3-4
8: farklı yere
1: misiniz?
8: Sordum.
1: Bayağı
8: bana yardımcı
1: sorun,
8: olun. Başka bir çift küpe istiyorum.
1: Lütfen.
8: Evet,
1: başım ağrı girdi.
8: Evet benim de başım ağrıyor.
1: Bak şimdi şöyle yapıyoruz.
8: Neyin varsa getir.
1: Bir sıkıntıyla ya da sorunla geldiklerinde yardım etmeye çalışırım.
8: Bu işi düzelteceksin.
1: Bu örnekteki sorun bu kadının hiç susmaması.
7: Evet sen böyle
8: sesini
7: devam et.
8: Sesini kes.
7: Bana sesini kesme dedin.
8: Sen bana sesini kes demedin mi?
7: Hayır. Ona sesini kesme dedim ben.
8: Bunları istemiyorum. Alın.
1: Bakarsan bunlar
8: İstemiyorum.
1: O zaman benimle gelmemişsin.
8: Makbuzunu ve diğer her şeyini
7: sözüm
8: istiyorum.
7: Sözüm ona yetişkin bir kadın ama bana sesini kes diyor.
8: Sana sesini kes dedim.
1: Hangisini istiyorsun? Bunlar 14.
7: Ne şahane bir müşteri.
8: Tamam. Bunları $60 geri almıyor
1: bakarsan
8: musun?
1: Bakarsan bunlar 5,1 gram.
8: Ben bunları daha büyük
1: misin?
8: Halka aldım.
1: Ama bunların ağırlığı evet. Aynı ve...
8: Evet, bak, istediğin kadar tart. Buradaki küpeler 14 ayar altın.
1: Bunlar 14 ayar altın.
8: Şimdi doğru oldu.
1: Teşekkürler.
8: Tekrar gelmem.
1: İyi günler.
8: Sizin gibi dükkanlar çok açık kalmaz. Bu konuda bana
7: 35 yıldır açıyoruz ve 100 yıl daha açık kalırız. Evet, sana da iyi günler.
8: Sözüm ona, aile işletmesi olacaksınız.
0: Düşünüyorsan senin için biraz indirebilirim. Biraz oynama payım var.
6: En son ne zaman onunla ilgilenen biri oldu? Peki bunlar nasıl konmuş?
2: Merhaba
6: böyle?
2: Seth.
6: Evet Karen.
2: Böldüğüm için üzgünüm. Rodney bir saniye Seth'le konuşabilir miyim?
5: Sonra tekrar konuşuruz.
6: Evet, sağ ol Rodney.
2: Sen de biliyorsun her zaman mağazaya daha çok müşteri çekmemiz gerekiyor ve daha çok satış yapmalıyız.
6: Evet.
2: Az önce dışarıda bir batırma havuzu için pazarlık yapıyordum ve aklıma müthiş bir fikir geldi. Bu havuzu kullanarak burada şahane bir etkinlik yapabiliriz.
6: Tamam.
2: Peki o zaman panayır gibi bir şey ne dersin?
6: Bir etkinlik yapabiliriz. Bence sorun değil. Kesinlikle.
2: Tamam.
6: Ama bu fikri diğer ikisine de satmalısın.
2: Harika.
6: Tamam, gidip konuşalım.
2: Teşekkür ederim.
6: Ortada mağazanın reklamını yapmak için bir fikir varsa bunu duymak isterim. Les, bir dakikan var mı?
1: Tabii.
6: Pekala, dinle. Karen'la arkada konuşuyorduk ve bence gayet güzel bir fikri var.
2: Fikir şöyle. Burada otoparkta bir panayır gibi bir şey yapmak istiyorum.
1: Diyorsunuz ki dışarıda bir panayır
2: evet.
1: yapmak
2: evet.
1: istiyoruz.
2: Çünkü daha çok insanı mağazaya çekmek istiyorum.
1: Tamam.
2: Ve aklımda büyük bir etkinlik yapmak var. Mesela sirk temalı bir şey.
1: Sirk temalı bir şey.
6: Evet. Hı-hı. Harika olur.
2: İşin içine dernek de
6: çünkü
2: katabiliriz.
6: Çünkü şunu bir düşünsene. Sirk teması bir sürü çocuğu buraya çekecek.
2: Aileler
6: çocuklar ebeveynlerini,
2: gelecek.
6: Ebeveynler de para getirecek. Ve bizim istediğimiz
2: aileler
6: de
2: aileler para harcayacak.
1: İnsanların gelip para harcaması. Bunu sevdim, bu güzel. Tamam, yapın. Bence aklına gerçekten çok iyi bir fikir gelmiş. Benim için hiçbir
2: harika.
1: Sorun yok.
6: İyi bir fikir.
1: Çünkü
2: harika.
1: Cidden işe yarayabilir.
7: Siz yine bensiz neler karıştırıyorsunuz?
1: Benimle bir fikir hakkında konuşmak istediler. Ve buldukları
6: i̇şte
1: fikir
6: en güzel tarafında bu.
2: Bile duymadı
6: fikir
2: ki.
6: Bile duymadım ve şimdiden tavır
7: takılıyorsun.
6: Çünkü
7: onun fikirleri nasıldır biliyorum.
1: Bu ortak bir çalışma olacak.
2: Evet, mağazaya daha çok insan çekmek istiyorum. Bunu her
7: tamam.
2: zaman konuşuyoruz biliyorsun. Daha
7: fikrin
2: çok insan
7: ne?
2: Gelmeli. Daha çok satış. Otopark alanına panayır.
7: Otopark alanına bir panayır kurmak ha? Bu hayatımda duyduğum en aptalca fikir.
1: Panayır havasında olacak. Tam bir panayır olmayacak. Sonuçta biz de profesyonel bir işletmeciyiz. Burayı sirke çeviremeyiz. Bence fikir olarak çok iyi. Ve sen de onlara katılmalı. Harika bir etkinlik.
7: Yani size yardım mı edeyim?
1: Onlara yardım edeceksin. İstesen de istemesen de.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
10: Net, sigortam Net. İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey de yemiyor.
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Haydi
17: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
19: Budur.

0: Zesti.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
6: Sarık ola!
7: Fanta sarık ola canım o.
5: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
8: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
9: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
9: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.

0: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
5: Fancy'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı?
3: Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu şey gerçekten Tutankamon gibi gözüküyor.
1: Aslında o daha uzundu.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Merhaba.
2: Pekala. Ne getirdiniz bakalım?
3: Bu gerçek bir Amerikan klasiği. Bir Woody Woodpecker maskesi.
2: Söylesene, böyle bir şeyi neden almıştın?
3: Daha önce görmediğim şeyler görünce onları alıyorum.
2: Bunun için ne kadar verdin?
3: $10.
2: Tamam.
3: Ama ederi daha fazla.
2: Sanırım bunun içinde küf var.
3: Gerçekten mi?
2: Evet.
3: Bu küf değil.
2: Peki söyler misin, bunun için ne kadar istiyorsun bakalım?
3: $100 uygun.
2: Evet. Bunu tezgahımın üstüne koydum ve her yer pislik oldu.
3: Nerede?
2: Tam burada.
3: O önceden.
2: Hayır, önceden değil.
3: Evet, oradaydı.
2: Baksana içinden neler neler dökülüyor. Hem ürkütücü hem de pis bir şey. Ve bunu sen bile takmazsın.
3: Bunu takmak mı? Hayır.
2: Evet. Ben neden bunu alayım?
3: Çünkü başka bir işi yok.
2: Eğer sahibi bile takmak istemiyorsa başka kimse takmak istemeyecektir.
4: Peki kafasına taksa ve etrafta dolaşsa fikrin değişir mi acaba?
2: Evet, belki.
4: Oh. İşte cesur bir adam.
3: Şimdi mutlu musun?
2: Gördün mü, parçalanıyor.
3: Hayır, işte değil.
2: Bu maskeyi almak isteyen var mı acaba?
3: Woody Woodpecker maskesi.
2: Bugün bu maskeyi almak isteyen var mı? Şu anda satılık.
5: $5.
4: Oh, $5.
3: Hayır.
2: Bu maskeyi almak isteyen var mı?
3: Aman tanrım.
2: Neden, ne oldu?
3: Bir şey yok.
2: Ne?
3: Hayır, sadece...
2: Kokuyor mu yoksa?
3: Tamam, kokuyor ama alışıyorsun.
2: O adam senden $5 alacaktı.
3: Ama ben $10 aldım, değil mi?
2: Yapamam ama onu taktığında fena görünmüyor.
3: Sanırım anlaşamayacağız.
2: Evet.
4: Ben olsam yapmazdım.
2: Çünkü küflü.
3: Teşekkür ederim.
2: Hoşça kalın. Sonra görüşürüz.
3: Görüşürüz.
4: Ölmeden önce çıkar şunu lütfen.
6: Büyük bir etkinlik yapıyoruz ve o gün satışlardan elde edilen gelirin bir kısmını derneklere bağışlamayı planlıyoruz.
0: Ne yapıyorsun dostum?
7: Bitir kanını emmek istiyorum.
1: Bu adam buraya daha önce zombi olarak gelmişti. Ve bugün de vampir olarak geliyor. Çok komik biri. Seni tekrar görmek güzel. Nasılsın?
7: Deli evde yaşayan bir vampir vardı. Hastalandı ve ben de onun yerini aldım.
1: Nasıl?
7: Vampir adam hastayım dedi ve ben de onun yerini
1: vampir
7: aldım.
1: Vampir adam hastayım dedi, sen de onun yerini aldın. Peki senin buraya getiren ne?
7: Bongo satmaya çalışıyorum.
1: Çok iyisin.
7: Evet ama gitar çalmayı daha çok seviyorum.
1: Çalabilir misin?
7: Evet.
1: Benimle gel. Geçi, bana bir gitar ver. Teşekkürler. Çal hadi.
7: Profesyonel olarak çalıyordum. Birkaç tane grubum vardı. Metal yapıyorduk.
1: Önceden metal mi yapıyordun? Peki bu sefer ne için para gerekiyor?
7: Zombi olmak için yeni birkaç tane kostüm almalıyım.
1: İşlerini çıkarsana, anlamıyorum. Tamam, bu daha iyi. Diyorsun ki para kostüm için gerekiyor ve...
7: Çünkü kendi zombi evimi kuracağım.

0: evden daha farklı olacak. Çünkü burada insanları korkutan şeylerin hepsi sadece zombi olacak.
1: Bu elindeki ne? Kongo mu demiş?
0: Bongo.
1: Buna ne kadar istiyorsun?
0: Sana $100.
1: Neden $100 peki?
0: Çünkü bunu yeni olarak aldığımda 250 verdim.
1: Ne kadardır sende?
0: Bir yıldır.
1: Peki o zaman $10 ne dersin?
0: $100'dan az bir şeyi kabul edemem.
1: $13.
0: 75.
1: 14.
0: 75.
1: Pekala 15. Harika. Bu adamı seviyorum ve şimdi bana diyor ki kendi zombi evimi açmak için yeni kostüm almam gerekiyor ve onu her zaman desteklemek istiyorum.
2: Kesinlikle geri geleceğim.
3: Merhaba, rehin dükkanından arıyorum. İsmim Karen. Batırma havuzu getirmiştim ve onu bir etkinlik için kiralamak istiyorum.
4: Vaktin var mı?
5: Evet Ash.
4: Ne yapıyorsun?
5: Ne yapıyor gibi görünüyorum? Ne istemiştin Ash?
4: Ne zamandan beri Karen'la bu kadar kankasın?
5: Karen'la kanka değilim.
4: O zaman şöyle diyeyim, ne zamandır onun tarafındasın? Onunla bir takım oldun.
5: Onun tarafındasın süper Karen'la. O bizim mağazamızda çalışıyor ve aklına bir fikir geldi. Bence de iyi bir fikir. Neden bunu yapmayalım? Buradaki sorun ne?
4: Bu iyi bir fikir mi?
5: Harika bir
4: Hiç
5: fikir.
4: Hiç benimle bir etkinlik yaptın mı Seth?
5: Biri kıskançlık yapıyor gibi.
4: Ben kıskanç değilim.
5: Peki neden böyle davranıyorsun?
4: Hiç
5: neden
4: benim fikirlerimi uyguladın mı?
5: Onun fikrini sevdim ve bunu yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim.
4: Sana diyecek bir şeyim yok.
5: Çünkü saçmalıyorsun.
1: Diyorsun ki bu uzay mı?
0: Evet, bu Apollo 11'den.
1: Aslında Buzz Aldrin'le arkadaşım. Çılgın bir adam.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: İyi.
5: Ben Seth.
6: JB, memnun oldum.
5: Ben de memnun oldum.
6: Ben Patrick.
5: Memnun oldum Patrick.
6: Memnun oldum.
5: Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Hokey ekipmanı bakıyorum.
5: Nerelisiniz?
6: Montreal. Gerçek hokey şehri.
5: Harika. Gerçek hokey şehri. Yani Detroit değil mi?
6: Bence Montreal gerçek hokey şehri. Şuradaki puck kimin?
5: Gordy'nin.
6: Bakabilir miyim?
5: Tabii ki. Gordy Howe'dan.
6: Bu ne kadar?
5: $300.
6: Gordy Howe'a saygım gerçekten sonsuz ama bir Detroit takımının pakını almak istemene inanamıyorum. Bu inanılmaz.
7: Ama $300 biraz pahalı oluyor.
5: Evet ama bu paraya değer. Hele bir de artık pak imzalamıyorken.
6: Buna inanamıyorum. Bunu alacak mısın?
7: Evet.
6: Gerçekten
7: belki
6: mi? Alırsan bana ve milletime hakaret edersin.
7: Dostum bir dakika bir dur. En iyi fiyatı ne?
5: Sizin teklifiniz ne?
7: $200.
5: Oh. 275.
6: Onu alıyorsam ben burada kalmıyorum ve gidiyorum.
5: Burası hokey şehri. Bunu söylemek istemezdim ama bu ilk kez olmuyor. Peki bunlar bu kadar deli mi?
6: Sana söyledim bunu almayacaksın.
7: Sakin ol dostum.
6: Almayacaksın dedim sana.
8: Sakin ol. Niye itiyorsun?
6: Çek ellerin üstümden.
8: Sakın
6: Hadi.
8: Beni iteyim.
6: Rahat bırak Hadi. Beni. Bırak beni.
8: Size iyi günler.
5: Çok kişinin geleceğini tahmin ediyoruz.
3: Şişirilebilir bir para yakalama makinesi kiralamak istiyordum.
1: Merhaba, bugün nasılsın?
9: Çok kötü değil ya sen. Bunu isteyebileceğinizi düşündüm.
4: Tanrım, başta gerçek bir yılan sandım.
9: Bu bir kobra. Ev güvenliği için kullanıyordum. Ama artık ihtiyacım
4: Korkutur
9: yok.
4: Korkutur diye onu kapının önüne mi koyuyordun
9: Tam
4: yani?
9: Değil, oturma odasında oluyordu. Eve ne zaman biri gelse onu görüyordu. Evet.
1: Neden onu korkutuyorsun?
9: Çıkardığımda korkudan
4: O şey nasıldı?
9: Evet. Evet.
4: Byron baksana. İşini elinden alıyor. Eve gidebilirsin.
9: Baksana sanırım bunu bekliyordu. Onu satmak istiyorum ve $275
4: verebilirim. Sen kafayı mı yedin?
9: Bence oldukça iyi bir iş çıkarmışlar.
4: 50.
9: 50 olmasın. Bundan daha değerli olduğunu biliyorum.
4: 65.
9: 150 verirsen bu senin olabilir.
4: O zaman 75 diyelim.
9: Tamam, senin için $100.
4: Hayır, ben hala 75'teyim ve bu son teklifim.
9: Bu çok az olur. 100'e verebilirim. Buna ne dersin?
4: Al bakalım kobranı senin için toplayalım.
9: Hadi $100.
1: Evet, İyi günler. Al bakalım.
4: Evinin güvenliği için onu geri götür.
9: Evet. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek
9: denedim.
1: Üzere.
4: İyi tamam. Günler.
9: Tamam.
1: Şimdiden pişmanım.
9: Görüşürüz. Thanks pişman anyway. Olacaksınız.
3: Biz burada bu işi işte böyle yaparız.
5: Karen, ne durumdayız?
3: İyi gelişme kaydettik. Havuzu bizim için rezerve ettim. Hala patlamış mısır makinesi için uğraşıyorum ve bir de pamuk helva makinesi kiraladım.
5: Peki ya ön kısımdaki dekorasyon?
3: Süslemelerin hepsi tamam. Hiç
5: o zaman
3: yok.
5: Senin tarafta işler iyi gidiyor. Bu arada ben de yerel derneklerle temasa geçtim. Onlarla anlaştık. Peki Ashley için olan şey?
3: O da hemen burada.
5: Çok iyi, çok iyi. Baksana Ash.
4: Evet, ne oldu?
5: Bir saniye gelsene.
3: Les Ash diye bize yardım etmek zorunda olduğunu söyledi ve bizim de ona verecek güzel bir işimiz var.
4: Evet, geldim.
5: Otoparktaki etkinlik sırasında...
4: Evet, o ne?
5: Senden bunu giymeni istiyoruz.
4: Nedir bu? Hayır. Hayır. Kesinlikle öyle bir şey olmuyor.
3: Hadi ama, ben de bir şeyler giyeceğim.
4: Bunu yapmıyorum.
5: Ama sana bize yardım etmen söylendi
4: evet.
5: Ve bize bu
4: evet,
5: şekilde...
4: Evet, size yardım edeceğim. Ama şunu bilin ki bu şeyi giymeyeceğim.
5: Babam bize yardım etmeni söyledi ve şu anda etmiyorsun.
4: Merak etme, ona da söylerim.
3: Çok kızdı değil mi?
5: Evet, bayağı kızdı.
4: Konuşmamız gerekiyor.
1: Otur hadi.
4: Hayır, oturmuyorum.
1: Tamam,
4: etkinlik için yardıma tamam dedim ve evet yardım edeceğim ama bu... Bunun ne olduğunu biliyor musun? Sana göstereyim.
1: Bu bir tahmin.
4: Şuna baksana. Benim için bunu uygun görmüşler. Benden onlara bu şekilde yardım etmemi istiyorlar.
1: Göstersene.
4: Yardım ederim dedim.
1: Ne, çok
4: ve
1: şey
4: bunu ne? Dediğimde kabul ettiğim şey bu değildi. Benden palyaço olmamı istiyorlar.
1: Ne var bunda?
4: Satışa yardım ederim
1: evet,
4: dedim.
1: Evet demiştin.
4: Ama bir palyaço kıyafeti giymek... Bunu yapmıyorum. Bir palyaço kostümü giyip kendimi herkesin önünde rezil edemem.
1: Ashley, sana bir şey hatırlatmak isterim. Onlara yardım edeceksin.
4: Oh, hayır.
1: Etkinlik günü bu kostümü giyeceksin. Çünkü bu çatının altında olduğun sürece senden yapmanı istediğim şeyi yapacaksın. Bunları yapacaksın. Nokta.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Sana alkış yok. Önce finger snap.

Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma
9: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
14: eksik olma.
13: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: İkinci El Krallarının önceki bölümünde.
1: Büyük bir etkinlik yapmayı düşünüyorum. Teması sirk olsun.
2: Bu hayatımda duyduğum en aptalca fikir.
3: Otoparktaki etkinlik sırasında senden bunu giymeni istiyoruz.
2: Yardım ederim dedim.
4: Evet.
2: Ama bu palyaço kıyafetini giymek mi? Bunu yapmam.
0: Ve şimdi...
3: Yapacak çok işimiz var.
4: Ne oluyor burada?
3: Şu anda üstünde çalışıyoruz.
4: Nasıl yani? Düşünmediniz mi? Bunu nasıl yapacaksın?
1: Ashley nerede?

0: Nasılsınız millet?
1: Nasılsınız?
0: Çok heyecanlıyım. Bugün büyük gün. Etkinlik zamanı geldi. İkinci el dükkanını bir sonraki seviyeye geçirir gibiyim. Umarım Les amca benimle gurur duyar.
1: İşte nerede?
2: Her zamanki halim.
3: Pekala, biraz erken geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugün Amerikan mücevherat tarihinin en yoğun günlerinden biri olacak. Bu kapılardan çok insan girecek.
1: Bugün harika bir etkinlik olacak. Bu bir yardım etkinliği. Bugün yardımların hepsi Detroit şehri için. Çadır hemen yan kapının orada kurulacak. Bu da tüm müşterilerin dükkandan geçeceği anlamına geliyor. Ve hepinizden tam performans bekliyorum. Bu etkinliği hazırlamak için sadece 3 saatimiz var. O yüzden hemen başlayalım.
3: Pekala, hadi arkadaşlar.
1: Hadi, teşekkür ederim. Dükkanı açmak üzereyiz. İşte hangi cehennemde? Lanet olsun.
3: Lanet mi? Sahiden mi? Farklı olmasını mı bekliyordun?
1: Evet, gerçekten öyle diyordum. Burada olmasını bekliyordum.

0: Yerler düzgün olsun istiyorum. Tüm fiyatları düşürüyorum. Burada ne var? Teslimat mı? Nedir bu?
1: Av tüfeği gibi, silah gibi. Patatesi çok hızlı fırlatır.
0: Adam bir patates silahı getirdi. Bunu sen mi yaptın?
2: PVC'dir, ben yaptım. Daha önce birkaç tane yapmıştım.
3: Bu harika.
0: Nasıl çalıştığını göstermek ister misin?
2: İyi olur. Mükemmel.
3: Ne vurabileceğimizi biliyorum.
0: Ne?
3: Tony.
0: Tony'yi vurabiliriz. Bir çarpışma mankeni aldık Tony. Şimdi onu test edeceğim. Bu bir çarpışma mankeni. Yani onu incitecek bir şey varsa o da patates olacak. Peki almamız durumunda nasıl olacak izleyelim. Patatesi al.
1: İçinde hava olmasın.
2: Ortala. Ortala. Aşağı indir.
3: Şimdi anladım.
2: Siyaha kadar.
0: Siyaha kadar.
3: Siyaha kadar. Peki.
0: Hazır mısınız? Bir. İki. Üç.
3: Evet.
4: Gördünüz mü?
3: Çok iyi.
0: Patatesin fırladığını görünce çok heyecanlandım. Denemek için sabırsızlandım.
3: Patatesleri ziyan etmekten daha Amerikalı bir şey düşünemiyorum. Yani bu harika.
1: Ateşe hazır.
0: Hazır mısınız?
3: Oh!
0: Bugün hayatta kaldın Tony. Bu çok eğlenceliydi. Peki bu şey için ne kadar istiyorsunuz?
2: 130.
0: Çok fazla. 40'a ne dersiniz?
2: 80. Hadi ama biraz arttır.
1: 75.
2: Benim için pazarlık yapmayı kes.
0: $50.
1: 60.
0: 50.
2: İyi tamam, 50 olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet.
3: Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim.
5: Bakalım burada neler oluyor.
6: Hey hey hey. Pekala, çok karışık görünüyor.
5: Tamam, yani para makinesi.
6: Dalga mı geçiyorsun? En çok bu dikkat çekecek. İnsanlar bunu kullanmak ister.
5: Henüz fazla bir şey yapılmadığı için çok endişeliyim. Şişme para makinesi hazırlanmamış bile. Ama ortalığı en kısa sürede toparlamamız gerekiyor.
6: Burada boş bir masa var. Yapacak çok işimiz var.
5: Paniğe kapılmayacağım.
0: Burada ne oluyor?
6: Şu anda üstünde çalışıyoruz.
0: Çalışıyoruz ne demek? Bunu kim nasıl kullansın? Yerlerde.
6: Endişelenmesen nasıl olur?
0: Sahi mi? Endişeleniyorum. Bunu nasıl yapacağız düşünmediniz
6: mi? Pekala, çok sağ ol.
5: Toparlayacağız.
0: Müşteriler havadan para kapmaya bayılır. Geçmiş bankamatik etkinliklerimiz çok büyük bir kalabalık çekti. Ama şimdi etkinliğimizin en önemli kısmı çalışmıyor bile. Bitirsin.
6: Hallediyoruz zaten. Niye laf edip duruyorsun?
0: Elinizde dosyayla yan yana durup mu hallediyorsunuz?
5: Her şeyi ayarlamak için yarım saatimiz kaldı. Gerçekten. Ashley nerede? Bunu kurmak için 15 dakikamız var.
6: Jeneratör getireceğim. Scott, bir jeneratör getir hemen.
5: Bir düzine gerekse de kimin umurunda, Seth, hemen getirin. Çok gerginim çünkü bitirmek için çok az vakit kaldı. Hemen geliyorum.
6: Bu komik mi sence?
7: Komik olan
6: en
7: ne?
6: En yoğun, zamanında gelmeni beklediğimiz en önemli günlerden birinde geciktin.
7: Geldiğim için şanslısınız.
6: Ne? Ne dedin sen?
7: Geldiğim için şanslısınız dedim.
0: Geldiğiniz için şanslısınız ne demek? Burada çalışmıyor musun?
5: Neden palyaço kılığında değilsin?
0: Takımın parçası değil misin?
7: Bu fikre baştan beri karşıyım. Ve o kıyafeti giymeyeceğimi söyledim. Ve bana davranışlarına bakarsak geldiğim için şanslılar bile.
0: Sırıtıyor musun sen? Sence komik mi? Git biraz satış yap. Lütfen.
7: Onu yaparım.
0: Gitme, bir şeyler sat.
7: Evet, satacağım.
8: Ah,
5: balonlar geldi. Zamanında açabilmek için sadece birkaç rötuş kaldı. En kısa sürede kapıyı açacağım. Seth'le ben çok heyecanlıyız. Keşke buraya dalış tankı koyabilseydik ama bunun için fazla
1: biraz soğuk.
5: Bunu alırız, güzel görünüyor.
4: Bunu Florida'dan aldım. Ne? Birkaç yıl önce.
0: 225.
4: Öyle olsun. Onu eve götürmek istedim.
0: Harika, biliyordum. Teşekkürler şef.

0: Welcome.
1: Dükkana hoş geldiniz.
2: Evet.
3: Vay be, iyi görünüyorsun Karen. Rolüne uygun giyinmişsin, evet.
4: Sirk müdürüne benziyorsun.
5: Karen, ne giyiyorsun öyle? Deliye benziyorsun. Şeytanlar kırmızı giyer. Mükemmel.
6: İşine dön. Yapacak çok işin var.
5: Sen patronum değilsin.
6: Bu benim etkinliğim. İşine dön. Okay. Tamam, hadi parti başlasın. Yeah. Yaşasın. Bayıldım. Harika. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çadır kesinlikle harika görünüyor. Bir tarafta pamuk şeker ve patlamış mısır var. Harika yüz boyamacımız var. Para makinem ve çocuklar için basketbol toplu harika bir şişme pota bile var. Şu anda çok heyecanlıyım. İnanamıyorum.
1: Affedersiniz. Peki. Tamam.
6: Merhaba, nasılsınız? Eğleniyor musunuz?
7: Evet, harika.
6: Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
7: Biz de teşekkür ederiz.
4: Pekala millet, bu Karen. Bu etkinliğin fikrini o buldu. Burada olmanızdan çok heyecanlıyız. Kazanan para makinesine gidecek ve bunu bütün gün yapacağız. Ve Angelo, Angelo burada mı? Angelo! Para makinesine gir.
6: Kazanan şanslı sensin.
8: Teşekkür ederim.
6: Tamam, içeri gir bakalım.
4: İçeri gir Angelo. 3, 2, 1,
9: haydi.
4: Hadi bakalım. Topla.
8: Aldım onları. Aldım. Topluyorum.
4: Hadi, hadi.
8: Anne şuna bak.
6: Evet.
8: İşte toplayabildiğim bu. Kadar topladım.
4: Bak bakalım, evet. Ne kadar topladın göster.
3: Top için 100 dolar.
10: Evet, basketbol topu için 100 dolar uygun geliyor.
3: Teşekkür ederim. Basketbol topu için anlaştık.
6: Hey Cor. Merhaba Cor.
11: Evet.
6: Ashley gördün mü?
11: Hayır.
6: Ashley. Ashley. Ne oluyor? Ashley'i gördünüz mü?
12: Ashley Lesin ofisinde.
6: Harika. Ashley, neredeydin? Tüm dükkanı dolaşıp seni aradım.
5: Mola verdim.
6: Mola mı verdin? Bugün ne yaptın ki?
5: Aa, artık kontrol saatin mi var?
6: Hayır ama yardımın lazım. Orada deli gibi koşuşturuyoruz. Fazladan biri lazım.
5: Neden? 50 eleman yardım edemiyor mu?
6: Orada bizim yanımızda olmanı bekliyorum.
5: Bana ne yapacağımı söyleme. Karen, tamam mı?
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Okan Oyla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Bu var ya bu.
6: Yok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
7: Yok ben doyumalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
13: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Orada bizim yanımızda olmanı bekliyorum.
17: Bana ne yapacağımı söyleme Karen, tamam mı?
16: Les amca etkinliğin sorumluluğunu bana verdi ve sana işini söylüyorum. Bilgisayardan kalkıp bize yardım etmen gerekiyor.
17: Bir kendine gelip buradan defolup gitsene sen artık, hadi.
16: Biliyor musun Ashley, unutma bu benim
17: zamanımı boş harcamayı bırak, kendi zamanını harcamayı bırak. La la la la la la la la la la la. Dinlemiyorum, güle güle.
16: Çocuk
17: beni
16: gibi.
17: Rahat bırak, güle güle.
16: Sirk müdürü olduğumu unutma.
18: Herkes palyaço sever değil mi?
16: Yılan saçına giriyor.
18: Bu çok özel bir motor.
19: $500 rehin vermeye ne dersin?
18: Tamam,
19: teşekkür ederim. Sizi içeri geçireyim. Bugün kapıdan binlerce insan girdi. Ve bu etkinlik işimizde patlama yarattı.
18: Hey, dikkat et.
20: Nasılsın?
19: İyiyim, sen nasılsın?
20: Fena değil.
19: Peki bugün bize ne getirdin?
20: Sınırlı üretilen Gene Simmons imzalı plaketimi getirdim.
19: Vay canına.
20: 15 bin sınırlı koleksiyon baskısı içinde 2244 numara. Diğer tüm üyelerden 3 tane daha var ve onları da aynı yerde imzaladı.
19: Bunlardan çok fazla yapıldı.
20: Evet ama 15 milyon Kiss fanı var.
19: Bunu nereden buldun?
20: Mit pazarına gitmiştim ve bunu aldım. Ben büyük bir fanım ve 21 yıldır evliyim. Kiss'i 200 defadan fazla gördük.
19: 200 defa mı?
20: Ha, evet. Duvara hiç asmadım. Her şeyden korktum belki biri.
19: Dilini dışarı çıkarır mısın? Hı. Hayır, dilini öyle.
20: Hayır, hiç değil.
19: Peki bu şeyi ne yapmak istiyorsun?
20: Satmak istiyorum.
19: Bunun için ne kadar istiyorsun?
20: Belki 400 diye düşündüm.
19: Bu rakamı nasıl buldun?
20: Sanırım sadece 15 bin var ki bu fazla.
19: Bu çok fazla. Ha,
20: biliyorum, biliyorum ama temiz durumda. Bunun onun imzası olduğunu biliyorum, evet. Şu anda
19: nereden
20: kontrol
19: biliyorsun?
20: Edebilir miyiz bilmiyorum. Ama işte bak gördün mü, öyle.
19: Evet ama şimdi bakıyorum, yani doğrulanması için hemen göndermelisin.
20: Tamam.
19: Bu onlardan biri. Ne kadar istiyorsun?
20: Sen teklifte bulun.
19: Ne istediğini söyle.
20: Bence en düşük fiyat 275 olur.
19: 150'den az olur.
20: Hayır.
19: Gönderecek bir sertifika yok. Bu da $150. Sana 75 veririm. Hmm. 75.
20: Hayır.
19: Neden?
20: Bence gerçek bir Kiss hayranı buna o kadar verir. Şunu 100 yapamaz mısın? Ne dersin ha?
19: 75'e anlaşırız. $75.
20: Anlaştık.
19: Mükemmel. Gene Simmons'ımız oldu.
20: Hazır mısın?
16: Evet.
20: Tamam.
16: Bu beni ısırır mı?
20: Hayır efendim.
16: Aa, emin misin?
20: Yemin ederim.
19: Laurel ve Hardy, $50.
20: Pekala.
19: Anlaştık.
20: Teşekkür ederim.
7: Rahat ol. Çok güzel.
15: Ürkütücü palyaço, ürkütücü palyaço.
19: Nihayet Bobby'ye uygun bir bisiklet.
7: Peynir de.
21: Peynir. Aman tanrım.
17: Vay, palmiye ağacı havası yok.
22: Olabilir.
17: Tamam.
22: 3 palmiye ağacımız var. Bir açık hava barından. Çok pahalıydılar. Bu yüzden onları satmaya karar verdik ve istersiniz diye düşündüm.
17: Bu adam ciddi olamaz. Bu ağaçlardan bir Hindistan cevizi düşüp kafasına mı çarptı? Bunları nereden aldın? Çöpten mi?
22: Kamyondan düştüler.
17: Bugün mü?
22: Hayır. Ve tamir edebilirsiniz.
17: Kablolar sarkıyor. Dokunursam çarpılabilirim.
22: Evet, kabloların tekrar bağlanması gerek. Hepsi bu.
17: Ciddi misin?
22: Onları istiyorsun. Ben satmak istiyorum. $1,200.
17: Benden bu işe yaramaz ve resmen bozuk, kırık dökük şeyler için çok gülünç bir rakam istiyorsun. Sence de öyle değil mi? Bak, hepsi kırık.
22: Bunlara $900 verdim. Bu yarısından daha az.
17: Çöpte var.
22: Dükkanda küçükleri birkaç yüze satılıyor. Hindistan cevizlerini gördün mü? Onları bedavaya veriyorum.
17: Ucu yanık.
22: Tamam.
17: Resmen alev aldı.
22: Bak ne diyeceğim.
17: Evet ne?
22: Hepsini $1,000 al.
17: Bin mi dedin?
22: Evet. Her biri sadece $333.
17: Matematiğin iyi midir?
22: Oldukça iyi.
17: Evet. Sen böyle bir şey alır mısın? $6. Her biri $2.
22: $6?
17: Evet.
22: $6'a ne alabilirim?
17: Bilmem. Gidip kendine süt alabilirsin.
22: Devam et.
17: Hayır. İlgilenmiyorum.
22: Gerçekten. Eve gidince pişman olacaksın.
17: Gerçekten istemiyorum. Bunları çöplüğe götürürken iyi eğlenceler ve çok memnun oldum.
22: Tamam.
19: Hepsi için 20 veririm.
23: Bu kadar tamam. Ediyorsa.
19: $20.
24: 4 saatim var.
15: Anlaştık.
24: Teşekkür ederim.
19: 35.
15: Tamam.
19: Teşekkür ederim dostum. Harika iş çıkardın Larry. Gerçekten. Etkinlik sırasında harika biri çıkardın. Muhteşem.
25: Zor bir gündü.
16: Evet.
19: Pekala.
25: Teşekkür ederim.
19: Sizlere bunun kesinlikle muhteşem bir etkinlik olduğunu söylemek istiyorum. Sıkı çalışmanız için sizi alkışlıyorum. Ve inan bana ki yarın bugün kesinlikle bir süperstardır. Bu etkinlik daha iyi olamazdı.
16: Teşekkür ederim.
19: Kesinlikle muhteşemdi. Bu işin senin için ne kadar önemli olduğunu bana gerçekten gösterdin. Bence Karen'ın harika çalışması için hepimiz alkışlamalıyız.
16: Teşekkür ederim.
19: Harikaydı.
16: Teşekkür
19: harikaydı.
16: Ederim.
19: Harikaydı.
16: Teşekkür
19: gerçekten.
16: Ederim.
19: Çok harika.
25: Başardın.
16: Teşekkür ederim.
19: Ashley, nereye gidiyorsun? Ashley. Ashley, konuş benimle Ashley.
26: Wait.
19: Bekle. What? Ne oluyor böyle? Bir toplantı yapıyorum ama sen durup benimle konuşmadan çıkıp gidiyor musun? Senin derdin ne Ashley? Ashley, neler oluyor?
17: Konuşmak mı istiyorsun? Konuşmaya hazırım ve tam karşındayım.
19: Söyle hadi Ashley.
17: Karından bıktım. Başladığından beri ona ne kadar harika olduğunu, ne kadar muhteşem olduğunu söyleyip durdum baba.
19: İyi iş çıkaran her personel gibi iyi iş çıkardığında onu da övüyorum.
17: Tulanmasın dahi onu övüyorsun. Ona yanlışını söylemek yerine bana yanlışımı söylüyorsun. O hata yaptığında bile beni suçluyorsun. Ve bugün en olmadık günde tutup bana emir mi veriyor? Hiç sanmıyorum. Bütün yaptıkları...
19: Bu etkinlikte gerçekten hayır, iyi bir iş çıkardı.
17: Canıma yetti artık. Karen ve ben artık birlikte çalışamıyoruz ve bu yüzden yapılacak tek bir şey kaldı babacığım.
19: Peki neymiş o Ashley?
17: Ben bırakıyorum.
19: Ne yapıyorsun?
17: Bırakıyorum.
19: Ne demek bırakıyorsun? Gel buraya. Ashley, hemen geri dön.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira. Hep
23: her katı katı bambaşka tadı.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Detroit'in 8 mil yolu üzerinde şehrin en büyük ve en olaylı ikinci el dükkanı yer alıyor.
1: Az sonra ne olacağı hiç belli olmaz.
0: Burası müşterilerin en hızlı nakit buldukları...
1: İşte bu.
0: Bazen de keçileri kaçırdıkları yer.
2: Bunu yapamayız.
3: Şaka mı yapıyorsun?
4: Dokunma bana.
0: Burada olanlara...
1: Kovuldun.
0: İnanamayacaksınız.
1: Bununla uğraşamam.
0: İkinci el krallarında şimdi...
5: Ben neden hizmet alamıyorum? Yarım saattir bekliyorum. Siz burada nasıl iş yapıyorsunuz?
6: $1,200 istiyorum. Bunun için geri geleceğimden emin olun.
3: Ne yapacağız bununla?
7: Eğer mümkünse satmak istiyoruz.
1: Bunu nasıl yapabildin?
3: Mağazadan çıkın.
5: Sana dava açarım.
3: Mağazadan çıkın.
5: Bana makbuzu vermezsen... Bana makbuzumu ver. Kolumu bırak. Telefonumda ne yapıyorsunuz siz?
1: Sorunu nasıl çözmemiz gerekiyorsa öyle çözeriz, nokta. Benim adım Les Gold ve rehin mağazası işletiyorum. Bu mesleğin üçüncü neslindenim. Büyük babamın ve babamın ardından ben geliyorum. Rehin mağazaları günümüz dünyasında bir ihtiyaç. Çünkü ekonomi kötü gidiyor ve insanların parası yok. Para bulabilecekleri bir yolda yok. O yüzden $20 lazım olunca nereye gidecekler? Banka hesapları yok, kredi kartları yok, çek hesapları da yok. Haliyle rehin mağazasından başka seçenekleri yok. Şöyle işliyor, bir eşya rehin bırakılır. Bir elmas olabilir mesela, gişeye gelip karşılığında $300 istenir. Ardından benim uzmanlarım onun değerini belirler ve 5 dakika içinde müşteriye ayrılmadan önce bir makbuz ve parası verilir. Geri almak için 3 ayı vardır ve aylık %3 faiz işler. Rehin teminatını saklarız, böylelikle paramızı geri alacağımızdan veya ürünü saklayıp ardından satabileceğimizden emin oluruz. İşte bu kadar basit.
8: Bunlar dolapta şoker kaplıyordu.
1: Anlıyorum.
8: Ve eşim onlardan kurtulmamı istedi.
1: Anladım. Bunlar çok yeni ama.
8: Basketbolla ilgileniyor musun bari?
1: Evet, ilgilenirim. Özellikle 1985 Michael Jordan varsa elimde.
8: Yok, 85 yok elimde. Hadi ya. Michael Jordan maalesef yok. Aa. Ama elimde Michael Jordan'ın evet. All-Star kartı var.
1: Bu da çok yeni. Bunlara ne kadar istiyorsun? Bunları alsak da kenara kaldırıp elimizde tutacağız sadece. Birkaç yüz dolar eder.
8: 300 olur
1: 200.
8: Mu?
1: Gerçekten inan bunlarla uğraşmıyoruz artık. Artık kimse bunları satın almak istemiyor. Kimse almadığı için ancak
8: bu ve kadar. Uzun kutu için mi?
1: İkisi için.
8: 250 desek?
1: Ancak 200 olur.
8: 200 diyelim o zaman. Evden
1: anlaştık
8: çıkma vakitleri gelmişti.
1: Aynen. Benimle gel işlemleri abi. Yapalım. Pekala. Hiç fena değil. Bunları az önceki adamlar
3: harikasın.
1: Aldım. Evet, fena değil. Gelecekte de
3: pekala yerlerle. Arkaya alalım o zaman.
1: Sağ ol.
3: Ne demek?
1: Rehin komisyonculuğu çok zor bir iş. Bu yüzden setin burada çalışacağını asla hayal etmedim. Asla.
3: Bu işe girmeyi hiçbir zaman istemedim. Gitmek istediğim yol bu değildi. Ama buraya geldiğimde baskı hissettim. Genlerimde olduğundan bu işi öğrenebileceğime inandım. Bunu daha önce buraya bırakmış mıydınız? Babamın adımlarını izlemek hiç kolay değil. O işinde harika ve onun yerini doldurmak çok zor. Nasılsınız?
9: İyiyim, siz?
3: Onu rehin bırakmak mı istiyorsunuz?
9: Aa, evet.
3: Harika. Aklınızda ne kadar var?
9: $250.
3: 250 mi? Amfide var mı?
9: Evet.
3: İkisi için $55 olabilir.
9: İkisi için 55
3: evet.
9: mi? Hayır, onlar daha fazla eder.
3: En az ne kadarı kabul edebilirsiniz?
9: 200.
3: 200 mü?
9: Evet, sadece cuma
3: Anladım.
9: Gününe kadar. 100 olmaz
3: Hayır,
9: mı?
3: Hayır, 100 yapamam.
9: Tamam, böyle şeyler pek ilginizi çekmiyor anlaşılan.
3: Evet. Yardımcı olamadığım için üzgünüm.
9: Pekala, teşekkür ederim.
1: Onun için benden daha iyi olmaya veya benim kadar iyi olmaya çalışmak çok zor olmalı.
9: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
9: İyiyim.
1: Sizin için ne yapabilirim?
9: Az önce Seth'le konuştum. Sanırım adı
1: Doğru.
9: buydu. Buna $60 vereceğini söyledi. Bundan çok daha fazlasını ödemiştim. $450. Sadece cumaya kadar rehin
1: Pekala.
9: Bırakmak istiyorum. Bana yardımcı olabilir misin?
1: İstiyorsanız $75 olur.
9: 100.
1: 75.
9: 100.
1: Seti ezip geçiyor olsam da 75.
9: Pekala. 75 olsun
1: tamam,
9: o zaman.
1: Tamam, gidelim o zaman. İşlemleri yapalım.
9: Pekala.
1: Tamam. Teklifin geçersiz. Seth'le ben kapışınca kazanan hep biz oluruz. Sen kazandın, ben kazandım yoktur. Mağaza kazanır. $5 da olsa, $5,000 da olsa. Ürünü rehin verdiklerinde ikimiz de kazanırız. Rehin mağazası işletmek tehlikeli bir iştir. Robo benim güvenlik şefim. Ona güvenirim. Ona canımı emanet ederim. Mağazada bizim arkamızı kollar.
2: Güvenlik şefi olarak işim, elemanlarımın zamanında geldiklerinden ve yapmaları gereken şeyi yaptıklarından emin olmak. Herkesi izler, herkesin güvenliğini sağlarlar. En önemlisi herkesin güvenliğinin sağlandığından emin olmaktır. 9 kere vuruldum, içimde hala 3 kurşun var.
6: Robo çok sağlam bir güvenlik görevlisidir, orası kesin.
2: Hey, sen ne yapıyorsun orada bakalım?
6: Onu görür görmez Robo pencereye, Robo ön tarafa deriz ve insanlar Robo'nun namı diğer koca oğlanın geldiğini anlarlar.
1: Pekala. İşte $4,000. Mağazadaki en önemli güvenlik sorunu çalışanların çalmasıdır. Elmaslara, altına, stereo hoparlörlere, elektroniklere, müzik çalarlara, telefonlara. Sattığımız her şeye erişimleri olduklarından insanların bir şeyler çaldığı oldu. İnsanın doğasında var bu. İşten çıkmadan çalışanlarımızı arıyoruz. Cüzdan ve çantalarına bakıyoruz.
4: İşten çıkmadan kendi çalışanlarını aramak gerçekten üzücü. Berbat bir olay. Ama bu noktada bunu yapmak zorundayız. Bu işin doğası bu çünkü.
1: Güvenimi kırarsan bir daha geri kazanamazsın.
3: Sorun nedir beyefendi?
10: Sinirleniyorum.
3: Pekala, sorun nedir?
10: Buraya rehin süresini uzatmak için geldim. Gişeye gittim. Eşyalarımı geri alabilmek için bir düzenleme yapmak istediğimi söyledim. O da bana süremi 3 ay uzattıklarını ve 11 Eylül'e kadar alabileceğimi söyledi.
3: Pekala, tamam. Bekle, onlar bekle. Hayır, bir dakika. Kim söyledi bunu?
10: Dur.
3: Kim dedi bunu?
10: Hayır, isim bilmek istiyorum. Adını söylemeyeceğim. Sana onu işaret
3: bana
10: edeceğim.
3: Bana az önce 90 günlük bir uzatma aldığınızı söylediniz. Öyle değil mi? Şimdiden
10: evet.
3: Yalan söylüyorsunuz.
10: Daha önce
3: şimdiden
10: iki kez
3: yalan
10: yaptım.
3: Söylüyorsunuz.
10: İki kez
3: İmkanı
10: yaptım.
3: Yok. Telefonda 90 günlük bir uzatma alamazsınız.
10: Bak,
3: bunun önemi yok.
10: Bak,
3: önceden gelmiş olabilirsiniz.
10: Kayıtlara bak.
3: Dinleyin.
10: Bilgisayardan.
3: Konuşmama izin verecek misiniz?
10: Önemi yok dedin.
3: Konuşmama izin verecek
10: kalmadım.
3: Misiniz? Bunun imkanı yok. Biz 90 günlük uzatmalar vermiyoruz.
10: Yalan söylüyorsun dostum.
3: Yalan mı söylüyorum?
10: Evet.
3: Tamam.
10: Sen burada bir pislikle ilgilenirken ben neden telefonla konuşup...
3: Aramaları görüntüleyebiliyorum. Evet,
10: hayır,
3: var.
10: Hayır, öyle bir şey yok. O elemanla o gün yaptığım aramayı görüntüle
3: bunun
10: o zaman.
3: Önemi yok. Önemi yok. Hayır, yok.
10: Önemi yok mu?
3: Gitmenizi isteyeceğim.
10: İşim bittiğinde gideceğim.
3: Hemen.
10: Malımı
3: hemen
10: geri
3: şimdi.
10: Ver o zaman.
3: Çıkın.
10: Eşyamı geri ver ya da polisi arayayım. Karar ver.
3: Mağazadan çıkın.
10: Sana dava
3: mağazadan
10: açacağım.
3: Mağazadan çıkın.
10: Bana makbuzumu ver.
3: Uza hadi.
10: Polisi arayacağım.
3: Uza hadi.
10: Ve
3: uza.
8: Hadi dostum.
3: Uza.
10: Makbuzumu getirin.
8: Hadi.
3: İkili
8: hadi
10: dostum. Makbuzumu geri istiyorum. Bana o kağıdı getirince
1: ayağa
10: çıkacağım.
1: Kalk.
10: Makbuz gelmeden bir yere gitmiyorum.
8: Hadi kalk. Kalk.
10: Ne dedim ben size? Polis, polisi arıyorum. Kolumu bırak adamı.
3: Hadi uzun bakalım.
10: Ne yapıyorsunuz?
3: Hadi bırakın gitsin. Adam biraz fazla heyecanlandı.
1: Ne için?
3: Rehin bıraktığı eşyasını kaybetmiş.
1: Anladım.
3: Sonra da eşyasını geri almak için ağzını bozdu.
1: Onun için çok üzülüyorum. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır demişler. Bazı kişiler bunu anlayabilse hayat çok daha iyi olurdu. Biz bu gibi durumlarla uğraşmak zorunda kalmazdık. Güvenlik görevlileri müdahale etmek durumunda kalmazdı. Bununla tanınmak da istemiyoruz ama yaşanırsa sorunu nasıl çözmemiz gerekiyorsa öyle çözeriz.
11: Birazdan.
5: Ben hizmet alamıyorum burada. Yarım saattir burada bekliyorum. Siz burada nasıl iş yapıyorsunuz?
11: Ardından.
1: Seni ısırmayacağını nereden biliyorsun?
12: Tek ısırıkta parmağını koparabilir.
1: Parmağını mı koparır?
11: Daha sonra.
12: İçine yatmak ister misin?
3: Hayır, ben almayayım.
1: İstemem, sağ ol. Bak ne diyeceğim. İçine sen yat, sığacak mısın görelim.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Kazancım net, sigortam net.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
17: Hesap kurduk.
16: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
18: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
22: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
23: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
24: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
25: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
26: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
27: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
28: Bellona. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
29: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
30: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
29: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
31: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
32: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
33: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
34: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
35: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
36: Bu ne böyle?
37: Böyle olmaması gerekiyor.
35: Ama sahipleri onları çok seviyor.
38: İlk arabamdı.
39: Hansi'den vazgeçemem.
35: Geriye tek bir soru kalıyor.
40: Kalsın mı? Kalsın mı?
41: Yoksa atsın.
42: Esas heyecan şimdi başlıyor.
35: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
39: Başıma ne gelecek acaba?
38: Bakmaya cesaret edemiyorum.
41: Ta-ta.
35: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
1: ...4645 metrekarelik bir tesisimiz ve 45 bin ürünümüz var. Timsah alıyoruz, araba alıyoruz, her türlü mücevher alıyoruz. 5 karat elmas yüzükler alıyoruz, büyük saatler ve her türlü mücevheri alıyoruz. Her ürünün bir hikayesi var, tam 40 bin farklı hikaye. Evet, bir bakalım şuna.
38: Hadi bakalım.
1: Ama bunlar altın değil ki, takma diş.
38: Renklerine bakın, bunlar benim anneme ait.
1: Anneniz nerede?
38: Şu anda evde.
1: Nasıl bakın, yemek yiyecek?
38: Bir şey olmaz. Pipet kullanabilir. Şuna bakın.
1: Güzelmiş.
38: Lütfen. Bunun gibisini başka
1: aslında
38: yerde bulamazsın.
1: Aslında ihtiyacım bakın olsaydı.
38: Bak.
1: Ne kadar mı da yakıştılar, almıyoruz.
38: Aman tanrım.
1: Almıyoruz.
38: Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Bu insanların derdi ne? Buraya acayip hayvanların geldiği de oluyor. Pekala. Aman tanrım.
43: Buraya gel kızım. Gel buraya.
1: Bunun için ne kadar istiyorsun?
43: $1,000.
44: Ne kadarmış?
1: $1,000.
43: Hadi kızım sakin ol, sakin ol. Neredeyse köpeğimi yiyecekti.
1: Köpeğini mi yiyecektin?
43: Evet.
1: Seni ısırmayacağını nereden biliyorsun?
43: Bilemezsin. Tek ısırıkta parmağını koparabilir.
1: Parmağını mı koparabilir? Pekala.
38: Dokunmayın.
43: Çok akıllıdır.
1: Peki.
43: Çok uslu bir kızdır. Hem de çok.
1: Adı ne?
43: Serseri.
1: Harika. Harikaymış gerçekten.
0: Ne kadar büyüyorlar?
43: Kutudan buraya kadar.
0: Kutudan evet. Buraya kadar mı?
43: 2 metre.
0: Depoyu büyütmen gerekecek.
2: Doğru. Ama bir saniye içeri geçip bunun ne kadar edeceğiyle olur. İlgili konuşalım mı?
1: Tamam. Bu sürüngenle ne yapacağız?
2: Onu alamayız.
1: Yüce Tanrım.
2: Onu alamayız.
1: Bu resmen delilik. Parmağını koparacağını söylemeseydi evet. Düşünebilirdim ama ben ellerimi seviyorum.
2: Evet.
1: Almayacağız.
2: Gidip bunu ona söyleyelim.
1: Tamam. Parmağımı koparacağını söylemeseydin onu alacaktım.
43: Hayır hayır dedim ama o ısırmaz. Açsa eğer ısırır. Sonuçta bir yırtıcı. Aferin. Aferin kızım.
3: Burada hizmet almayı bekliyorum. Yarım saattir buradayım. Siz burada nasıl iş yapıyorsunuz böyle?
1: Neler oluyor? Sakin ol dostum, sakin.
3: Benim gitmem lazım.
1: Sakin ol.
3: Yoğun üzgünüm, çok yoğunum.
1: Tamam.
3: Burada iş yapıyorum ben de.
1: Bana sorunun ne olduğunu söyle. Sakin ol.
3: Tamam,
1: seninle
3: tamam, anlıyorum sizi.
1: Sorun yok.
3: Tamam.
1: Ne kadar istiyorsun?
3: 300. Hadi ama bunun bana maliyeti
1: adamım,
3: 3 bin dolardan fazla oldu.
1: Önce bir sakin ol, tamam mı? Eğer sakin olmazsan bunu alamayız. İyi hizmet almak istiyorsan olay çıkarmayacaksın. Tamam mı? Perakende satış fiyatı 399.
3: O hoparlörlerin fiyatı.
1: Hayır değil.
3: Tüm ses sisteminin tamam. Fiyatı 1000 dolara yakın.
1: Bilmiyorum. 1000 dolar olsa bile diğer set için sana maksimum 100 dolar daha veririz. Ancak
3: 300 dolar olmaz.
1: 225 yaparım en fazla.
3: Bu saçmalık. 225. Ben gidiyorum. Saat 4'ten
1: eğer
3: beri sırada
1: istersen.
3: Bekliyorum. Buradan gidebilmem için 230
1: diyelim hadi. 230 olsun o zaman. Sen de sakin ol. Sesini yükseltme. Onlar bana karşı değil. Ben kendime karşıyım. Gençken sahip olduğum yeteneğe hala sahip olduğumu kendime kanıtlamaya çalışıyorum. Ve kanıtlıyorum.
38: Merhaba.
2: Scott bugün gelecek mi?
1: Hayır. Çocuklarımın bu işte benimle birlikte çalışmalarını asla ama asla beklemezdim.
38: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Rehin işi benim kanımda var. O yüzden buraya ait olduğumu hemen anladım zaten.
1: İşte 15 yıldır bana karşı değil, ben kendime karşıyım. Gençken sahip olduğum yeteneğe hala sahip olduğumu kendime kanıtlamaya çalışıyorum. Ve kanıtlıyorum.
38: Merhaba.
2: Scott bugün gelecek mi?
1: Hayır. Çocuklarımın bu işte benimle birlikte çalışmalarını asla ama asla beklemezdim.
38: Merhaba.

0: takmıştı.
1: Benim şirret deyince aklıma Ashley geliyor. Güçlü ve göz korkutucu biri. Tam bir şirret kadın işte. Açık ve net.
2: Artık iki çocuğum olduğu için eskiden olduğu gibi 7/24 burada olamıyorum. Kendimi biraz dışlanmış hissediyorum.
0: Geldiğiniz için teşekkürler.
2: Seni seviyorum.
0: Çocukları öp. Ben de seni seviyorum.
2: Umarım bir gün işe eskiden olduğu gibi her şeyimi tekrar verebilirim. Eskisinden daha iyi olurum. Benim hayalim bu.
0: Gelin. Merhaba.
1: Merhaba. Size kötü bir haberim var. Robo Enta'yı ısırdı.
0: Ne?
3: Dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Şakasını mı yaptı bilmiyorum.
0: Ne yaptı?
1: Onu ısırdı.
0: Isırdı mı?
1: Evet.
0: Robo benim güvenlik şefim. Ona canımı emanet ederim. Ama bu ondan çalışanlarımdan birini ısırmasını beklediğim anlamına gelmez. Vampir değilse tabii. Hadi ama. İşten çıkarken çalışanlarımızın cüzdan ve çantalarını ararız. Robo diz çökmüş ve kadın çalışanlarımdan birini şakasına ısırmış. Bu kabul edilemez. Burada dokunmak, ellemek, ısırmak, tutmak ve o tarz şeyler yasaktır.
4: İyi geceler, sağ ol.
3: İyi geceler.
0: Normalde onu kovardık ama ona bir haftalık izin verdik.
3: Sorun yok. Kendine iyi bak.
0: Yaptığı şeyin asla kabul edilemez olduğunu anlamadan onu geri çağırmam büyük bir hata olur. Benim mağazadaki teorime göre herkes yalancı. Bu kapıdan içeri adım atan her müşteri yalancıdır. Nokta. Bunun gerçek olmadığını biliyorsun.
5: Hayır dostum, şaka mı yapıyorsun?
0: 24 karat AK yazıyor. AK ne demek biliyor musun? Altın kaplama. Bu bizim müşterilerin doğası. Burada çalışmaya başladığın zaman müşterilerin yalanları işinin bir parçasıdır. Bu iş böyle. Tam bir saçmalık.
6: Onu 500 dolara satışa çıkaracaktım.
0: İlk kim saçmalayacak? Bu savaşı ilk kim kazanacak? Biz kazanacağız çünkü zaten yalan söylediklerini biliyoruz.
6: Hayır, benim kusurum yok. Evime hırsız girdi diyorum.
0: Bu işler böyle. Bunu anlamak zorundasınız. Aksi takdirde bir rehinci olamazsınız.
1: Benim evladım.
3: Bunun için ne kadar ödemiştiniz?
1: 3200 dolardı.
3: 3200.
1: Mağazadaki fiyatı buydu.
3: Bu da diğer parça mı?
1: Bunun fiyatı 4000 dolar.
0: Bu ne ağacında yapılmış?
1: Granadilla ağacı.
0: Bir sürü işlemesi var. Ne kadar istiyordunuz?
1: Kiramı ödemek için 1200 dolar. Almaya geleceğime emin olabilirsiniz.
0: Biraz daha azı işini görür mü?
1: Kiram 1000 dolar. Ayrıca 180 dolar mahkeme ücreti ödemem gerekiyor. Bir velayet davasıyla uğraşıyorum. Evden atılamam.
0: Yaptığımız iş yüzünden müşterilerin çoğu bizi kandırmaya çalışır. Ama çok uzun süredir bu işi yaptığım için zorlanıyorlar. Çünkü kimseye inanmam. Size işlemlerini ve ağacı bilip bilmediğinizi sormamın nedeni size mi ait anlamaktı.
1: Tabii ki biliyorum.
0: Tamam, inanıyorum. Bu yüzden size 1100 dolar vereceğim.
1: Tabii ki uygun.
0: Hemen hallederiz. Çok şefkatliyim. Ama bazen bu yerde şefkatli olmak çok zor olabiliyor. Çünkü insanlar birçok hikaye anlatıyor.
3: Nasılsınız?
7: İyiyiz sen.
3: İyiyim. Ne yapacağız bununla?
7: Mümkünse bunu satmak istiyoruz.
3: Mümkünse satmak istiyorsunuz.
7: Evet. Depomuz dolu.
3: Öyle mi?
7: Bizim de faturaları ödememiz gerekiyor.
0: Açar peki mısınız? İçine bakalım.
7: Tabii.
3: Açılırken sen şu tarafta dur, tamam mı?
0: İçinden biri zıplarsa evet diye mi?
7: Çok rahat.
3: Hayır, ben almayayım.
0: Hayır, bak ne
3: denemek istiyorsanız
0: yatsana.
3: Siz yatın.
0: İçine sen yat ve sıyacak mısın görelim.
7: Hayır, alıcı sizsiniz.
3: Hayır.
0: Bu şeylerin perakende satış fiyatı ne? Ne kadar istiyorsunuz?
7: Değeri 10 bin dolar. Biz 3500 istiyoruz.
3: Evet. 10 bin dolar mı?
0: Bir markası var mı? Belki araştırabiliriz.
7: Astra.
0: Pekala, bir bakalım. Bulabilecek miyiz? Bakıp yanına döneceğim. Birkaç dakikaya görüşürüz. Bence rehin olarak alalım. Onu satın almak istemiyorum.
3: Öyle de olsa bu şeyi mağazada istiyor musun?
7: Denemek ister misiniz?
8: Hayır.
7: Neden?
8: İstemiyorum. Benim de zamanım gelecek ama henüz değil.
3: Ne?

0: 1000 dolar mı?
1: 1000 dolarmış. O model 18 ayar çelik. İnternette satışı var. Alıp sepete ekleyebiliyorsun. 1088 dolar.
2: O zaman hiç gerek yok.
0: Ben zaten istemiyordum. Bu adamlar tabutu satamadıkları için zor durumda olabilir ama onu burada istemiyorum. Hayır.
1: Ben onu almak için ölüyorum.
2: Dürüst olacağım. İnternette çok daha ucuza bulduk.
0: Peki.
2: 1000 dolara da alabiliyoruz bunu.
0: 1000 dolar. Evet, 1000 dolara satışı
2: var. 1000 dolar. Yeteri kadar kıymetli değil.
0: Yine yüzden. De getirdiğiniz için sağ olun.
2: Cidden ilgilenmiyoruz. Üzgünüm.
3: Evet. İnternette bulduğu başka bir şey olmalı. Bu ürüne bakmıyordu.
4: Taklit veya hasarlı ürünler olabilir. Herhangi bir malzemeden yapılmış olabilir. Bu tabutu 1000 dolara hiçbir yerde bulamazsın. Tabut bulursun da bu olmaz.
3: 1000 dolara tabut bulunur ama bu olmaz. Olmaz.
2: İşten çıkarken çalışanlarımızın üstünü ararız. Cüzdan ve çantalarına bakarız. Robo eğilip şakayla karışık kadın çalışanlarımdan birini ısırmış. Ben de ona bir haftalığına uzaklaştıracağımı söyledim.
5: Birazdan girip Les'le görüşeceğim. Büyük çuvalladım. Les'in de şakası yoktur. O yüzden zor olacak.
2: Antayı ısırdın demek. Tanrım, bunu nasıl yapabildin? Bunu nasıl yapabildin? Nasıl böyle saçmalarsın? Buna inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ne oldu, anlatsana.
5: Arkadaşlarla dışarı çıktım. Fazla kaçırmışım. Ertesi gün işe gelirken enerji içeceği içtim. İyi olduğumu düşündüm. Ama kendimde değildim ve aptalca bir şey yaptım. Yaptıktan hemen sonra özür diledim ama çok aptalcaydı. Fena çuvalladım. Çok fena. Üzgünüm.
2: Lanet olsun Robo. Bunu nasıl yaparsın? Sana canımı emanet ediyorum.
5: Sen benim babam gibisin. Şu anda tam karşında oturmuş, yaptığım şeyden dolayı titriyorum ve kendimi çok kötü hissediyorum.
2: Ne yapacağız şimdi? Bundan sonra ne yapacağız?
5: Geri dönmek istiyorum.
2: Bir hatada kovulursun. Eğer seni çok seviyorsam birçok şansın olabilir. Dinle, açık konuşacağım. Çok iyisin ve işini iyi yapıyorsun. Ama lanet olsun, seni geri getireceksek...
0: Bir daha bunun gibi aptalca hareketler yapma.
2: Çalışanlarla konuşup bu tarz saçmalıklar yapamazsın. Geçmişte yaptığın şeylerin hiçbirini artık yapamazsın.
0: Sen kötü adamları yakala.
2: Doğru.
0: Bir daha çalışanlarla takıldığını görmek istemiyorum. Sen hırsızları yakala.
2: Onlar buradalar, hep buradalar.
5: Tamam.
2: Derin nefes al. Su ister misin?
5: Evet, lütfen.
2: Tekrar hoş geldin kardeşim.
5: Çok teşekkür ederim.
2: Robo'nun geri gelmesine dürüst olduğu için izin veriyoruz. En önemli şey dürüstlük.
6: Nasılsın?
2: Burayı seviyorum. Yaptığım işi seviyorum. Bu işe başladığım günden beri işimi sevdim. Burada olmayacağım, bir gün olmayacak.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
7: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in 8 mil yolu üzerinde şehrin en büyük ve en olaylı ikinci el dükkanı yer alıyor.
1: Az sonra ne olacağı hiç belli olmaz.
0: Burası müşterilerin en hızlı nakit buldukları.
1: Harika.
0: Bazen de keçileri kaçırdıkları yer.
2: Bunu yapamayız.
3: Şaka mı yapıyorsun?
2: Dokunma bana.
0: Burada olanlara...
1: Kovuldun.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
0: İkinci el krallarında bugün.
4: Hadi ama dostum, lanet olsun. Hadi dostum, çek şunu.
3: Pekala, elinizde ne var?
5: 11 parçalık Pearl marka ithal davul setim var.
2: Asit neden hala burada? Kimse kaldırılması gerektiğini anlamadı mı?
1: Aa, demek altın diş, tamam. Biraz bekleyin, eldiven takayım. Endişelenme hiç.
6: Eğer bir şeyi kırarsam adım Bill.
1: İşimiz mevsimlik. Yazın kürk mantolarını ve kar püskürtme araçlarını rehin bırakırlar. Kışınsa çim biçme makinelerini, ot biçicileri ve jeneratörlerini.
7: Dışarısı çok sıcak ve bundan kurtulmak istiyorum. Mücevherlerimi de buraya getirdim. Bence burası dışarıdan daha güvenli. Belki kışın bunu almak için geri gelirim. Bilemiyorum.
1: Kadın yazın kürk mantosunu rehin bırakmak istiyor. Buranın evinden daha güvenli olduğunu biliyor. Gözetim ve kasa güvenliği sunuyoruz. İnsanlar ticari eşyaları için bize güveniyor. Yüzlerce, hatta binlerce eşya geliyor.
8: İlk kez mi geliyorsun?
7: Hayır. Mücevherlerimin hepsi burada.
8: İyi bir
7: her şeyi buraya getiriyorum.
8: İçin sana bugün $75 veririm. Ne dersin?
7: $75 mı? Benim için 100 yapabilirsin. Tüm
8: hadi
7: mücevherlerim burada.
8: Senin için 85 olsun.
7: Hadi ama tatlım. Buna ihtiyacım dersin, var dostum. Kiramı ödemeliyim.
8: Sorun değil.
7: Tamam.
8: Senin için $100 yaparım.
7: Teşekkür ederim. Tekrar geleceğim.
8: Rica ederim.
1: Ne kadar çok insan paraya ihtiyaç duyarsa o kadar çok iş yaparız. Buraya daha önce hiç bu kadar çok insan gelmemişti. Günde 700 ila 1000 kişi geliyor. Kredi veriliyor, satış yapılıyor. Şu sıra şimdiye kadar hiç yapmadığımız işi yaptık. İşler epey yoğunlaşıyor. İhtiyacım olan şu... Dönmeni istiyorum. Çocuklar yeteri kadar büyüdüyse ve vaktim varsa sana ihtiyacımız
2: tamam.
1: Var.
2: Tamam, geri gelirsem yerim ne olacak? Yani bunun anlamı kapıdan içeri gireceğim ve tekrar benim yönetici eşli mi diyeceğim? Nasıl olacak?
1: Kendi soruna kendin cevap verdin. Sen benim kızımsın. Burada ailenin üstünde çalışacak hiç kimse yok. Hiçbir şey yok. Her şey bizimle ilgili. Şunu aklında bulundurmalısın. Burada sıralama ben, Seth... Ve eşli şeklinde. Sana setten daha değersizsin demiyorum. Yanlış anlama.
2: Sıralama bence dedin ama.
1: İşin başında kimin olduğu önemli değil. Bir aile olarak çalıştığımız ve dükkanı daha iyi hale getirdiğimiz sürece siz ikiniz bunu birlikte yapabilirsiniz.
2: Merhaba.
5: Merhaba, nasılsınız?
2: İyi, siz nasılsınız?
5: İyi.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
5: Rehin bırakmak istediğim bu Rus yaban domuzu var.
2: Ne kadar istiyorsun?
5: $450.
2: 450 mi?
5: Evet.
2: Rich, bunu $450 rehin bırakmak istiyor.
6: Sahiden mi?
5: Evet.
6: Sorun şu, içeri girip Rus yaban domuzu kafası isteyen fazla kişi yok. Durum bu.
5: Anlarsın. Seni anlıyorum, evet.
3: Onu rehin bırakmak mı istiyorsunuz?
6: Evet, sana biraz kredi veririz, sonra
5: aslında
6: geri alırsın.
5: Aslında bunu satmak istiyordum.
3: Aa, satmak istiyorsunuz.
5: Evet, bunu satacağım.
6: Pekala, böyle bir şey için en az ne kadar ödemen gerek?
5: En az $450 vermelisin.
3: Çok iyi.
1: Hı-hı. Çok havalı. Yani
5: pekala.
2: Yine de getirdiğin için sağ ol.
5: Pekala, başka bir yere götürmeye çalışırım.
2: Tamam.
5: Bakalım
1: daha
5: onlar ne verecek.
1: Tamam,
2: teşekkür
5: ederim.
1: Pekala, teşekkürler. Her gün tuhaf şeyler alıyoruz. En tuhafını gördüğümü düşündüğüm zaman başka biri bir önceki günden daha tuhaf bir şeyle içeri giriyor.
5: Diğerleri gibi normal pişiriyorsun. Sadece o kadar uzun pişirmiyorsun. Tencereye koyuyorsun. Su yarısına gelene kadar pişiriyorsun. Sonra ters çeviriyorsun. Diğer tarafını da pişiriyorsun. Kan üste çıkıyor, sonra yemeğe hazır.
3: Kız kardeşim tatlı ve sevecen bir kardeş. Ta ki mağazaya gelene kadar. Buraya gelince katı bir yönetici oluveriyor.
2: Merhaba, cep telefonuyla meşgul olmamalısın.
3: Evet de işle ilgili e-posta yazıyorum.
2: Biliyorum ama bunu ofisinde yapmalısın.
3: Anlıyorum diğer ama bunu hemen görüyor. Göndermeliyim.
2: Biliyorum ama diğerleri
3: anlıyorum.
2: Görüyor.
3: Doğru.
2: Sadece
3: ama
2: hatırlatıyorum.
3: Ama bunu göndermem gerek.
2: Biliyorum ama yine de söylemek istedim. O kadar,
3: önce
2: tamam
3: iş gelir değil mi? Ve bu bizim için çok önemli olabilir. Yani ne yazık ki bu e-postayı
2: ama
3: göndermeliyim.
2: Çalışanlar
3: anlıyorum
2: görmesin.
3: Ama bunu yapmam tamam. Gerek. Sağ ol.
2: Tamam, biliyorum, çalışanlar görmesin
3: tamam.
2: Lütfen.
3: Şimdi bitiriyorum.
2: Çalışanlar görmesin.
3: Tamam.
1: Ashley zor biri, benim gibi. İkisi arasında dükkanın nasıl işletilmesi gerektiği konusunda biraz fikir ayrılığı olabilir. Seth'in bu durumu nasıl idare edeceğini görmek ilginç olacak. Yardım edebilir miyim?
2: Evet.
1: Aa, evet, altın dişiniz var. Tamam, biraz bekleyin. Gidip temiz bir eldiven alayım. Bir çift eldiven alabilir miyim? Tamam, pekala. Evet, bakalım neyin var?
9: Tamam.
1: Rehin bırakmak mı, satmak mı istiyorsun?
9: Rehin bırakacağım.
1: Pekala, ne kadar ihtiyacın var?
9: En az 700 dolara ihtiyacım var.
1: 700 dolar mı? Bunları sadece altın değerinde alıyoruz.
10: Bunu eritebilirsiniz.
1: Evet, sadece tek parça eritebilirsin. Diğer şeyler porselen.
10: O tek parça en az 500 dolar.
1: Hayır, öyle değil. Bir ons altın 1000 dolar. Bu en az 28 gram gelmeli. Bu diş muhtemelen 10 gram gelir. Altını gramla satıyorum. Porselen protezdeki bir altın diş o kadar para etmez. Altın hafif bir metaldir. Bu iş böyle.
10: Bırakın dişleriyle ne yapmak istiyorsa yapsın. Onun dişleri.
2: Tamam, şimdi tamam, bunun manası yok.
10: Onun dişleri.
2: Gerçekten kapatalım artık. Her seferinde milletin önünde kavga ediyorsunuz. Yeter artık. Neden bunu hep yapıyorsunuz ki? Tamam artık. Benden bu kadar. Dayanamıyorum.
11: Sesini yükseltme.
1: Tamam. Pekala. Bunun için sadece 75 dolar verebilirim.
9: Aha, hayır, hayır, hayır.
2: Ama bu çok saçma.
1: Evet, ama bunu kimse almaz. Altın
2: anne,
1: hariç.
2: Hadi başka yere gidelim.
1: Tamam.
2: Hadi.
1: Saat 6'ya kadar açığız. Belki anne, kararınız değişir.
9: Pekala, oldu.
1: Teşekkürler.
10: Hadi gel babaanne. Gidelim hadi.
1: Üzgünüm.
10: Hadi.
9: Herkes bize buraya gelmemizi söyledi ama hayal kırıklığına uğradık. Bize buranın iyi bir yer olduğunu ve altın için iyi bir anlaşma yapabileceğimizi söylediler. Buraya geldik, saçma sapan şeyler söylemeye başladılar. Beni kullanmalarına izin vermeyeceğim çünkü 87 yaşındayım.
1: Rehin işinde bazen müşteri haklıdır. Bazen müşteri haksızdır. Bazen müşteri sadece çılgınca davranır.
2: Hala sesini konuşuyorsun.
10: Sen delisin.
2: Hayır, tamam mı? Ben
10: sürekli
2: deli
10: arıza çıkarıyorsun.
2: Burada
10: sen
2: bile
10: delisin.
2: Hala tartışıyorsunuz.
10: Evet.
2: Her neyse.
10: Bütün sorun sende.
2: Seth.
3: Ash, motosiklet parçaları hakkında ne biliyorsun ki? Ben kız kardeşimden daha iyi bir satıcıyım. Nasılsınız?
12: İyiyim. Siz nasılsınız?
3: Neye bakıyoruz? Kız kardeşim çok inatçıdır.
2: Bu işte öndekinden en arkadakine kadar her bölümün nasıl işletileceğini çok iyi biliyorum. Her şeyi yapabilirim. Neler var?
12: Siper camı var.
2: Siper camı. Birkaç heybe.
12: Yepyeni. Daha kutusundan bile çıkmadı. Buradaki her şey için 300 dolar istiyorum.
3: Satıyor musunuz, rehin mi bırakacaksınız?
12: Satıyorum.
3: Satıyorsunuz. 125 dolar diyorum.
2: Sana kalmış, tamam. Sen bilirsin.
12: Pekala.
3: Satıyor musunuz?
12: Evet.
1: Ashley Seth'in patron olduğunu kabul edecek ama yol boyunca her an onunla çekişmeye girecektir. Kolay vazgeçmez. Ashley'nin çalışma tarzı bu değil.
0: Az sonra.
4: Hadi ama dostum, lanet olsun. Hadi dostum, çek şunu.
0: Ve sonra.
2: Test mi ediyorsun yoksa anlatıyorsun?
6: Test etmiyorum, sadece...

0: always, it stays with me.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyorum.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Ton Bank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Ton Bank'ı hemen indir,

0: Ne haber dostum? Bu sefer anlaşacağımızı biliyorum. Geçenkinden daha iyi.
1: Bunun için ne istiyorsun?
0: En az 120 dolar.
1: Hepsi için mi?
0: Evet.
1: Resmen soygun.
0: Resmen soygun mu?
1: Çok para istiyorsun.
0: Yine başlıyoruz.
2: Pekala, ne olur. Bir müşteriyle ilk kez karşılaştığında sanki adrenalin patlaması yaşıyorum.
0: Ne mi oluyor? Dostum şuna bak. Bu en iyi oyun tamam. Konsolu.
2: Pekala, ne 100 kadar
0: dolar dostum.
2: Ne kadar istiyorsun?
0: Bu ve şu var.
2: Olmayan şey ne?
1: Ama bir şey eksik.
2: Kumanda yok.
1: Kumandası
2: mu?
1: Yok.
2: Anlaşmaya varmak heyecan verici. Kumandayı buldun mu?
1: Evet, tamam, buradayım.
2: Pekala, güzel. Seninle tamam. Anlaşacağız.
0: Ey dostum, 20 yıldır buradayım ve sizi hiç yüzüstü bırakmadım.
2: Biliyorum, her zaman sana minnettarız.
0: Her zaman dostum.
2: Teşekkürler dostum. Pekala, evet, kendine iyi bak. Teşekkürler.
0: Şu anda işsizim. Tazminat verip çıkardılar. Dışarıda soygun yaparak ya da araba çalarak Detroit'in sorunlarını arttırmak yerine uslu olmaya ve işleri yoluna koyana kadar bir şeyler rehin bırakmaya karar verdim.
3: İyi günler. Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Kazançlı bir gün.
2: Pekala. Bakalım elinde ne var? Kaç model?
4: 2008.
2: Kaç kilometrede?
4: 130 bin kilometrede.
2: Ne kadar lazım?
4: 5000 dolar.
2: Parmaklarına dikkat et. Sana bir şey soracağım. Sence bu paraya değer mi?
5: 5000 dolar istiyor.
2: Evet.
5: Mavi kitapta değeri yaklaşık 19 bin.
2: Pekala, o zaman bu iyi.
5: Bence kesinlikle güzel
2: tamam,
5: bir şey.
2: Tamam, hadi içeri girip anlaşmayı yapalım.
5: Evet. Tamam. Parayı 3 aylığına veriyoruz. Arabanı bu tarihten önce istediğin zaman alabilirsin. 3 ayın sonunda herhangi bir problem olursa beni ara. Bir şekilde hallederiz. İşleri garantiye alırız. Uzatma yaparız ya da sadece faiz ödemene izin veririz. Yani herhangi bir durum olursa arabanı geri alırsın.
4: Buraya 5000 dolar almayı umarak geldim. Her şey yolunda gitti. Pazarlığa girmediler. Düşündüğümden çok daha kolay ve çabuk bitti.
2: İş için sana teşekkür ediyoruz.
4: Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
6: Bence bu iş her ikiniz için de yeterince büyük. Elinizden geleni yapmak için kendi alanlarınız var. Adam Lily Gold, Les benim eşim. Seth ve Ashley'i üzgün görürsem gidip ne olduğunu sorarım. Oturun ve hadi bu konuda konuşalım derim. Ozzy ve Harriet değiliz ama iyi olan da bu.
7: Seth,
8: evet.
7: Yazıcı mürekkebin bitmiş.
8: Tamam, alabilirsin.
9: Yedeğin yok mu? Böylece sonuncu bitene kadar beklemezsin.
6: Sen öyle düşünüyorsun.
9: Yani gerçekten. Üstelik bu adam müdür.
8: Doğru.
9: Merhaba. Orada mısın? Aslında mesainin tam ortasında mürekkep olmadığını söylemek için bizi bölen bu adama bağırmak zorundaydım. İnanılmaz. Münasebetsizlik. Yazıcı
8: sonuçta. Ne
9: olmuş
8: yani, sorun ne?
9: Üzgünüm Seth, mürekkebimiz bitti. Gidip almamı ister misin? Hayır, zahmet etme. Hadi ama. Diyelim ki ikiniz de şehir dışındasınız.
8: Evet.
9: Ve mürekkep yok. O zaman ne olacak?
8: O zaman birini bulurum.
9: Şaka mı
8: o zaman alması için müdürlerimden birini görevlendiririm.
9: Hangisini?
8: Ashley çok çabuk öfkeleniyor. O burada olmasa bir mürekkep kartuşu konuşmanın baş konusu olur muydu? Muhtemelen olmazdı. Hemen bir diğerini alırdım ve 10 dakika içinde her şeyi yazdırırdık. Dışarıda para için sıraya giren insanlar var ve biz mürekkep kartuşu için mi endişeleniyoruz?
7: Hadi ama dostum, lanet olsun. Hadi ama dostum, çek şunu.
2: İçeri giren her müşteri duygusal. Çünkü paraya ihtiyaçları var.
7: Bunu taşıyamayız değil mi?
2: İnsanlar buraya harika bir gün geçirdikleri için gelmiyor.
8: Sorun nedir?
7: Dostum,
8: sorun ne?
7: Şuna
8: sorun
7: bak.
8: Ne?
7: Yapmaya çalıştığım lanet küpemi almaya çalışmak. Bu otomatın
8: yani
7: altına
8: yani bu yüzden
7: girdim.
8: Mi makinemize vuruyorsunuz?
7: Dostum,
8: bu sizin hatanız ve makineye vuruyorsunuz.
7: Bana yardım eder misin dostum?
8: Sakin olun, sakin olun, sakin olun.
7: Sakin olmam dostum. Bu küpe
8: makineme vuruyorsunuz, makineme vuruyorsunuz.
7: Başlarım makinene.
8: Hayır. Dostum, hayır, hayır, hayır,
7: yine
8: makineye vurma.
7: Lanet makineye yine vurma.
8: Geri çekil.
2: Şehir yaşamına uyum sağladım. Bu işi çok uzun süredir yapıyorum. Seth'in bunu öğrenmesi uzun zaman alacak.
8: Biraz sessiz
7: biraz
8: ol.
7: Yardım alabilir miyim? Bana yardım eder misiniz?
2: Biraz sessiz olursan sana
7: hayır
2: yardım
7: dostum.
2: Ederiz.
7: Hayır, hayır.
2: Susmazsan etmeyiz.
7: O çekiciyi getir lütfen.
2: Sokak hayatını öğrenmek için bir zihniyete sahip olmalısınız. Uyanık olmalı, çevrenizde olup bitenlerin farkında olmalısınız.
7: Lanet şeyi kaybettim. Onu göremiyorum bile. Tamam. Küpemi buldum.
2: Tamam.
7: Hiç yardımın olmadı. Dostum.
0: Pekala.
7: İstediğin zaman kulübüme gelebilirsin.
2: Neredeyse her gün polisle ve hukuki yaptırımlarla uğraşıyoruz. İnsanların bize parmak izlerini ve kimliklerini verdiği, rehin aldığımız eşyaları listelediğimiz bir iş yapıyoruz. Rehinde olan bir yüzükle ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden bir telefon aldım. Yüzüğün bir kuaföre ait olduğu ortaya çıktı. Erich.
5: Evet.
2: Az önce polisten çalıntı yüzük ihbarı aldık.
5: Tamam.
2: Kızlara kontrol ettirmeni istiyorum.
5: Tamam.
2: Çalıntı yüzüğün detaylı tanımını aldık. Eşleşme için depomuzu kontrol ediyoruz.

0: Polis yüzüğün sahibini bilgilendirdi. Şimdi müşteriyle yüzüğü yeniden bir araya getirmeliyiz. Yüzüğün onlara ait olduğuna beni ikna etmeliler. Bana yüzüğü tarif edin. Dur tamam. Biraz. Bırak var.
1: Yüzüğü ona ben aldım. Evet.
2: Kendisi ha, benim tamam. Nişanlım evet, ben olur. İki ay oldu.
1: Geçti. Evet. Hatta üç. Evet. Yüzüğü ona Şubat ayında almıştım yıl dönümümüzde.
2: Tamam. Telefonumda fotoğrafı Peki, var gösterebilirim. Pırlanta bir yüzük, beyaz altın ve çarpazlama evet. gidiyor. Her iki tamam. tarafında da şu şekilde çarpazlama. Elmaslar var. Tamam. Kenarları elmaslarla çevrili. Evet.
1: Kenarlar daha evet. yüksek. Görebilirsin.
2: Aman tanrım bu benim yüzüğüm. Evet.
1: Tamam. Evet bu.
0: Tamam pekala. Yapmanız gereken şey şu. Polis binasına gidin. Kendisi size mavi bir mülkiyet belgesi verecek. O mülkiyet belgesini bana
2: pekala.
0: Getirin.
2: Tamam. Teşekkür ederim.
0: Fizik
2: tamam.
0: için onu imzalamalıyım. Sonra teslim edeceğiz.
2: Çok teşekkürler.
0: Teşekkürler.
3: Kapıdan içeri girdiğim zaman bir elemanın bana bakıp kahretsin. İşte yine geliyor dediğini düşünüyorum. Merhaba.
4: Ne haber?
3: Sadece ne yaptığını görmek istedim. Bugün sayım yapıyor muyuz?
4: Bugün sayım yapıyoruz ama önce ne yapmamız gerektiğini hatırlıyor musun?
3: Test mi ediyorsun, söylüyor musun?
4: Sadece merak ediyorum. Nelerin üstünden geçmen gerektiğini bilmeliyim. Çünkü
3: Hayır,
4: sayım
3: bak
4: yapmalıyız.
3: Ne diyeceğim. Beni test etmene izin vermeyeceğim.
4: Test etmiyorum, sadece soruyorum.
3: Bana nasıl sayım yaptığımızı göstermelisin. Buna çok yabancıyım. Hadi göster.
4: Tamam, ben sayıma başladım bile. Turuncu renkli olan sayılar yanlış girilmiş.
3: Yanlış olmamalı. Brian bundan sorumlu. Sayılar neden yanlış?
4: Pekala, evet. Belki de bu işten Brian sorumlu olduğu için yanlıştır. Gidip Brian'a adamlarıyla konuşmalarını ve doğru sayı girmelerini söyleyeceğim.
3: Sen onu hallet, ben de daha sonra kontrol edeyim, olur mu?
4: Tamam.
3: Tamam, teşekkür ederim.
4: Teşekkürler.
0: Rehinci olmak çok önemli. Şehirdeki ekonomik sorunların bir kısmına çözüm getiren bir hizmet sağlıyoruz.
2: 40 dolara satış.
0: Teşekkür Peki ederim. Ya. Banka hesabınız yok, kredi kartınız yok, çek hesabınız yok. O zaman nereye gideceksiniz? Rehin dükkanına.
5: Rehin işinde zor günler ilginç zamanlardır. Varoşlardan gelen insanlar görüyoruz. Birlikte mezun olduğumuz kişiler, onların aileleri geliyor ve yüzüklerini rehin bırakıyorlar. İnsanların paraya ihtiyacı var. Merhaba, nasılsınız?
6: Evet. Şans etmişsin, ben
5: Mark. Pekala, elinizde ne var?
6: 11 parçalık Pearl marka ithal davul setim var.
5: Satmak mı, rehin bırakmak mı istiyorsunuz?
6: Doğrusu daha önce hiç rehin bırakmadım. 44 yıl boyunca birçok müzisyen tanıdım. Birçoğunu eşyalarını rehin bırakırken gördüm. Yemin ederim ben hiç
5: Pekala,
6: bunu yapmadım.
5: Bunun önemi yok. Ne kadar istiyorsunuz?
6: Yaklaşık 2000 dolara ihtiyacım var ama bunları 4000 dolara satarsam çok iyi olur.
5: Tamam, biraz bekleyin, gidip müdürlerimden birini getireyim. Baksana Rich. Elimizde şu bateri seti var. Satmak ya da rehin bırakmak istiyor. Tamam. Satmak için 4000, rehin bırakmak için 2000 dolar istiyor.
4: Nasılsın dostum? Adın
6: Marty.
4: Ne?
6: Marty.
4: Marty.
6: Evet.
4: Merhaba Marty, tanıştığımıza sevindim.
6: Evet tabii.
4: Elindekilere
6: evet.
4: bakabilir miyim?
6: İçinde çok fazla dolanım var.
4: Tamam.
6: Dürüst olmak gerekirse zamanınız ve yeriniz varsa kurup size göstermek isterim. Böylece nasıl görünmesi gerektiğini anlarsınız.
4: Bir müzisyen olarak bu adamın ne yaptığını bildiğini söyleyebilirim. Bu davulları tesadüfen bulan biri değil, epeydir onlara sahip olduğu belli. Ayaklarını yaptı. Kendisi için en iyi hale getirdi. Güzel bir set. Hepsini kurması biraz vaktini ve enerjisini aldı. Elinden geleni yaptı diyebilirim.
3: Brian, bunu gördün mü? Kızdığım zaman sesimin tonu değişiyor nedense. Bunu hala kaldırmadınız mı? Gözlerim farklı bir hal alıyor. Şuradaki deliği görebiliyor musun? Hemen anlarsınız. Ne kadar sinirlendiğimi anlarsınız. Asit neden hala burada?
7: Ashley tam bir baş belası. Ama onu idare etmeliyim çünkü patronun kızı.
3: Kimse bunun kalkması gerektiğini anlamıyor mu? Yere döküldü. Biri buna çarpabilir. Tehlikeli.
7: Kaldırabiliriz.
3: Hala kaldırılmamış.
7: Tamam, şimdi hallederiz. Hemen alacağız.
3: Bazı insanlar beni seviyor, bazıları sevmiyor. Ama benimle dalaşırsanız bir daha benimle karşılaşmak istemezsiniz. Kaldırılmış olmalıydım.
7: Evet, kaldırabiliriz.
3: Beni kızdırırsanız boynuzlarım çıkıyor. İşte karşınızda Ashley.

0: Çok iyi.
1: Evet. Ben de deneyebilir miyim?
2: Test
1: biraz da ben çalayım.
3: Pekala.
0: Fazla başlamıştın değil mi?
1: Şu anda burada çalmaya alıştığım bir ortamda değilim. Genelde geceleri çalarım. Eğer bir şeyler kırarsam adım Bill, tamam mı? Ama burada iş arkadaşlarımın önündeyim ve yarısı beni daha önce davul çalarken görmüyor.

0: Hey, bu harikaydı.
1: Ay canım, güzel.
0: Harika.
2: Kredi verirken sadece size yardım etmeye çalışırız. İçeriye öylesine giren biri olsaydın ve bu takımı kurmak için bu kadar çok vakit harcamasaydın, sana yaklaşık 300-350 dolar verirdim, kredi olarak tabii.
0: Tamam.
2: Ama bu durumdan dolayı bunu ikiye katlıyorum. 700 dolar veriyorum.
0: 700 dolar.
2: Tekrar söylüyorum. Normalde kredi olarak vereceğim rakamın iki katı. Sahip oldukları herhangi bir müzik aletini ellerinden almakla hiç ilgilenmiyorum aslında. Hiçbir müzik aletini hiçbir müzisyenden almak istemem. Sana yardımı dokunacaksa senin için bunu yapmayı çok isterim. Tamam mı?
0: Güzel.
2: Yala. Teşekkürler Marty. Bir müzisyen olarak zayıf noktamdan yakalandım. Umarım Marty geri gelip davullarını alır.
0: Bunlar yerine gidene kadar bekleyeceğim.
2: Sorun değil, tamam. Evet. Saat 6'ya kadar buradayız, o zamana kadar kalabilirsin.
0: Evet.
2: Teşekkürler, sana yardım edebildiğime sevindim.
0: Evet.
2: Seninle tanışmak güzeldi, teşekkürler Marty.
1: Sizi alt etmek ya da dolandırmak için burada değiliz. 1978 yılından beri bu özel dükkanda bulunuyoruz. İyi bir itibara sahibiz.
3: Rich bir tane getirdi, ben de getirdim.
1: Ashley ve Seth bu işi birlikte yürütürse bunun iyi bir şey olacağını sanmıyorum. Ashley onu patron olarak kabul etmekte zorlanacak. Çünkü küçük kardeşine cevap vermek zorunda kalacak. Ama ikinci sırada olmak Ashley için zor olacak. Çocuklarım ikinci sırada olmak istemez. İkisi de birinci olmak ister.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola.
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
13: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
15: Böyle olmaması gerekiyor.
13: Ama sahipleri onları çok seviyor.
16: İlk arabamdı.
17: Hansi'den vazgeçemem.
13: Geriye tek bir soru kalıyor.
18: Kalsın mı?
15: Kalsın mı?
18: Yoksa atsın.
19: Esas heyecan şimdi başlıyor.
13: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
17: Başıma ne gelecek acaba?
2: Bakmaya cesaret edemiyorum.
15: Ta-ta.
13: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
11: Tamam bak, çalışıyor mu?
13: Yeniden hayata dönmeyi evet. Hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Daha önce böyle havuzları hiç görmediniz. Görünce içine atlamak isteyeceğiniz harika havuzları birlikte keşfediyoruz. Hawaii sahilindeki mavi sulardan...
1: Çok güzel.
0: Yunan adalarında gizli kalmış bir havuza doğru yüzeceğiz.
2: Bu gerçek olamaz.
0: Kaliforniya'nın kum tepelerinde ufak bir gezintiye çıkacağız. Ve ormanın içinde inanılmaz bir havuz deneyimi yaşayacağız.
3: İlk kez böyle bir havuz görüyorum.
0: Şimdi mayonuzu yanınıza alıp yola çıkma zamanı. Çünkü bu programda dünyanın en gizli ve en güzel havuzlarından birkaçını tanıyacaksınız.
2: Buraya gelince önce şaşırıp kalıyorsunuz.
0: Yolculuğumuza Hawaii'nin en büyük adasında başlıyoruz. Bu adanın kuzey bölümünde lav kalıntılarının oluşturduğu gizli bir havuzu ziyaret edeceğiz. Bu adanın en çok ziyaret edilen kumsalı olan Kona sahili, yıllık ortalama 27 derecelik hava sıcaklığı ve dalgasız deniziyle Hawaii'nin en turistik sahili olarak öne çıkıyor. Ancak adanın kuzeyinde turist akınından uzak, gizli kalmış bir cennet var. Kiholo Körfezi olarak anılan bu bölgede siyah bir kumsaldan atlayacağınız şahane suların içinde birbirinden farklı deniz canlılarıyla yüzebiliyorsunuz.
4: Hep beraber Kiholo Körfezi'ne gidiyoruz.
0: Uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelen Elizabeth, Emmy ve Alicia bu zamanı Kiholo Körfezi'nde geçirmek istiyor.
1: Beni şimdiden heyecan sardı.
0: Kızlar bu eğlenceli yolculuğa 19 numaralı otoyolun kenarından başlıyor.
4: İşte bu.
1: Evet.
4: Hadi gidelim.
0: Bu toprak yol müthiş bir lav taşı kumsalına çıkıyor.
4: İşte gidiyoruz.
1: Çok az kaldı.
0: Sağa dönün ve sahile kadar yürüyün. Gelgitte sular yükseldiğinde bu kayalıkların hepsi sular altında kalıyor. Ama sular çekildiğinde burası cennete çıkan bir patikaya dönüşüyor.
1: Vay canına, çok güzel değil mi? Şu güzelliğe bakar mısınız?
0: Siyah kum ve lav taşından oluşan 3 kilometreden uzun bir sahil şeridine sahip Kiholo Körfezi, turkuaz renkli eşsiz deniziyle öne çıkıyor.
4: Vay canına.
0: Bu körfezin sonunda lav taşından kıyıların arasında Vai Nanali'i Lagünü bulunuyor. Güne bu güzel yerde yüzerek başlamak gibisi yok.
1: Deniz bugün çok güzel. Turkuaz renkte sularda yüzmeyeli çok oldu ve burada bizden başka kimsenin olmaması da çok güzel.
0: Eskiden balıkçıların avlanmak için kullandığı bu lagün şimdilerde doğal yaşamı korumak adına devlet himayesi altına alınmış.
1: Çok güzel. Burada kimse yok. Sanki özel havuzumuz gibi rahatça yüzüyoruz.
0: Suyun altına dalınca burada yalnız olmadığınızı görüyorsunuz. Körfez nesli tükenmekte olan yeşil kaplumbağalara ev sahipliği yaptığı için koruma altına alınmış. Bu canlılar deniz yosunuyla beslenir ve lav kayalıklarının üstünde güneşlenmeye bayılır.
1: Şu yavrunun güzelliğine bakar mısınız?
4: Aman tanrım, şuna
1: çok
4: bak,
1: güzel.
4: Bunlar kaç tane var dersin?
0: Ada içinde çıkan tatlı yeraltı suları lagüne akıp deniz suyuyla karışıyor. Bu yüzden denizin tuzluluk oranı çok düşük oluyor ve bu durum kaplumbağalar için uygun yaşam koşulları oluşturuyor. Ayrıca lagün içinde olmaları onları vahşi hayvanlardan koruyor. Ve buradan ayrılmadan önce keşfetmeniz gereken gizli bir yüzme noktası daha var.
4: Şimdi yüzeceğimiz alanın kaynağı yer altında olduğu için buradaki su çok berrak ve çok soğuk. Bence bu şahane suda yüzmek ayrı bir keyif olacak. Evet, sanırım burada olacak.
1: Harika.
0: Lav kayalarından oluşan bu havuz ortalama 20 derecelik bir sıcaklığı olan yeraltı kaynak suyundan besleniyor.
4: Bu sayede üstümüzdeki tuzu da temizlemiş oluruz.
1: Bu harika bir duygu.
4: Umarım burayı bizden başkası bulmaz.
1: Burası eşsiz. Dünya üzerinde lav kayalarının arasında yüzebileceğiniz çok az yer var.
4: Bugün çok eğlendim ve burayı önceden bulduğumuz için bence çok şanslıyız.
1: Bu güzelliğe sahip olduğumuz için şanslıyız.
4: Bence güzel bir gündü.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi hiç ara vermeden Yunanistan'ın Kithira Adası'na gidip eşsiz güzellikteki zümrüt yeşili bir havuzda yüzme fırsatı buluyoruz. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yaklaşık 1200 adası bulunur. Santorini ve Mykonos bu adaların en ünlüleridir. Bütün dünyadan her yıl milyonlarca turist buraya tatile gelir. Ama kalabalık olmayan bir yerde yüzmek istiyorsanız, Kithira Adası'nın el değmemiş sahilleri ve berrak suyuyla ünlü denizinde yüzmeyi tercih edebilirsiniz. Burada güzel sahillerden çok daha özel bir şey bulunuyor. Zira adanın batı kıyısında bulunan dik uçurumların kenarında doğal yollardan oluşmuş zümrüt yeşili bir havuz var.
5: Merhaba,
3: merhaba,
5: hoş geldiniz.
3: Tatlım, nasılsınız?
5: Nasılsınız?
2: İyiyim, iyiyim.
3: Hoş geldiniz Stefanos.
0: Kithira Adası'nda yaşayan John, Eleni ve Rigas bugün arkadaşları Galatea ve Stefanos'la Milopotamos adında ufak bir kasabada buluşup havuza kadar uzun bir yolculuğa çıkacak.
3: Yeşil havuza daha önce hiç gitmedim ve şu an oraya gideceğim için çok heyecanlıyım.
0: Milopotamos'tan Limnionas kumsalına 20 dakikalık keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz ve yolda ada tarihini yansıtan çok değerli kalıntılar görüyoruz.
2: Bunlar Orta Çağ'dan kalma kalıntılar, öyle değil mi?
0: Bunlar 1565 yılında Venediklilerin korsanlardan korunmak için inşa ettiği kalenin kalıntıları.
5: İşte manzara diye buna derim.
0: Ancak Limnionas kumsalına vardıklarında araba yolculuğu sona eriyor. Yolun geri kalan kısmına yürüyerek devam edecekler.
3: Hadi başlayalım gidelim. Artık.
0: Grubumuz yolculuğuna geniş bir açıklıkta devam ediyor. Bu yüzden buraya çevreyi bilen biriyle gelmelisiniz.
5: Evet arkadaşlar, zemin burada bizi çok zorlayacak. Bu yüzden çok daha dikkatli olmak zorundayız. Çok yaklaştık.
6: Evet, geldik sayılır.
0: Eğer sahilden itibaren doğru yönde ilerlerseniz 30 dakika içinde büyülü yeşil havuza varabilirsiniz.
5: Bu gördüğünüze inanamayacaksınız.
0: 25 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde olan bu havuz deniz seviyesinin 2 metre üstünde yer alıyor. Burası dillere destan berrak suyu ve zümrüt yeşili rengiyle öne çıkıyor.
6: Çok güzel.
3: Manzarası da ayrıca çok güzel. Bu havuzu ilk gördüğümde gözlerime inanamadım. Hayal ettiğimden ve fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzeldi, harikaydı. Yeşil havuza hoş geldiniz.

0: Havuzun içindeki su, deniz suyu ve yeraltı suyunun karışmasıyla meydana geliyor. Burası yüzyıllar öncesinde devasa bir mağara duvarının çökmesiyle meydana gelmiş ve o zamandan günümüze kadar ulaşmış. Suyun bileşimi sayesinde güneş ışınları dipteki kayalara çarpıyor ve havuz zümrüt yeşili rengini alıyor. Kayaların yapısı havuza canlı bir renk katıyor.
1: Burası gerçekten büyülü bir yer.
2: Bu her anlamda harika bir deneyimdi. Buraya gelip bu havuzda mutlaka yüzmelisiniz. Size Yunanistan'daki en güzel tatil deneyimini yaşatacak olan bu havuz, küçük bir ada olan Kitira'da yer alıyor.
0: Şimdi de Kaliforniya'ya gidip Los Angeles'ın 320 kilometre kuzeyinde ve kalabalıktan uzak bir sahilde adrenalin seviyesi yüksek dakikalar yaşayacağız. Kaliforniya'nın en büyük iki şehri olan Los Angeles ve San Francisco yılda toplam 70 milyon turist ağırlıyor. Bu batı yakası için harika bir sayı. Turistik açıdan önemli olan bu iki şehir arasında bulunan sahil şeridinde dünyaca ünlü şarap mahzenleri, milli parklar ve huzur dolu sahil kasabaları bulunuyor. Ve bir de o kadar huzur dolu olmayan başka bir sahil daha var. San Luis Obispo County yakınlarında bulunan sahil şeridinde farklı büyüklükte yüzlerce kum tepesi var ve adrenalin tutkunları burada otomobil sürüyor. Siz de heyecan dolu bir tatil için Pismo sahilini mutlaka ziyaret etmelisiniz.
3: Burası çok çılgın bir yere benziyor.
4: Kesinlikle öyle. Burayı nereden buldun?
0: Heyecan arayan üç arkadaş, Josue, Lexi ve Michelle buraya ilk kez geldi ve aradıkları heyecanı fazlasıyla bulacaklar.
3: Umarım kullanması çok zor değildir. Çok güzel olacak.
4: Merhaba Zeynep.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Teşekkür ederim.
5: Buraya daha önce geldiniz mi?
6: Hayır.
5: Tamam.
6: Hayır.
5: Burası Kaliforniya'da araç kullanabileceğiniz tek sahil. Hazırsanız sizi ufak bir gezintiye çıkarıp sonra da sahilin bir bölümüne serbest bırakacağız. Umarım güzel vakit geçirirsiniz.
3: Sağ ol. Bu çok güzel.
0: 600 hektarlık geniş bir alana kurulmuş olan Oceano Kumul Tepeleri, 1900'lü yılların başından beri türlü araç yarışına ev sahipliği yapmakta. Ve bugün bu gelenek hala devam ediyor.
3: Hazır mısınız kızlar?
4: Hadi başlayalım.
5: Harika.
4: Artık.
5: O zaman beni takip edin. Burada 1 metrelik tepede var, 30 metrelik tepede. Bazen tepede olduğunuzu bile düşmeye başladığınız zaman anlıyorsunuz. Aslına bakarsanız bu işin heyecanı da burada yatıyor.
4: Önce kendimizi havada uçarken bulduk ve sonra yere düşünce her tarafımız kum oldu. Michael korkudan çığlık çığlığa bağırıyordu ama eğlence her halinden belliydi. Çok keyifliydi.
0: Ancak Oceano Kumul Tepelerinde otomobil kullanmanın en eğlenceli yanı yolculuğun sonunda beliriyor.
4: Şunu yok gördün artık mü?
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
8: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Aa, baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz Henüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Akbank'ından kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Kaliforniya sahil şeridi 600 hektarlık bir alanda gizli kalmış heyecan verici kumul tepelerine ev sahipliği yapıyor ve insanlar burada otomobil sürüyor. Ancak yolun sonunda macera tutkunlarını çok daha büyük bir şey bekliyor.
2: Zek bizi bir tepenin arkasına yönlendirdi ve birden önümüzde mükemmel bir okyanus manzarası belirdi. Sahilde kimse yoktu ve gerçek olamayacak kadar güzeldi.
1: Yolun sonu 7 kilometrelik tenha bir sahil şeridine çıkıyor. Burayı bilen çok az kişi var. Bu yüzden bölge çok kalabalık değil. Ayrıca ortalama deniz suyu sıcaklığı da 19 derece.
3: Hazır mısın? Koşalım.
4: Koşalım hadi.

0: Ben Kaliforniya'da doğup büyüdüm ve hayatım sahillerde geçti. Ancak böyle bir sahilin varlığından haberim yoktu. Sanki sahil bize ayrılmıştı.
1: Bu sahilde deniz genelde çok dalgalı değil ve insanlar burada rahatça tahtasız sörf yapabilir. Bu açıdan baktığınızda burası gezegendeki en eğlenceli ama bir o kadar da huzurlu yerlerden biri olabilir.
0: Bugün Kaliforniya'da yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir daha anladım.
2: Bugün gerçekten çok eğlendim ve aslına bakarsanız hayatım boyunca asla unutmayacağım bir heyecan yaşadım.
1: Hiç ara vermeden Avustralya'ya geçiyoruz ve Sydney'nin hemen dışında ormanın içinden geçen ve olağanüstü bir havuza giden gizli bir patikayı kat etmek istiyoruz. 4 milyon kişinin yaşadığı Sydney, dünyanın en iyi şehirleri arasında gösteriliyor. Ancak bu durumda bile şehrin dışına doğru ufak bir kaçamak yapmak gerekebiliyor. Neyse ki şehrin hemen dışında, okyanus kıyısında bulunan 15 bin hektarlık Royal Milli Parkı var. Burası 1879 yılında, yani Yellowstone'dan 2 yıl sonra dünya üstünde milli park ilan edilen ikinci bölge olmuş. Ancak bu milli park içinde Sydney'de yaşayanların bile bilmediği bir yer var. Burada ufak bir şelale ve onun beslediği Kelly's Falls şelale havuzu var. Gözden uzak, huzur verici bir ses ve olağanüstü güzellik.
3: Şu an Kelly's Falls'a doğru hareket etmeye başladık.
1: Sydney'de yaşayan Rachel, Reese ve Dean bu şelalede ilk kez yüzmek için yola koyuluyor.
4: Şu manzaraya bak.
3: Vay canına.
1: Sydney'den 30 dakika süren bu yolculuk sırasında eşsiz manzaralı bir bölgeden geçiyorsunuz. Uçurum viyadüğü olarak adlandırılan bu yol genelde otomobil reklamlarında kullanılıyor. Garavara koruma alanına girince aracımız için bir park yeri buluyor ve yola yürüyerek devam ediyoruz. Yolculuğun bu kısmında belli bir yol olmadığı için şelaleye giderken suyun sesini dinlemeniz gerekiyor.
3: Şelalenin sesi duyuluyor ve bu sayede biz de yaklaştığımızı anlıyoruz.
4: Galiba sola dönmeliyiz. Buradan deyin. Şelaleye giden daha kolay bir yol var ama ne yazık ki şu an onu bulamıyoruz. İşte gidiyoruz.
1: Bu yoldan giderek 15 dakika içinde şelaleye varabilirsiniz. Ama bunun tehlikeli bir yolculuk olduğunu söylememiz gerek.
3: Tanrım.
4: Hadi gel.
5: Aman Tanrım.
4: Şuraya bak, ne hale geldin.
3: Orada çok korktum. Neyse ki reis var.
1: Neyse ki varacakları yerde çok daha fazla eğlenecekler.
4: Ormanın içinden geçiyorsunuz ve birden karşınızda şahane bir şelale buluyorsunuz.
3: Aman tanrım.
1: Kelly's Falls çok katmanlı granit taşlardan oluşan bir şelale olup altında 8 metre genişliğinde bir havuz oluşturuyor.
3: Çok
4: güzel. Öyle değil mi?
3: İnanılmaz bir şey.
4: Cennet gibi bir yer.
3: Şelaleyi ilk gördüğüm anda neye uğradığımı şaşırdım.
4: Suya atlayıp ne durumda olduğuna bakacağım. Çok soğuk. Buz gibi.
1: Avustralya'nın yağmurlu mevsiminde su derinliği 4 metreyi bulabiliyor ve sıcaklığı da 18 dereceye kadar düşüyor.
3: Şu an çok rahatladım ve kendimi çok canlı hissediyorum.
1: Ancak şelalenin asıl eğlenceli kısmı ufak bir tırmanıştan sonra başlıyor.
4: Şelalenin üst kısımlarına çıkmak için zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik. Zemin çok kaygandı ama sonunda bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz.
3: Evet, işte bu. Burası çok güzel, öyle değil mi?
1: Şelale boyunca 8 metre tırmandıktan sonra sizi farklı ve biraz da sert bir şekilde ıslanacağınız bir platform karşılıyor.
4: Platforma çıkarak şelalenin altında durabiliyorsunuz ve bence bu harika bir his. Bu güzellikten şu ana kadar haberimin olmaması benim hatam olmalı.
3: Bu çevrede olan herkesin Kelly's Falls'u mutlaka görmesi gerekiyor. Emin olun yolculuğa değer.
1: Ancak Avustralya'da gizli bir yüzme yeri daha var. Burası Sydney'nin 160 kilometre güneyinde yer alan ve beyaz renkli kumsalına rağmen epeyce tenha olan bir yer. Beyaz kumsal, şahane bir deniz ve kafa dinleyebileceğiniz bir sessizlik. Mutluluğun tanımı bu olsa gerek. Avustralya'nın bu bölümü Shoalhaven olarak biliniyor. Burası 115 kilometrelik uzun bir sahil şeridi ve içinde 109 şahane kumsal var. Bu kumsalların en ünlüsü olan Jervis Körfezi her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ama bu turistlerin neredeyse hiçbiri Greenfield kumsalında kendi cennetlerini yeryüzünde yaşayabileceklerini bilmiyor. Bunun için sadece Jervis Körfezi'nden ufak bir yolculuğa çıkmaları gerek.
6: Tanrım, bugün hava çok güzel.
1: Bu çevrede yaşayan Jasmine ve Emma bugün Greenfield kumsalında ilk kez sörf yapacak olan arkadaşları Christy ile buluşuyor.
7: Ben de aslında bu bölgede yaşıyorum ama daha önce Greenfield'a hiç gitmedim. Bu yüzden herkesin övgüyle bahsettiği bu dillere destan kumsalı keşfetmek istiyorum.
1: Kumsal turistlerin sıkça ziyaret ettiği 500 kilometre kare büyüklüğündeki Jervis Körfezi Milli Parkı'nda yer alıyor. Doğru yolu seçtiğinizde 5 dakikalık bir yürüme mesafesinden sonra turistlerden uzak, sessiz, sakin ve tertemiz bir kumsala çıkıyorsunuz.
8: Ha işte bu! Çok güzel!
1: 400 metre uzunluğunda bembeyaz bir kumsalı olan Greenfield'ın bir tarafında yemyeşil ormanlar yer alırken diğer tarafında turkuaz rengi bir deniz var.
8: Deniz tam istediğimiz durumda. Hava çok güzel ve bence bugün harika bir gün geçireceğiz.
6: Evet.
1: Su sıcaklığı yıl boyunca 25 derece ortalamasında seyrediyor ve kumsalın içeri kıvrılması dalgaların gücünü ciddi oranda kırıyor.
8: Deniz harikaydı. Tabii ki eğlenceliydi.
1: Ancak Greenfield kumsalında doğru zamanı yakalayınca harika bir sörf deneyimi yaşayabilirsiniz. Birazdan iki kıta arasında gizemli bir dalış yapacağız. Ve sonra yıl boyunca 25 derece ortalamasında seyrediyor ve kumsalın içeri kıvrılması dalgaların gücünü ciddi oranda kırıyor.
8: Deniz harikaydı. Tabii ki eğlenceliydi.
1: Ancak Greenfield kumsalında doğru zamanı yakalayınca harika bir sörf deneyimi yaşayabilirsiniz.

0: daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Tatlı yiyelim.
12: Tatlı konuşalım.
11: Nesildi festi?
13: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Jervis Körfezi pek çok güzel kumsala ev sahipliği yapıyor. Greenfield sahili ise bu güzide kumsallardan sadece biri. Ama turistlerin bu güzelim mekandan haberi bile yok. Ancak sessiz olması burada eğlence olmadığı anlamına gelmiyor.
3: Christy deneyimli bir sörfçü. Hatta tipik bir Avustralyalı gibi neredeyse kundaktan beri sörf yapıyor ama ben değilim.
2: Ancak bu sahilde sörf dışında yapılacak pek çok şey var. Örneğin kayalıkların arasındaki gelgit çukurlarında vakit geçirebilirsiniz. Tabii ki kadınların gözdesi beklendiği üzere bembeyaz sahilde güneşlenmek olacaktır.
3: Bu sahil dünyanın en beyaz kumsalı olabilir. Çünkü toprak yapısı çok yumuşak ve yıl boyunca buralar tertemiz duruyor.
2: Ayrıca toprağın rengi ve yapısı sayesinde diğer kumsalların aksine burada güneş ışınları toprağa işlemiyor ve kum gün boyunca hiç ısınmıyor.
4: Koca kumsalda tek başına olma düşüncesi keyifli bir şeymiş. Kendimizi tropik bir adadaymış gibi hissettik. Çünkü yanı başımızda vahşi hayvanlar vardı ve ormanla denizin buluştuğu bir yerdeydik. Tipik bir Avustralya'ya yaz günüydü. Her şey çok güzeldi.
2: Şimdi Avustralya'dan doğuya doğru gidip Fiji Adalar ülkesinde dünyanın en izole kumsallarından birine varıyoruz. Fiji 300'den çok adadan oluşuyor. Ancak bunların sadece 110 tanesinde yaşam var. Turistler en çok ikinci büyük ada olan Viti Levu ve beşinci büyük ada olan Taveuni adalarını tercih ediyor. Ancak ülkenin asıl güzellikleri çok daha ufak bir adada bulunuyor. İşte karşınızda küçük ama özel bir ada olan Matangi. Buraya geldikten sonra Horseshoe Bay kumsalında ve olağanüstü güzellikteki denizde kendinizi kişisel adanızdaymışsınız gibi hissedebilirsiniz.
5: Merhaba.
6: Sonunda gelebildim.
5: Evet, buna sevindim. Heyecanlısın bakalım.
6: Evet.
2: Bugün Amerikalı değişim öğrencisi Erika, Avustralyalı arkadaşı Sarah ile Taveuni Adası'nda bir araya geliyor. İkili Horseshoe Bay'e gitmek için bütün hazırlıkları yapıyor.
5: Bu kumsaldaki suyun rengini çok merak ediyorum. Ayrıca aynı bölgede mercan resifleri de çok güzel duruyormuş.
2: Matangi özel bir işletmenin olduğu için buraya sadece 20

0: dakikada bir özel deniz taksisiyle ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu adaya varınca burada yaşayan yerel halk sizi büyük bir coşkuyla karşılıyor.
1: Biz Matangi Adası'na yaklaştıkça buradaki karşılamanın coşkusunu daha derinden hissedebiliyorum. Bu olay gerçek olamayacak kadar
2: yok
1: iyi.
2: Yok böyle bir şey.
0: Matangi 1986 yılına kadar Hindistan cevizi üretimi için kullanılıyordu. Ancak şu an zenginler için bir kaçamak tatil fırsatına dönüştü.
1: Cennet gibi bir yer burası.
0: Bunların hepsinden uzaklaşmak 5 dakikalık bir tekne yolculuğuna bakıyor. Adanın diğer tarafında bulunan Horseshoe Bay kumsalına sadece özel rezervasyonla adım atabilirsiniz.
2: Aman tanrım!
1: Suyun masmavi bir rengi ve ormanın da yemyeşil bir rengi var.
2: Kumsal da bugün yine bembeyaz.
0: Bu kumsal adını at nalına ciddi olarak benzemesinden almış. Burası çok eskiden volkanik bir kratermiş. Ancak bir bölümü çökmüş ve sonunda bu şekil oluşmuş. Buradaki su sizi adeta içeri davet ediyor.
2: Evet, bir, iki, üç.
1: Bu harika bir duygu.
0: Adanın çevresinde çokça mercan kayalığı var ve gözlükle dalarsanız eşsiz deniz canlılarını görebilirsiniz. Örneğin mavi deniz yıldızını.
2: Deniz çok sıcak ve saatlerce içinde kalsam bile üşümem diye düşünüyorum. Bu sırada mercan kayalıklarını gezip bu eşsiz güzelliğe tanık oluyorum.
0: Ve sonra tek başınıza tadını çıkarabileceğiniz kumsala adımınızı atabilirsiniz.
2: Şu an burada sadece biz varız. Bu hiçliğin ortasında garip bir huzur veriyor. Burada olduğumuz için çok şanslıyız.
0: Dilerseniz işletme size yemek ve özel bir plaj kulübesi bile ayarlayabiliyor.
2: Çok güzel olmuş. Harika.
0: Ve belli su sporlarını da yapabiliyorsunuz.
1: Şimdi şu kanolardan birine atlayıp sonra da kendimizi masmavi sulara bırakacağız.
2: Şu an yaşadıklarım karşısında ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Burası gerçekten çok güzel ve bu körfezde şu an bizden başka kimse yok. Hiçliğin ortasında olduğumuzu düşünmek bile heyecanlanmama sebep oluyor. Gerçekten çılgınca bir şey.
1: Burası haritada ufacık bir nokta gibi duruyor ama hissettirdikleri gerçekten çok büyük.
0: İster inanın ister inanmayın ama şimdi Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan İzlanda'ya gidip iki kıtanın birbirinden ayrıldığı noktaya dalacağız. Sadece 300 binlik nüfusu olan İzlanda, Avrupa'nın nüfus yoğunluğu en düşük ülkesi. Ancak burası aynı zamanda Amerika ve Avrupa tektonik plakalarını birbirinden ayıran noktada bulunuyor. Bu açıdan burasının önemli bir yeri var. Buraları helikopterle gezmek kadar heyecan verici bir şey varsa o da iki tektonik plakanın ayrıldığı yere dalmaktır. İşte karşınızda Silfra Yarığı Sualtı Kanyonu. Bugün dalgıç Matias, Lydia ve onun erkek arkadaşı Emil'e Silfra Yarığı'ndaki ilk dalış deneyimlerini yaşatacak.
3: Kar olmadığı için çok şanslıyız.
4: Evet, bu çok iyi oldu. Sizin için güzel bir deneyim olacak.
0: Reykjavik'ten 40 kilometre uzaklıktaki Thingvellir Ulusal Parkı'na varıyoruz. Ve önce bu eşsiz dalış alanına yukarıdan bakıyoruz. Bu güzellik karşısında büyülenmemek elde değil.
4: Bu gördüğünüz dünyaca ünlü dalış alanımız. Ve karşıdaki bölüm Amerika plakasına bağlıyken, bu tarafta yer alan topraklarsa Avrasya tektonik plakasına bağlı. Bu iki taraf her yıl olduğu gibi bu yılda 3 milimetrelik bir ayrılma yaşıyor. Ve bu sayede toprak yapısı zemine biraz daha oturmuş olacak.
3: Hep böyle bir şey yapmak istemiştik. Şimdi de böyle bir şansımız varken değerlendirmek istedik.
0: Tahmin edeceğiniz üzere burada su çok soğuk. Bu yüzden vücut sıcaklığını korumak için ekip tarafından özel dalgıç ekipmanları kullanılacak.
4: Bu özel bir dalış ekipmanı ve soğuktan daha iyi korunmak için kıyafetin içine hava sıkıyoruz. Bu ciddi bir ısı izolasyonu sağlıyor ve bunun yanında daha kaslı görünmemi sağlıyor.
0: Dalış kıyafetlerini giyen ekip merdivenlerden aşağı iniyor ve eşsiz bir deneyim için serin sulara dalıyor. Dünyanın en temiz sularından birine sahip Silfra Yarığı'nda isterseniz suyu içebilirsiniz. Görüş mesafesi ise 100 metrenin üstünde. Plakalar arası çatlaklardan geçerken uçuyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz.
3: Bu harika bir deneyimdi. Suyun altında olmamıza rağmen çok uzun bir görüş mesafemiz vardı.
5: Eşsiz bir deneyimdi.
0: İlk olarak Deep Crack'ten geçiyorlar. Burası kanyonun en derin ve en dar bölümü. Derinliği 23 metreye kadar çıkabiliyor. Burada kollarınızı iki yana açıp aynı anda iki kıtaya birden dokunabilirsiniz.
3: Dalış sırasında kollarımı uzatıp aynı anda iki kıtaya birden dokunabiliyordum. Bu harika deneyimi herkesin mutlaka yaşamasını isterim.
0: Bir sonraki bölüm olan Silfra Hall'da derinlik 10 metreye kadar çıkıyor ve burası çok daha geniş olan Katedral adlı bölüme açılıyor.
3: Oraya girince çatlağın genişliği karşısında büyülenip kalıyorsunuz. Nefes kesici bir andı ve her saniyesinde keyfini çıkardım.
0: Buradan sonra kumul bir zeminden geçip Silfra Lagünü olarak adlandırılan son bölüme varıyorsunuz. Burası çok sığ ama geniş bir görüş alanı var.
3: Çevrenize bakınca suyun içinde öylece süzüldüğünüzü hissediyorsunuz.
0: Buraya yılın her zamanı gelebilirsiniz. Ancak kışın sadece 4 saatlik gün ışığı olduğunu unutmamanız gerek. Günün erken saatlerinde gelirseniz tek başınıza eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.
3: İzlanda'nın dalgıçlar için bir numaralı durak olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi Orta Amerika'nın küçük bir ülkesi olan Belize'ye gidiyoruz. Burada ülkenin tam ortasında bulunan yağmur ormanlarının içinde bir şelale oluşmuş. Meksika'nın Tucatán Yarımadası'nın güneyinde bulunan Belize'nin Karayip Denizi'nde 550 kilometrelik bir sahil şeridi var. Turistler genelde bu bölgelerde tatil yapıyor. Ancak ülkenin iç kesimleri de çok güzel ve bir o kadar bakir. Burada henüz keşfedilmemiş bir sürü doğal güzellik var. 400 kilometre karelik bir alana yayılmış olan Cox Comb Doğal Yaşamı Koruma Alanı da bunlardan sadece biri. Bu bölge dünya üstünde jaguarların koruma altına alındığı ilk alan. Bunun yanı sıra bizlere eşsiz bir dağ manzarası, doğal patikalar ve olağanüstü şelaleler sunmakta. Bunlardan biri olan Tiger Fern Şelalesi'ni ziyaret etmek üzere bu bölgeye doğru hareket edeceğiz.
2: Sabahları buna benziyor.
0: Bu bölgede yaşayan Javier ve Kristin bugün şelaleyi gezmek için rehberleriyle buluşacak. Rehber gelene kadar ufak bir hediyelik eşya mağazasında bekliyorlar.
2: Gezeceğimiz yerler beni heyecanlandırıyor ama önemli olan Javier'le beraber bir şeyler yapmak.
6: Merhaba.
2: Merhaba.
6: Benim adım Ames.
2: Teşekkür ederim.
6: Javier. Merhaba. Kristin, memnun
2: Kristin.
6: Oldum.
2: Evet.
7: Ben Javier. Bize rehberlik edeceksin değil mi?
0: Bu bölgede 32 kilometrelik çizili yol var. Ama şelaleye ulaşmak için 305 metrelik bir yüksekliğe tırmanacağız ve bu bütün günümüzü alan yorucu bir macera olacak.
6: Bu yaklaşık 6 saatimizi alacak.
2: Güçsüz düşersen beni bırak ve yola devam et.
7: Seni seviyorum.
0: Şelaleye giden 7 kilometrelik yol sık bir ormandan geçiyor. Burada gezinirken yolunuzu kaybetmeniz işten bile değil. Ayrıca yolda pek çok farklı şeyle karşılaşıyorsunuz.
2: Aman
7: yok
2: tanrım!
7: Artık. Bu
6: bakın
7: da ne
6: burada
7: böyle?
6: Ne var?
0: Yol üstünde karşılarına 1984 yılında düşen ufak bir yolcu uçağının enkazı çıkıyor. Bu uçağın içindeki 3 kişi de hayatta kalmayı başarmış.
6: Ormanda kaybolan bir şey bazen yıllarca gizli kalabiliyor çünkü buraya pek kimse uğramıyor. Bu yüzden bu uçak yıllardır burada kalmış durumda. Safe, so to speak.
0: Yolculuğun tırmanış kısmına geldik ve çiftimiz hafiften yorulmaya başladı. Ama yaklaşık 15 dakika sonra şelalenin sesi duyulmaya başlayacak ve yorgunluklarının karşılığını fazlasıyla alacaklar.
6: Sanırım hedefe vardık.
2: Şu güzelliğe bakar mısın?
0: Birazdan Bali'ye gidip eşsiz güzellikte bir havuzun keyfini çıkaracağız.
2: Aman tanrım, harika bir yer.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Belize'de bulunan Coxcomb Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda yağmur ormanlarından geçen onlarca kilometrelik patika Tiger Fern Şelalesi'ne çıkıyor. Buraya ulaşmak her ne kadar zor olsa da vardığınız zaman buna değdiğini görüyorsunuz.
16: Sanırım hedefe vardık. Sonunda
17: şu
16: geldik.
17: Şu bakar mısın?
15: Tiger Fern Şelalesi'nin alt kısmı 7 metre yüksekliğinde ve derinliği 15 metreyi bulan bir havuzun içine dökülüyor. Çiftimiz uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra hemen üstünü çıkarıp kendilerini şelalenin serin sularına bırakıyor.
17: Bu çok rahatlatıcı.
18: Bu beklediğimden çok daha güzel. Harika.
17: Çevremizin ağaçla kaplı olması burayı özel havuzum gibi hissetmemi sağlıyor. Harika bir duygu bu.
15: Şelalenin alt kısmı bu şekildeydi. Ama çiftimiz yukarıya doğru çıktıkça kendilerini başka bir sürprizin beklediğinden habersiz.
17: İşte bu. Burası ilk gördüğümüz şelaleden çok daha büyük.
15: Tiger Fern Şelalesi'nin üst kısmı 15 metre yüksekliğinde. Genişliği yaklaşık 20 metreyi ve derinliği de 15 metreyi bulan bir havuzun içine dökülüyor. Doğrudan içine atlamak için harika bir havuz.
18: Ayağımın yanında ufak balıklar var ve şu anda ayaklarıma spa tedavisi uyguluyorlar. Rahatlatıcı bir etkisi var.
15: Ayrıca şelalenin altında durup kendinize güzel bir masaj yaptırabilir, sonra da şelale havuzunun serin sularına kendinizi bırakabilirsiniz.
18: Burada yüzerken kendi özel havuzunuzda olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Çünkü çevrede hiç kimse yok ve çift olarak yalnız kalabileceğimiz bir yerin olması çok güzel. Buraya bayıldım.
17: Ben burada doğdum ve burada büyüdüm. Ama buna rağmen bu şelaleye ilk kez gelmiş olmam
18: bence
17: benim hatam.
18: Bence önemli olan nereye gittiğin değil. Önemli olan o yolculuktan keyif almandır. Ancak buraya geldikten sonra her şeyi unuttum ve keyif almaya baktım.
15: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki bir adasına gidiyoruz. Guam adasında bulunan Yona kasabası ada sakinlerinin en sık ziyaret ettiği kumsallar arasında yer alıyor. Mariana Ada topluluğundaki en büyük ada olan Guam, uzun yıllar süren volkanik aktiviteler sonucunda oluşmuş. Hatta 57 bin hektarlık bir alana yayılmış olan bu garip ada, yerin 12 kilometre altında bulunan volkanik bir dağın zirvesini oluşturuyor. Buraya gelen turistler genelde Tumon Körfezi'ndeki ultra lüks tatil işletmelerini tercih ediyor. Ancak birkaç kilometre güneydoğu yönünde zemin yapısı değişiyor ve karşınıza dağlık bir bölge çıkıyor. Bu dağların hemen ardında bulunan Taga Cheng sahili tatilcilere uçurumların hemen yanında eşsiz bir dalış bölgesi sunuyor.
19: Şu an sahile gitmek için en uygun zaman çünkü sular yükseldi.
17: Öyle mi? Aynen.
19: Şnorkel yaparız diye düşünmüştüm.
17: Bak beni şimdiden heyecan sardı.
15: Alfredo, Sarah, Vanessa ve Jaren Guam Adası'nın kuzeyinde yaşıyor. Ama Taga Cheng sahilini henüz görme fırsatları olmamış.
11: Evet arkadaşlar, hazır mısınız?
17: Evet, hadi gidelim. Evet, ben hazırım.
11: Şnorkelle yüzmeyi çok istiyorum ama bu göründüğü kadar kolay bir şey değil.
15: Ekibimizin Dededo'dan Yona'ya olan yolculuğu yarım saat sürüyor. Sonra kıyıya doğru gidiyorlar. Bu sırada Taga Cheng Sahil Parkı'na araçlarını bırakıyorlar.
17: Aman tanrım,
11: çok güzel,
17: çok
11: değil
17: güzel
11: mi?
15: Vardıkları yerin harika bir okyanus manzarası var. Ama ekibimiz gördüğü ilk kumsalda durmaya niyetli değil. Çünkü kıyı boyunca biraz yürüyüp çok daha güzel ve saklı bir bölgede yüzecekler.
17: Bu nasıl bir
19: i̇şte
17: güzel
19: yer?
11: Burayı çok sevdim.
17: Bayıldım.
19: Evet.
15: Taga Cheng kumsalının çevresi kireç taşı kayalarıyla çevrili. Ayrıca mercan kayalıkları denizin içinde yaklaşık 100 metre boyunca devam etmekte. Bu da geniş bir alanda sığ suların oluşmasına neden oluyor. Denizin tertemiz olması sualtı araştırmaları için büyük bir fırsat. Burada su gayet sıcak ve temiz olduğu için görüş mesafesi çok yüksek.
17: Uzun bir yürüyüşten sonra burada serinledik. Bu kendimize gelmemizi sağladı.
15: Gelgitte deniz seviyesi belli bir yere ulaştığı zaman denizin içinde 6 metrelik bir havuz beliriyor.
11: Suyun içinde birkaç farklı tür balık var. Bir tane deniz sıyarı gördüm ve işte bu bölge bana yeter.
15: Okyanusun derinliklerine dalan ve eğlenen ekibimiz 60 metrelik bu gizli kumsalda önce güzelce dinlenip sonra da kimseyi rahatsız etmeden eğlenmeye devam ediyor.
17: Güzel bir günü geride bıraktık. Buraya arkadaş grubuyla gelip gerçek bir ada sakini gibi eğlendik ve Guam Adası'nın dillere destan kumsalında keyifli vakit geçirdik. Evet öyle.
15: Yeterince gezdik, öyle değil mi? Şimdi dinlenme zamanı ve bunun için sizleri lüks bir otele götüreceğiz. Bu otel belki gizli bir yerde değil ama bizlere dünyanın en iyi havuz deneyimlerinden birini yaşatıyor. Şimdi Endonezya'nın Bali adasına gidip Ubud şehrindeki lüks bir otele misafir olacağız. Buranın havuzunu görünce diğer havuzlar size çok sıradan gelecek. Tanrı'nın adası olarak bilinen Bali, şahane kumsalları ve iç kısımdaki yağmur ormanlarıyla yılda 8 milyon turisti ağırlıyor. Buradaki oteller genelde misafirlerine harika aktiviteler ve inanılmaz bir gece hayatı sunarken, birinin odak noktası sadece huzur ve sükunet. Dağın tepesinde öylece duran ve toplamda 44 odası olan bu işletme, dünyanın en güzel havuzlarından birini bünyesinde barındırıyor. İşte karşınızda Hanging Gardens. Nick ve Shay işlemleri bittikten sonra odalarına geçecek. Tabii bu özel otelde asansör bile özel olmalıydı. Buyurun izleyin.
20: Bu otelde farklı bir asansör var. Aşağı inip ya da yukarı çıkarken asansörü çağırıyorsunuz ve biri teleferiğe benzeyen bu şeyle gelip işinizi görüyor. Farklı ve güzel bir yöntem.
15: Otel Ayung Nehri'ni gören 45 derecelik bir yamaçta duruyor. Bu yüzden otelin her yerinde nefes kesici bir manzara var.
21: İşte geldim.
20: Harika.
15: Ve odaya varınca bile şahane sürprizler devam ediyor.
0: Vay canına.
20: Aman tanrım, burası çok güzel.
15: Her suite'in kendine özel havuzu olan enfes manzaralı bir balkonu var. Burada farklı bir otelde olduğunuzu her an hissediyorsunuz.
0: Şu olaya bakar mısın? Bu alan tamamen bizim ve içinde bir de minibar var. Odamızın kendi havuzu olması ayrıca güzel.
20: İlk kez böyle bir şey görüyorum.
15: Bu özel havuzlar belli bir sıcaklıkta tutuluyor ve eşsiz bir manzaraya bakıyor. Size özel olması da başka bir avantaj.
0: Bu odayı tasarlarken her şeyle özel hissetmeniz için özen göstermişler. Buraya girince sanki kendi evindeymiş gibi hissediyorsunuz. Harika bir şey.
15: Ancak otelin eşsiz havuzunu görünce kendi havuzunuzu bir anda unutuyorsunuz.
0: Buranın manzarası da çok güzelmiş.
20: Aman tanrım.
15: Otelin havuzu her anlamda eşsiz bir yapıya sahip. İki katlı tasarlanan bu olağanüstü havuz sonsuzluk hissi vermesiyle insanın aklını başından alıyor.
0: Gerçek olamayacak kadar güzel.
20: Merdivenleri inince önünde havuz da iki basamağa ayrılıyor ve bir de sonsuzluk hissi vermesi olağanüstü olmuş. Arkada bir de güzel bir tapınak var. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Aman tanrım, bu çok güzel.
15: Üst taraftaki havuz 12 metre uzunluğunda ve derinliği de 2 metre.
20: Ağzınızı açınca nefesinizden oluşan baloncukları görüyorsunuz. Su o kadar temiz, önünüz tamamen açık duruyor. Ayrıca su yüzeyine çıkınca sanki dünyanın sonundaymış hissi yaşıyorsunuz.
15: Ve bir de alt taraftaki şahane havuz var.
20: Üst taraftaki havuz buradan aşağı akıyor ve bu bir tür şelale hissi veriyor.
15: Alt taraftaki havuzun ortasında ufak bir ada var. Burada suyun içinde istediğiniz gibi güneşlenebiliyorsunuz.
0: Havuzun sonuna doğru yüzünce çevrenizdeki ormanın üstünüze kapandığını hissediyorsunuz. Bu harika bir his. Ve sanırım buradan başka bir yerde böyle bir şey yaşayamam. Havuzun birden kesilmesinin verdiği sonsuzluk hissi ve doğa içinde olması harika özellikler. Bu yüzden havuzun içinde kendimi kaptırıyorum ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum.
20: Nick de uzun zamandır böylesi harika bir gün geçirmemiştik. Bu bizim için de çok güzel oldu.
0: Burayı tarif edecek kelimeleri seçemiyorum. Evet, tek kelimeyle şahane.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
22: Trink Sat. Benim bankam İş Bankası. İş Bankası Elif'le sunar.
23: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
22: Yani.
23: Sunalım.
22: Tabii tabii, buyurun.
23: İş Cep'ten akıllı mı akıllı? Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
22: O zaman ne diyoruz?
23: Ben isterim, iş cebim yapar.
22: Harika. Bankam, iş
24: bankası. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
24: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
26: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
27: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
28: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Hiç böylesi yüzme çukurları görmediniz. Suya atlamak için sabırsızlanacağınız en gizli yerlerin peşine düşüyoruz. Guam'ın sınırlarındaki saklı lagünlerden, yağmur ormanının derinliklerindeki sırılsıklam ve vahşi mağaralara.
1: Ne kadar büyük olduğuna baksana.
0: Hawaii'nin en ünlü sahilinde sörf manevraları yaparken, Washington'ın şelalelerinde göğe salınacağız. Doğada yürümeye, tırmanmaya ve hatta su kayağından kaymaya hazır olun.
2: Çok eğlenceli, bayıldım.
0: Çünkü dünyadaki en iyi saklı yüzme çukurlarını ziyaret etmeye gidiyoruz.
3: Hayatımın geri kalanında burayı asla unutmayacağım.
0: Yolculuğumuza Guam'la başlıyoruz. Bu Pasifik adasındaki gizli sahil sadece seçilmiş birkaç kişiye erişim sağlıyor. 550 kilometre karelik Guam adası İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası 1898'de Amerika Birleşik Devletleri topraklarına katıldı ve bugün hala stratejik önemini koruyan bir nokta. Deniz kuvvetleri üssü adanın %30'unu kaplıyor. Ülkenize bu cennet adada hizmet etmek, askere yazılmak için sizi ikna etmeye yetmiyorsa, bu üssün aynı zamanda gezegendeki en gizli yüzme çukurlarından birine, sadece üs personeline açık olan İspanyol merdivenleri denen özel bir sahile ve lagüne ev sahipliği yaptığını da bilmeniz gerekir. Bugün Carmela, arkadaşları Lani, John ve Jedi İspanyol merdivenlerine götürüyor.
4: Ben şahsen oraya hiç gitmedim. Uzun süredir yapmak istediklerim arasında ama neyle karşılaşacağımızı pek bilmiyorum.
0: Orayı görmek istiyorsanız yanınızda askeri geçiş izni olan biri olmak zorunda.
5: Kapıya geldik, o yüzden kimliklerinizi hazır tutun.
6: Pekala, iyi günler.
5: Teşekkürler.
0: Girişten sonra patikanın başındaki otoparka varmak otomobille 15 dakika sürüyor.
7: Hadi bakalım.
0: Ama işin kolay kısmı burada sona eriyor. Buraya İspanyol merdivenleri denmesinin bir nedeni var. Dikey bir yamaçtan 48 metre aşağı iniyorsunuz.
4: Burası çok dik arkadaşlar.
8: Gerçekten darmış. Hadi bakalım.
0: Bu patika 17. yüzyılda buraya yerleşen İspanyollar tarafından kalker taşı oyularak yapılmış.
4: Halatları tutunun.
0: Bugünse halatlar ve merdivenler biraz daha kolaylık sağlıyor.
7: Görünüyor, vay tanrım.
0: Aşağıya ulaştığınızda patika 1 kilometre daha devam ediyor. İspanyolların bıraktığı işaretlerin yanından geçiyorsunuz.
7: Sanırım şurada mağara var. Hadi gidip bakalım. Uçuruma daha yakın tarafında patikayı takip ederken harika bir mağara bulduk. Merhaba, kimse var mı? Hadi o zaman, içeri giriyorum.
8: Dostum, burası harika.
4: Burası çok ürkütücü. İçerisi çok karanlık ama ilerlemesi çok kolay. Bayağı rahat. Dümdüz girmesi çok kolay.
7: Mağara keşfediyoruz. Wow, şuna bak. Başardık.
0: Ama burada fazla vakit harcamayın. Çünkü az ötede çok daha inanılmaz bir yer var.
4: Aman tanrım.
0: İspanyol merdivenlerinin yamacından başlayan lagün 270 metre kadar uzanıyor ve uzun yürüyüşünüzün sonunda sizleri pırıl pırıl 28 derecelik suyla ödüllendiriyor.
7: Her yerini keşfedelim. Her yere yürüyelim.
8: Tamam, hadi yapalım.

0: Su çok iyi geliyor. Tertemiz, çok güzel. Geldiğimiz için çok mutluyum.
1: Büyük kayalar ve mercan kayalıkları körfezi şaşırtıcı derecede durgun hale getiriyor.
2: Tüm bu kalker yapılaşmaları benzersiz şekillerdeler. Her yerde çok sayıda kayalık var. Şnorkelle gezebilirsiniz. Muhteşem bir yer.
1: Ve renkli sualtı yaşamı her köşede karşınıza çıkıyor.
3: Oh evet.
4: Şuna bakın.
2: Ah ne kadar güzel.
3: Bunları bulduğumuz yere koyalım.
2: Evet.
1: İspanyol merdivenlerine gitmeden önce Üssün web sitesine bakmayı unutmayın. Sahil askeri tatbikatlar için sıklıkla kapatılıyor. Ama Üssün çalışkan personeli izin yaptığında onları nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz.
2: Burası şahane bir yer. Yürüyüşten sonra suya girip şnorkelle yüzmek muhteşem bir şey.
4: İnanılmaz. Nefes kesici bir manzara. Kesinlikle farklı bir tecrübe.
5: İspanyol merdivenleri!
1: Sıradaki durağımız Endonezya. Lombok Adası'na giderek şaşırtıcı bir yağmur ormanı parkuruna sahip bir dizi etkileyici şelalenin peşine düşeceğiz. Bali büyük olasılıkla Endonezya'nın en ünlü adasıdır. Ülkeye gelen 5 milyon turistin %80'i oraya uğruyor. Sadece 40 kilometre uzaklıktaki Lombok Adası ise bir o kadar güzel ama çok daha vahşi bir yer. 4500 kilometre karelik yağmur ormanları ve Rinjani adındaki aktif volkanik dağıyla Lombok çoğu kez el değmemiş Bali olarak anılıyor. Buralar macera dolu topraklar. Ama maceraların en iyisi Nusa Tenggara bölgesinde saklı. Beklentileri tamamen karşılayan Tiyukelep şelalesinde son bulan Çağlayan peşinde bir yolculuk.
6: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Burada yaşayan Michael ve Danya patikaya çıkmadan önce hızlı bir kahvaltı için arkadaşları Megan ve Tammy'yi davet etti.
0: Gerçekten çok heyecanlıyım. Daha önce hiç şelalede yüzmedim. O yüzden çok eğlenceli olacak.
1: Yolculuk Rinjani Dağı'nın eteklerindeki Senaru köyünde başlıyor.
0: Şelaleye gitmek için kullanacağımız patika burası.
1: Tiyukelep içinde çok sayıda şelale bulunan parkın içinde yer alıyor.
0: Çok hızlı akıyor. Evet, şelaleyi harika. Buradan duyabiliyoruz.
6: Vay canına.
0: Macera.
1: Girişin hemen sonrasında bir dizi merdiven sizi ilk Çağlayan'a getiriyor. Sendeng Gail adında etkileyici bir su duvarı.
0: Aman tanrım, çok güzel.
1: Sendeng Gail 40 metre yükseklikten küçük bir havuza akarak havaya yayılan serinletici bir sis oluşturuyor.
7: Çok güzel bir his ve çok güzel bir görünüm. İnanılmaz bir manzara, çok sevdim. Haydi suya atlayalım.
1: Adanın ortalama 27 derecelik sıcaklığına karşın dağlardan akan sular hoş bir serinliğe sahip.
7: Aman tanrım, burası cennet gibi.
1: Fırsat varken dinlenin ve etrafınızın keyfini çıkarın.
0: Şurada dünyanın en tatlı bebek maymunu var.
1: Çünkü sıradaki şelaleye ulaşmak çok daha zor olacak. Sendeng Gail'dan yukarı 45 dakika süren dik bir patikayla karşılaşacaksınız. Ama bu yol sizi şelaleye götürmeyecek. Onun yerine sizi buna getirecek. Yerel halk, dağın içine oyularak yapılan su kemeriyle oluşan devasa taş tünel ağının sizi Tiyukelep'e ulaştıracağı konusunda ısrarcı.
0: Görünen o ki şu ürkütücü küçük tünelden aşağı kayacakmışız. Çünkü kestirmeymiş.
6: Pekala, diğer tarafta
8: hadi
6: görüşürüz.
8: Hadi bakalım, diğer tarafa geçiyoruz.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
12: Hesap kredi.
5: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında. 25 yıldır ev, yemek sepeti
8: seninle. 25 yıldır ev. Gol be gol. Yemek
11: sepeti. 25 yıldır hep seninle.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
17: Bellona, Bellona. Budur.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Endonezya'daki Lombok Adası'nda bir değil iki şelaleye çıkan bir yağmur ormanı parkuru bulunuyor. İlkine merdivenlerden gidiyorsunuz. Ama ikincisine gitmek için çok daha vahşi bir yol kullanıyorsunuz. O yolda rüstik taş su kemerinin içinden geçiyor.
13: Pekala, diğer tarafta görüşürüz.
14: Hadi bakalım, diğer tarafa geçiyoruz.
15: Aman tanrım, çok heyecanlı. Sanki Luna Park'taymışız gibi hissediyorum.
16: Burası çok daha iyiymiş. Başardık. En sevdiğim şey bu oldu.
12: Buradan itibaren yürüyüşe devam edebilirsiniz. Ama tünelden devam ederseniz çok daha hızlı inersiniz.
16: Merhaba.
12: Tabii ıslanmaya razıysanız.
13: Kaydırak olduğunu
16: kaymak
13: düşünüyoruz.
16: Kaymak istiyorum.
13: Çok hızlıymış.
16: Hadi bakalım yapalım. Çok eğlenceli, bayıldım.
12: Su kemerinden sonra patika çok daha zorlu bir hale geliyor. Kaybolmamak için yerel halka yön sorun.
14: Şelaleye varmak için akıntıya karşı ilerlememiz gerekiyor. Biraz tehlikeli ama buna değecek.
12: 400 metre boyunca akıntıya karşı debelenmeniz gerekecek. Ama sonunda efsanevi mükafata erişeceksiniz.
14: Arkadaşlar, buraya bayılacaksınız.
13: Ah, vay canına bak.
12: Tiu Kelep, etrafı gür yağmur ormanıyla çevrili, 2 metre derinliğindeki cezbedici havuza akan 150 metre yüksekliğinde şelalelerden oluşan bir sur gibi.
16: Çok güzel bir yer. Aman tanrım. Hadi, hadi girelim.
15: İlk başta çok soğuk geliyor ama sonra alışıyorsunuz.
13: Serinliyorsunuz, insanı gençleştiriyor.
12: O kadar gençleştirici ki buranın yerlileri suyun ziyaretçileri gerçekten de gençleştirdiğine inanıyor.
13: insanın hayatını değiştirebilecek bir yer. Muhteşem. Her şeyine bayıldım.
14: Hayatımda gördüğüm en güzel, en nefes kesici şelaleydi. Eğer cennette duş varsa kesin böyle bir şeydir.
12: Şimdi Avustralya'ya, Sydney'nin hemen dışına günde sadece bir kez görülebilen bir gizli havuzun peşine düşmeye gidiyoruz. Sydney'nin limanları ve plajları Avustralya'yı ziyaret eden herkesin listesinde olmalı. Ama vaktinizin çoğunu sahilde geçirmek istiyorsanız, yerel halk sizi ilginç sahil kasabalarının denize çok daha güzel erişim sağladığı kuzey kentlerine yönlendirecektir. Örneğin Manly kentine. Burada geniş plajların ve en iyi sörf noktalarının tadını çıkarabilirsiniz. Ve nereye ne zaman bakmanız gerektiğini biliyorsanız tadını çıkaracak başka bir şey daha bulabilirsiniz. Tıpkı mavi balık burnu denen bu kişiye özel deniz kenarı kayalık havuzu gibi.
13: Merhaba.
17: Günaydın.
13: Merhaba.
12: Bugün Amerikalı Jackson ve Kaylee Manly'de macera dolu bir gün için Avustralyalı Andrew ve Tiara ile buluşuyor.
17: Merhaba.
12: Ve işe yerel halk gibi bacı kaçakçısı adı verilen neredeyse görünmeyen mayoları kuşanarak başlıyorlar.
18: Alın size 32 bedel.
17: Aman.
18: Ben bilemiyorum.
13: Kesinlikle çıkartmamalısın.
12: Manly'den meşhur dalış noktası Shelley Plajı'na otomobille 5 dakikada gidiliyor.
17: Herkes kaçakçılarına giydi mi?
19: Evet, tamamdır.
18: Hayır.
13: Evet, harika.
19: Hadi o zaman.
13: Tamam.
12: Sahile muhteşem manzaralı bir yoldan gidiliyor. Ama çok daha vahşi bir deneyim arıyorsanız ters yöne dönün ve 1,5 kilometre yürüyün. Yolda fırça hindisiyle ve Avustralya su ejderiyle karşılaşabilirsiniz.
13: Tanrım, şuna bakın.
12: Çok geçmeden terk edilmiş bir askeri rıhtım sığınağına denk geleceksiniz.
17: Nice. Çok güzel.
12: Sırada ise zorlu kısım var. Kaya yüzeyine sarkan halatı bulmaya çalışın ve debelenmeye başlayın.
13: Buradan çıkmaya çalışmak gerçek bir macera oldu. Herhalde buranın inişi birçok insanı caydırıyordur.
12: Ama asıl zorluk zamanlamada. Çünkü harika deniz çukurlarını aşağı sadece deniz mutlak olarak çekildiğinde inerseniz bulabilirsiniz.
17: Başardık.
13: Vay canına.
12: Mavi balık burnundaki 23 metrelik uçurumun dibinde 55 metre genişliğindeki Kefeki Kayası tabakası bulunuyor. Deniz yükseldiğinde dalgalar bölgeyi tamamen ele geçiriyor. Ama sular çekildiğinde kayalıklardaki çöküntüler turkuaz rengi suyla dolarak içinde yüzülebilecek derinlikte havuzlar oluşturuyor.
13: Suya bakar mısınız? Gerçek dışı gibi.
17: Kendimi mayo değil de tanga giymiş gibi hissediyorum ama yine de bir deneyeceğim.
12: Suyun sıcaklığı 25 derece. Bazı havuzlar güneşlenebileceğiniz sığlıktayken...
13: Jacuzzi gibi ama evet. Daha eğlenceli.
12: Bazıları da 1,5 metre derinlikte.
13: Muhteşem bir yer. Vay canına, çok acayip bir his. Okyanustasınız ama havuz tarafından korunuyorsunuz.
12: Ama bütün bu güzellik birden kayboluyor.
17: Dikkat et, dikkat et.
12: Mavi balık burnundaki havuzlara günde 1 saatten daha kısa bir süreyle erişilebiliyor. Güvenliğiniz için sular yükselmeden ayrılmanız gerek.
17: Dikkatli ol.
13: Çok güzel. Dalgalar birdenbire gelip sanki size kapatma vakti geldi, havuz kapandı diyorlar.
17: Burada çok güzel bir gün geçirdik. Avustralya'ya gelmemize kesinlikle değdi. Burası... enfes bir yer. Kendimi çok canlı hissediyorum. Kötü bir gün, bir ay, bir yıl, bir hayat geçiriyorsanız buraya gelin ve her şey değişecektir. Buna emin olun.
12: Şimdi Washington eyaletine. Birden çok şaşırtıcı yolla atlayabileceğiniz bir dizi şelalenin peşine düşmek için Seattle'ın 160 kilometre güneyine gidiyoruz. Hava güzel olduğunda Kuzeybatı Pasifik sakinleri Cascade Sıradağları'nın muhteşem manzarasının tadını çıkarabiliyor. Karlı tepeler meşhur Pasifik Ateş Çemberi'nin yani Kuzeydoğu kıyısını saran volkanik dağların bir kısmını oluşturuyor. Burada yaşayanlar yürüyüş ve bisiklet parkurlarının tadını çıkarmak için sıklıkla bu dağları ziyaret ediyor. Ancak buzlu nehirler akan kar sularıyla beslendiği için pek fazla kişi burada yüzmeyi düşünmüyor. Ama canınız macera çekiyorsa ve onu bulabilecekseniz aşağı Louis Nehri Şelalesi'nin tepesinden atlamayı deneyebilirsiniz.
17: Şelaleye 2 kilometre kaldı.
14: Hadi bakalım.
12: Bugün burada yaşayan Kevin, Dylan, Katie ve Victoria şelalede yüzecekleri harika bir gün için yola çıktı.
14: Evet, bugün çok eğleneceğiz.
15: Evet, çok eğleneceğiz.
14: Burayı çok seviyorum.
12: 6 kilometrelik dar patika dünyanın en güzel sedir ormanlarından birinde dolanırken birçok küçük şelalenin yanından geçiyor.
14: Canavar gibi.
17: Ne kadar da büyük.
14: En az 500 yaşında ve 60 metre yüksekliğinde olduğunu düşünüyorum. Böyle ağaçlara bakmayı seviyorum.
12: Patikaya devam ettiğinizde granit yamaçlarla dolu bir bölgeye geliyorsunuz.
16: Kayalıklarda ne kadar çok yosun olduğuna bakın.
12: Sonra karşınıza insanın ağzını açık bırakan bir manzara çıkıyor.
14: Şuna bakın.
12: Aşağı Louis Nehri şelaleleri 13 metreden pırıl pırıl yüzme havuzuna akarken farklı yükseltilerle 60 metre genişliğe yayılıyor.
17: Suya bakar mısınız?
15: Cam gibi.
16: Cam gibi temiz.
15: Manzara çok güzel. Böyle bir yer bulamazsınız.
12: Tepeden baktığınız yerden halat yardımıyla kolayca iniyorsunuz ve sonunda suya girme şansını yakalıyorsunuz.
14: Sandığımdan daha soğukmuş.
12: Buradaki su yakınlardaki Adams Dağı'nın tepesindeki buzullardan geliyor.
17: En zor kısmı suya girmekti. Gerçekten. Onu hallettikten sonrası kolaydı. Sonrasında eğlenmeye hazırdık.
12: Ama soğuk suyun verdiği hareketlilik sizin için yeterli değilse başka bir şey daha var. Şelalenin en tepesinden 12 metrelik atlayış.
14: Atlamadan önce kendimi zihnen hazırlamam gerekti. Çok yüksek bir atlayış. Bu yüzden kendinizi zihnen her şeye hazırlamanız gerekiyor.
17: Buzul suyuna atlıyoruz.
12: Birazdan yer altında şelale aradığımız bir yolculuğa çıkacağız. Daha sonra efsanevi bir Hawaii plajında sörf manevraları yapacağız.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
20: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
21: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
22: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
23: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
24: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla, kötü kokuları podla, kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
25: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
26: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı, her katı.
0: ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
26: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Washington eyaleti açık hava faaliyetleriyle tanınıyor. Ama neredeyse hiçbiri aşağı Louise Nehri Şelalesi'nin tepesinden atlamak kadar heyecanlı değil. Aşağıdaki havuza kadar tam 12 metre.
14: Atlamadan önce kendimi zihnen hazırlamam gerekti.
17: Hop hop hop, oh!
14: Çok yüksek bir atlayış. Bu yüzden kendinizi zihnen her şeye hazırlamanız gerekiyor.
17: Buzul suyuna atlıyoruz.

0: İlk atlamayı yaptıktan ve soğuğu yedikten sonra gerisi epey kolay.
1: Yüksek yerlerden atlamayı seviyorum. Burası mükemmel bir yer.
2: Kayalıktan atlamaya gelmediyseniz de endişelenmeyin. Aşağı Louise Nehri Şelalesi doğanın tadını çıkarmanız için size sonsuz imkan sunuyor. Ve hepsi tamamen size özel.
3: Kesinlikle şişme yatak getirmenizi tavsiye ediyorum. Yatakta uzanıp keyif yaparken üzerinize güneş vuruyor. Güzel, keyifli bir gün.
0: Sonuç olarak burayı keşfetmek çok eğlenceliydi. Gelmek için güzel bir yer.
3: Washington'a gelirseniz burayı görmelisiniz.
2: Şimdi ise Bermuda'nın en ünlü plajlarından birine gidiyoruz. Aslında onun da ötesine. Sadece size ait olabilecek bir kumsala gidiyoruz. 54 kilometre karelik Bermuda Adası Amerika'daki birçok şehirden daha küçük. Ama enfes köyleri ve pastel yapıları sayesinde güzellik ve cazibeyle dolup taşıyor. Ziyaretçilerin çoğu görsel bir harika olan St. George's kasabasına ya da güney kıyısındaki meşhur Horseshoe Körfezi plajına gidiyor. Ama çoğu turist Horseshoe'nun bir sırrı olduğunu bilmiyor. Aynı imkanları sağlayan ama tamamen size özel olan çok daha güzel bir plaja açılan gizli bir geçit var. Enfes Chaplin Koyu.
4: Şnorkel ekipmanlarımız yanımızda.
5: Piknik sepeti ve havlu. Plaj macerası için başka neye ihtiyacınız var ki?
2: Nick ve kız arkadaşı Grace hayatları boyunca Bermuda'da yaşamış. Ama Chaplin Koyu'nu daha yeni duymuşlar. Birinci adım. Horseshoe Koyu'na gidin. Otoparktan sahile giden 800 metrelik yolu takip edin.
4: Neredeyse vardık sayılır. Bu yol bizi doğrudan koya çıkarmalı.
5: Sabırsızlanıyorum.
2: Yazları Horseshoe Koyu'na her gün yüzlerce ziyaretçi geliyor. Yola devam ederken bunun nedenini hemen anlıyorsunuz.
4: Şuna bak.
5: Aman tanrım.
4: İşte Bermuda bu demek.
5: Vay canına.
2: Horseshoe Koyu'nun adı hilal şeklindeki yapısından geliyor. Burası 600 metre uzunluğuyla adadaki en uzun plaj.
5: Aslında bugün epey güzel görünüyor. Deniz her zaman bu kadar muhteşem görünüyor.
4: Her seferinde muhteşem değil mi?
5: Suya ayaklarımı sokup ne kadar sıcak olduğuna bakacağım. Aslında bayağı güzel.
2: Kalabalığın içinde hareket...
4: İşte Bermuda bu demek.
5: Vay canına.
2: Horseshoe Koyu'nun adı hilal şeklindeki yapısından geliyor. Burası 600 metre uzunluğuyla adadaki en uzun plaj.
5: Aslında bugün epey güzel görünüyor. Deniz her zaman bu kadar muhteşem görünüyor.
4: Her seferinde muhteşem değil mi?

0: Horseshoe'nun bittiği yerden itibaren çalılıkların ve kum tepelerinin arasından 800 metre daha gidiyorsunuz. Bir dizi büyük kayaya bakın ve hoş geldin hediyeniz için onları takip edin.
1: Vay canına.
2: Başka kimse yok.
0: Chaplin koyunda karşınıza yumuşak pembe kum taneleri, kalker palezler ve 55 metre genişliğinde bir lagün çıkacak. Karşınıza çıkmayacak şey ise diğer ziyaretçiler.
1: Evet, burası.
2: Kendi şahsi plajımız, güneşteki adamız.
0: Ama gerçekte plaj o kadar da size özel bir yer değil. Dalış ekipmanınızı giyin ve yakındaki resife gidin. Orada Chaplin koyunun daimi sahiplerini görebilirsiniz. Buradaki mercan kayalıkları tropikal türleri buraya çekiyor. Bunlara kıyıdan görünebilecek büyüklükteki iskaroz balığı da dahil.
2: Şunlara bakın. Çok güzel.
1: Herhalde günümü en güzel böyle geçirebilirim. Yüzmek, şnorkelle dalmak.
2: Plajda dolaşıp geri gelmek, kayalarda yürümek.
1: Plajları seviyorsanız ve Bermuda'ya hiç gelmediyseniz, Chaplin koyunu görüp tecrübe etmeyi kendinize borçlusunuz. Çok güzel.
0: Şimdi de Orta Amerika'nın Karayip kıyısındaki Belize'ye, yer altında gizli macera dolu bir şelaleyi aramaya gidiyoruz. Belize, plaj ve tekne ülkesi olarak görülmesine karşın iç kısımları da görülmeye değer. Sık ormanları, Maya kalıntılarını ve nereye bakacağınızı biliyorsanız, Cayo bölgesi denen yerde kilometrelerce uzanan yeraltı mağaralarını keşfedebilirsiniz. Ve Belmopan'dan 20 dakika uzaklıkta o mağaralardan biri sizlere şelale mağarası diye bilinen gerçek dışı ortamda hayatınızın yüzme macerasını yaşama şansı sunuyor.
3: Albert, ihtiyacımız olan her şeyi aldın
4: sanırım
3: mı?
4: Sanırım. Bir bakayım.
0: Andrel ve Albert adındaki arkadaşlar mağarayı görmek için Belize City'den geldi. Geceyi Belmopan'ın dışındaki bir pansiyonda geçirdiler.
1: Hadi gidelim.
3: Hadi o zaman.
0: Mağarayı herkes ziyaret edemez. Sadece Ian Anderson'ın Macera Şirketi adlı grubunun mağarada gezi düzenleme izni bulunuyor. İçeri girebilmek için onların rehberlerinden birini tutmanız gerek.
5: Merhaba, günaydın. Ben Carlos.
3: Ben de Andre.
0: Mağara 23 bin hektarlık mülkün en sonunda yer alıyor. Patika girişine varana kadar portakal bahçelerinden ve nehirden geçeceksiniz.
5: Çantalarınızı alın. Gözlerinizi yoldan ayırmayın. Nereye bastığına dikkat et.
1: Tamam.
3: Hadi gidelim.
5: Hadi gidelim.
0: Patika sadece 1,5 kilometre uzunluğunda olsa da çamurlu ve sık orman yüzünden yürüyüş yarım saat sürecek.
5: Arkadaşlar geldik. İşte burası.
1: Vay canına.
3: Sonunda varabildik.
1: Çok acayip görünüyor.
0: Sualtı mağarasının 30 metrelik girişi o kadar karanlık ve ürkütücü ki Mayalılar burayı cehennemin girişi olarak görüyormuş.
3: Harika bir yer. İçerisi çok güzel. Çok sayıda farklı oluşum var. Farklı dokular ve renkler var. Gerçekten çok güzel. Pahalı şeylerin olduğu, zenginlere ait bir yermiş gibi geliyor insana.
0: Şimdi de yüzme zamanı. 5 kilometrelik kalker taşlı mağarada yeraltı nehri akıyor. Yani yolculuk boyunca ıslanacağınızı hesaba katın.
1: Aslında tahmin ettiğim kadar soğuk değil. Mağara içinde böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Muhteşem.
0: Akan suyu takip ettiğinizde mağara kısa sürede buna çıkıyor. 30 metre genişliğinde bir mağara ve onu dolduran 7,5 metrelik enfes şelale.
1: Vay canına.
5: Ne kadar büyük olduğunu bakar mısınız?
3: Kocaman.
0: Bu mağaradaki 6 şelalenin en büyüğü. Ve maceraya atılmaya niyetliyseniz Çağlayan'ın doğrudan içine tırmanabilirsiniz.
1: Orada neredeyse ayağım kayıyordu. Çıkarken kayaları tutabildim. Bir yandan da üzerinize şelale akıyor. Tam da bundan bahsediyordum. Harika bir tecrübe. Hiç böyle bir şey yapmamıştım. Harikaydı.
0: Yukarı çıktığınızda aşağı inmenin tek yolu altınızdaki 3 metre derinliğindeki suya korkutucu bir atlayış.

0: Sizi bir anda fırlatıyor. Su sizi kayalara doğru itiyor. Çok güzel bir yapı. Ziyaret etmek için muhteşem bir yer.
1: Geldiğiniz yerden dışarı çıkarken Belize'nin en efsanevi yeraltı yüzme çukurlarından birini fetheden sayılı insanlardan biri olduğunuz için kendinizle gurur duyabilirsiniz.
2: Bir günde o kadar çok şey yaptık ki harika bir his. Bu senenin en güzel anlarıydı. Tam bir maceraydı. Bayıldım.
1: Şimdi ise Kaliforniya'daki kıyı şehri Santa Cruz'a, gizli girişi olan el değmemiş özel bir plaja gidiyoruz. San Francisco'nun 120 kilometre güneyindeki Santa Cruz, sörf koşullarıyla ünlüdür. O kadar uğrak yeri haline geldi ki şehre artık sörf şehri deniyor. Ama sörf manevralarınızı kendi başınıza yapmak istiyorsanız, bu şehir sınırları içinde pek mümkün olmayacaktır. Onun yerine 16 kilometre kuzeye gidin. Nereye bakacağınızı biliyorsanız ve doğru zamanda oradaysanız, gizli bir doğal geçit sizi Duvardaki Delik Plajı adlı gözden ırak bir oyun bahçesine götürecek. Burada yaşayan Dane, Tim, Jenny ve Kalina ellerinden geldiği kadar sık Santa Cruz'da sörf yapıyor. Ama bugün Duvardaki Deliğe gitmeye çalışıp uzaklaşmaya karar verdiler.
3: Burayı aslında erkek arkadaşım sörf arkadaşlarından duymuş. Ben daha önce hiç buraya gelmemiştim.
1: Duvardaki Delik Plajı'nı bulmanın sırrı orayı hiç aramamak. Onun yerine arabanızı park ettikten sonra Panter Plajı'nı gösteren tabelaları takip edin.
3: Burası muhteşem görünüyor.
1: Panter Plajı'na vardığınızda mümkün olduğunca güneye gidin. Şansınız yaver giderse Kaliforniya'nın en gizli sırlarından birine çıkan falezlerdeki deliği görebilirsiniz.
4: Check this out.
5: Şuna bakın.
6: Harika.
1: Duvardaki Delik Plajı'na sadece deniz çekildiğinde erişilebiliyor. Plajdaki altın kumlar 250 metre boyunca uzanıyor ve çoğu zaman burada sadece siz oluyorsunuz.
3: İnsanlar Duvardaki Deliği görünce diğer tarafta hiçbir şey olmadığını ya da oraya güvenli bir şekilde geçemeyeceklerini düşünüyorlar. Bence bu yüzden burası bu kadar kişiye özel bir plaj.
1: 30 metre yüksekliğindeki falezler plajı deniz tarafı hariç her yerden kapatıyor. Oraya bakarsanız aslında hiç de yalnız olmadığınızı fark edebilirsiniz.
6: Gördüm.
5: İşte oradalar.
3: Ne kadar çok var.
1: Her yıl 20 binden fazla göç eden balina yaz için kuzeye giderken bu kıyıdan geçiyor.
3: Buraya geliyorsunuz ve karşınızda balinalar belirmeye başlıyor. Bu her gün görebileceğiniz bir şey değil.
1: Ama balina mevsimi olmasa bile Duvardaki Delik Plajı misafirlerine onlarca şey sunuyor. Uzak güney ucunda dalgalı okyanusa 4,5 metre yüksekten yürek hoplatan bir atlayış yapabileceğiniz geniş kayalık bir platform bulunuyor.
5: Evet.
1: Suyun hareketi derinliği her an büyük boyutlarda değiştirebilir. O yüzden bu atlayış mükemmel zamanlama ve dalgaları dikkatlice izlemeyi gerektiriyor.
6: Aman tanrım, atlamayacaklar değil mi?
3: Hayır.
5: 3, 2, 1.
1: Birazdan yönümüzü değiştirip dünyanın en ünlü plajlarından birine gidiyoruz. Ama merak etmeyin, yine de bizim için sakladığı bir sürü sürprizi var.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
12: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank, kartıma din.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Kaliforniya'daki duvardaki delik plajını bulmak hiç kolay değil. Ama yerel halk da burayı böyle seviyor. Çünkü burası kendinize ayırmak isteyeceğiniz doğal bir oyun bahçesi. Plajı çevreleyen kayalıklar buranın kişiye özel kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda adrenalin yüklü bir atlama platformu da sunuyorlar.
18: Oh, aman tanrım, atlamayacaklar değil mi?
19: Hayır.
3: 3, 2, 1. Oh!
19: Çok üşümüş olmalılar.
3: Acayip bir şeydi.
17: Buradaki ortalama su sıcaklığı 12 derece. Suda bolca vakit geçirmek istiyorsanız yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın. Ve 1,5 metrelik dalgalar için sörf tahtanızı da getirin.
20: Kayalara çıkıp dalgalara atladım. Bu çok sık yapılan bir şey değildir. Sörf yapmanın keyfi her zaman üzerinde kayabileceğiniz bir şeyi bulabilmekte yatıyor.
17: Sörfün tadını çıkarın ama saate bakmayı da unutmayın. Duvardaki deliğe yaptığınız ziyareti deniz tekrar yükselmeden bitirmeniz gerekiyor.
3: İnsanın kendi şehrindeki cennet parçasını ziyaret etmesi gibisi yok.
19: Bugün çok eğlenceli geçti. En yakın arkadaşlarımlaydım. Balina gördüm. Beraber kayalardan atladık. Mükemmeldi.
21: Mükemmeldi.
17: Şimdi de Porto Rico'ya, 430 kilometre kıyısı olan Cennet Adası'na gidiyoruz. Ama biz adanın içlerine doğru ülkenin belki de en iyi su parkına gideceğiz. Yılda 4 milyon turist enfes Karayip kumsallarında keyif yapmak için Porto Rico'yu ziyaret ediyor. Tatilcilerin çoğu havaalanından doğruca San Juan'ın 6 kilometre dışındaki otellerle dolu Condado plajına gidiyor. Ama adanın vahşi yönlerini keşfetmek istiyorsanız tam 60 kilometre boyunca yola devam edip El Yunque Milli Ormanı'na gelin. Orada 12 bin hektarlık gür tropikal ormanın içinde saklı, isteyebileceğiniz her türlü su macerasına sahip Las Tinajas adındaki yüzme çukuru bulunuyor.
10: Başardık gibi görünüyor.
17: Bugün Porto Rico'nun yerlisi Rosiris, arkadaşları Sean, Ryan ve Rachel'ı Las Tinajas'a ilk yolculuklarına götürüyor.
10: Doğru yolda olduğumuzdan emin misin?
21: Evet, eminim.
17: Patika'nın başından itibaren hızlı yürürseniz yüzme çukuruna 10 dakikada varabilirsiniz. Ama adanın yerlileri buranın keyfini çıkarmayı tercih ediyor.
21: Burayı geçmemiz yarım saat kadar sürüyor. Çünkü etrafta hayran kalınacak, kucak açılacak çok fazla güzellik var.
10: Ah, çok güzel.
21: Görüyorsunuz değil mi?
10: Evet.
21: Yaklaştığımızı söylemiştim.
17: Suyu görmeden çok önce sesini duyacaksınız. Oraya tam olarak varıncaya dek orman gittiğiniz yeri saklıyor.
21: Oh, aman Tanrım!
17: Las Tinajas 30 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde granit havzada yerini yapmış enfes bir tatlı su havuzu. 10 metrelik iki şelale tarafından dolduruluyor ve etrafını yağmur ormanı kaplıyor.
21: Geldiğimiz anda hepimiz büyülendik.
10: Muhteşem bir yer. Ne kadar şanslıyız.
17: Fajardo Nehri'nin soğuk suları burada 3 metre derinliğe ulaşıyor. Yerel halk da 7,5 metrelik kayalıklardan atlayarak ortalığı hareketlendiriyor.
10: Evet!
17: İster inanın ister inanmayın, Las Tinajas'taki havuza atlamanın daha heyecanlı yolları da var. Gizli bir halat salıncağı için ağaçların arasına bakın.
10: Halat salıncağı. Çok eğlenceliydi.
19: Bravo!
17: Eğlence henüz bitmedi. Kayanın tepesine giden kılavuz halatını takip ederseniz doğal bir su kaydırağına geleceksiniz. Bu kaygan kayanın uzunluğu 7,5 metre. Suya varmadan yaptığınız 2 metrelik serbest düşüşse işin mutlu sonu. Las Tinajas'ın en heyecanlı kısmı içinse en tepeye çıkın ve 15 metreden yapacağınız cesur atlamayla gününüze şapka çıkarın.
10: Evet, yüksek bir kaya gördüğümde derinliğine bakıyorum. Sonra da iyi görünürse kesinlikle atlıyorum.
19: Gerçekten çok eğlenceliydi. Su parkından daha...
10: Evet!
21: Burayı kesinlikle hayatım boyunca unutmayacağım.
19: İnsan gerçekten böyle anlar için... Hayatta olduğunu hissetmek için yaşıyor. Çok seviyorum.
17: Bütün gün ormanlarda yürümekten yoruldunuz mu? Sırada erişimi çok daha kolay olan ama güzellikte aşağı kalır yanı olmayan bir yer var. Dünyanın en ünlü plajlarından birini bulabileceğiniz Hawaii'deki Oahu Adası'na gidiyoruz. Hem de iyi bir amaç için. Neredeyse 1500 kilometre karelik boyutuyla Oahu, Hawaii'nin üçüncü büyük adası. Adanın yerlileri buraya toplanma yeri diyor. Bugünse yılda ortalama 5 milyon turist adaya uçuyor. Oahu'da seçebileceğiniz neredeyse 500 farklı otel ve tatil köyü var. Bunların da %75'i adanın güney kıyısındaki çok özel bir sahilde, Hawaii'nin olmazsa olmazı olarak bilinen bir yerde bulunuyor. Karşınızda dünyaca ünlü Waikiki plajı. Megan Hawaii'ye daha yeni taşındı ve bugün arkadaşları Jackson, Elaine ve Brooklyn onu Hawaii'nin en popüler yerine götürüyor. Waikiki'yi en iyi şekilde görebilmek için gerçek anlamıyla tepesine çıkmanız gerek ve sahilin doğusu bunu yapmak için tam da mükemmel yer.
19: Seni şuraya çıkarabiliriz.
21: Evet, kulağa harika
1: orası
21: geliyor.
1: Orası Diamond Head mi?
19: Evet, orası Diamond Head.
17: Diamond Head bir volkan konisi. Ve 1.7 milyon yıl önce adayı ortaya çıkaran Koola volkanının bir parçası. Bugünse çok sayıda yürüyüş...

0: 3 patikası olan 190 hektarlık bir park.
1: Etrafta çok sayıda volkanik taş ve yeşil çalılar var. Açık alana geldiğinizde ise karşınıza büyük, devasa okyanus çıkıyor.
2: Sanırım bu merdivenler zirveye neredeyse vardığımız anlamına geliyor. İşte geldik.
0: Zirvede 60 metrelik aydınlatılmış tüneldeki merdivenler gözlem platformuna çıkıyor.
2: Pekala, manzaraya bir bakalım.
0: Waikiki'nin bütün güzelliğini burada hissedebiliyorsunuz.
2: Çok güzel. Bütün o yürüyüşe değdi.
0: Waikiki plajı Oahu'nun güney sahilinden Pasifik'e bakıyor. 1800'lerde burası Hawaii Kraliyet ailesi tarafından huzurlu bir istirahat yeri olarak kullanılıyordu. Ama o zamandan beri çok değişti.
2: Çok güzel, çok. Sahilde böyle bir şehir olabileceğine inanamıyorum.
1: Waikiki buraya yabancı olan biri için harika bir başlangıç yeri. Çünkü Diamond Head sayesinde yürüyüş yapıp şehri tepeden görebiliyorsunuz. Ve 5 dakika aşağıya yürüyüp okyanusa gidebiliyorsunuz. Gerçekten harika bir yer.
0: Turkuaz renkli suyun bal rengi kumlara vurduğu Waikiki plajının uzunluğu 3 kilometre. Ve bu su size hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz bir deneyim sunuyor. Sahildeki dalga kıran, hayatınızda ilk kez dalgalara atlamak için Hawaii'de bulabileceğiniz en iyi yer.
3: Surf Havanı!
0: Burası Hawaii'lilerin kadim sporu olan sörfün, Waikiki'nin girişinde heykeli bulunan Duke Kahanamoku adındaki Hawaii yerlisi tarafından bütün dünyaya tanıtıldığı yer.
4: Su bugün bir harika, tertemiz.
1: Banyo suyu gibi sıcacık.
4: Çok güzeldi.
1: Gerçek dışı. Bundan başka bir şey isteyemezdim.
2: Yürüyüş çok güzeldi. Bugün şahaneydi, bayıldım.
5: Evet. İlk defa sörf yaptın.
2: Evet, bugün ilk Hawaii dalgamı
4: tebrik
2: yakaladım.
4: Tebrik ederim.
2: Artık kendimi buralı sayabilirim.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
9: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmekte.

0: geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Irak'tan gelen yolcunun çoraplarından bile sigara paketi çıkıyor.
1: Bak bunun da içinde var.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden konteynerde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
2: Esrar'ın paketlemesi de böyleydi ya. Siyah poşet içerisinde.
3: Aynen.
0: Senegal'den gelen yolcuların kolilerinden kilolarca gıda çıkıyor.
4: Bunlar Türkiye'ye getiremezsiniz. İmha edilmek üzere el koyuyoruz.
0: Yolcunun valizinden boş kuyumcu dükkanı çıkıyor.
5: Açalım.
0: Çin'den gelen konteynerden panayır cihazları çıkıyor.
6: Bu bizim görüntüyle alakalı bir mevzu değil.
0: Çin'den gelen yolcunun niyeti kısa sürede ortaya çıkıyor.
7: Sayıca fazla getirdiği için ticari olduğunu karar verdik.
0: Fransa'dan gelen yolcunun eşyaları hediyelik eşya limitlerini aşıyor.
8: Ne için getirdiniz bunu?
9: Hediye almıştım.
8: Çok fazla değil mi?
0: X-ray kontrolünde yolcunun çok sayıda şişe taşıdığı tespit ediliyor.
10: Alkolü fazla getirmişsiniz beyefendi.
0: Pakistan'dan gelen yolcunun çantasından çok miktarda metal uyarısı alınıyor.
11: 13 tane de bundan var.
0: Transit uçuşla ülkeye gelen 3 yolcu risk analizi kapsamında yakın takibe alınıyor.
12: Welcome.
13: Kenan alabilirsin.
12: What is your job?
14: No, just control.
15: It is not normal.

0: Irak'tan gelen yolcuların eşyaları X-ray cihazından geçiyor. Ve X-ray operatörü yolcunun eşyaları arasında şüpheli bir yoğunluk tespit ediyor. Yolcu gümrük arama noktasına alınıyor ve ilk çantası açılıyor.
1: Şöyle bir dakika bekleyin şöyle kenarda. Şu arkadaşa bir bakayım.
0: Çantadan çıkan giysilerin ceplerinin dolu olduğunu fark eden memur, yolcudan giysilerin bütün ceplerini boşaltmasını istiyor.
1: İçindekileri bir çıkarır mısın şu sigaramı?
2: Atacak mı?
0: Yolcunun giysi ceplerinden paket paket sigara çıkıyor.
1: Bak içindeki sigaraları çıkarıp buraya bırakıyorsun, tamam mı? Kontrol edeceğim, hepsini çıkarır mısın?
0: Neredeyse çantanın her boşluğundan sigara çıkıyor. Bu arada memur, yolcunun arama noktasına getirmediği poşetleri de fark ediyor.
1: Poşetler senin miydi? Tamam, getir onları da. Dursun, yerde dursun. Onu boşalttıklarını da üzerine koy.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği poşet açıldığında da ortaya birçok elektronik cihaz çıkıyor.
1: Çanta senin mi? Şu. Onu da ver.
0: Sıradaki çantayı arayan memur yine aynı manzarayla karşılaşıyor. Yolcunun giysilerinden ve çantalarından çıkan sigara paketleri minik bir dağ andırıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek üzere Ambarlı Limanı'na gelen konteyner, gemiye yüklenmeden önce X-ray taramasına sokuluyor. Taramada konteynerin içinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve gümrük muhafaza ekipleri konteynerin mührünü kırıyor.
3: Ama beyanda çok fazla şey gözüküyor da. Hepsi 50 kilo, 100 kilo falan da abi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Bizim bakacağımız eşya da muhtemelen şu.
0: İçindeki yükün çok az olması memurların gözünde şüphe yaratırken, X-ray sonuçlarına göre şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgedeki ambalajlar açılmaya başlıyor.
3: Makine mi ama başka bir şey mi var içinde?
4: Şimdi bunun üzerinde...
0: Memurlar daha önce böyle paketlenmiş eşyalar arasında uyuşturucu madde yakaladıkları için konteyneri ve yükünü yakından incelemeye karar veriyor.
3: Şeye de benziyor bu çıkan esrarın paketlemesi de böyle değil ya. Siyah poşet içerisinde.
4: Aynen.
0: Memurlar bir paketin içinden çıkan çekirdek benzeri bir maddeden şüpheleniyor ve maddeyi daha sonra incelemek için kenara ayırıyor.
3: Kokusu yok. Çekirdek gibi mi duruyor?
4: Yok, sert bir şey ya.
3: Bunlara bir bakalım çekiyorum.
4: Keselim bakalım, enteresan bir malzeme.
3: Aynen abi, bunu çekiyoruz. Burada bir şey var, bunu
4: tamam, o yuvarlak şey bu.
3: Açarız mı? Yani içi boş gözüküyordu zaten onun da.
0: Konteynerin ortasındaki büyük ambalaj açıldığında da ortaya büyükçe bir varil ve birbirinden farklı eşyalar çıkıyor.
4: Tamam, boş için. Şöyle dursun, fotoğrafını alırız. Yine bu su arıtma gibi bir şey de kullanıyor olmasın diyecektim. Zaten şurada bir ne evet, var?
3: Çıkış var orada.
4: Aynen. Neyse biz şu kutuları bir açalım. Bir de şu alttaki yumuşak nesneye bir bakalım.
3: Tamam abi, şuna bir
4: bakalım. Bir de şurada boya kutusu gibi bir şey var, ona da bakalım.
0: Eşyaları yakından inceleyen memurlar özenle bantlanmış bir köpük parçası buluyor.
4: Ne bakayım onu niye böyle salmışlar? Ne özeli bak bunu adam bantlamış.
3: Tabii makine parçası çıktı.
0: Memurlar köpük parçasının içinde yasaklı madde olabileceğini değerlendiriyor. Ancak içinden bir şey çıkmıyor.
4: Böyle bir şey niye etrafını sarar ki?
3: İnsanı durduk yere şüphelendiriyor abi.
4: Gerçekten de öyle. Bu arıtma cihazının tozları falan olmasın? Şu gördüğün küçük küçük parçacıklar.
3: Olabilir abi.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Memur çorap içinde bile sigara buluyor. Yolcunun bazı sigara paketlerini dışarı çıkarmadığını fark eden memur giysileri tekrar elden geçiriyor.
3: İçlerinde yine kalmış. Bak bunun da içinde var. Neden beni dinlemiyorsun?
2: Vallahi şu an gözüm.
3: Benim başka bagajım var mı? Çantam, poşetim?
2: Tamam.
3: Başka var mı?
0: Gümrük muhafaza memuru masadaki sigaraları saymak için bir araya topluyor. Ve miktar tam 180 paket çıkıyor. ...180 paket sigara tutanak altına alındıktan sonra yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılıyor ve alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor. El konulan sigaralar gümrük ambarına kaldırılırken Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. Açılan bir başka çuval içindense çok küçük parçalar haline getirilmiş tahta parçaları çıkıyor.
4: Tahta bunlar ya.
3: Tahta parçası mı?
4: Bunlar tahta parçası.
0: Küçük tahta parçalarının olduğu çuvalda başka bir maddenin saklanmış olabileceğinden şüphelenen memur içini kontrol ediyor.
3: Abi şeye benzemiyor mu? Kaptagon görüntüsü. Yani araya atsa mesela.
4: Yani abi. Şöyle bir dibini karıştırırsak.
3: Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.
4: Şöyle yapalım, tabana doğru bakalım. Şuradan bir delik açarsak.
3: Bunun anahtarını koymuşlar. Ama nereden açılayım? Ha buradan açılayım.
4: Yok. Kırpılmış tahta parçaları.
3: Bunda da bir şey yok abi. Sigortaları.
4: Bir fotoğraf değil mi hazırlaşmış?
3: Kabloları var.
0: Palet üzerine yüklenmiş tüm paketleri kontrol eden memurlar yine bantlanmış köpük parçası buluyor.
4: Şu siyah paketi ne o?
3: Bu da köpük gibi bir şey herhalde.
4: Bu da mı köpük?
3: Öyle
4: niye bantlamışlar ki bunları? Kes bakalım bunu ne çıkacak içerisinde.
3: Kat kat bantlanmıştı.
0: Köpük parçası kesildikten sonra içinde başka bir maddeye rastlanmıyor. Ama palet üzerindeki eşyaların çeşitliliği pek olağan değil.
3: Şurada bir mavilik var ama. Çok önemli mi bilmiyorum.
4: O belki eldivenden ulaşmış olabilir.
3: Olabilir.
0: Memurlar palet üzerindeki eşyaları su arıtma cihazı parçaları olarak değerlendiriyor.
4: Bunu ya arıtmada kullanıyorlar ya da elektrikte kullanıyorlar.
3: Ha bu şey...
4: Bu trafolarda falan akımını engellemek için kullanıyorlar. Kum mesela, kum kullanıyorlar. Evet, burada mesela o gibi bir şeyde kullanılıyor olabilir.
0: Bu arada dikkatlerini kimyasal madde bidonuna benzeyen bir bidon çekiyor.
3: Evet, tamam. Evet. Çok bir hafif kokusu var.
4: Şöyle bir tutam alayım bakayım.
0: Ve bidon üzerindeki yazı sanal tercüman aracılığıyla çevriliyor.
3: Çeviri yapalım. Kaba işleme, taşlama gibi bir çeviri yaptı abi.
4: Şu kutunun altında ne var? Karton, mukavanın.
3: Burada bidonlar var. Hadi bir çeviri yapalım.
0: Gümrük muhafaza memurları açtıkları bidonlara narkotik test yapmaya karar veriyor. Çünkü sıvıların içine emdirilmiş narkotik madde olabilir.
4: Şu sıvılardan bir tespit alalım, en azından bir tanesinden alalım.
3: Olur olur abi.
4: Bir de şunu açalım, şu ağır bir şey, şu kova, tamam. Bir de bantlı. Mesela bu bantlı değil de o bantlı. Tamam. Niye bantlıymış bir bakalım ona da.
0: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Senegal'den gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Yolcular valizlerini X-ray kontrolünden geçirirken birlikte seyahat ettikleri anlaşılan iki yolcunun valizlerinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolculardan valizleriyle gümrük arama noktasına geçmeleri isteniyor. Erkek yolcunun beraberinde getirdiği ilk koli açıldığı anda içinden kilolarca kırmızı biber çıkıyor.
5: İmha edilmek üzere el koyuyoruz bunlara. Bunları Türkiye'ye getiremezsiniz. İmha edilmek üzere el koyuyoruz. Fazla getirmişsiniz. Yes. No. No. Fazla getirmişsiniz. Hayır. No.
6: Okay. I don't have to. You mother would have
5: Bu da biber abi.
7: Evet, hepsi biber.
5: Bu. Tamam. Bunlar fazla.
0: Gümrük muhafaza memuru yolculara tüm biberlere el konulduğunu açıklarken kadın yolcu gerilmeye başlıyor.
7: No, you didn't go.
5: No, no.
7: Bu hepsi adliyeme gelecek.
6: No.
0: Açılan diğer koliden de kırmızı biber çıkmasıyla yolcular kendilerine yardım edilmesini istemeye başlıyor.
7: Abi. Bilmiyorum seni.
6: Gürkan Bey.
5: Okay, open. Ay bunda şey var.
0: Ve açılan bir diğer koliden de oldukça büyük bamyalar çıkıyor.
5: Fazla getirmişsiniz, hakkınızdan fazlası var. Lady, open.
0: Yolcuların getirdiği iki koli acı biber ve bir koli bamyaya el konuluyor.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
23: Günlünün 24 saati.
1: Ünlüyüz evden çıktı kastıma bindi. Kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti. Ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlüyüz gençlik yerde yemeğe gitti. Paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
5: Kırmızı biberler. X-ray'de hepsi yiyecek olarak gözüküyor.
6: El konulan gıdalar kontrollü olarak imha edilmek üzere gümrük ambarına kaldırılırken yolcuların ülkeye girmesine izin veriliyor.
5: Fazla getirmişsiniz. Bir daha getirmeyin. Bir daha getirmeyin bu kadar. Bunlara el koyuyoruz. Gidebilirsiniz.
6: Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
7: Şunu açmamışız, şunu da söyleyeyim.
6: Memurlar dikkatlerini çeken her bir bidonu açarak içlerindeki maddelerin ne olduğunu tespit etmeye özen gösteriyor.
7: Şunu da kesin ya, senin bıçak keskin. Kesin onu.
6: Ve açtıkları bidonun içinden çok ağır bir torba çıkıyor.
7: Ne kadar ağırmış be ya.
8: Çok ağır bak tutsan.
7: Metal bilye tarzı bir şey olabilir mi bunlar?
8: Metale benzemiyor ama.
7: Şunu da bir çevireyim.
8: Baya ağır ama.
7: Seryum, zirkonyum, boncuklar diyor abi. Muhtemelen metal.
8: Test kit yapacağız bir ona. İstiyorsan ikisini karıştıralım. Bir damla ondan alalım. Bir olur. Parça da Gresyan'ı atalım. Mantıklı. Tek test kitini hallederiz. Ben alt geleyim.
7: Şu çuvalları da... Ben söyleyeyim, şöyle ön tarafa çeksinler.
6: Şüpheli yoğunluğun tespit edildiği bölgeye yüklenmiş çuvallar, yer operasyon ekiplerinin yardımıyla konteynerin önüne taşınıyor ve çuvallar kesiliyor.
7: Hadi keselim abi.
8: Keselim.
7: Ya bunda daha ufak parçalar.
8: Aynen, daha ufak daha parça. Da aynen.
7: Ne için kullanıyorlar acaba? Taş hakikaten ya.
6: Çuvalların içinden küçültülmüş taşlar çıkarken memurlar şüphe duydukları sıvılara narkotik test yapmak için hazırlık yapıyor.
8: Taş. Bu zaten taş açtığımız şey. Bunu açtık yani. Zaten.
7: O da daha büyük.
8: O zaman numunemizi alalım. Bardağımız bunda. Şundan da alalım istersen.
7: Bundan alalım. O ya... Biraz yağ tarzı şeyden de alalım abi.
8: Bundan birazcık dökeyim.
6: Her iki sıvı maddeden alınan örnek bir bardağa dökülüyor. Test kitinin içinden çıkan örnek alma çubuğunun üzerine az miktarda gres yağı sürülüyor.
7: İstersen onu direkt katı ya, bunun içine bırak abi.
8: Tamam.
6: Memurlar teste tabi tutacakları tüm maddeleri bir bardak içinde karıştırıyor ve homojen bir karışım elde ediyor.
7: Yalnızca işareti yok ya. Malı değil.
6: Elde edilen karışım, narkotik test kitinin içinden çıkan özel çözeltinin içine konuluyor. Ve çözelti dikkatlice çalkalanıyor.
8: 5 saniye bekleyelim. Çaba yapabiliriz size.
6: İstenilen yoğunluğa ulaşan sıvılar test kitinin kabına damlatılıyor ve kap test kitiyle birleştiriliyor.
8: Sonucumuz da geldi.
6: Ve sonuç negatif çıkıyor. Örnek içinde narkotik bir maddeye rastlanmıyor.
7: Bir sıkıntı yok abi.
8: Aynen. Problem yok. Konteyneri kapatabiliriz.
7: Kapatabiliriz o zaman.
8: Eşya Suudi Arabistan'a gidiyor. İhracat. Beyanında makine parçası ve aksamları diye geçmektedir. X-ray operatörü arkadaşın bakın dediği yere baktık. Ve içerisinde bu arıtmada kullanılan taşlar böyle kalınlıkları farklı olacak derecelerde büyükten küçüğe doğru çuvallar içerisinde bu taşlardan bulunmakta. Bunlara baktık. Bulduğumuz sıvı numunelerden örnekler aldık ve analiz yaptık ve bir olumsuzluğa rastlamadık.
6: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Senegal'den gelen yolcu X-ray kontrolünden geçerken getirdiği valizlerde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Yolcu hızlıca gümrük arama noktasına davet ediliyor ve valizleri açılıyor.
9: Nereden geliyorsunuz?
10: I'm going to London tomorrow.
9: London?
10: Yeah.
6: Kadın yolcu bir gün sonra Londra'ya gideceğini beyan ederken valizlerinden kuyumcu tezgahlarında kullanılan basit kutular çıkmaya başlıyor. Yolcunun valizinde altın da olabilir mi?
9: What is this?
10: Jewelry display.
6: Valizde altın olabileceğinden şüphelenen memur, valizi detaylıca ararken bilezik asmak için kullanılan askıyı da buluyor. Yapılan inceleme sonunda valizden altın çıkmıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
9: Okay. Thank you. You can go.
6: Ambarlı limanına gidiyoruz. Çin'den gelen konteyner arama sahasına alınıyor ve içinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor. Rotasından dolayı şüpheli bulunan konteynerin açılmasına karar veriliyor ve mührü kırılıyor.
9: Açalım konteyneri. İşte görüntüsü.
6: Beyannamesinde pamuk şeker makinesi yazan yükün konteynere paletler halinde konulduğu tespit edildikten sonra tüm yükün çıkartılmasına karar veriliyor. Çünkü X-ray taramasında şüpheli bulunan nokta konteynerin en arka kısmı.
7: Bunu komple çıkaralım.
9: Forkliftle çıkacak, komple hepsi çıkacak. Son sıra, en arkadaki son sıraya bakacağız.
7: Dediğim gibi şey ya bu mu? İçeride oyuncak oluyor, yukarıdan aşağı iniyor, almaya çalışıyor. Herhalde öyle bir şey. Şu onun aleti diye tahmin ediyorum. Başka bir şey de çıkabilir tabii.
6: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri X-ray tarama sonuçlarını incelerken, yer operasyon ekipleri konteyneri boşaltmak için kolları sıvıyor.
7: En arkası, en şuradaki paket paket görüntüler.
6: Saatler süren çalışmanın ardından konteyner boşaltılıyor ve arama sahasına alınan bir kutu açılıyor.
7: Zımbalar atıyor direkt.
9: Keserde girişecek. Poli bunlar. İşimize yarar.
7: Yarar yarar.
9: Şu diğerlerini de açacağız. Şunu. Şunu da yanından açtı.
6: Açılan kolilerden pamuk şeker makinelerinde kullanılan gıda ürünleri çıkıyor.
7: O paket görüntüleri biri bulu abi.
9: Aynen.
7: Şeker var sanırım. Pamuk şeker yaptıkları malzeme olabilir mi?
9: Paketlerin içerisinde şeker var. Pamuk şeker yapımında kullanılıyor.
7: Öyle yazıyor zaten.
9: Ham maddesi falan gibi olabilir ama bildiğin şeker bu yani.
7: Aynen.
9: Normal şeker ya, bildiğimiz toz şeker. Aşağıdan da bir kutu açalım.
6: Makinede kullanılacak şekerin de konteynerde olmasını garip karşılayan memurlar, ahşap kutunun en altından bir koliyi seçiyor ve açıyor. Ve bu koliden de şeker çıkıyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor ve yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Her bir yolcunun valizi X-ray cihazından geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda tekstil ürünü getirdiğinden şüphelenen memurlar yolcuyu gümrük arama noktasına çağırıyor ve valizlerini masaya koymasını istiyor.
11: Sir, put here your luggage please. What is inside?
6: Yolcunun ilk valizi açıldığı anda ortaya poşetleri üzerinde birçok giysi çıkıyor.
11: Sir, where are you coming from? Coming from.
10: 对对对，你不要等我了，因为耽误很多时间了。三十二十九个人，十个家庭，好好好。
6: Çıkan giysileri tek tek sayan memurlar ürünlerin bir kişi için olamayacağını belirliyor. Kot pantolonların ve kadın giysilerinin aynı tipte ama farklı bedenlerde oluşu eşyaların ülkeye satılmak için getirildiğini kanıtlıyor.
11: Nereden geliyordu beyefendi? Çin mi? Çin üzerinden gelen yolcumuz.
12: Where are you going today? In Turkey?
11: Muhtelif marka kıyafetler getirmiş. Herhangi bir marka ibaresi bulunmamakta. Sayıca fazla getirdiği için ticari olduğunu karar verdik.
12: Burada 4 çift ayakkabısı var ayrıyeten.
11: Ayakkabı yine aynı şekilde. Burada 2 tane, 2 çift ayakkabı çıktı.
12: Ayakkabı çiftleri olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 başka ayakkabımız var.
11: Ayakkabı yok.
6: Valizin alt kısımlarına saklanmış güneş gözlüklerinin de ortaya çıkmasıyla yolcunun niyeti açığa çıkıyor.
11: Güneş gözlükleri de bulunmakta. Orijinal değil.
6: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Şüpheli yoğunluk gösteren bölgeden alınan bir diğer kutu açıldığında içinden pamuk şeker makinesinin ışıklı panosu çıkıyor.
7: Hayır, gerek yok ya, tamam. Bu bizim görüntüyle alakalı bir mevzu değil.
9: Yok, bu ışık ya, led ışık. Pano gibi bir şey bu.
7: Pano şeker şey değil mi zaten bu?
9: Yok yok, pano elektrik tablosuyla
7: var. Yok işte standının ışıkları gibi bir şey.
9: Aynen o işte, o pano diyor mu ya?
7: Aynen, bunda işimiz yok abi, o görüntü bu değil. Bir de şunun içini görelim.
6: Memurlar makinenin doğal boşluklarını görmek istiyor ve kutu yan tarafından kırılarak açılıyor.
7: Yok abi. Bunu bizim, bunun kapak tarzı veya içini görebileceğimiz bir yer olması lazım.
9: Şu yanlarını açalım şuradan sonra. Böyle makineye de bir tane getirecekmiş gibi abi.
6: Son koli açıldığında da pamuk şeker makinesi bulunuyor. Yapılan inceleme sonunda şüpheli yoğunluğun farklı eşyaların üst üste konulmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Ve konteyner temiz olarak işaretleniyor.
7: Konteynerimiz X-ray'e gelmiş, girmiş, X-ray'e yönlendirilmiş mali takibat.
9: Şüphesiyle mali takibat.
7: Dolayısıyla X-ray'ci de tarama sonucunda paket görüntüleri gördüğünden dolayı narkotik yönden aç vermiş konteynere, kontrol edilmesini talep etmiş. Biz de bundan dolayı geldik, konteynerimizi açtık ve işaretlediği bölgede gerçekten de paket şeklinde şekerlerin olduğunu gördük. Diğer eşyalarla da baktığımızda eşyalarımızın pamuk şeker makinesi olduğunu kanaat getirip o şekerlerin de pamuk şeker yapımında kullanıldığını anladıktan sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık ve konteyneri kapatmak durumunda kaldık diyelim.
6: Pamuk şeker makinesi ve şekerler konteynere geri yüklenirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
12: Sir, this is an original. Sir, your glass is original.
10: Glass?
12: Glass is original. Which company? You know? Your, I think your company.
11: Ucuz bir imitasyona benziyor.
12: Hiçbir marka ibaresi yok.
11: Marka ibaresi bulunmayan.
12: Okay, give me passport please.
11: Ayakkabılar. 6 çift ayakkabısı bulunmakta.
6: Yolcunun pasaportu alındıktan sonra valizinden çıkan giysiler, pantolonlar, ayakkabılar ve gözlükler el koyma tutanağına işleniyor.
11: Yolcunun pasaportunu kontrol ettiğimizde giriş çıkışı çok fazla bulunmakta.
12: Bunun da ticari mahiyette olmadığını bilmemesi ihtimali çok da yok yani.
11: Evet, bu şekilde giriş çıkış gerçekleştirerek bir ticari faaliyette bulunmakta olduğuna kanaat getirdik pasaport giriş çıkışlarını kontrol ettiğimizde. Ve ayakkabı numaraları da farklı, kendisine getirmiş olması bu sebeple bu ihtimal ortadan kalkıyor. Farklı markalar, kadın erkek karışık. 6 adet ayakkabı bulunmakta.
12: Which airline your flight? Which airline? Come here.
7: Ne?
12: Which airline your flight?
7: China.
12: China. China you? Your flight number which?
13: Efendim, dünya tüm markaları.
11: Ülkemize
12: can geçmiş. I see?
11: Ticari faaliyette olduğunu farklı bedenlerde
13: getirmiş olduğu tekstil
11: markalarından anlamış bulunmaktayız.
12: Today is going in the Ankara city, Ankara. For what?
7: For
12: do you have a persons?
6: Yolcunun uçuş bilgileri de tutanağa işlendikten sonra yolcuyu sorgulamaya devam eden memur gerçekleri ortaya çıkartıyor.
7: Ankara
12: customers. You have Ankara'daki müşterileri için.
11: Evet, beyefendi itiraf etti.
12: Your name is Hayes.
6: Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. Yolcu el koyma tutanağını imzaladıktan sonra Kaçakçılık ve İstihbarat Amirliği'ne götürülüyor ve burada ifadesi alınıyor. İfadesinin ardından da savcılık makamına sevk ediliyor.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım net, sigortam net.
16: Benim bankam İş Bankası.
17: İş Bankası Murat'la sunar.
18: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
17: Tamam. Topla bakalım.
18: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel.
15: Kazancım net, sigortam net.
16: Benim bankam İş Bankası.
17: İş Bankası Murat'la sunar.
18: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
17: Tamam. Topla.

0: yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
20: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
24: Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Fransa'dan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Valizleri şut altı bölümünden beri takip eden memurlar bir yolcunun ülkeye girerken hangi hattı kullanacağını merak ediyor. Çünkü bu yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Ve yolcu yeşil hattı kullanıyor ve gümrüğe beyanda bulunmuyor.
25: Hocam şu taraftan rica edebilir miyim? Şöyle buyurun.
24: Yolcu valizlerini X-ray taramasına sokarken kaçakçılık ve istihbarat memuru takipli yolcunun valizlerini tarama sırasında da kontrol ediyor.
25: Aynen. Şuna görüntülü şüpheler var. Ne yazık ki bu da varmış. Görüyor musun? Bak şurada.
24: Valizde şüpheli yoğunluk tespit eden memur yolcunun gümrük arama noktasına geçmesini istiyor. Bakalım şüpheli yoğunluğun sebebi ne?
25: Beyefendi şöyle kontrole buyurun size zahmet.
24: Valizler arama noktasına konduktan sonra memurlar...

0: Valizleri açıyor ve yolcunun pasaportunu kontrol ediyor.
1: Pasaportunuzu rica edebilir miyim? Şöyle yapmam geçin size zahmet.
0: İki valizi de açan memur çok sayıda karton kutuyla karşılaşıyor ve yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
1: Hocam şimdi bunlar nedir tam olarak?
2: Faturası var mı?
3: Şablon yok, herhangi bir şey var mı? Şablon. Yani.
1: Hangi amaçla getirmiştiniz?
3: Ailemi hediye amaçla.
1: Amirim, beyefendi Fransa'dan geliyor, Nice'den.
0: Arama noktasına gelen memur sorguyu derinleştiriyor.
4: Herhangi bir faturası falan var mı aldığı günleri?
1: Peki ne kadar ödeme yaptın? Hepsini topla.
3: 550 civarı olmuş abi.
2: 550 euro mu?
1: Evet. Taştan olduğunu biliyor musun?
3: Tam adetti, hatırlamıyorum açıkçası.
4: Ne için getirdiniz bunu?
3: Hediye amaçlı.
4: Çok fazla değil mi?
3: Ya bütün aileme set olarak aldım, o yüzden bu kadar fazla.
4: Set olarak aldım.
0: Kutular açıldığında yolcunun aynı zamanda sabun ve parfüm de getirdiği anlaşılıyor.
1: Kaç kutu var şimdi burada?
0: Şampuanlar kutularına geri konuluyor ve valiz dikkatlice aranıyor.
4: Kaç adet var totalde burada?
3: Total hatırlamıyorum ama sayabilir misin?
5: 63, 63, 63, 63.
4: Ne iş yapıyorsun?
3: 63, 63. Bir yaş terime firmasında satın alma yapıyorum.
5: 73, 74, 75 adet. 75 adet şampuan.
4: Bir tanesi şampuan mı, parfüm mü?
5: Şampuan ya.
1: Başladım annemin köyüne.
5: Şampuan.
4: Şimdi bu kadar eşyayı getiriyor olman problem bizim açımızdan. Hı-hı. Şimdi kanun belli bir izin veriyor parfüm veya benzeri veya kozmetik eşyaya ama bununla alakalı bir sınırlama var.
3: Bunu bilmediğim için
4: evet. Bir kısıtlama var, bir sınırlama var. Siz bu sınırın üstünde kaldınız.
0: Yolcu şampuanların orijinal olduğunu beyan ediyor. Memurlar da sistem üzerinden hızlı bir araştırma yapıyor ve şampuanların değerinin 430 euroluk hediyelik eşya limitlerinin üzerinde olduğunu tespit ediyor.
3: Ya normal bir marketten satın aldım ama orijinal olduğunu düşünerek aldım.
1: Yani orijinal olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Ürünün orijinal olduğunu. Tamam.
3: Bu aslında ilk gelişim. İsviçre'de bizim ana ofisimiz var.
1: Normalde orada yaşamıyorsunuz. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Şirketiniz?
3: Bizim şirketimizin ama ofisi İsviçre'de. Tamam. İsviçre'den teknelerimiz Fransa'da Nice'de olduğu için oraya geçtim. Geri dönüşümde Nice'de yaptım.
1: Şimdi benim anlamadığım bir soru var hocam. 72 adet veya 75 adet tam net saymadık ama bu kadar hani bir ürünü ve aynı muhteviyatta bir ürünü bir insan ailesine hediye getirmek ister.
5: 100 milim.
1: Yani Ahmet'e farklı ürün, Mehmet'e farklı bir ürün.
3: Aslında farklı bir hediye olarak olmuş. Yani.
1: Bir tane mi oluyor? Yani 72 tane aynı ürün olunca biraz hediye kapsamının dışına çıkıyor.
0: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Havalimanına arka arkaya inen uçaklar gümrük kontrol noktasında yoğunluk yaratıyor. X-ray taramasında bir yolcunun çok sayıda şişe taşıdığı tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor.
6: Tamam.
0: Yolcunun son derece sıkı sarılmış valizleri açılıyor. Bakalım X-ray taramasında görünen şişeler ne? Eşyalar arasındaki salam ortaya çıkarken diğer memur karton kutudaki şişeleri tek tek dışarı çıkartıyor.
6: Şöyle.
0: Karton kutular açıldığında da içindekilerin alkol şişesi olduğu tespit ediliyor. İlk valizden 6 şişe alkol çıkıyor. Bakalım ikinci valizden ne kadar çıkacak?
6: Şöyle valize doğru gelin siz biraz.
0: İkinci valizden de aynı şekilde ambalajlanmış 6 şişe alkol çıkıyor.
6: Şöyle hepsini şu tarafa alalım.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
3: Amaç dediğim için.
1: Amaçlar ticari mahiyet taşıyor. Aromaları bile aynı.
3: Evet, hayır, hepsi aynı. Farkına gittim. Herhangi bir ticari amaçla bir vesaire getirmedim.
2: Yok, faturası yokmuş. Faturası yokmuş.
1: 550 euroya aldığını söylüyor, beyan ediyor tüm eşyaları. 74 adet.
7: 550 euroya aldığınız dair bir piş, silipin.
3: Nakit aldığınız elinde herhangi bir pişin vesaire yok.
0: Yolcu, şampuanlar hakkında fatura beyan edemiyor. Arama masasına gelen memur, yolcunun kaçakçılık şube tarafından sorgulanmasına karar veriyor.
7: Kaçak bir baksın buna ya, sayı olarak sende fazla
1: ne
7: ya.
1: Ne çıkıyor abi? Fiyat bulabildin mi?
5: Ben çok bulamadım ben.
1: Sen şey haber verdin mi kaça?
5: Tabii geliyorlar.
1: Şimdi hocam şöyle, sayısı fazla, aynı muhteviyat, ticarama et arz ediyor. Bunun bir kanun yaptırma var. Şimdi muayene memurumuz arkadaş tahakkuk edecek. Tanesi Türkiye'de ne kadar satılıyor? Kaçak istihbaratan arkadaşlarımız geliyor şimdi. Onlar değerlendirecekler. Duruma göre adli işlem veya idari işlemle karşılaşma ihtimaliniz var. Bilginiz olsun.
4: Merhabalar. Nereden geliyorsunuz?
3: Fransa'dan geliyorum. Ben sonra Fransa'dan geliyorum.
4: Nedir bu?
3: Şampuan, aileme hediye amaçlı.
1: 75 adet.
4: Faturanız var mı elinizde?
3: Fatura nakit olarak satın aldım. 550-570 civarı euroya almıştım. Normal lokal bir marketten satın aldım.
0: Valizden çıkan 75 adet şampuanın Türkiye'deki değerinin ortalama olarak 200 bin Türk lirası olduğu tespit ediliyor. Memurlar yolcunun sırt çantasına da bakmaya karar veriyor.
7: Çünkü 220 bin lira falan, 3 bin lira desek 75 lira ne varmış?
4: 200 diyor. 200 çıktı bunu.
1: Hocam sırt çantana bakabilir miyim?
4: Gümrüklenmiş değeri. Sifi 120 mi?
7: O civarlarda falan çıkar.
1: Takıyorum.
5: Kaçak alıyor mu?
1: Küçük çantaya bakabilir miyim hocam? Değerlendirecekler.

0: Şirket ya bunlar.
1: Bir tane şirket ve bir tane şahs.
2: Şu mu şirket?
1: Evet, o şahs. Şirket.
2: Buyurun, zarar görmesin.
0: Şimdi arkadaşlar değerlendiriyor.
1: Tamam.
0: Arkadaşların kararına göre adli işlem ve idari işlem yapacağımıza karar vereceğiz. Arkadaşlar adli işlem için uygun derlerse savcıdan talimat alacaklar. Adli işlem yapacaklar hakkınızda.
1: Tamam.
0: Gerek yok derse, savcı talimat vermezse idari işlem yapacağız. Sayısı fazla olduğu için ve kırmızı hatta gelip beyanda bulunmadığınız için bunları el koymak zorunda kalacağız. İdari işlem hepsini el koyacağız. Tamam, bilginiz olsun.
3: Savcılık makamından gelen talimatla yolcunun ifadesi alınıyor ve yolcu savcılığa sevk ediliyor. El konulan şampuanlar gümrük ambarına kaldırılırken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Ülkeye giriş yapan yolcuların alkol derecesi %22'nin üzerinde 1 litre, %22'nin altında da 2 litre alkollü içki getirme hakları bulunuyor.
4: Özbekistan'dan mı geliyorsunuz? Alkolü fazla getirmişsiniz beyefendi.
3: Bakalım bu içkilerin alkol dereceleri kaç çıkacak?
4: Şöyle getir istiyorsan.
3: Gümrük muhafaza memurları tüm şişeleri çıkartıyor ve alkol oranlarını inceliyor.
2: Küçüklerin %38, bunların da %37 çıkıyor.
4: %37 mi?
2: %37 çıkıyor.
3: Ve tüm içkilerin alkol dereceleri %22'nin üzerinde çıkıyor. Yolcuya alkollü içkilerine el konulduğu söyleniyor.
4: Beyefendi, ülkeye girişte alkol seviyesi %20'nin altında 2 litre getirebiliyorsunuz. Alkol seviyesi %20'nin üstündeyse sadece 1 litre getirebiliyorsunuz. Sizde bayağı fazla var. Bu 70'lik ya. Bu 70'lik. Burayı terk alacağız. Pasaport aldın mı?
2: Aldım.
4: Beyefendi. Bir terk alacağız. Yaz kardeşim. Muhtelif marka diye belirtelim.
3: El koyma tutanağı hazırlanıyor ve valizden çıkan et ürünleri ve alkol şişeleri tutanağa işleniyor.
2: Biraz.
4: Ek 9 listesi var. Yolcu beraberine kadar eşya getirebileceğiniz orada yazıyor.
3: El konulan ürünler gümrük ambarına kaldırılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Onlarca başarılı operasyona katılan ve narkotik maddeleri anında tespit eden narkotik dedektör köpek Okka ve eğitmenine kulak veriyoruz.
5: Manisa'da doğup büyüdüm. Üniversiteyi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudum. Daha sonrasında Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı ilanı gördüm. Gümrük Muhafaza Memurluğu ilgili. Sonrasında 3 aşamalı sınavdan geçtim. Gümrük Muhafaza olduktan sonra kurumun kendi içerisindeki dedektör köpek idarecisi alımını gördüm ve başvurdum. Daha sonrasında ise narkotik dedektör köpeği idarecisi olabilmek için 3 aylık yavru kursu, daha sonrasında da 4 aylık branş kursu gördüm. Şimdi de Okka ile beraber Ambarlı'da görev yapmaktayım. Çocukluğumdan beri zaten hayvanlarla olan iletişimim çok kuvvetli. Kendimin de daha öncesinde köpeğim vardı. Alımı duyar duymaz, öğrenir öğrenmez direkt başvurdum. Çok enerjik bir köpek. Ben onu sakinliğimle biraz şey yapıyorum, törpülüyorum. Karşılıklı önemli olan eşleşme çok önemli köpek ve idarecisi arasında. Okka duygusal bir köpek olduğu için bağ kurmamızda büyük bir problem olmadı. Ama tabii ki de aşama aşama birbirimize alışa alışa sonuçta bunların bütün günlük ihtiyaçlarını ve bütün eğitim aşamalarında beraber rol alıyoruz. İşte arabayı yüklenmesinden mamasının verilmesine, tuvaletine ihtiyacının giderilmesine, veterinerlik ihtiyaçlarının giderilmesinde her aşamada beraber vakit geçirdiğimiz için köpekle olan bağımız çok kuvvetli oluyor. O yüzden büyük bir bağ problemi yaşamadık. Okka ve genç bir köpek de olduğu için, ilk idarecisi de ben olduğum için aramızda kuvvetli bir bağ oluştu. Yani o günden beri güçlü bir bağımız var Okka ile beraber. girdiği bir ortamda bir çekinceye yol açıyor. Ama daha sonrasında onun huyu, karakteri, insanlara olan tutumundan dolayı insanlar bir süre sonra alışıyor. Sonuçta bizim burada çalıştığımız sürekli kaçak istihbarat arkadaşlarımız var. Bunların arasından tabii ki köpekten korkanlar oluyor. Onlar bir süre sonra zaten köpek bakışıyla, davranışıyla, her şeyle size belli ediyor durumu. Bu sebeple yani bir süre sonra insanlar alışıyor. Duygusal durumu, geldiğimiz zaman küslükleri oluyor bize. Duygusal olarak etkilendikleri oluyor. Bu sebeple günlük işleyişimizde de işte Okka'nın duygusal durumu, sağlık durumu ailem tarafından, özellikle eşim tarafından çok merak ediliyor. Ya eşim benim öncesinde köpekten korkuyordu. Ben de Okka ile tanıştırmak istedim onu defalarca ve kabul etti. Sonrasında limana geldi. Tanıştırdım. Onunla beraber oyun oynadı vesaire ve daha sonrasında o da artık köpekten korkmuyor. Çünkü Okka'nın tutumu gördüğünüz gibi çok oyuncu bir köpek. Yani ruh hali çok enerjik, yaşı genç, insan sevgisi yüksek. Bu sebeple yani eşim de onu çok sevdi. Arada sırada gelmek istiyor da Okka'yı görmek için sadece.
3: Okka ve eğitmeni nöbet saatlerini beklerken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Uçak havadayken yolcular hakkında risk analizi yürüten kaçakçılık ve istihbarat ekipleri uçaktaki 3 yolcunun Brezilya üzerinden Doha'yı transfer noktası olarak kullandığını, ardından Türkiye'ye geldiğini tespit ediyor. Alışılmışın dışında bir rota kullanan yolcuları şüpheli olarak değerlendiren ekipler, yolcuları Körük noktasında karşılamaya karar veriyor. Ve uçak Körük'e indiği anda kontrollerine başlıyor.
6: Prepare your passport, passport control.
7: Okay, so thanks so much. You're welcome.
3: Ekipler Körük noktasına yaptıkları ani baskınla şüpheli rotayı kullanan yolcuları tespit etmeye çalışıyor.
7: Okay, thanks so much. You're welcome. Show your passport number or pictures.
8: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
13: Sarık ola!
14: Fanta sarık ola canım o.
12: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
15: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma
16: din. Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Ve rotaları şüpheli olan 3 yolcu kısa süre içinde bulunuyor.
20: Aynen. Muhafırın. Dur.
21: Belkan.
22: Kenara alabilirsiniz.
21: Welcome. Do you speak English?
22: Yes.
21: Okay. Routine custom control.
22: Sorry, what?
21: Custom control.
22: Yeah.
21: Luggage control.
22: Yeah.
21: And you can go.
22: Okay.
21: Okay.
19: Kaçakçılık ve istihbarat amiri yolculara ülkeye girene kadar eşlik edileceğini ve pasaport kontrolünden sonra valizlerinin inceleneceğini söylüyor.
21: What is your job?
22: I study. I'm
21: studying. Üniversite, okey.
19: Yolcular açıklamayı dikkatlice dinledikten sonra pasaport kontrolüne götürülüyor. Ve ülkeye girişlerine engel bir durum olmadığı belirleniyor. Yolcular gümrüklü sahaya girdikten sonra bagaj alma bölümüne götürülüyor. Ve valizlerini almaları yakından takip ediliyor. Havalimanındaki yoğunluk artıyor. Pakistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda ve çeşitte metal eşya tespit ediliyor. Gümrük arama noktasına çağrılan yolcunun valizleri açılıyor.
21: Ben bakayım buna metal yoğunluk var ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet, tırnak makasları var.
23: Yapılıyor yine.
19: Ve yolcunun çok sayıda makas taşıdığı tespit ediliyor. Çantayı detaylıca arayan memur, makasların saç kesiminde kullanıldığını tespit ediyor ve saymak için tek tek diziyor. Bir başka poşetten de manikür makasları çıkıyor.
21: How much money? Ne kadar aldınız? Fatura, invoice. Amirim, bakar mısınız?
19: Yolcu makasların faturalarını beyan edemiyor ve arama masasına kaçakçılık ve istihbarat amiri geliyor.
21: Amirim.
0: Şey, Pakistan'dan.
21: Evet, Pakistan'dan Dubai'ye, Dubai'den Türkiye'ye gelmiş.
1: Uçuşu nereden? Buradan mı İga'dan?
21: Aktarmalı. Burayı. Uçuşu.
1: Tamam, 3 saatine kadar bizde dursun.
21: Yok yok, hayır, gitmiyor. Dubai'den buraya gelmiş, direkt buraya geliyor. Son durak burası.
1: Faturasını istedin mi?
21: Faturasını istedim, yok. Faturayı biraz edemiyor efendim.
1: Çok kıymetli, yan kesici şu.
21: Evet.
19: Arama noktasına gümrük muayene memuru çağrılırken yolcudan diğer valizini de açması isteniyor. Yolcunun ikinci valizi temiz çıkıyor. İlk valizden çıkan 40 adet manikür makası, 18 adet saç kesme makası ve 13 adet cımbız masaya diziliyor.
21: Bir tane şeyden var. 13 tane de bundan var. 18, 13.
19: Yapılan değerlendirme sonucunda yolcunun eşyalarına el konuluyor. Yolcu hakkında yasal işlem yapılacak.

0: Gümrük arama noktasında valizler tek tek X-ray kontrolünden geçiriliyor ve açılıyor.
1: Madame, open Paris.
0: Kaçakçılık ve istihbarat memurları yolcuların valizlerini tek tek incelerken biraz önce sakinliğini koruyan yolcular gerilmeye başlıyor.
1: Open please.
0: Risk analizi kapsamında yapılan bu inceleme sonucunda yolcuların valizinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Ama yolcuların şüpheli tavırları devam ediyor ve ortam geriliyor.
1: Valizler temiz. Okay.
2: You can go. No,
3: it's just looking for control. It's not special for you.
2: Because this is not normal. You can't control. We travel a lot.
3: Yes, I know, but...
0: Memurlar olası bir şüphe üzerinden yolcuları aradıklarını genç kadın yolcuya anlatıyor. Ama yolcu anlamak istemiyor. Memurlar yolculara alışılagelmişin dışında bir rota kullandıklarını söylemesine rağmen yolcular valizlerinin açılmasına sinirleniyor ve gümrüklü alanda yasak olan bir şey yapıyor.
2: What? I can use my phone. You don't need to. It's my phone.
1: Fotoğraf çekti de. Söyler misin fotoğrafı silmesini?
0: Gümrüklü alanda fotoğraf çeken yolcular uyarılıyor ve çektikleri fotoğrafların silinmesi isteniyor. Ama yolcular gerginliğini koruyor.
2: No one explain anything. Of course I'm upset. You need to understand.
3: I explain your sister. When I come.
2: It should have been explained from the beginning. That's all. Okay. I want to know your names because I want to know who are you. You don't have a badge. Nothing.
3: We have. Check. We have ID. Forbidden to take photo. Can you delete?
2: Yes, all delete.
0: Ve yolcular sakinleştikten sonra ülkeye giriş yapıyor.
3: Yes, can you delete please? Okay, thank you.
1: Okay.
3: Bye, my sir.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Aa, baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Gün boyu çamaşırını koru.
14: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
15: Mol Ped'den kız sözü.
16: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor. Sana alkış yok, ancak finger snap.

balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: İspanya'nın yakın geçmişinde oldukça ilginç bir dönem vardır. İspanya iç savaşını kazandıktan sonra iktidara gelen General Franco, ülkeyi 40 sene boyunca demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren iktidarı boyunca hafızalarda oldukça büyük bir iz bıraktı.
1: Franco rejiminin devasa yapıları hem görsel şaşayı, hem teknik işlevi, hem de sembolizmi harmanlıyordu.
0: Franco iktidara geldiğinde önceliklerinden biri de yerle bir olmuş bu ülkenin ekonomisini canlandırmaktı. Bunu başarmak içinse çok güçlü bir kurum kurdu. Ulusal Sanayi Enstitüsü.
2: O enstitü, savaş sonrasında ülkenin yüzleştiği zorlu koşullar altında kurulmuş ve kurulur kurulmaz ülkenin hızlıca sanayileşmesini sağlamak için pek çok girişimde bulunmuştu.
0: Yönetici olaraksa Franco'nun becerikli, güvenilir ve tercihen asker kökenli bir yakınına ihtiyacı vardı.
3: Juan Antonio Suárez, bu yeniden sanayileşme sürecinde Franco'nun sağ koluydu.
0: Gemi inşaatı, ağır sanayi ve savunma sanayisi içinde büyük bir öneme sahiptir.
4: Müthiş bir şey, rejimin 60'lardaki göz bebeklerinden biri.
0: Tersaneler tarihi, donanmanın yeniden inşasından mucizevi dev tanker gemilere kadar ve çok daha büyük bir proje olan ve Franco rejiminin stratejik bir ayağı haline gelen Ulusal Sanayi Enstitüsü'nün nasıl geliştiğini göstermektedir. Ria de Ferrol, Galicia. Bu hikayenin kökeni, bir ülkenin gücünün, donanmasının gücüyle ölçüldüğü yüzyıllara dayanmaktadır.
5: Ferrol, Kuzey İspanya'da donanmanın yuvası gibidir, öyle değil mi? Ferrol'ün gerçekten çok üstün jeostratejik bir konumu olduğunu söyleyebilirim. Bu da limanı muazzam bir donanma üssü haline getiriyor. Burası daha sonra modern dönemlerde olduğu gibi 16. yüzyılda da İspanyol İmparatorluğu'nun donanmalarından biri olan Kraliyet Okyanus Filosu'nun kışlama üssü olmaya gayet uygun bir yerdi.
0: Jaime Anton Viscasillas, yedek ikmal subayı. Ferrol'ün birçok sakini gibi onun ailesi de nesillerdir donanmanın içinde. Pozisyonu dolayısıyla bizleri donanma tarihi ve kültürü hakkında aydınlatacak.
5: Burada bir zamanlar San Felipe Kalesi'ne uzanan zincirler takılı durumdaymış. Teknelerin yan yana dizilip demirlemesiyle bu zincirler gerilirmiş. Antik bir kale olan San Martin Kalesi, düşman gemilerinin Ferrol'e girişini engelleyen çok önemli bir mevziymiş. Bugün bile bu amansız savunma hattının merkez üssü olan antik kalenin kalıntılarına rahatlıkla tanıklık edebiliyoruz.
0: İspanya siyasi ve askeri anlamda zirveye altın çağ döneminde ulaştı. 17. yüzyıldan itibaren ise gücünü ve topraklarını kaybetmeye başladı. 1898'de Filipinler'deki Cavite bozgunu ve Küba'da Birleşik Devletler'e karşı uğranan Santiago bozgunu, İspanya'nın okyanus ötesindeki son topraklarını da kaybettiği anlamına geliyordu. Bu olaylar ülkeyi çok derinden sarstı.
4: 1898 felaket bir seneydi. Literatüre de bu şekilde geçmiştir. Kamuoyu, medya, siyasi çevreler ve entelektüeller arasında hep felaket olarak anılmaktadır. Artık yaşamadığımızın, varlığımızın sona erdiğinin ya da varlığımızın çoktan sonlandığının kanıtıydı. Dünyadaki önemimizi yitirmiştik.
0: Ferrol'da, Filon'un ve Güverte'deki yerel halktan insanların serüvenleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
5: Böylece Ferrol'e büyük bir darbe inmişti. Donanma personeli, yerel halk ve genel olarak İspanyol halkının morali çok bozulmuştu. Ve en az 10 sene kendilerine gelememişlerdi.
0: Böylece İspanya'da 20. yüzyıl 1898 krizinin nasıl aşılacağına dair hararetli bir tartışmayla başladı. Kimisi Filon'un yeniden inşa edilip askeri gücün geri sağlanmasını, Diğerleri ise önceliğin barajlar ve yollar yapılarak ülke ekonomisinin canlandırılması gerektiğini savunuyordu. Doğaları ve gelenekleri dolayısıyla Ferrol sakinlerinin birçoğu donanmanın yeniden inşasını istiyordu.
4: Buna kamuoyu nezdinde ve siyasi arenada galip gelenler karar verdi. 1908'deki donanma programı İspanya'nın kısıtlılıklar çerçevesinde yeniden büyük bir güç olma arzusunun bir sembolüydü.
0: Devlet Başkanı Maura ve Amiral Ferrandis tarafından önerilen donanma yeniden yapılanma programı 7 Ocak 1908'de kabul edildi. Bununla modern donanmanın temelleri atılmış oldu. Plan Espana sınıfından 15 bin tonluk 3 savaş gemisi, Bustamante sınıfından 350 tonluk 3 tane muhrip gemisi ve T sınıfından 180 tonluk 24 tane mayın gemisi inşa etmekti. O gün için maliyeti yaklaşık 200 milyon pesata olacaktı. Bu da bugün milyarlarca euro ediyor. Devlet, gemi inşaatı yapıp sektörde tekel haline gelsin diye İspanyol Donanma İnşaatı Cemiyeti'ni de kurmuştu.
3: İspanyol tersaneciliğinin sanayileşmesi 18. yüzyılda başladığında Ferrol en önemli tersanelerden biriydi. Ferrol 18, 19 ve 20. yüzyıllarda hem gemi mühendisleri hem de tezgah operatörleri için akademilere ve meslek okullarına ev sahipliği yapıyordu.
0: Bugün bile varlığını sürdüren birçok tesis, Ensenada Markizi ve heyet başkanı olan 3. Charles'ın girişimleriyle 18. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmişti.
5: Bu cephanelik 18. yüzyıl İspanyol monarşisinin anıtsallığını ve görkemini yansıtmaktadır. Hatta o günden bugüne dillerde dolaşan şöyle bir slogan vardı. Unutma İspanya, bir zamanlar suların imparatoruydun.
0: Bu ihtişamlı deniz ve askeri ortamında iki çocuk büyüdü. Birinin adı Francisco Franco, diğerinin adıysa Juan Antonio Suanzes'ti. Gelecek yıllarda ülkenin tarihinde kilit bir rol üstleneceklerdi.
5: Tam bu alana 19. yüzyılın sonlarında yani 1871'den itibaren yüzen bir denizcilik okulu olan Asturias Fırkateyni demirlemiş ve Suanzes burada Harbiyeli adayı olarak eğitim görmüştü.
0: Eskiden yelkenli bir gemi olan Asturias Fırkateyni denizcilik okuluna çevrilmişti. Juan Antonio Suanzes henüz 12 yaşındayken çok genç yaşta tayfaya katılmıştı. Küba'da gazi olan denizci babası gelecek vadeden subayları eğiten bir akademinin başındaydı. Suanzes daha 17 yaşında subay olmuştu. Küba Savaşı'ndaki kayıpların ardından donanmanın epey bir komutana ihtiyacı vardı. Buranın iki görevi vardı. İlki gemilerin idaresi, diğeri ise ülkeyi temsil eden bir model yaratmak.
5: Subayların 3 ayrı üniforması vardı. İş üniformaları, günlük üniformalar ve subay üniformaları. Bu açıdan Suanzes dönemi donanma için özellikle etkileyici bir dönemdi. Çünkü 13. Alfonso saltanatında Napolyon şapkası takıp üstünde apoletler olan resmi giysiler giyiyorlardı. Bu gelenek 1960'lara kadar Franco döneminde de devam etti. Bu gelenek donanmada ve genel olarak orduda silahlı kuvvetler ve donanmanın sahip olduğu resmiyet ve ihtişamın bir dışa vurumuydu.
0: 1922'de Suanzes 31 yaşındaydı ve şimdiden mühendis bölüğünün yarbayı olmuştu bile. Donanmanın İspanya'nın bağımsızlığı için stratejik bir role sahip olduğu görüşü sayesinde filoyu yeniden inşa etmeye yardım etmesi için İspanyol Donanma İnşaatı Cemiyeti'ne katıldı. Üstelik çocukluğundan beri Franco ailesiyle yakın ilişkiler içindeydi.
5: Aileleri arkadaştı ve daha sonra donanmanın mühendislik bölüğünde Nicolas Franco'nun sınıf arkadaşı olmuştu.
2: Franco ailesiyle bağlantısı onu Franco'nun yani Francisco Franco'nun iç savaşın bitmesinin ardından ülkenin inşası konusunda fikirlerini aldığı biri haline getirdi.
0: Suanzes ülkenin hayrı için kararlar verip bunları uygulayan totaliter bir devlet fikrine inanıyordu. Özel girişimlerin ya ekonomik bir kazanç peşinde oldukları ya da yabancıların boyunduruğu altında oldukları fikrine ikna olmuştu. Hem düşünceler hem de zorunluluktan dolayı sürdürülebilir devlet modeli özerk ve kendi kendine yeterli olmayı hedeflemeliydi. Bu yüzden Franco 25 Eylül 1941'de kurulan Ulusal Sanayi Enstitüsü'nün idaresini ona emanet etmişti.
4: Eni ülkeyi sanayileştirmek ve o dönemin deyimiyle imparatorluk ihtişamının bir kısmını geri getirmek için ortaya konan bir projeydi. Bir zamanlar olduğumuz gibi olmaya çalışacaktık.
0: Dünya Savaşı, milli savunmaya ilişkin işleri hızlandırıp stratejik sektörlerin öncelenmesine neden oldu. Örneğin donanma için bir yandan İngiltere artık bir dost değildi ve teknoloji konusunda yardım edemezlerdi. Diğer yandan Almanya ile işbirliği mümkündü ancak Nazilerin bozguna uğramasıyla İspanya'nın ne müttefiki ne de dövizi kaldı. Suárez'e göre bağımsız ekonomi yoluyla ülkenin sanayileşmesi büyük sorunlar yaratacaktı.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
1: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
5: Zorlu dönemlerde kurulan Ulusal Sanayi Enstitüsü'nün çalışmaları şüphesiz çok önemlidir. Zira birçok faaliyeti sayesinde ülkemizde yeterince gelişmemiş veya tamamen bilinmeyen bir dizi endüstriyi bazı yönlerden sıfırdan kurmayı ve diğer yönlerden de geliştirmeyi başarmıştır.
6: İç savaşın sonlanmasıyla Juan Antonio Suárez'in görevi, yoklukla kavrulan ve uluslararası anlamda yalnızlaştırılan ülkeyi yeniden sanayileştirmekti. Suárez'in yaşadığı tecrübeler onu böylesine zorlu bir işi yalnızca her şeyin tek elde toplandığı totaliter bir devletin kotaracağına inandırmıştı.
7: İspanya'nın gerekli ekipmanları ve malzemeleri ithal etmesini engelleyen uluslararası bir ambargo vardı. İspanya bu sorunu güçlü bir mali fona sahip olan Ulusal Sanayi Enstitüsü gibi güçlü bir kurum kurarak aşmayı düşünüyordu.
8: En iyi bir rüyaydı. Juan Antonio de Suárez'in sanayileşme hayaliydi. Suárez, İspanya'nın ekonomik ve endüstriyel gücünü yeniden inşa etmek için devletin ekipmanlarını, araçlarını ve gücünü kullanmayı amaçlıyordu.
6: Juan Antonio Suárez, bu kurumun kuruluşunda Mussolini'nin faşist İtalya sanayisini kurtarmak için kurduğu kamu kuruluşu olan Yeniden Yapılanma Enstitüsü'nden ilham aldı. Bu kurumun ilk stratejisi ülkenin büyümesi için gerekli 3 ana etkene odaklanmaktı. Elektrik, demir ve kömür. Bunlara bir de gemi inşaatı, otomotiv sanayisi, ulaşım ve petrol rafinerisi de eklenmişti.
8: İNİ özel bir teşebbüsün bir yan kuruluşu olmak üzere kurulmuş bir kurum değildi. İNİ özel teşebbüsü ülkenin çıkarlarına tabi kılmak ve ona boyun eğdirmek amacıyla kurulmuş bir örgüttü.
6: Enstitü bünyesinde gemi inşaatı öncelikli bir öneme sahipti ve siyasi açıdan en çok desteklenen sektörlerden biriydi.
8: Gemi inşaat sanayisi montaj sanayisidir. Demir ve çelik sanayileri, metal işleme sanayisi, makine sanayisi ve tedarikçiler açısından birçok zincirleme etkiye sahiptir. Bu nedenle gemi inşaat sanayisiyle bağlantılı olan ticaret filosunun İspanya'nın ekonomik ve endüstriyel gücünün yeniden inşasını sağlayabilecek iki önemli sektör olduğu düşünülmekteydi.
6: Tabii bir de askeri güç için. Donanmanın yeniden inşası asla bitmez. Burada yeni gemilerin inşasının yanı sıra eldeki gemiler tamir edilip elden geçirilir. Raul Villa Caro, donanmanın mühendislik bölüğünün bir üyesi. Burası onun oyun alanı.
9: Denizcilik zamanlarımda donanma mühendisi olmadan hemen önce bunun gibi bir gemide tayfalık yapıyordum. İçimden hep geçerdi. Denizde güvertedeyken donanma mühendisleri geldiğinde onlara hayranlıkla bakardım.
7: Donanma mühendisleri gelişimde büyük rol oynadılar. Rejim mühendislere güveniyordu.
9: Mühendisler gelip yapılması gereken 3-4 iş için sağa sola emir verirlerdi. Ve kimse de mühendislerin dediklerine karşı çıkmaz ve sorgulamazdı. O günler mühendislerin dünyaya hükmettikleri günlerdi. Arkadaşım bana donanma mühendislerinden başkası yalan derdi.
6: Tophane'nin kalbinde Campana rıhtımı yer alıyor. Bu kuru havuz 19. yüzyılda inşa edildiğinde İspanya'daki en önemli hidrolik mühendisliği eseriydi.
9: Bu taş duvar yapı 1879'da inşa edilmiş. Yüzeyi hala hazırda taşla kaplı alanı bu hale getirebilmek için kadın erkek demeden kazı çalışması yapılmış. Ve kanal yaklaşık 140 metre uzunluğunda ve gördüğünüz üzere tamamen taşla yapılmış. Hiç beton kullanılmamış. Bu yüzden su seviyesinin altında. Ve su seviyesinin altında olduğumuzdan bazen burayı su basabiliyor.
6: O zamanlar dünyanın en büyük kuru havuzuymuş. Devasa boyutlarının yanı sıra dalgaların hareketinden yararlanarak açılıp kapanması için tasarlanan gemi giriş kapısıyla da öne çıkıyor.
9: Baraj boş olduğunda açılamıyor. Bu yüzden önce içerisi suyla doluyor. Dışarıdaki ve içerideki su aynı seviyeye ulaştığında kapısı üstünde yüzüp ayrılıyor. Tekne içeri alınıp yerine koyulur ve demirlenir. Sonra da aynı işleme tersten başlanır. Baraj kapakları kapandığında tüm su pompayla dışarı atılır. Şurada gördüğünüz delikler, şu büyük olan ve şurada gördüğünüz diğeri, dalgaların hareketinden yararlanarak barajın yer çekimiyle doldurulması için kullanılıyor. Eskiden asıl sorun bu suyun nasıl boşaltılacağıydı. Eski dönemlerde burayı inşa ettiklerinde boşaltmak için pompa yokmuş. O yüzden kadın ve erkekler ellerinde kovalarla boşaltırmış.
6: Suazez'in enstitüsünün ilk planları hem sivil hem de askeri denizcilik sanayisinin gelişimine şimdiden katkıda bulunmuştu. Ticaret filosunu büyütmek için daha sonraları 1940'ların en önemli ikinci özel şirketi olacak olan Elcano kuruldu. Bir de askeri gemi inşasına adanan Bazan. İki şirket de ismini İspanya tarihinin meşhur figürlerinden alıyordu.
5: Ferrol de Caudillo'da savaş filomuzun gücüne güç katacak 4 gambot artık hazır durumda. Gemilere Pizarro, Hernan Cortes, Vasco Núñez de Balboa ve Martin Alonso Pinzón gibi İspanya'nın tarihi kitaplarında sık sık anılan kişilerin isimleri verildi. Böylece denizlerdeki milli bilincimiz ve donanma gücümüzün yeniden doğuşu müjdelenmiş oluyor.
6: O günlerde ülkedeki tersanelerin tümü özel şirketlerin elindeydi. Suazez, enstitünün devlete ait tersaneleri olması gerektiğini düşünüyordu. Elcano'yu Sevilla Tersanesi'nin inşası için görevlendirdi.
5: Franco, gemilerden birinin suya indirildiği tersanenin açılış töreninde, bu durum enstitü sayesinde milli kadere olan inancı sürdüren siyasi kapasitemizin gözle görülür bir kanıtıdır, dedi.
6: En cafcaflı dönemlerinde burada 3000 kişi çalışıyordu. 1976'da 13 gemi suya indirildi. Onun ardından şirket birleşmesi, yeniden yapılanma, özelleştirme, kepenk indirme ve tekrardan canlandırma girişimleri gerçekleşti. Tersane 2017'den beri Slovenyalı bir şirket olan Pulcra Mare'ye ait. 1956'da yapılan yüzer kapı kuru havuzda hala kullanılıyor.
10: Geminin yüzmesini isteyip istemediğimize bağlı olarak hava ya da su basıyoruz. Biz suyu elle kontrol ederken kapı kendiliğinden yüzmeye başlıyor ya da suyu boşaltmak için hava basıyoruz. Kaydırıp açıyoruz. Böylece gemiler tamir için rahatlıkla girip çıkıyor.
6: Bu gemi kapısı yakın zamanın inişli çıkışlı dönemlerinde hayatta kalmaya çalışan bir endüstrinin sembolüdür.
10: Şu an kapı yüzüyor ve sabit. Altta 7,8 metre derinliğimiz var. Kapı 27 metre uzunluğunda ve kapının suyun üstüne çıkması 600 tonluk güç gerektiriyor. Biraz daha kaldırmamız lazım çünkü nehre akan kanal barajdan daha sığ. Bu yüzden yükseltmemiz lazım. Sürüklemek de istemiyorum. Çünkü alt kısmında kanal için su geçirmez conta işlevi gören lastik contalar var. Eğer sürüklersek contalara zarar veririz. Bu işteki sonraki adımsa şunu vinçle tutup kaldırmak. Zaten yüzdüğü için ayrı bir alana taşıyabiliriz. Böylece kanal gemilerin giriş çıkışı için boşaltılmış olur.
6: Sevilla Tersanesi açıldıktan sonra Suazez, Cadiz Tersanesi'ni de alır ve burası kısa bir zamanda İspanya'nın en büyük, Avrupa'nınsa en önemli tersanelerinden biri haline gelir.
11: Aynı bölgede doğmaları, Nikolas'ın hem dostu hem de iş arkadaşı olması gibi durumlar kaçınılmaz olarak sadakatinden şüphe duyulmamasına neden oldu. Bana kalırsa Franco o günlerde çevresini kendisine sadık insanlardan oluşturmaya önem veriyordu.
12: Suárez Franco'ya resmi biçimde hitap etmeyen birkaç bakandan biriydi. Sırf bu bile iki figür arasındaki güven ve yakın ilişki hakkında bir ipucu veriyor. Bu ikili ilişkiler devletin idaresinde büyük bir öneme sahipti.
6: Enstitünün kamu tersanelerinin inşası ve özel tersaneleri kamulaştırma planları devlet ve özel sektör tarafından sorgulanıyordu. Üretim arzı piyasa talebinden fazlaydı. Ancak Suárez'in sert mizacı ve Franco'yla yakın ilişkileri onu dokunulmaz kılıyordu.
8: Suárez nevi şahsına münhasır bir insandı. Kimseye taviz vermezdi. Oldukça dengesiz bir siniri vardı. Bu sebeple de idare edilmesi oldukça zor bir karakterdi. Siyasi anlamda.
11: Üstelik istifa kozunu sıklıkla kullanırdı. Kendi istekleriyle birebir uymayan bir karar alındığını gördüğünde hemen istifa mektubu gönderirdi. 4-5 kere yaşandığı söylenir. Franco genelde mektubun hemen ardından istifayı reddedip işin çok önemli olduğuna devam etmesi gerektiğine dair bir mektup yazarak durumu ona güzelce açıklar ve sinirlerinin yatışmasını, işe devam etmesini sağlardı.
6: Suárez aynı anda hem enstitünün başkanı hem de Sanayi ve Ticaret Bakanı oldu. Özel girişimlerin zararına olacak şekilde devlet şirketlerine önemli bir güç verip üretim kapasitelerini artırdı. Yine de onca çabası sektörü canlandırmaya yetmedi.
8: Hayaller ve hedefler gerçeklerle uyuşmamıştı. Üstelik gerçekler inatçıdır. Esasında sorun yetersiz üretim kapasitesi değildi. Asıl sorun gemi inşası, büyüyen otomotiv sanayisi ve diğer sektörler için arz edilen çeliğin ya da ham maddenin talebi karşılayamamasıydı.
6: Suárez'in enstitüdeki günleri sona ermek üzere. Gemi inşaatı sektörünün yükselişe geçeceğindense habersiz.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?
15: Ben Feyyaz, bu da Sarıkola.
6: Suárez'in enstitüdeki günleri sona ermek üzere. Gemi inşaatı sektörünün yükselişe geçeceğindense habersiz.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza

0: Bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız. 25 yıldır yemek sepeti seninle.
3: 25 yıldır
4: yıldır hep seninle.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira. Ucuz,
6: hep ucuz. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
15: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Ulusal Sanayi Enstitüsü kurulduğu günden beri ülke çapında çok büyük icraatlerde bulundu. Bu 20 sene gösterdi ki birçok kişinin zayıf gördüğü İspanya esasında bitmek tükenmek bilmeyen hayati kaynaklara ve geleceğe yönelik müthiş bir azme sahip.
2: Juan Antonio Suárez idaresindeki Ulusal Sanayi Enstitüsü Dünya Savaşı'nın ardından ülkenin sanayisini canlandırmayı hedefliyordu. Enstitüde gemi inşaatı sanayisi büyük bir role sahipti. Ancak asıl sonuç teknokratlar istikrar planlarıyla hükümete girdikten sonra ortaya çıkmaya başladı.
8: 1957 ve 1958'den itibaren İspanya'daki gemi üretimi toparlanmaya başladı. Çok kısa bir sürede yani 1961'den itibaren de üretim patlaması dönemine girdi. Bana kalırsa bu müthiş bir şeydi. Bu durum büyük ölçüde başta Gregorio López Bravo olmak üzere İspanyol tersanelerinin inşasını ve ihracatını desteklemek amacıyla gemi mühendisleri tarafından tasarlanan bir politikanın ürünüydü. Bence İspanyol tersanelerinin altın çağı 1960'lardaydı. Haydi bunu belki 1972 ya da 73'e uzatabiliriz. Bu alanda esamesi okunamayan İspanya bu dönemde dünya gemi üreticileri sıralamasında 4. sıraya yükseldi. Evet, üretim, istihdam ve ithalat açısından rakamlar oldukça inanılmazdı.
2: İspanya, Japonya, Almanya ve İsveç'in

0: hemen ardındaydı. Ticari gemi inşaatı rakamları 1960'taki 160 bin ton seviyesinden 1975'te 1 milyon 600 bin tondan daha yüksek bir seviyeye yükseldi. Delferol Cephaneliği, Galicia. Ferrol cephaneliğindeki bu gelenek günümüze kadar devam etmiş. Raul Villacaro işi denetlemek için kuru havuza iniyor.
1: Çok büyük bir gemi olmadığından sonuçta bu Sentinella devriye gemisi yalnızca 60 küsur metre uzunluğunda. Geminin karaya oturtulması açısından biraz çağ dışı sayılsa da bu sistem hala kullanılıyor. Geminin üzerine oturduğu merkezi bir yatak ve geminin destek yatağı üzerinde dik ve düz durmasını sağlayan yan destekler kullanılıyor. Bu da gemiyi tamamen dengeliyor.
0: Campana kuru havuzu törenle açıldığında dünyanın en büyüğüydü. Günümüzde askeri donanmanın bir parçası olmaya devam ediyor ve orta büyüklükteki gemilerin tamiri ve periyodik bakımlarında kullanılıyor.
1: Örneğin bakım çalışmaları esnasında yapılan işlerden biri de teknenin hareket etmesini engelleyen şu motor denge kanatlarını kontrol etmek. Daha sonra çok önemli bir diğer mevzuysa bu süreç boyunca teknenin boyalması. Yasalar gereği 4 senede bir gerçekleştirilen kuru havuz sürecinde geminin buradan da görebildiğimiz sular altında kalan yerleri ve üst kısımları boyanır. Pervane kanatlarının boyut kontrolü de çok önemli. Huzursuz durumda olduklarından emin olunmalı. Temizlikleri ve boyaları kontrol edilmelidir. Tüm ölçülerinin doğru olduğundan, boşluk olmadığından ve her şeyin kusursuz çalıştığından emin olunmalı.
0: Hükümetteki değişimler nedeniyle Suárez güç kaybeder ve rahatı giderek bozulur. Müdahaleci politikaları, özel sektör sanayiciliği ve uluslararası ticaret ilişkilerini destekleyen yeni sanayi bakanı Gregorio López Bravo'nun liberal görüşleriyle çatışır. 1963'te Suárez tekrar istifasını sunar ve Franco bu sefer kabul eder.
2: Suárez'in inisi kapanır. Her şeyi kamu gücüne tabi kılan ini sona erer ve biz Avrupa'nın diğer bölgelerindeki halka açık şirketlerin yaptığına daha çok benzeyen özel girişimin bir yan kuruluşu olan bir kamu holding şirketi niteliğindeki bir sürece giriyoruz.
3: Ülkemizdeki gemi inşaatı yapısı özel tersanelerden oluşuyordu. O günden itibaren ini büyük bir holding şirketi, büyük bir iş grubu oluşturmak amacıyla tersaneleri bünyesine katmaya başladı ve bu grup nihayetinde Acieros Españoles yani İspanyol tersaneleri adını aldı.
0: İspanyol tersaneleri 1969'da kuruldu. Özcaldúna ve İspanyol Gemi İnşa Derneği adlı özel şirketler ve devlet iştiraklerinden Cadiz tersanelerinin birleşmesiyle meydana geldi. Şirket petrol tankeri üretiminde rekabet yaratmak için kuruldu.
4: Bir grup bakan ve devlet yetkilisi Cadiz Tersanesi'ni ziyaret ederek daha önce bahsettiğimiz fabrika programını ilk elden görme fırsatı yakaladılar.
2: İspanya ve Avrupa için gemi inşası açısından kocaman, devasa bir yapıydı. O zaman için Avrupa'nın en büyük tersanelerinden biriydi.
4: Tersanenin genişletilmesi daha çok güney bölgesindeki bakım merkezini etkileyecek. Oradaki kuru havuz ağırlığı 400 bin tona ulaşan gemileri ağırlayabilecek.
0: Bu proje günümüzün en büyük gemilerinin yani devasa tankerlerin inşasına olanak sağlıyor. Peki bunun sebebi ne? Neden bu tankerler İspanya'da yapılıyor? İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki çatışmalardan dolayı Süveyş kanalının kapatılmasıyla su yoluyla petrol taşımacılığı kesintiye uğradı. Bu yüzden Avrupalı ülkelerin Afrika kıtasının güney kıyılarından geçerek rotalarını uzatması gerekiyordu.
3: Artık Süveyş kanalının tonaj açısından kısıtlanmalarına maruz kalınmadığından gemilerin özellikle de petrol tankerlerinin sınırsız derecede büyümesi mümkündü.
0: Tankerler ve dev tankerler, rejimin ikonik gemileri. Devasa, modern ve muhteşem ama aynı zamanda yapımı da kolay.
1: Bu gemiler teknolojik açıdan o güne kadar üretilen her şeyden daha gelişmişti.
0: Ferrol'deki Astano şirketi 1970'lerde dev tanker üretiminde en büyük şirketlerden biriydi. 1972'de enstitünün bir parçası haline geldi. Yeni modüler inşaat yöntemleriyle öne çıkıyordu. Bu sistem gemilerin büyük bir kısmının birbirinden bağımsız bloklarla inşa edilmesini sağlar. Modüller getirilip birleştirildiğinde geminin %75'i tamamlanır. Modüler sistem geminin daha hızlı ve ucuza inşa edilmesini sağlar.
3: O günlerde tersane müdürü Jose Maria González Llanos'tu. Jose aynı zamanda rütbeli bir deniz subayı ve Franco'nun güvendiği bir dostuydu. İkisi de Ferrollüydü ve tıpkı Juan Antonio Suárez gibi çocukluktan beri arkadaşlardı. İspanyol İç Savaşı sona erdiğinde Cumhuriyetçilerin bölgesine konuşlandırılan birçok deniz subayı ve as subay askeri kariyerlerini kaybettiler. Abi gibi gördükleri Llanos onlara önce müdürü olduğu Ferrol Tersanesi'nde, sonra da Astano Tersanesi'nde çeşitli işler bulmuştu. Tedbiri elden bırakmayan Jose, onlara düşük çaplı işler ayarladı. Açılış töreni için tersaneyi ziyaret eden Franco, bir gün Jose Maria, elemanların arasında kaç tane cumhuriyetçi var diye sorar. Jose Maria, başarılı bir asker olarak müthiş bir cevap verir. Yasaların gerektirdiği sayıda general der. O konuşma orada biter. Çünkü askeriyede yasa dendi mi konuşma biter. Franco başka bir soru sormaz.
0: Astano'da tarihe ismini yazdıracak bir gemi inşa edilir. Arteaga. İnşa edilme şekli ve devasa boyutları gemi inşaatı tarihinde bir dönüm noktası olur.
2: Aynı zamanda İspanya'da yeterli teknik kapasitenin, inşaat kapasitesinin ve tasarım kapasitesinin olduğunu gösteren bir sembol oldu.
4: Devasa bir tanker olan Arteaga, İspanya'da sınıfının en büyüğü, dünyada ise en büyüklerinden biridir.
3: Arteaga, o güne kadar Astano'da inşa edilen en büyük geminin iki katı büyüklükteydi. O günlerde inşa edilen gemiler genelde 170 ila 180 metre uzunluğunda olurken bu gemi 325 metre uzunluğundaydı. Yapısal sorunlar baş gösterdi. Çünkü geminin rampaya fazla gelen ağırlığı yapısal bozulmalara sebep oldu. O zamanlar kargo gemilerinde azami ağırlık yaklaşık 160 bin ila 170 bin tondu. Ancak Arteaga'nın ağırlığı 325 bin tona çıkmıştı. Bu da oldukça önemli bir değişimdi. Astano daha sonra büyük gemilerin eğimli bir gemi kızağıyla suya indirilmesini sağlayan özel bir teknolojiyi geliştirdi.
0: Eğimli gemi kızağına koyulabilmesi için bir geminin desteklerinin inşaat sahasından geminin kızak beşiğine kaydırılması gerekir, oradan da suya indirilir. Bu da açılıp boşaltıldığında geminin destek kısımlarının değişmesini sağlayan kum torbalarıyla yapılır. Geminin bir kısmı su altındayken diğer kısmı karada kaldığında gövdenin kırılmasını önlemek için mafsallı bir beşik tasarlanır.
1: Ferrol'ü bugünkü haline o getirdi. Burayı tersanelerin şahı yaptı. Çünkü İspanya'nın hatta neredeyse dünyanın en büyük gemisi suya ilk defa eğimli bir gemi kazığından salınacaktı. Neler olabileceğine dair büyük bir endişe hakimdi.
3: Sorun suya nasıl indirileceğiydi. Atölye bölgesi ve geminin gireceği su alanının uzunluğu epey kısıtlıydı.
0: Halic'in uzunluğu geminin sadece iki katıydı. Eğer gemi kalkışta maksimum hıza ulaşacak olursa karşıdaki setlere çarpıp batabilirdi. Tarih yazabilmek için bir çözüm bulunmalıydı.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz, tatilin başlasın.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma din.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı?
12: Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
6: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: İspanyol gemi inşaatı sanayisi zirve dönemlerinde tonaj açısından dünyadaki en iyi 4. ülkeydi.
15: 1970'lerin başında Avrupa'ya bakacak olursak petrol tankeri ve dev tanker üretimi açısından İspanya tartışmasız en rekabetçi ülkeydi.
14: Ferrol'daki Astano tersanelerinde akıl almaz bir olay yaşanmak üzere. O güne kadar İspanya'da üretilmiş en büyük tanker Arteaga eğimli bir gemi kızağıyla suya indirilecek. Ama o gün İspanya, Avrupa ve dünyada beklentiler oldukça yüksekti. Çünkü bir dizi sorun çıkabileceğinden korkuluyordu. Denize salım esnasında aşırı derecede hızlanıp Halic'in diğer tarafına çarpmasından korkuluyordu.
16: Fren sistemleri üstünde çalışıp geliştirme yapmak gerekiyordu. Arteaga'da bu bir dizi zincirlerle sağlanıyor ve gemi halatlarla bağlanmıştı. Gemi suya indiğinde bu zincirlerin sürtünme kuvvetiyle gemi sürüklenecek ve gemi kontrollü ve sorunsuz bir şekilde yavaşlatılacaktı.
15: Arteaga çok meşhurdur çünkü Japon mühendisler bile bu kadar uzun bir sivil geminin ikiye bölünmeden denize açılabileceğinden şüphe duymuşlar.
14: Aynı zamanda suyla temas esnasında Pruva'nın batıp tekrardan su üstüne çıkamayacağından da endişe duyuluyordu. Her şey kusursuz hesaplanmalıydı. Dualar edildikten sonra gemi nihayet indirme rampasından suya doğru ilerliyor.
17: Arteaga'nın suya indirilmesi İspanyol ticaret gemiciliği için tarihi bir an yaşanmasına sebep oluyor. Hem gücüne güç katıyor hem de tersanelerimizin kapasitesini gösteriyor.
16: Bir geminin suya indirilmesi ömrünün başladığını gösterir. Ve protokol açılış töreni esnasında suya atılan şişelerle sembolik bir gösteri yapılır. Bu şişe mutlu bir hayatı temsil eder. Franco eşiyle birçok açılış törenine katılır. Zira kral ve kraliçenin bir etkinliğe katılması uluslararası çevrelerin daima ilgisini çekmiştir.
14: Gemi açılış törenleri diktatörlüğü boyunca Franco rejimi ve propagandasının önemli bir parçasıydı. ülkenin ileri gittiğinin hem bir sembolü hem de kanıtıydı. Ancak 1973'te binlerce kilometre ötede çıkan bir savaş İspanyol gemi inşaatı sanayisi ve dünya ekonomisini sekteye uğrattı. Yom Kippur Savaşı'nda İsrail, Mısır ve Suriye'nin başı çektiği Arap ülkeleriyle karşı karşıya geldi. Birleşik Devletler ve Batı Avrupa İsrail'le müttefiklik kurdular ve petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütü buna ham petrol tedariğini keserek yanıt verdi.
15: Petrol kriziyle her şey yerle bir oldu. Dev tankerlerin üretimi durdu çünkü kriz en fazla dev tanker tipi gemilerin etkilendiğini gösterdi. Kimse onlardan yapmak istemiyor, herkes onlardan kurtulmak istiyordu.
7: Dev tankerler gibi büyük gemiler kıtaların etrafını dolaşarak Süveyş ve Panama kanalı gibi yerlerden geçmelerine gerek olmaması anlayışıyla tasarlanmıştı. Güya daha büyük gemiler inşa ederek daha fazla yük taşınabilecek ve daha çok kâr edilebilecekti.
14: Birkaç sene sonra yaşanan bir başka büyük olay, İspanya'daki dev tanker üretimini ve gemi inşaatı sanayisinin altın çağını tamamen bitirdi.
17: 6 gün savaşının sonucunda 5 Haziran 1967'de geçişlere kapatılan Süveyş kanalı deniz trafiğine tekrar açıldı.
7: Yeni düzenlemeler bu tür gemilerin artık karlı bir yatırım olmadığını ortaya koydu. Bu sebeple üreticiler daha küçük gemilere dönerek yapılması planlanan daha büyük gemileri hiç üretmediler.
15: Kurulan, tasarlanan ve bu uzmanlaşma temelinde büyüyen tersaneler bunun sonucunda büyük bedeller ödedi. Bu değişime ayak uyduramadılar.
14: Kadiz Tersanesi de bu kaderi paylaştı. Tesislerini daha büyük gemiler inşa edebilmek için yıllarca inşaat çalışmalarıyla büyüten bu tersane, inşaat işleri tam bittiğinde dev tankerlerin artık talep görmediğini fark etti.
15: Bu 1960'lar ve 70'lerdeki İspanyol tersaneleri ve gemicilik sanayisinin ve özellikle de İNİ'nin karşılaştığı bir başka çıkmaz oldu. Planlanan projeler tam hayata geçirileceği zaman artık onlara ihtiyaç kalmadı. Ortaya fiyaskoyla sonuçlanan bir yapı çıktı. Büyük bir fiyasko.
14: Günümüzde yani küreselleşme çağında gemiler için yeni standart 200 metreden uzun olmamaları. Üstelik yükleme ve indirme işlemleri için her bir limanın vincine ve tesislerine göre değişiklik gösterebiliyor.
7: Bu geminin inşası sanırım 4 ila 5 yıl sürdü ve inşaat sürecine 4000 ila 5000 kişi dahil oldu. Peki ya bu gemiyi denizde yürütmek için kaç kişiye ihtiyaç vardı? Tayfası belki de yalnızca 20 kişi. İnşaat sürecine bu kadar insan ve bu kadar saatlik bir emek harcanırken geminin bakımı, kontrolü ve teknik işleri için çok az insanın yetmesi oldukça hayret verici bir şey.
14: Sevilla Tersanesi geçmişteki önemine rağmen sanayilerin elden geçirilmesi düşüncesine yenik düşmesi sonucunda 2006'da devlet tarafından satıldı. Bugün burayı tekrardan canlandırma çabaları eski tesislerde hala devam ediyor.
11: Baraj hem su basması hem de su tahliyesi için kullanılan bizim mazgal delikleri dediğimiz dehlizlerle çevrili. Su basması elbette çok basittir. Bir dizi vanayı açarsınız ve su sorunsuz bir şekilde içeri dolar. Su tahliyesi ise daha karmaşıktır. Tüm barajı boşaltmak yaklaşık 6 ile 8 saat sürebilir.
14: Sevilla'da işçiler ve ailelerine barınma sağlamak için kurulan El Cano adında büyük bir mahalle var. Bugün denizcilik tarihi açısından yalnızca ismi kalmış. Manuel Ronda da babası gibi bu tersanede çalışıyor.
12: Eskiden 3 pompa istasyonu vardı ama artık sadece 2 tane var. Motorlar şurada yer alıyor. Pompalar da burada. Pompalarımız işte bunlar. 9 metre derinlikten su çekip şu borular aracılığıyla nehre geri pompalıyorlar. Bu şekilde ilerliyor. Bunların hepsi burada üretildi. Vanalar hiç değişmedi. El Cano yazar. Yani tersanenin ismi. Bir de Sulzer, o da pompa üreticisi. Bunları tersaneye özel yapmışlar. Bayağı eski. O yüzden çok dikkatli şekilde kullanmalısınız. Hiç aceleye gelmez ama her işi özenle yapabilirsiniz zaten. Haksız mıyım? Bunlar elektrik, su ve gaz tesisatlarının eskiden geçtiği ilk yapılan tüneller. Bu yol baraj boyunca devam ediyor. Tam 120 metre. Barajda bir kavis var. Sonra bir 120 metre daha sürüyor. Bu tünele benzer suları toplayan bir başka tünel de barajın hemen altında yer alıyor. Hemen hemen aynı boyutlarda. Burada gördüğünüz kapılara benzer kapıları var. Sular tahliye edilirken buradan akıyor. Bunun birebir kopyası ama hemen ayaklarımızın altında. Eskiden burada çok fazla çalışan vardı. Ben diyeyim 2000, siz deyin 3000. Tabii doğal olarak özellikle burası için oluşturulan bir bakım ekibi de vardı. Burası harika bir durumdaydı. Bugünlerde ise 10-12 senedir atıl durumda olduğundan işte bu gördüğünüz hale geldi.
16: 1940'lardan 1970'lere ve hatta 1980'lere kadar olan dönemde gemi inşa sektörünün gelişimi endüstriyel bir mega yapı, ticari bir mega yapı ve iş gücü açısından bir mega yapı haline gelen bir sektörün evrimiydi.
14: İspanyol tersaneleri dış dünyaya açılıp özel işletmeleri desteklemeye başlayan Franco rejimiyle denk düşen bir dönemde altın çağını yaşadı. Juan Antonio Suárez gibi kişiler tarafından idare edilen bu totaliter devlet kurumu, bağımsız ekonomi döneminde kaynak sıkıntısı çektiğinden giderek önemini yitirmeye başladı.
15: İni Suárez için hem bir hayal hem de bir fiyaskoydu.
14: Bugün sivil ve askeri gemi inşası Cartagena, Ferrol ve Cadiz Körfezi'nde yoğunlaşmış durumda. Bu endüstri, Navantia Başkanlığı'nda Elcano ve Baza'nın mirasını devam ettirip onu daha da büyütüyor. Enstitüye ait diğer şirketlerin sonuysa farklı oldu. Birçoğu özelleştirildi.
18: Suárez'in 20 yılı aşkın ENI başkanlığı süresince kurulan birçok şirket varlığını hala sürdürüyor. Yani Suárez'in mirası devam ediyor diyebiliriz.
14: Franco rejimi tarafından kurulan tüm kurumlar içinde Ulusal Sanayi Enstitüsü en iddialı olanlardan biriydi. Birçok kolu zamanla değişen koşullara ayak uydurarak varlığını hala sürdürmektedir.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
13: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
16: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
17: Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
18: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
19: Budur.

0: Müsli.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
4: tak. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Güzel bir İtalyan arabası alın.
1: Onlar çok pahalıya geliyor.
2: Çok güzel, çok beğendim. Ne sorunu var?
1: Biri bir delik açmış, döşemeler yıpranmış. Bunlarda anten var mıydı? Çok korkunç.
2: Pis işine bana mı kaldı?
1: Eski sahibi spor araba yapmak istemiş. Kilolu insanlar da spor ayakkabı giyer.
2: Önce sol viraj, sonra tam gaz. Ha, çok iyi.
3: Klasik araçlar için doğru adres. Kubiki Motors.
1: Benim için en güzel şey arabaları hayata geri döndürmektir.
3: Chris ve Max her zaman iyi kar getirecek klasiklerin peşindeler.
2: Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz.
3: Bu sırada para da kazandıkları için hayallerindeki işi yapmış oluyorlar.
1: Ben başka bir çağdan kalan arabalarla çalışmayı seviyorum. Hem eğleniyorum hem de bu işe tutkuyla bağlıyım.
3: Yeni proje, ekipçe yenen öğle yemeği sırasında başlıyor.
1: Bir araba alalım, yeni bir şey yapmak istiyorum.
4: Volvo 262 C.
5: Onu düşünebiliriz.
6: Fiat Dino? 69 veya 70 model.
1: Onlar güzel ama çok pahalı oluyor. İtalyan arabaları çok pahalı.
0: Afiyet olsun, başka bir arzunuz?
1: Çok hızlısın.
0: Evet, güzel bir İtalyan arabası alın. En iyisi onlar.
1: İtalyan arabaları güzel ama çok pahalıya geliyor maalesef. Ayrıca parçalarını bulmak da zaman zaman zorluyor.
0: Neye göre? Güzel bir Maserati, Lamborghini, Ferrari, Fiat.
1: Hepsi pahalı ama fiyat olmaz.
0: Tamam, o zaman güzel bir Lamborghini alın. He?
1: Önce bir şey içelim mi?
0: Olur.
2: Teşekkür
0: afiyet
2: ederiz.
0: Olsun. Ciao.
1: İtalyan arabası. Lancia olabilir. Ben Integrale'yi her zaman beğenmişimdir, bambaşka bir araba. Benim gençliğimde en iyi yarış arabası oydu.
3: Bir Lancia Integrale'ye karar verdiler. Chris iyice araştırdıktan sonra umut vadeden bir araç buldu.
1: Gençliğimde bile çok beğendiğim bir arabaydı. Babam çok Lancia sürdü. Süper seri küçük bir arabaydı. Fiyatlardan daha iyi olduklarını düşündüm hep. Lancia Delta'ya 80'lerden 89'a kadar M3 katili derlerdi. Standart Lancia'ların dışında Delta Integrale vardı. Çok iyiydi.
3: Delta Integrale motor sporlarının simgesidir. Dört çeker, 1987'de Dünya Rally Şampiyonası'na girişiyle birlikte 6 yıldan fazla pistleri domine etti. Bu yüzden büyük bir hayran kitlesi var. Daha gelişmiş ve daha az bulunan Evo 2 modelinin fiyatı bugün bile çok yüksek.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Stefan, sen misin?
2: Evet.
1: Telefonda konuştuk.
2: Evet, konuştuk.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: Çok iyi.
1: Güzel. Güzel bir integrale.
2: Evet.
1: 16 valf.
2: 16 valf ve siyah.
1: Güzel bir araba. Başka var mı?
2: Evet.
1: Öyle mi?
2: Beni takip et.
1: Bu kadar çok integraleyi bir arada görmek güzel. Benim almak istediğim ortadaki. Harika bir araba bence. Rengi biraz solmuş ama güzel.
2: Veni, vidi, vici. Geldim, gördüm, yendim. Bu arabanın olayı buydu.
1: Kesinlikle öyle.
3: Bu integrale daha zayıf olan 8 valf motora ama daha çok tutulan ve daha güçlü olan Evo 2 modelinin görüntüsüne sahip.
1: Tavan dahil bütün birleşme noktalarında pas var mı diye kontrol ediyorum. Bir integralede pas varsa köşelerde vardır. Ayrıca kaza yapıp yapmadığını da oradan anlarsınız. Burada macun var.
2: Belli oluyor mu?
1: Evet evet belli. Normalde kaynak noktaları görünür.
2: Buralarda mı?
1: Bunda macun var.
2: Buralarda mı?
1: Altı pas tutar. Bunlarda anten var mıydı?
2: Normalde yok ama o dönem tavanı deliyorlardı.
1: Ya.
2: Sonradan takıyorlardı.
1: İnsanların kaportaya bir delik açmalarını hep çok kötü bulmuşumdur. O delik bir dakikada açılır, fazla sürmez ama yama yapması kabustur. Döşemeyi sökersin, pas varsa temizlersin, yama yaparsın. En kötü durumda kaynak yaparsın, macun atarsın, boyarsın. Bence bu korkunç. Bu arabaya yapılmaz bence. Orijinali neyse öyle kalmalı. Jantlar orijinal değil ama yandakiler orijinal. Gerçek jantlar bunlar işte.
2: Evet, bunlar kompotif ama sen speedline'ları kastediyorsun.
1: Evet, speedline'ler daha düz değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, daha düz.
1: Onlardan bulmak lazım. Bunlar
2: orijinal değil.
1: Benim gençliğimde bütün jantların ortasında Azev yıldızı vardı.
2: Evet, doğru. O zamanlar çok modaydı.
1: Güzel. Halı kötü durumda.
2: Evet, değişmesi gerekiyor.
1: Vites görüğü kayıp ama göğüslük güzel.
2: Evet.
1: Kötü
2: hiç
1: durmuyor.
2: Ses yapmıyor. Fena değil.
1: Hı-hı, çok iyi. Biri bir delik açmış. Döşemeler yıpranmış. Ben Alcantara döşemeleri severdim. Orijinal Evo'larda vardı.
2: Evet, onlar öyleydi. Onu yamamak gerekiyor.
1: Ne zamandır yatıyor bu?
2: Yaklaşık 10 yıldır yatıyor.
1: Araba ömrünün çoğunu garajda geçirmiş. Son 10 yıl Stefan'ın garajında yatmış. Ondan önce de iyi bakmışlar. Yani genel hatlarıyla iyi görünüyor.
3: Ama orijinal bir Integrale Evo 2 değil. Zaten o model Chris için karlı bir yatırım da değildi. İyi durumdaki Evo'lar az bulunuyor ve çok pahalı. Bu araba en azından ikna edici bir Evo 2 görüntüsüne sahip.
1: Kule gergisi orijinal mi?
2: Hayır.
1: Sonradan ekleme.
2: Ekleme.
1: Bu nedir?
2: Bu mu? Bu bir solenoid valve. Turbonun kontrol ünitesi. Turbo devreye girdiğinde basıncı bir yerden boşaltması gerekiyor.
1: Devreye giriyor.
2: Doğru.
1: Orijinal mi peki?
2: Orijinal tasarımı böyle değil. Normalde emiş manifolduna bağlı olması gerekiyor. Bağlantısı aşağıda ama bu haliyle sorunsuz çalışıyor.
1: Evet, çalışır.
2: Emisyon kuralları gereği o şekilde yapılmış ve muayeneden geçmiş.
1: Normal değerlere dönmüş.
2: Doğru.
1: Emisyon değerleri doğru, normal evet. Anladım. Çok güzel yapmışlar. Teknik olarak karmaşık bir araba.
2: Evet, çok karmaşık bir araba.
1: Max'in uykusu kaçacak.

0: Lambalardan bir tanesi yanıyor.
1: Evet, ABS lambası yanıyor. Bunlarda kronik sorun.
0: Yağ basıncı. İyi görünmüyor.
1: Göstergesi bozuk. Sensörü bozuk.
0: Hangisi? Hangisi bozuk?
1: Ben sürdüm bu arabayı. Sorun yok, merak etme.
0: Sesinden belli oluyordu zaten. Evet.
1: Evet. Dediğim gibi bakım istiyor. Ayrıca valflere ayar gerekiyor.
2: 10 yıl boyunca yatmak motorda gözde görülür bir etki yaratmış. Bu yüzden Chris sadece 300 metre uzaktaki tamirhaneye kadar bile olsa deneme sürüşü yapmayı atlamıyor.
0: Bu Integrale'yi ilk defa sürmek ve mantıklı bir fiyata benim olabileceğini bilmek keyifli bir duygu. Bir arabaya bakmak için tamirhane yolculuğu yapmak çok güzeldir. Bugün benim için rüya gibi bir gündü.
2: Arabanın altına bakmak pazarlık sırasında Chris'e iyi bir argüman verebilir. Şimdi gözü dört açmak ve her bir santimetreyi dikkatle incelemek gerek. Akslar, lastik burçları, paslar.
0: Turbo kaç senelik biliyor musun?
1: Sanırım ilk takılanlardan, dayanıklı oluyorlar.
0: O kadar dayanır mı?
1: Evet, evet.
0: Kaç kilometrede?
1: 114 bin.
0: Arabanın altında iç pas yok. Bundan çok memnunum. Altı iç paslı olmamalı. Ayrıca sıvı kaçağı da yok. Birkaç yerde müdahale etmek lazım ama genel olarak gayet iyi durumda bir araba bu. Galiba satın alacağım. Arabayı beğendim. En son kaça bırakırsın?
1: 20 bine.
0: 20 bin.
1: Biraz masraf gerekiyor tabii ki ama iyi arabalar iki katına rahat satılır. Kapalı bir yerde yatan bir araba zaman içinde değer kaybetmez.
0: Yeni jantlar lazım, sağ tarafa yeni bir far, yeni döşeme lazım, alkantara bulmak lazım, halı lazım, temizlik lazım, kaynak lazım, deliğin kapatılması lazım, tampona boya lazım, antenin sökülmesi lazım ve oraya da boya lazım. Dolayısıyla 20 bin dedin, tüm bunları düşünürsek biraz... Öf.
1: Çok masraf çıkardın.
0: Aynen öyle, çok masraf çıkıyor bakınca. Sana teklifim 14 bin.
1: 14 bin olmaz.
0: Stefan masrafları duyduktan sonra beni anladı. Arabanın çok işi var ve çok masrafı var. O yüzden doğru fiyatta buluştuk. Ne diyorsun bu fiyata?
1: O zaman 17 bin diyelim.
0: Bence ortada buluşalım. 16 diyelim ve arabayı alayım, olur mu?
1: Anladım.
0: Bana da biraz para kalsın bari.
1: Tamam, kabul.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Güzel.
1: 16 bin.
0: Güzel. 16 bin iyidir. Tamam. Harika. Harika. 16 bin çok iyi. Ben gayet memnunum. Evet. Bugün ben kazandım. Çok mutluyum. İyi bir iş olacağına ve başka bir sorun çıkmayacağına dair Max'i ikna etmem gerekiyor. Neyse, bunu sonra düşünürüz.
1: Kesinlikle. Seni kıskanacak.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
10: İntegrale Münih'teki tamirhaneye geldi. Max ak mı kara mı anlayacak şimdi.
11: Nihayet bir spor araba. Ah, çok güzel, çok beğendim. Jantlar orijinal değil ama iyi duruyor. İlk düşüncem, ilk izlenimim gayet olumlu çünkü bunlar süper arabalar. Yolda iyi gidiyorlar. Chris'le aynı fikirdeyiz. Tam benlik bir iş.
12: Max yarış pilotudur. Yarış arabalarına bayılır. Yavaş ve büyük hantal şeyler ona göre değildir. Hızlı şeyleri sever.
11: Nerede buldun bunu?
12: Bir yuvada. 5 tane daha vardı.
11: Yuvada mı? Sahi. Evet. Peki neden bu?
12: Çünkü en ucuzuydu.
11: Çok mu ucuzu? Evo 2 mi bu yoksa?
12: Değil.
11: Görüntü de öyle.
12: Evet. Ama her parçası orijinal. Yani orijinal Evo 2 tamponlar, orijinal Evo 2 kapılar, orijinal arka spoiler var üstünde. Her şey orijinal.
11: Bende kalabilir mi?
12: Bizde her şey satılıktır.
11: Bence gayet iyi. Çok güzel bir araba. Modifiye olması beni rahatsız etmedi. Çoğu insan orijinal ama deyip beğenmez arabayı. Ama bu arabayı iyi yapmışlar, uyduruk değil. İyi parça kullanmışlar, bu halde kalabilir. Arızası ne, bir sorunu var mı?
12: Sadece orijinal Evo olmadığını biliyoruz.
11: Tamam.
12: Ve o kadar para etmeyecek.
11: 8 valf mi?
12: 8 valf. Avantajı daha uzun ömürlü. Tabii ki daha güçsüz ama ben sorun etmiyorum bunu.
11: Evet.
12: Kilometreye bak.
11: Hı. 114 bin.
12: Evet.
11: Direksiyon
12: küçük.
11: Bence iyi yani.
12: Bence de gayet iyi duruyor.
11: Altına baktın mı? Ben araba alırken
12: biliyorum,
11: altına
12: biliyorum.
11: Bakarım.
12: Ben de baktım. Merak etme.
11: Evet.
12: Lifte koydum.
11: Öyle mi? İyi, iyi etmişsin. Yoksa ben bakacaktım altına. Peki iyi mi?
12: Evet, katalitik konvertörün koruma plakları bile yerinde duruyor. Biraz paslı ama yerinde duruyor. Yani araba açık havada kalmamış, dışarıda yatırmamışlar. İyi bakmışlar. Araba iyi bir durumda. 20 bin istediler.
11: Yani kötü. Kaça anlaştın?
12: Piyasada 40 bine gidiyor. Sahibi fazla masraf yapmadan o parayı satarsın dedi. Ama ben 16'yı aldım.
11: Ne yapalım? Eski haline çevirmek aptallık çünkü güzel.
12: Evet, çevirmeyelim çünkü iyi yapmışlar bence. Sadece şey lazım, kaportaya pastacıyla.
11: Evet evet, rengin tutması için şart bence.
12: Ondan sonra da...
11: Değil.
12: Evet ama antenin gitmesi lazım, oraya ait değil o.
11: Kesinlikle. Fiyat iyi. Ayrıca 16 bin alınan bir araba makul bir yatırımdır. 40 bine satarsan sana biraz para kalabilir. Motora ufak bir ayar yapmışlar, gördün mü?
12: Şu mu?
11: Evet, kırmızı.
12: Sarı tehlikeli, kırmızı iyi.
11: Öyle mi?
12: Evet.
11: 8 valfler mi?
12: Evet, 16 valfler kırmızı değil.
11: Bilmiyordum.
12: Lambalardan biri yanıyor.
11: Yağ basıncı göstergesi.
12: Yağ göstergesi çalışmıyor. Ama yağ basıncı normalmiş.
11: Harika. O zaman değişsin.
12: Ses yapıyor, valf ayarı lazım.
11: Anladım.
12: Ve Ses var. Valf ayarını yapmamız lazım. Zaten bizim işimiz bizi yormaz değil mi?
11: Evet, sorun yok.
12: Motorla oynamamışlar, bozmamışlar. 114 bin kilometrede. Frenler 10 yıldan sonra beklenildiği gibi, yani paslanmış.
11: Vitrine mi koymak istiyorsun yoksa başka bir planın var mı?
12: Halıyı kaldırmak istiyorum, yenisi lazım. İlk işimiz döşemeler, eskisi sökülecek çünkü konsepte uymuyor. Tavan döşemesi bitmiş durumda, halı bitmiş. Kapı döşemeleri, evo döşemeleriyle aynı olacaksa değişmeleri kesinlikle şart. Tüm bunları halletmeliyiz.
10: Yeni döşemeler araca kendine özgü görünümünü verecek. Ama döşeme işi bazıları için gerçek bir sabır testidir.
12: Koltuğu öne çekelim. Olmuyor. Galiba arızalı.
10: Bu durumda başka yerden devam etmek daha iyi.
12: Sana bir şey göstereceğim Max.
11: Neymiş o?
12: Baksana. Şuna bak. Bunu ters çevir. Yerine otursun.
11: Güzel.
12: Orijinal rally arabalarında arka kanat kalkık olur. Çünkü 180 beygirlik bir arabaya daha fazla bastırma kuvveti gerekir. Ama insanlar spor görüntü de isterler. Kilolu insanlar da spor ayakkabı giyebilir, öyle değil mi?
10: Aracın söküm işi devam ediyor.
12: Orijinal yazılar güzel, beğendim. Bir parçayı almaktan kurtulduk böylece.
11: Taban döşemesi daha kolay söküldü.
12: Evet, sökme işi gerçekten zor oluyor. Plastik zaman içinde çok bozuluyor.
11: Harika.
12: O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bu parçaları her yerde bulamazsınız çünkü. Bu iyi görünüyor. Gayet güzel. Bunun vidaları nerede? Geri mi taktın?
11: Evet.
12: Güzel ama her yerde boş vidalar var.
11: Evet ama başka türlü olmuyor. Yoksa bitmiyor.
12: Strateji.
11: Fobi. Bana sorarsan seninki obsesif kompulsif bozukluk.
10: Bunlar hep duyulan müşfik tonda konuşmalar.
12: Söylesene, tavan döşemesinin üstüne mi örtüyorsun?
11: Arkayı açsana. Kuş yuvası var.
12: Nerede?
11: Şurada işte.
12: Çok kötü.
11: Altına fare girmiş kesin. Öyle oluyor. Kuş fare pisliğinde yuva yapıyor.
12: Evet. 10 yılda bir fare yaşamıştır içinde ama mavi şeyler ne yani? Hangi arabadan getirmiş acaba? Ha işte yuvasını buldum. Orada kendine yer yapmış. Tam burada.
11: Dost olmuşlar. Bir fare kendine harika bir yuva yapmış. 100 yuvarlak bir delik, sıcacık bir yuva, döşeme o yüzden sarkıyor. Hala tutuyor kendini. İğrenç.
12: Altı ıslak mı?
11: Hayır kupkuru. Harika. Güzel.
12: Evet, yalıtımı bile var.
11: Orası enteresan. Kaybetmeyelim onu. Emniyet kemerinden düşme olabilir. Bak, burası tuttu işte.
12: Akıllıca. Ben para buldum.
11: Aa, ne çok var. İşte.
12: Ve Lancia amblemi. Aa, orijinal direksiyondan.
11: Güzel.
10: İki saatin ardından döşeme tamamen sökülüyor. Chris ve Max için şu ana kadar hiçbir sürpriz yok. Tek bir nokta hariç. O noktada pas sinsice yürüyor.
11: Arabanın en kötü noktası burası.
12: Bir araba için en kötü pas.
11: O kadar kötü değil. Bence kolay.
12: O zaman biz...
11: Daha kötüsünü gördük.
12: Evet. Onlar da öyle. Kırmızıydı. Yarısı.
11: Yarısı.
12: Ama... Diyorum ki... Bir boyacı gelip baksın. Boyayabilir mi? Cila olur mu? Bize o söylesin. Kırmızı olur mu? Sonra da...
11: Teknik.
12: Karar veririz. Döşemeyi sipariş ederiz. Araba boyadan gelince döşemeyi yaparız. Sonra motor, sonra jantlar.
10: Aslında net bir savaş planı. Ama patron hemen reddediyor. Patron teknolojiye odaklanmak istiyor. Yoksa pahalıya çıkar diyor.
12: Bir valve tıkırtısı var ama bakım zamanı gelmiş. Valve'lerin ayarı yapılacak. Trigger de değişince her şeyi daha iyi anlayacağım. Denge mili için bir triggerimiz var. Küçük bir trigger. Tam şurada bak, görüyor musun? Hı hı. Ve büyük trigger.
11: Kammili için.
12: Evet, onun için.
11: Sonra?
12: Burada yanlış yapabilirsin. Hı
11: hı. Yanlış yapabilirsin.
12: Şimdi çok şey yanlış gidebilir. Motor çok mu dayansın, az mı? Buna karar vermek gerekiyor. Alttaki rulmanı sökmemiz gerekiyor. Ondan sonra öbürünü sökeceğiz ama krank mili oynayabilir diye onu işaretledik.
11: Evet.
12: Bunun ne olmuyor? Olmadı.
11: Hayır, sadece krank döndü.
12: Aa, yapma.
11: Şiddet?
12: Saf şiddet. Gevşemeyen o vidalar bazen beni sinir ediyor. Tabanca zayıf kalıyor. Nasıl yani?
10: Yeni bir tabanca gerekiyor. Daha yüksek tork, en inatçı vidalardaki büyük sorunları bile kendine dert etmez.
11: Çıkan vida bu. Sol tarafta açılıyor. Yani tersten dönüyor. Sen sıkarken vida gevşiyor. Sorun tabancanın çok zayıf olmasından kaynaklanıyor.
10: Bu aracın trigger kayışının ne zaman değiştiğini hiç kimse bilmiyor. O yüzden eskisi kopmadan önce değiştirmek en iyisi. Chris ve Max motor hasarı riskini almak istemiyorlar.
11: Yepyeni.
10: Eski gergi kasnakları da değişiyor. Bu kasnaklar trigger kayışının güvenle takılmasını sağlıyor. Yoksa 4 silindirli motorun zamanlaması yanlış oluyor.
12: Evet, ne başardık? Motorun üstündeki bütün işaretlemeleri doğru bir şekilde yaptık. Kam mili, krank mili, denge mili doğru konumda. Artık kapağı kapatabiliriz. Sonra motoru çalıştırıp doğru mu diye sesinden anlayabiliriz. Umarım doğru yapmışızdır.
11: Sonra ben sürerim.
12: Evet.
11: Jansız.
12: Jansız.
10: Sorun Chris sayesinde çözülmüş oluyor.
12: Sana bir şey getirdim. Bunları istedin değil mi?
11: Hey!
12: Bunlar da değil
11: harika
12: mi?
11: Harika görünüyorlar. Çok güzel.
12: Doğru jantlar bunlar işte.
11: Harika. Nereden buldun? Her yerde bulunmaz bunlar.
12: Orijinal centerline. Biraz zor oldu ama bence çok iyiler. Evet.
11: Speedline. Bu arabanın doğru jantları. İşte dileğim buydu. Takacağımız jantlar, rally jantları olsun istiyordum.
12: Bunlar bu araba için doğru jantlar. Evo'larda speedline jantlar vardı. En iyi tercih onlardı. En iyi onlar görünüyor. Ve Max'e güveniyorum. Jant flanşları sağlam mıdır?
11: Asla. Hiçbir zaman olmaz ama bunlar sağlam.
12: O zaman sana hemen yenisini getireyim. Spor flanşları.
11: Şiir gibi konuştun. Güneşin parladığı çok belli. Chris bu havalarda parça buluyor. Harika. Belli şeyler iyi satar. Bu jantlar bu arabayı güzelleştiriyor. Bundan sonra integrallerinin bakımını yapacağız. Eski yağı boşaltacağız. Yerine yeni yağ koyacağız. Yağ filtresini standart olarak değiştireceğiz. Ondan sonra bujileri değiştireceğiz.
12: Max, yağ değiştirelim. Eskisiyle fazla yol gidemeyiz.
11: Pis iş yine bana mı kaldı? He? Filtre aldın mı?
12: Çoktan aldım. Filtre burada işte.
11: Tamam.
12: Sen başla. Yağımız da var. Karper tıpası sağlam.
11: Sızdırmamış.
12: Hiç sızdırmamış. Gayet iyi.
11: İyi eğlenceler bana. Sen ne yapacaksın?
12: Çalışacağım.
11: Çalışacak mısın yoksa gezecek misin? Aynı nakarat. Evet, ne zaman pis bir iş olsa Chris'in her nedense işi oluyor. Ya dışarıda bir işi oluyor ya da ofiste bir işi oluyor.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor.
1: Bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Kalter tıpası kolayca çıkıyor.
15: İyi görünüyor. Ya eski değil ama hiç belli olmaz.
14: Yağ değiştirirken üreticinin tavsiye ettiği viskozite ve diğer değerler hayati önem taşır. Ancak o zaman doğru basınç elde edilir ve yağlama garanti edilmiş olur. Bu işin sorumlusu yağ pompasıdır.
15: Yağ basıncını mı hallediyorsun?
16: Evet.
15: Göstergede mi bir sorun var? Yoksa pompa mı bozuktu?
16: Sahibi söylesene. Basınç olduğunu söyledi.
15: Tamam.
16: Bence kötü değil. Ben ona güveniyorum. Bu düzelebilir bence.
15: Kontrol etmek iyidir. En kötü durumda yağ pompası bozuktur ve basınç yoktur. En kötüsü o. Gösterge bozuk olabilir. Bu sorun değil. Yağ basıncını ölçen parçanın elektrik bağlantısında bir sorun olabilir. Ya da basınç sensörü bozuktur. Bunların hepsini kontrol edeceğiz.
14: Yağ pompası sürüş sırasında yüke bağlı olarak yağ basıncını artırır. Düzgün yağlama olmazsa motor hasarı kaçınılmazdır.
16: Şimdi yağ basıncı testi yapacağız çünkü arabanın üstündeki gösterge çalışmıyor. Basınç olup olmadığını görmek istiyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım.
15: Evet.
16: Yağ basıncı yoksa yeni bir pompa lazım ya da yeni bir gösterge. Evet.
15: Basınç var mı?
16: Var.
15: Çok iyi.
16: Evet.
15: Basınç var, harika.
16: Evet, 7.5 var. Mükemmel, süper.
15: Motor rölantide yüksek çalışmıyor.
16: Evet, çok iyi. Sorun yok.
15: Yani basınç var. İki olasılık. Ya alttaki sensör
16: gösterge.
15: Ya da gösterge. Önce sensörü değiştirelim bence.
16: Bence de daha ucuz.
14: Chris ve Max gibi iki deneyimli tamirci için parça değiştirmek çocuk oyuncağı. Aracın yağ basıncı sensörü kolay ulaşılabilir bir yerde neyse ki.
16: Şimdi yağ basıncı göstergesinin çalışması lazım, bozuk değilse tabii. Ya da üçüncü seçenek, sensöre giden kablo bozuktur. Onu düşünmek bile istemiyorum şu aşamada.
15: En kötü senaryo o olur. İtalyan arabaları için bu durumda o kadar sürpriz değil. Bu sorun bunlar da kronik
16: evet,
15: zaten.
16: Onu hallediyoruz işte.
15: Çalıştırıyorum.
16: Evet evet, hadi.
14: Peki sorun hemen çözüldü mü?
16: Söylesene, hadi söyle.
15: Basınç evet var, evet. Süper.
16: Sana inanıyorum.
15: Bak, çalışıyor.
16: Çok iyi. Basınç sensörünü değiştirdik ve hop, gösterge 7 bar göstermeye başladı bile. Mükemmel bence.
14: Bir sonraki teknik sorunun çözümü bu kadar

0: Kolay olmayacak. Büyük bir uzmanlık ve beceri gerektirecek.
1: Şimdi valfleri ayarlıyoruz, vuruntuyu hallediyoruz ve valflerin doğru zamanda açılıp kapanmasını ayarlıyoruz. Hava emişi ve egzoz çıkışı için önemli bir ayardır bu. En iyi performans için doğru bir ayar gerekiyor. Her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmalıyız.
0: Valflerin zamanlamasını kam mili kontrol ediyor. Kam mili her bir valf için tam orta noktaya ayarlanmalı. İtici supapla mil arasındaki mesafe sentille ölçülüyor. Valfin doğru oranda açılması için arada bir boşluk olması gerekiyor.
2: Devam et, olacak gibi. Oraya bak. Hadi baksana.
1: Olacak gibi mi?
2: Evet, hepsi yukarı kalktı yine. Yeter mi bilmiyorum. Sen de baksana.
1: Ufak bir tornavida lazım
2: olmadı
1: bize.
2: Olmadı mı? Ben...
1: Şu plakalar çok kötü. Saçma bir icat yapmışlar.
0: Chris ve Max, supapı açan plakayı sökmek için supap tırnağı denen aleti kullanarak yayı aşağı bastırıyor.
2: İşte bu.
1: Söktüm.
2: Evet.
1: Bu
2: çıktı.
1: Parça. İşte bu. Ayar parçası. Bu kutunun içinde her ayara uygun kalınlıkta parçamız var. Valf aralıklarını bunları kullanarak ayarlıyoruz. Farklı kalınlıkta ayarlar var. Subap iticisini bastırmak için özel aletler kullanmak gerekiyor. Bu ayarın olması için krank milinin ve kam milinin doğru konumda olması gerekiyor. Ayrıca ayarların nasıl olması gerektiğini bilmeniz de lazım. Emiş valfi için milimetrenin kaçta kaçı olacak, egzoz için kaçta kaçı olacak bunu bilmelisiniz. Karmaşık bir iş ve biraz sabır gerekiyor ama biliyorsanız başarabilirsiniz.
0: 8 supaplı bir motorun en iyi ayarı emiş için 0,35 mm, egzoz için 0,4 mm'dir. Motor doğru ayar sayesinde doğru hava yakıt karışımını alır.
1: Bir arabayı yürütmek kolay bir iş değil. Sürmek mekanik olarak kontrol altında tutmaktan daha kolay.
2: İlgilenmiyorum. Sen o işe bak, ben sürerim. Artık oldu mu sence?
1: Mükemmel oldu. Tam ayarladık. Maksimumda. Artık kapak kapatalım.
2: Evet, bitirelim.
0: Sırada iç döşeme var.
1: Siyah bence çok iyi oldu.
2: Evet, yeni döşeme.
1: Evet, çift taraflı.
2: Hayat gibi, hep çift taraflı. Eline sağlık.
1: Oyalanma, vaktimiz yok.
2: Evet, evet, evet. Bana büyük bir iyilik daha yapabilir misin Chris?
1: Bir tane daha mı?
2: Evet. Söyle. Mutlaka yapmalısın.
1: Ne lazım?
2: Burası tam bir felaket.
1: Evet, yapacak bir şey yok. İtalyan malı.
2: Çok kalitesiz, berbat durumda. Listemde bir şey daha var. Onu alır mısın?
1: Ahşap kol mu?
2: Hayır, orijinal istiyorum.
1: Aa, o iş biraz zor.
2: Bu fikirleri kim buluyor bilmiyorum ama... Bir arabayı gerçekten çirkinleştirmek istiyorsan onu vites koluyla başarabilirsin. Bu vites kolu bu arabaya konabilecek en çirkin kol.
0: Estetik kaygılar Max'te. Uyumlu bir görüntü satış fiyatını da etkiliyor.
2: Şuna bak Chris, hiç hoşuma gitmedi.
1: Nedir o?
2: Bu.
1: Kablolar görünmesin mi?
2: Bunu kısaltabilir miyiz ha? Saklayabilir miyiz?
1: Olur. Onun dışında gayet iyi.
2: Bence harika. Kabloları sakın kesme.
1: Bekle.
2: Hemen hallettik. Orta konsol üstüne geliyor zaten.
1: Siyah halıyı serince mutlu oldum. Görüntüyü tamamen değiştirdi. Eski gri halı arabayı gerçekten berbat gösteriyordu. Artık o güzel arabayı ortaya çıkarıyoruz. Her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Biraz daha güzelleşsin.
2: Biraz.
1: Ben kapı içlerini takayım.
2: Bu konsol daha temiz. Güzel bir parça bulmuşsun. Harika.
1: Evet, sökünce temizledim.
2: Tertemiz olmuş ayrıca. Hiç de kötü değil, evet. Profesyoneller buna patina diyor. Yani eski görünüm, İtalyan malı. Harika, harika bir parça.
0: Sonuçta bu araba yeni değil. Ayrıca o çizik koltukların arasında görünmez kalıyor.
1: Deneme sürüşüne az kaldı. Sabırsızlıkla bekliyorum. Yani heyecanlıyım.
0: Bu araç tamamen yeni bir Evo görüntüsüne sahip. Chris ve Max yıpranmamış bir döşeme bulmayı başarmış durumdalar. Arabanın iç döşemesi Alcantara deseniyle birlikte gözle görülür biçimde iyileşti.
2: Harika.
1: Bence harika. Bence Alcantara desenli integrale koltukları böyle görünür. Gri ve kırmızı harika bir renk kombinasyonu
2: bence
1: oldu
2: bence. Bence de çok iyi.
1: Çok güzel.
2: Alcantara deseni.
1: Çok beğendim. Çok güzel.
2: Hadi bakalım tak. Sen daha güçlüsün.
1: Hadi bakalım.
2: Sana lazım olur diye tornavidayı göğüslüğe bıraktım.
1: Tak sen
2: bıraktım.
1: Daha güçlüsün. Yardım
2: Boyayı
1: et bana.
2: Boyayı çizeceksin. Dikkat et. Lütfen dikkatli ol. Dikkat etsene.
1: Oturmuyor bu. Evet oturdu.
2: Arkanı döner misin?
1: Zor oldu ama.
2: Anahtarları soracaksın burada. Hep aynı şey oluyor.
1: Buradaymış.
2: Ben hallederim.
0: Koltukların takılması 20 dakika sürüyor. Rallilerin efendisi yeniden doğuyor.
2: Alcantara iyidir.
1: Çok rahat değil mi?
2: Evet.
1: Uzun dizler için koltuk ayarı yapmak lazım.
2: Ne eksik?
1: İşte bu eksik. Nasıl?
2: Vay canına bu ne? Her zaman istediğim bir şey.
1: O sarı şerit olmak zorundaydı.
2: Yoksa düz gittiğini anlayamazsın, öyle değil
1: düz
2: mi?
1: Düz gitmek lazım değil mi?
2: Aynen öyle, güzel. Lütfen takar mısın? Emin misin?
1: Her zaman.
2: Her zaman. Her zaman emin. Evet, güzel oldu.
0: Direksiyondaki şerit, oryantasyon için. Bir motor sporları ayrıntısı. Dünya Rally Şampiyonası'nda 1987'den sonra hiçbir araba kompakt ve güçlü integraleyle rekabet edemedi.
1: Dört çekerli hızlı ve çevik tırmanma. Mükemmel bir araba.

0: place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4.200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
9: Bellona, Bellona. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim ya.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Abi ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
19: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
20: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli.
21: Ve ferah. İçim küpür küpür.
20: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
19: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
25: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç, KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
26: Bulunmaz, ben bilirim.
27: Hala etkisindeyim.
28: İnanılmaz bir goldü.
27: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
29: Otel harika.
30: Evet ve geceliği sadece 13.500.
31: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
32: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
33: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
34: Kim var?
33: Kim var?
35: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
36: Bankam Tombank kartı mı değil?
37: Bizim bölgedeki en iyi Alp yollarından birisine gideceğiz ve bu arabayı o yolda test edeceğiz. Hadi başlayalım. Arabayla buraya kadar geldik.
38: Biz derken? Sen sürdün sadece.
37: Bence çok iyiydi.
38: Evet.
37: Evet.
38: Ama bence biraz zayıf kaldı.
37: Bu kadar iyi bir arabadan daha iyisini beklerdim. Kırmızı araba sevmiyorum ama bu araba da güzel durdu bence.
38: Bence de.
37: Beğendim yani.
38: Mükemmel oldu. Harika bir iş yaptık. Kim sürsün? Ben mi? Sen mi?
37: Taş, kağıt, makas.
38: Taş, kağıt, makas
37: evet,
38: mı?
37: Evet, bence de öyle.
38: Tamam. Ha, tamam, yapalım.
37: Tamam. Ha?
38: Bir, iki, üç. Tamam.
37: Tamam.
38: Kazandım.
37: Şanssızım.
38: Bir, iki, üç.
37: Aa, çok kötü oldu.
38: Taş, kağıt, makas oyunu şans değildir, beceridir. Ben o oyunda şampiyonum. Tüm başarılarımı öyle elde ettim.
37: Senin adına sevindim gerçekten. Evet.
38: Tamam, güzel.
37: Taş, kağıt, makastan sonra mecburen yardımcı pilot oldum ama yanımda rally notları var. Bu arada yardımcılığı severim. Sana yolu tarif etmek isterim.
38: Önden söylemen çok önemli.
37: Evet, yol gösterir tamam. Ama ben ondan önce söylerim.
38: Evet, o yazıları okuyabilecek
37: evet,
38: misin?
37: Evet, sorun değil, okurum.
38: O zaman?
37: O zaman kontağa bas. Sağ iki.
38: Hangi sağ iki belli mi?
37: Sola dön.
38: Kaç dedin?
37: Düz. Viraj.
38: Evet tamam.
37: 110'da sol yap.
38: Fısıldama.
37: Viraj geldi.
38: Orada yazanları okusana.
37: Tamam okuyorum işte.
38: Ne yazıyor?
37: Sağ 60 yazıyor.
38: Sağ.
37: Sağ 60. Kısa 5. Sol iç. Aşağı 4. Sağ 30. Devam. Çakıl var. Sağ 5. vites uzun. Dikkat, fren.
38: Evet, öyle. Bu arabaya viraj lazım. Bu araba otobanda yerinden fırlayıp düz gidecek bir araba değil. Ona çok viraj lazım. Virajdan çıkarken hızlanacak, girerken fren yapacak. Virajdan patlayarak çıkacak. Bu arabaya bunlar gerekli.
37: Beton, yüzey değişti.
38: Devam, yolu
37: evet,
38: bilmiyorum.
37: Evet, 5 derece sola. Bu kadar.
38: Şimdi nasıl ha? Dikkat et. Rotada var mıydı?
37: Tepe, tümsek. Tepe, tümsek demek.
38: Tamam. Yüksek tepe, evet.
37: Yavaş, kısa viraj. Çok güzel sürdük.
38: Sen sıkıldın diye duralım mı yazıyor o notlarda?
37: Kaputu açsana.
38: Neden?
37: Çünkü elimde bir şey var. Bunları tanıdın mı?
38: Amortisör ayarlamak için değil
37: evet.
38: Mi onlara?
37: Alsana şunu, biraz ayar yapalım.
38: Evet.
37: Hadi, sertleşsin.
38: Sertleşsin mi? Sıkayım mı?
37: Sertleşmeli biraz. Bu amortisör ayar vidaları sayesinde amortisörlerin sertliğini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hem sağ hem sol tarafa ayarlayabiliyorsunuz. Sola viraj varsa, hız lazımsa onu sıkıyorsunuz ve oluyor. Her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Değişelim artık.
38: Tamam. Bundan sonra sen dümdüz gideceksin.
37: Anladım.
38: Harika. Önce sert sol. Tam gaz ver. Evet. Hafif sol. Önce gaz. Hayır. Evet.
37: Güneş tam karşımızdan geliyor.
38: Burada öyle yazmıyor. Far yakın demiyor.
37: Aman tanrım.
38: Düz devam. Hafif sol. Evet devam. Hafif sağ. Hafif düz. Hafif sol, hafif sağ.
37: Bu arabayı seçtiğimiz ve yenilediğimiz için çok mutluyum. Bu arabayı sürmeyi her zaman istemişimdir. Özellikle bu yolda. Bundan daha eğlenceli olamazdı bence. Çok güzel bir gün geçirdik. Daha iyisini düşünemezdim.
0: Bu Integrale yeniden doğmak için 10 yıl beklemek zorunda kaldı. Cilalı kaportasıyla ve ince ayarlı motoruyla artık yeniden parlıyor.
37: En önemli değişiklik arabanın bakım görmesi oldu. Yeniden yola çıkacak hale geldi. Çok uzun zamandır yatıyordu. Boyası da solmuştu. O yarış havasına ihtiyacı vardı. En büyük değişiklik o oldu.
0: Yeni bir spor direksiyon. Eski ve yıpranmış döşemenin yerine şık alkantara döşemeler. İç bölümde baştan aşağı yenilenme. Hızlı İtalyan için pahalı ama başarılı bir geri dönüş. Ne kadar pahalı? Chris ve Max şimdi bunu hesaplayacaklar. Araç eğlenceli olmanın dışında para kazandıracak puanı alabilecek mi?
38: Şimdi hesap zamanı.
37: Evet, artık her şey dijital ortamda.
38: Bence iyi. Çağa ayak uyduruyorsun.
37: Evet, uyduruyorum. Alış fiyatı 16.000.
38: 16.000.
37: Boya 7.200.
38: Boya işi hep sıkıntı oldu. Ben macun falan 7.000'i zor geçer diye düşünüyordum. Ama ben bunu gerçekten
37: evet,
38: beklemiyordum.
37: Evet ama ön tarafı ve spoiler'ı da fiberglasla tamir ettiler. Ayrıca delikleri kapattılar, arkaya galvaniz yaptılar.
38: Hepsi halloldu.
37: Bayağı çalıştılar yani. Evet, çok işi vardı. Boyada ufak tefek çizikler de vardı.
38: Her şey dahil mi?
37: Evet, güzel. Dahil. Arabayı iyi bir fiyata satmak için o 7.000'i kabul etmek zorundaydım. Böylece araba mükemmel diyebilirim. Beklentim çok yüksekti çünkü.
38: Boya 7.000 demek.
37: Düzgün bir boya lazımdı.
38: Yine de çok pahalı.
37: 7.200. Jantlar 1.800. Tamamı Speedline marka ve yeni lastikler dahil. İç döşeme 3.500.
38: O kadar çok mu?
37: Evet ama tamir etmedi. Yenisini aldık. Evo 2 döşemesiyle arabanın dışı ve içi aynı oldu. Kapı panelleri falan dahil buna. Ve bakım masrafları var.
38: Anladım.
37: Trigger kayışı, gergi yağ filtresi, bujiler falan filan hepsi 600.
38: Ruhsat masrafı ne kadar? Belli bir rakam vardı ama daha çok tutmuştur sanırım.
37: Ona 250 harcamak zorunda kaldık. Noter masrafı vardı, ondan sonra yeni ruhsat için bir ödeme yapmak zorunda kaldık.
38: Evet biliyorum. Ne
37: 250.
38: Kadar?
37: 250.
0: Aracın Chris ve Max'e toplam maliyeti 29.350 euroyu buldu.
38: İyi.
37: Ne diyeyim? En az 35.000 istememiz lazım bu arabaya.
38: Evet haklısın, 35.000. En az 5.000 bırakması gerekiyor.
37: 35.000'e Evo 2 görünümlü bir araba. Biz ona 38.000, 39.000 diyelim bence.
38: Ben en son evet. 37.900 civarı diyorum. En az 35.000, daha altına olmaz.
37: Aynen öyle.
0: Bir alıcı bir süredir bu arabaya göz koymuştu zaten. Şimdi karar verme zamanı. Araç gidecek mi?
37: Kırmızı spor araba için
38: evet,
37: geldin değil
38: merhaba.
37: Mi?
38: Merhaba.
37: Hoş geldin. Arabayı senin için yıkadık.
1: Öyle mi? Artık kendime böyle küçük bir oyuncak alacak yaşa geldim.
0: Restoran sahibi olan bu alıcı, vitrin veya garajda sergileyeceği bir koleksiyon parçasından çok yol için eğlenceli bir araç istiyor.
1: Çok güzel. Güzel
37: hiç sorun
1: toplanmış.
37: Yok. Bakımlarını yaptık.
1: Motor mükemmel durumda, öyle değil mi?
37: 114 bin kilometrede. Daha yeni yani.
1: Marşa basabilir miyim?
37: Tabii ki bas.
38: Ustası geliyor. Anlat bize usta. Her şey fabrika çıkışı.
1: Evet.
38: Gergi hariç. Kip ayarı falan yok.
1: Tamam.
37: Hiç yapılmadı.
1: Bu bana yeter.
37: Rahat bir araba istiyorsun.
1: Bana hızlı bir araba lazım değil. Rahat bir araba lazım bana.
37: Yarış yapmayacaksın
1: evet,
37: zaten
1: doğru.
37: Değil mi?
1: Evo 2 olsaydı iyiydi. Çünkü roket gibi araba ama bana bu yeterli.
0: Kanaatkar bir müşteri. En azından motor gücü konusunda. Acaba fiyat konusunda da bu kadar kolay ikna olacak mı?
1: En son kaça bırakırsın bunu bana?
37: Telefonda ne demiştim? 37.900.
1: Hayır, olmaz.
38: 37.950 diyecektin.
37: Aa, senin komisyonun
1: evet, neyse.
37: Değil mi?
1: Ha. Sana son teklifim 35, en fazla 36.
37: Niye? 114 bin kilometrede daha.
1: 114
37: evet.
1: bin mi? Piyasada daha ucuzları var.
37: Var ama kilometreleri yüksek, sen de biliyorsun. Evo 2'ler 50 binden aşağı olmaz, bulamazsın. Düzgün bir Evo 2 daha ucuz olmaz. Sen bundan 10 bin kar ediyorsun. Aynı eğlence, aynı görüntü.
1: Evet.
37: Ayrıca çok temiz bir araba.
1: İkisi aynı değil.
37: Boyası yeni.
1: Sana şimdi 36 bin veriyorum, başka yok.
37: 36.500.
1: 36 bin. Param yok. 36'ya bırak, anlaşalım.
37: Anlaşırız, anlaşırız. Ortayı buluruz.
38: 36 bin.
1: Teşekkür ederim araba için.
38: Evet, ben...
1: Makul bir rakam bence.
38: Ama daha da inebilirdik. Bana sorarsan 35 bin de yeterdi ama 36 bine
37: 36 bine o kadar çabuk ikna olması iyiydi.
38: Hı hı. İyi adamdı. Araba iyiydi. Adam ne istediğini biliyordu.
1: Her zaman bir lançam olsun isterdim. Küçük, kırmızı bir Delta buldum. Bu bana yeter. Biraz eğlensem yeterli. Pahalıya gelmeyen küçük ve güzel bir araba.
37: 29 bin harcadık, 36 bine sattık. Bence gayet iyi oldu, para geldi. Sıradaki arabayı alabiliriz.
38: Bence de öyle. Tam bir kazan kazan durumu oldu.
2: Aracını trik satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
25: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
36: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
14: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
13: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz.

0: Hak Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir? Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ahşap, antik çağlardan beri insanlığın en temel kaynaklarından biri olmuştur. Ahşabı elde etmek hala dünyadaki en tehlikeli işlerden biridir. Programda yer alan tüm ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitim almadan onların yaptığı hiçbir işi denemeyin.
3: Son Ormancı'nın önceki bölümünde...
4: Aman tanrım!
3: Cachalot Creek'te ilk tomruk mavnasını doldurmak için zamana karşı yarış devam ediyor.
5: Sonunda seni devireceğim. Harika.
4: Gerginlik her açıdan üst seviyede. Lanet olsun.
3: Taşımada yaşanan aksaklık üretimi yavaşlatınca...
5: Demetler ne durumda?
6: Eksik kalacak gibi görünüyor.
3: Jared hedefin gerisinde kalıyor.
5: Bir çözüm bulmak zorundayım. Yoksa bu sezon tamamen boşa geçmiş olacak.
2: Sabaha karşı 03:00.

0: Erken kalkmışsın.
1: Uyuyamıyorum.
0: Yemek ister misin?
1: Evet, iyi olur. Teşekkür ederim.
0: Sorun değil.
1: Cashalot Creek kurtuluşum olacaktı. O yüzden ilk tomruk mağlasının eksik yükle gelmesi ağır bir darbe oldu. O mağlanın eksik yükle gelmesi yüzünden 50 bin dolar eksiye düştük. Forever sahasında işler iyi gidiyor. Telif ödemelerini yapıyoruz. Ama şu anki karın Forever sahasını satın almaya yetmeyeceğinden korkuyorum. Aradaki farkı kapatmak için ekstra para kazanmaya yönelik bir planım var. Kapanmış bir tomruk işletmesinden daha önce kesilmiş keresteleri yok pahasına satın alma fırsatı doğdu. Ve bu fırsatı değerlendireceğim. Bu işi başarabilirsek 100 hatta 150 bin dolar kazanabilirim. Ama tam anlamıyla zamana karşı bir yarış olacak. İşin zor kısmı da burada başlıyor. Tomruk demetleri ve tomruk itme tekneleri kullanmayacağız. Bunun yerine rampalı bir mavna kullanacağız. Bu da mavnayı yüklemek için gelgitlere karşı Ross'la yarışmak zorunda kalacağımız anlamına geliyor. Sular fazla çekilirse rampa iyice dikleşiyor. Sular çok yükselirse de dikleşiyor. Böyle zamanlarda yükleme yapamıyoruz. Elimizdeki tek fırsat iki gelgit arasındaki süre. Yaklaşık 10 saatlik bir zaman dilimimiz var.
2: Terk edilmiş tomruk işleme sahası. Cashalot Creek'in 48 kilometre batısı.

0: Nasıl gidiyor?
1: İyidir. Malnayı çıkarınca daha iyi olacak, evet.
0: Mümkün olduğunca hızlı bitirmemiz gerekiyor. Gelgitte su fazla çekilecek ve yükleme yapamayacağız. Güvertedeki yükleyiciyle tomrukları istifleyeceğim.
1: Tamam.
0: Sen de tomrukları bana taşıyacaksın.
1: Anlaşıldı.
0: Hadi başlayalım.

0: Biraz paslanmış olabilirim. Yıllarca tomruk yükleyicisi kullandım. Bu iş devasa bir çubuk çekme oyunu ya da Jenga gibi. Ama oyunu kaybedersen para eden tomruklar gider ve mamla devrilir. Sonuçları ağır olabilir. Roscoe kocaman bir tomruk yığını ile geliyor. Ona biraz yer açacağım. Gençken bir tomruk işletmecisinin yanında çalışıyordum ve deneyim kazanmak için gece makineleri kullanmama izin versinler diye yalvarırdım. Üstelik o iş için para da istemezdim. İşi öğrenmek için hızla çalışıyordum.
1: Ne durumdasın patron? Paslanmış mısın?
0: Bisiklete binmek gibi Rose. Koltuğunda arkana yaslanıp ayaklarını uzatarak miras bırakamazsın. Çok çalışmak zorundasın. Kimse kenara çekilip kolay yolu seçen adama saygı duymaz. İşin içinde olmalısın, mücadeleyi yaşamalısın. Bu iş başlı başına lanet bir hız treni gibi. İşin en önemli kısmı tomrukları düzgün yerleştirmek. Hiçbir şeye çarpmayıp tomrukları sıkıştırmamak gerekiyor. Rose yeni tomrukla gelmeden önce bunların hepsini istifleyip onun gerisinde kalmamam gerekiyor. Bu tempoyu korursak hava kararmadan işi bitiririz.
2: Pekala, her şey yolunda değil mi?
0: Hava kararmadan işi bitirelim.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: İnsan para kazanmak için neler yapıyor? Mumun iki ucunu da yakıyoruz. Uzun bir vardiya olacak.
3: ...48 kilometre doğuda.
4: İşte yola çıktık.
3: Geçen hafta Mavna'da yaşanan hayal kırıklığını geride bırakmak isteyen yeni oduncu Kate Johnson ve Matt McLean... ...dev sedir ağaçlarıyla dolu bir kıyı şeridini keşfe çıkıyor.
4: Bu sabah hava biraz serin.
5: Serin ama güzel bence.
4: Kesinlikle. Pekala, yürüyüşe çıkma zamanı.

0: Vay canına, şuna bak.
1: Aa evet.
0: Devasa bir ağaç.
1: Üstüne sarılmış bir sürü ağaç var. Bu iş gerçekten ilginç olacak.
0: Suya doğru iyice eğilmiş bu.
1: Öyle mi?
0: Kesinlikle. Umarım sıkıca tutunmayı başarır. Yoksa kötü. Bu ağacı suya düşürmek istemem. Yana doğru kırılırsa ağacın tepesi direkt suya düşer çünkü.
1: En iyi seçenek şu tarafa düşürmek.
0: Evet öyle.
1: Taş, kağıt, makas.
0: Tamam.
1: Pekala.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: Taş, kağıt, makas. Ne?
1: Tamam. Bir kez daha. Hazır mısın? Ağaç senin.
0: Çoğunlukla yüksekten başlıyorum.
1: Tamam.
0: Orası bizim kaçış rotamız. O yüzden kesit yüzünü burada oluşturacağım. Mümkün olduğunca alçaktan açmaya başlayacağım. Göreceğin gibi boyumun üstünde çalışacağım yani.
1: Anladım.
0: Birkaç kütük alırım.
1: Biraz yukarıdan alacaksın.
0: Yaslarım belki. Hiç fena fikir değil, değil mi? Belki üstlerine basamaklar da açarım. Böylece biraz yükselip daha rahat çalışabilirim.
1: Tamam, tamam, bence iyi fikir.
0: Daha kolay olur herhalde.
1: Evet, tam başının üstünden kesmesen iyi olur.
0: Başımızın üstünde bir sürü şey var.
1: Fark ettin mi? Şu kök kütlesi tek ağaca ait.
0: Olamaz, bu hiç iyi değil. Hayır, kaçış güzergahımızın üstünde asılı duruyor.
1: Evet, önce onu tamamen kesip oradan çıkarmalıyız.
2: Büyük bela.
3: Kate ve Matt, 49 metrelik devi devirebilmek için dallarına takılmış kuru ağacı ortadan kaldırarak işe başlayacaklar. Ardından ağacın 90 derecelik eğimini dengeleyebilmek için derin bir yön kesesi açacaklar. Son olarak da yerden 2 metre yüksekteki arka kesiyi açmak için geçici bir merdiven kuracaklar.
0: Yapacak çok iş var.
1: İşe başlayalım. Lütfen üstüme devirme. İlk işimiz başımızın üzerinde asılı duran, kökünden sökülmüş kuru ağacı indirmek olacak. Kesmeye başladığımızda hareket etmeye kalkarsa başımızın üstündeki dallar kırılıp düşecek. Üstlerinde yosun var. Ağırlar, havada asılı duruyorlar. Muhtemelen gövdeye fazla bağlı değiller. Başımızın üstündeki tehlikeleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmamız gerekiyor.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
5: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi
3: evet,
4: hak eder.
3: Evet.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Başına dikkat et.
7: Evet, oldukça güzel devrildi.
6: Evet.
7: Biraz riskliydi ama iyi oldu. Artık endişelenmeyeceğiz.
6: Evet.
7: Artık tek korkumuz ağacın kalanının da gevşeyip tepemize devrilmesi.
6: Doğru.
7: Ne diyorsun Matt, bu ağaç işe yarar mı? Ağaç artık hazır olduğuna göre ona birkaç kütük yaslayacağım. Üstlerine basamak açmayı düşünüyorum. Böylece yön kesisini ve arka kesiyi hazırlarken üstlerinde rahatça durabilirim. Pekala, bunları şimdilik şurada bir yerde bir bekletelim. Kabuk engel oluyor. Bakalım bu yükseklik uygun mu? Yakın gibi. Yön kesesinin nasıl çıkacağına bağlı olarak biraz kısaltmam gerekebilir ama şimdilik böyle başlayayım. Bence şu anda oldukça iyi durumdayız. Her şeyi temizledik. Küçük ağaçlar aradan çıktı. Kaçış yolumuzu da açtık. Sen de yukarıdaki tehlikeli ağacı indirdin.
6: Evet. Düz durması için şuraya açılı bir kesik atmak ister misin? Ne dersin?
7: Olabilir. Önce her şeyi hazırlamaya başlayayım da. Bunların da burada olması gerekiyor. Hazır olsunlar. Yön kesisini nereye açacağını belirledikten sonra kütükleri ayarlayıp gereken yerlere basamakları koyacağım ben.
6: Tamam.
7: Pekala, başlıyoruz. Bu ağacın yana devrilmesini istemiyorum. Yana devrilirse direkt suya düşer. O zaman da ortalık gerçekten karışır. Bu yüzden ağacın mutlaka yamaç tarafına devrilmesi gerek. Her şey aslında açtığım yön çentiğine ve onu hangi yöne hizaladığıma bağlı. Ayrıca menteşe payının da ne kadar sağlam kaldığı önemli olacak.

0: Partnerimle birlikte yaşamak ve beraber çalışmak harika. Tabii günün 24 saatini aynı kişiyle geçirmek insanı bazen zorlayabiliyor ama bunu 6 yıldır yapıyoruz ve her şey şimdilik yolunda. Böylesine tehlikeli bir iş yaparken arkanda seni kollayan birinin olduğunu bilmek güven veriyor doğrusu. Birbirimiz için sürekli endişeleniyoruz. Bu tehlikeli bir iş ve her şeyi doğru yapsan da orman seni her zaman hazırlıksız yakalamaya çalışıyor. Her zaman göremediğin ya da beklemediğin bir şey çıkabiliyor. Ama ikimiz de güvenlik konusuna aynı şekilde bakıyoruz. Kendimi güvende tutmak için her şeyi yapıyorum ve o da yapıyor. Bundan eminim. Bu da beni çok rahatlatıyor.
1: İçine sindi mi?
0: Evet, sindi. Biraz yukarı nişan almışım. O yüzden sanırım fazla uzağa devrilmeyecek.
1: Bence de.
0: Aslında bu mucize olur. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Huzur içinde yat koca dev. İşte geliyor.
1: Başlıyoruz.
0: Ağaçların, özellikle de bu ağacın alt kısmı oldukça tehlikeli. Ağacın bütün ağırlığı orada. Alt kısmın kesimini bir an önce bitirip uzaklaşmak istiyorum.

0: Takoz ne durumda?
1: Takoz iyi durumda.
0: Çatırdadı mı?
1: Evet.
0: Hey! Biraz daha keseceğim. Dikkatli ol.
1: Devriliyor.
0: Aman tanrım, dayan lütfen.
1: Oo.
0: Aha, güzel.
1: Tam istediğin yere devrildi.
0: Kesinlikle.
1: Güzel işti.
0: Kıl payı suya düşmedi. Bir şekilde kıyıda kaldı.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Suya biraz daha girseydi ağacın yarısı sürüklenip gidecekti. Bu konuda çok şanslıyız ama bunu parçalayıp dalları temizlemek kolay iş olmayacak. Hiç eğlenceli değil, değil mi?
1: Taş, kağıt, makas.
2: Cashlot kampına giden yolda
3: teknisyen sayımız iyice azaldı.
2: Sağ teknisyeni Adrian, İşletmedeki makine filosunu çalışır durumda tutmanın yükünü omuzlamış durumda.
3: Çoğu zaman bir çığ uzun süre devrilmeye, devam etmesi için dağdan aşağı yönlendirmeye çalışıyormuşuz gibi geliyor. Bir şeyi tamir edince aynı gün içinde 8 tane şey daha bozuluyor. Oduncular kırıp dökme konusunda uzman, bizi meşgul ediyorlar.
4: Adrian, orada mısın?
3: Evet, dinliyorum.
4: Kamptaki jeneratör devre dışı kaldı.
3: Tamam, geliyorum. Bu işte öncelik sıralaması var tabii. Tomruk yükleyici, tomruk kamyonundan daha öncelikli. Tomruk kamyonu da kamyonetten öncelikli. Ama kamp mavlası bunların hepsinden önde gelir. Elektriğini kaybettiğinde ev olmaktan çıkıp okyanusta yüzen çelik kutuya dönüşür. Her şeyin bir öncelik sırası var. Su?
4: Buradayım Adrian.
3: Su anne, elektrikler kesilmiş.
4: Evet, elektriğimiz yok.
3: Birden mi kesildi, yavaş yavaş mı?
4: Yavaş yavaş söner gibi oldu.
3: Anladım.
4: Bugün yapmam gereken çok iş var. Hı? O yüzden mümkün olan en kısa sürede çalışmalı.
3: Ha, hemen ilgileniyorum.
4: Tamam, teşekkürler.
2: 55 kişinin beslenme ve barınma ihtiyacını karşılayan yüzer kamp, Cashlot operasyonunun kalbi. Su, yiyecek, ısınma ve iletişimin kaynağı burası. Ancak elektrik olmazsa Sue ve diğer çalışanlar kampı terk etmek zorunda kalabilir.
4: Jeneratör çalışmadığında hiçbir şey yapamıyorum. Yemek bile pişiremiyorum. Bu da bizi geriye atıyor. Jared'ın bu kadar para kaybetmekten hoşnut olacağını sanmıyorum. Oh tanrım. Haydi ama Adrian. Ay, böyle oturup bekleyemem ki.

0: 48 kilometre ileride.
1: Bekle. Güzel.
0: Jared terk edilmiş kütüklerden 100 bin dolar kar etme planı için güzel bir başlangıç yapıyor. Şimdilik işler yolunda.
1: Bunların kusursuz şekilde istiflenmesi gerekiyor. Tabii söylemek yapmaktan kolay. Hadi güzelim, sakın düşme. Güzel.
2: Biraz sancak tarafına mı yatmaya başladı Rab?
3: Evet, ciddi şekilde yana yatmış durumda. Hey Jared, yükün ağırlığını teknenin olduğu yere doğru verir misin lütfen? Diğer tarafa 30 santim yatmış durumdayız.
1: Tamam, kalın kütükleri o tarafa koyacağım. Bakalım dengesi değişecek mi? Böyle bir anda isteyeceğiniz son şey aracın içindeyken mavlanın devrilmesidir. Bu durumda dışarı çıkamazsınız. Ağırlığın mavla üstünde eşit şekilde dağıldığından emin olmalısınız. Fazla eğilirse mavla devrilebilir. Kütüklerin hepsi gider ve kütük yükleme aracı suyun dibini boylar. Yani ters gidebilecek çok şey var. Gerçekten dikkatli olmalısın. Bu işlerde nazik davranmak gerekiyor. Ama çok zor. Hadi yerine gir. Lanet olsun.
2: Sürekli geri mi yuvarlanıyor?
1: Evet, öyle.
3: Para destelerini üst üste dizmeye benzemiyor.
1: Hadi güzelim, sakın düşme. Hayır. Bir an bile sıkıcı geçmiyor. İnsan bunu kendine neden yapar bilmiyorum. Keşke okulu bırakmasaydım. Eğimi dengelemeye çalışıyorum. İşleri yetiştirmem gerek. Kütükler aşağı yuvarlanıyor. Hiçbiri ortalanmamış. Mavna da dengede değil. Hepsinin bir anda devrilip makineye doğru yuvarlanacağının farkındayım. Sabit kal. Lanet kütük. İşte buna inanamıyorum. Hayır, olamaz, hayır. Sabit kalsan ölür müsün aptal kütük? Lanet olsun. İşimizi bitirecek, sabit kal. Hayır. Hayır, seni koyduğum yerde dursana aptal. Pes ediyorum, şimdilik bu kadar yeter.
2: Jared araçtan çıktı.
1: Ne yaptığımı düzgün göremiyorum ve mamlayı bir an önce dengelemem gerekiyor. Bu işi başaramazsam oyun biter. O yüzden etrafı biraz dolaşıp plan yapmam ve işi bitirmem gerekiyor. Get her done.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
10: Sarı kola.
11: Fanta sarı kola canım o.
9: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız. Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir nizim. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Peki hele onları hafifçe ittireceğim. Kabinin içinden bir şey göremiyordum ama artık ne yapacağımı biliyorum.
1: Cashrod Creek'in 48 kilometre ilerisinde.
0: Herkes güvenli mesafede dursun. Güneş gözüme giriyordu ve hiçbir şey göremiyordum. O kütükler de sözümü dinlemiyordu. Körlemesine çalışıyordum ve önümü bile göremiyordum. Ama ne olursa olsun... Peki hala onları hafifçe ittireceğim. Kabinin içinden bir şey göremiyordum ama artık ne yapacağımı biliyorum.
1: Cashrod Creek'in 48 kilometre ilerisinde.
0: Herkes güvenli mesafede dursun. Güneş gözüme giriyordu ve hiçbir şey göremiyordum.

0: Yerinde kal. Ah. İstediğim şeyi yaptı. Güzel. Evet.
1: Mauna dengelenmiş gibi duruyor.
0: Tamam, yeniden iş başındayız. Teşekkür ederim.
2: Tamam, teşekkür ederim.
0: Mauna artık dengede. Demek ki en azından bir şey doğru yapıyorum. Sakin kalan kazanır derler. Ama bu benim için geçerli değil. Özellikle de makine kullanırken. Yıllardır aynı şeyi düşünüyorum. Bu benim tam zamanlı işim olsaydı kalp krizi geçirip ölürdüm. Garip bir durum. Herkes bunun huzurlu bir iş olduğunu düşünüyor. Ama karmaşayla başa çıkmayı bundan daha huzurlu buluyorum. Gün ilerledikçe güneş de gözüme girmiyor.
1: Faydası olmuştur.
0: İşin püf noktası Mauna'ya mümkün olduğunca kötü yüklemek.
3: Bu sırada Keşlot yüzer kampında.
4: Güzel. Yakıtı kontrol edeceğim. Bakalım orada durumlar nasıl. Dünyanın bu köşesinde sık sık yakıtla ilgili sorunlar çıkar.
3: Adrian, ekip için hayati önem taşıyan kampı yeniden işler hale getirmek için jeneratördeki arızayı bulmaya çalışıyor.
4: Hava filtresi. Motorun hava filtresi. Bakınca içinden görebilmeniz lazım. Evet, tamam. Biraz kirli ama arızaya sebebiyet verecek kadar değil tabii. Teknik olarak çalışması gerekirdi. Şuna bakalım. Bu da iç hava filtresi. Temelde güneşe ya da kafa lambasına tutarak kontrol edebilirsiniz. İçinden ışık geçiyorsa çalışmasını engelleyecek kadar tıkalı değil demektir.

0: Bol miktarda yağ püskürtüyoruz. Tamam. Yakıt sisteminin tamamını baştan sona kontrol edeceğim. Filtreleri değiştireceğim. Başka bir sorun yoksa çalışmalı. Evet. Aman tanrım. Tamam, buna ve şuna ihtiyacım var. Buna yakıt deposundan gelen ana yakıt filtresi diyebiliriz. Ve değişmeli. Evet, sorunun kaynağı genellikle tıkanmış yakıt filtreleri olur. Şunu söküp yenisiyle değiştireceğim ve tekrar yakıtla dolduracağım. Sonra da hepsini monte edeceğim. Bu filtreler mekanik dünyasında motor için toksinleri ve zararlı maddeleri süzen karaciğer gibi. Motor bunlar sayesinde yememesi gereken bir şeyi içine alamaz. Tıkalı olduğuna dair kesin bir belirti göremiyorum ama çoğu zaman filtre elemanı içeriden tıkanır ve bunu görmenin bir yolu yok. Yakıt filtreleri ucuz. Böyle durumlarda doğrudan değiştirebilirsiniz. Sistemin havasını aldım. Yeni filtreler takıldı. Yani artık çalıştırabiliriz.
1: Ah, hadi Adrian. Evet, pekala. İşte bu harika. Hayır, olamaz.
0: Kesinlikle başka bir sorun var. Lanet olsun.
2: Mavna'nın gelmesine 5 gün.
3: Tamam. Bu balta mı?
4: Evet, o balta.
5: 100 kilometre ötede Forever madeninde.
3: Pekala, başka ne gerekiyor? Yeterince zincirimiz var mı?
4: Evet, yeterince getirdim.
3: Tamam.
5: Ağaç kesim ustaları Jim ve Rob, Mavna'nın...

0: için gereken yükü hazırlamanın ve Cashlot'ta kaybedilen kazancı telafi etmenin yarattığı çifte baskıyı hissediyor.
1: Güzel gövde. Zaman sorunuyla uğraşıyoruz. O yüzden insanın aklı ister istemez meşgul oluyor. Umarım bu işi bitirip keresteyi su kenarına mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırırız. Vay canına, gerçekten güzel bir parça.
2: Evet.
1: Galiba bununla başlayacağız. Sağlam ve düzgün görünüyor. Bence güzel bir kütük çıkacak. İçinde büyük bir oyuk var. Uzanabildiğimden daha derine. Evet, içine doğru devam ettiğini görebiliyorsun. İçinde kocaman bir boşluk var.
2: Evet, içi bomboşmuş. Diğer tarafı bile görebiliyorsun.
1: Bu tarafta sağlam odun olmadığını görebiliyoruz. Gerçi diğer taraftan sağlam görünüyordu ama önden bakınca ağacı ayakta tutan sağlam bir şey kalmadığı ortada. Neredeyse her şey arkaya yüklenmiş.
2: Evet, hiç odun kalmamış.
1: Kontrolü elden bırakmayalım.
2: Burada güzel bir oluk var.
1: Evet, kesinlikle. Küçük bir yükseltinin üstünden geçen doğal bir oluk var. Önce bir yön kesisi açacağım, ardından uzak taraftan arka kesiye başlayacağım. Böylece o taraf alta bakacak ve tekrar oraya girmek zorunda olmayacağım. Orası benim için tehlikeli. Ağaç buraya doğru gelirken kesimi tamamlayacağım. Sonra içeri geçip arka kesiyi yapacağım. Burayı da payanda olarak bırakacağım. Evet, son aşamada kamalarım yerinde kalacak. Şurayı keseceğim ve ağaç planlanan yöne doğru devrilecek. Kaçış güzergahım da hazır olacak. Şu an düşünebildiğim en iyi plan bu. Tabii bu hiçbir şeyin ters gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Belki planımı değiştirip kesiyi ayarlamam, hatta arkasından makineyle itmem gerekebilir. Bunu henüz bilmiyorum ama şimdilik yön kesisi, arka kesi ve devrilme. Sonrasında da ağacı kurtarabileceğimizden eminim.
3: İçi boş.
0: Cem bu ağacı mümkün olduğunca sağlam tutabilmek adına yön kesisini ağacın düşüşünü karşılayacak dar bir oluğa doğru yapacak. Ancak tabanının neredeyse yarısı çürüyüp yok olduğu için sedir ağacını istenen yöne yönlendirmek kolay olmayacak.
1: Pekala, artık işe girişelim. Kesiyorum.

0: Bacana dikkat et. Bu ağaç dağılıyor. Lanet olsun. Ağacın ön kısmının tamamı arka bölümden ayrılmaya çalışıyor. O yüzden tek bir ağaç olmasına rağmen iki farklı ağaçmış gibi kesmek zorunda kalacağım. Hala alt taraftaki büyük yara olan bölüme bağlı olduğunu düşünüyorum. Burada hala bağlı kalan küçük bir kısım var. Onu yolumdan çekeceğim. Ön taraftan ayrılmaya başladı. Yüksek kısma geçtiğim anda...
1: Aa, lanet olsun.
0: Bu çatlak öne doğru açılmak istedi.
1: Gerçekten de öyle.
0: Ama bu yön kesisinin alt kısmında olacağım. Bu şey ise bilemiyorum.
1: Buraya devrilecek.
0: Bu çatlak yeni mi anlamadım? Muhtemelen değildir.
1: Pekala, seni takip edeceğim.
0: Çatlarsa buradan ya da şuradan ilerleyecek. Bakalım bir şekilde şu oluğa yönlendirebilir miyim?
1: Tamam, biraz ötesine geç.
0: Evet, haklısın.
1: Ne yapmamı istiyorsun?
0: Gözünü dört aç. Altındayken dağılmayacağından emin olalım.
1: Peki.
0: İşaret verince küçük bir kız gibi çığlık atıp kaçacağım, tamam mı?
1: Merak etme, söylerim. Kaç buradan ufaklık derim. Pekala, şimdilik burada duracağım. Bunun içi bomboş.
0: Evet, burada da çatlıyor.
1: Sanırım şu bacak gibi duran kısım ayrılıyor.
0: Belki o kadardır.
1: Umarım şuraya kadar olan kısmı alabilirsin.
0: Evet, oraya ulaşmak iyi olur.
1: Evet, tam şuraya.
0: İçimden bir ses alt taraftan başla diyor.
1: Ben olsam önce diğer tarafı tamamen keserdim.
0: Dalların ağırlığından dolayı bu tarafa doğru devrilmek istiyor. Ama eğer bu şey kopup tek parça halinde şu büyük kütüğün üstüne düşerse, gövdenin iç kısmından kırılma, yarılma, kunduz kuyruğu gibi hasarlar oluşabilir. Bunun için bir sürü çılgın ormancılık terimi var ama hepsinin anlamı aynı.
1: Diğer taraftan alabildiğin kadarını al ve gerisini bırak bence.

Tamam, hadi bakalım. Gördüğüm en büyük zorluk ağacın ön kısmının dengesini kaybedecek olması. Dışarı doğru fırlayacak ve büyük ihtimalle bana çarpacak. Kopup düşerek beni yere yapıştıracak ya da bana vurup beni ağacın 10 metre üstüne fırlatacak.

0: lanet olsun.
1: Jimmy. Koptu ve ortasından yarıldı.
0: Yukarı devam ediyor mu?
1: Sesler çıkarıyor.

0: servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
3: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
4: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: Fıstı.
1: Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
16: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
17: Sarı kola!
18: Fanta sarı kola canım o.
16: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: serbest bıraktığın anda sana doğru fırladı.
1: Yani bu tarafa devrilmek istiyor.
0: Kopup ayrılmak istiyor, evet.
1: Bu taraf bırakmak istiyor. Tamam. Lanet olsun. Bu umduğumdan daha erken oldu.
0: Evet.
1: Pekala. Evet, en iyi devrilme yöntemi olmayabilir.
0: Nasıl olsa onu serbest bıraktın. Bence şunu çıkarsan yeterli olacaktır.

0: Devriliyor. Evet. İşte oldu. Devrildi.
1: Çıkardığı sesi duydun mu?
0: Evet. Gerçekten güzel parça. Başardın.
1: Şükürler olsun. Beklediğimden daha çok sorun çıktı. Ön tarafın tamamı yarılıp kopacaktı.
0: Bak, yarılan kısım burası.
1: Sadece üst taraftan yön kesisi açabildim. Bu da ağacın planladığımdan daha fazla yokuş yukarı. Yani buraya gelmesine neden oldu.
0: Evet.
1: Alt taraftan yeterince kesemediğim için dengeleyip çinde tutamadım. Oluğu kaçırdık ama sonunda güzel bir odun parçasını kurtarmayı başardık. Ve onu güvenli bir şekilde aşağı indirdik. Devam edelim.
2: Bu sırada Cashel kampında.
3: Lanet olsun.
4: Sorun filtrelerde değilmiş. Bundan hoşlanmadım.
3: Neler oluyor Adrian? Çalışırken birden durdu. Sevinmiştim.
4: Evet, farkındayım. Üstünde çalışıyorum ama... Sorunu hala çözemedim.
3: Tamam. Birkaç saat sonra yemeği hazırlamak için geç olacak. Ne kadar süreceğine dair bir fikrin var mı peki?
4: Emin değilim. Elimden geldiğince hızlı çalışıyorum.
3: Tamam, anladım.
4: Yapabileceğimin en iyisi.
3: Biliyorum. Tamam, seni rahat bırakayım.
4: Sonuçta ben açlıktan ölüyorum.
3: Doğru. Pekala.
4: Görüşürüz.
3: Tamam, teşekkürler.
4: Rica ederim. Yaptığım işte olumlu bakış açısına sahip olmak önemli. Kırsal bölgelerde en kötü arızalarla, en pis işlerle ve en kötü hava koşullarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar sorun yaşadığında bu durum ruh hallerine de yansıyor. Zor zamanlar geçiriyorlar. Olumlu düşünüp işi bitirmeliyiz. Evet, buraya fazla yakıt gelmiyormuş. Bu can sıkıcı ama en azından sorunun kaynağına yaklaşmış oldum. Bence yakıt gelmiyor. Tıkanıklık var ya da bir yerlerden hava alıyor. Evet. İçi tamamen mahvolmuş durumda. Sorun bu olmalı. Evet. Bu hortumu çıkarıp değiştireceğim. Sonra çalışabilir bence. Eski gibi görünmüyor ama sanırım zorlu şartlarda kullanılmış. Tamam. Aha. Daha eski bir ortama benziyor ama tıkanık değilse iyi durumdadır. Genellikle elimde hiçbir şey olmadan ya da ihtiyacım olanın biraz dışında ekipmanla, hatta yanlış parçalarla çalışmak zorunda kalıyorum. O yüzden bu işin yaratıcı bir yönü var. En sevdiğim kısmı da bu. Bu hortumu uygun uzunlukta keseceğim. Açık olduğundan emin olalım. Evet, akış gayet güzel. Şu parçayı da yerine takalım. Yeniden kullanılabilen bağlantı parçalarının güzelliğine mükemmel bir örnek. Tamam, işimiz bitti. Her şey yolunda. Mauna'ya dönüp jeneratörü çalıştıralım. Doğru uzunlukta çıkmasa işimiz biterdi. Moral bozucu olurdu. Pekala.

0: 12 oldu.
1: Okay.
0: Tamam. Yeniden kullanılabilen bağlantı parçaları sayesinde hortumu hallettik ama bağlantı parçalarını değiştirmedik. Geri dönüşüm ve yeniden kullanımın en iyi örneği. Bu hoşuma gitti. Pekala. Burada yapacağım son şey sisteme birazcık yakıt basmak olacak. Güzel. İşte bu kadar. Sen aşağı in. Sen de yerine otur şimdi. Harika. Tamam. İşte bu kadar. Bakalım çalışacak mı? Umarım çalışır. Yoksa başımız büyük dertte. Her yer ışık dolsun.

0: yaşasın.
1: Evet bebeğim. Şimdilik her şey yolunda. İçeride misin Su?
0: Evet Adrian, arkadayım.
1: Jeneratör yeniden çalıştı.
0: Harika. Akşam yemeğini zamanında verebileceğim, sevinecekler.
1: Yemekte ne var?
0: Roast beef. Ev yapımı peynirli makarna, ayrıca jeneratörü çalıştıran çocuk için de taze çörekler.
1: En sevdiğim. O kadar emeğime değdi.
0: Evet, mükemmel.
1: Tamam, yemekte görüşürüz.
0: Elbette, teşekkürler Adrian.
1: Ne demek?
0: Yemekte görüşürüz.
1: Tamamdır.

0: Operasyon bölgesinden 48 kilometre uzaklıkta, aralıksız 10 saat süren yüklemenin ardından Gerald'la Rose terk edilmiş kütükleri kurtarma görevini neredeyse tamamlıyor.
1: Harika, başardık.
2: Evet, başardık.
3: This is good.
1: Bu iyi oldu ama gerçekten baş belasıydı.
2: Gerçekten öyleydi. Evet, az önce biraz dağıldım. Stresten perişan oldum.
1: Evet, evet, fark ettim. Umarım maddi baskı biraz hafifler.
2: Kolay gelen değerli olmaz, değil mi?
1: Evet, olmaz.
2: Maliyetleri düşürdük. Kârı yüksek tutmak için Rose'la her zaman çaba göstermeye ve işi tamamlamaya hazırız. Bugün de tam olarak bunu yaptık. Ama henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Kış gelip bizi dağlardan indirmeden önce kalıcı maden hakkını satın alabilmek için daha çok işimiz var. O yüzden ekibin sıkı çalışmasını ve 500 bin dolardan fazla kâr etmemizi sağlamam gerekiyor. Herkes bu baskıyı hissetmeli. Artık her şey tam gaz ilerlemek zorunda. Kazanabileceğimiz kadar para kazanmamız gerek.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
8: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
9: Kobiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
10: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
11: Senin yanında Akbank.
12: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Budur.

0: Fıstık.
1: Yeni fıstık şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
4: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank,
5: kartıma din. Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
6: Sarık ola!
7: Fanta sarık ola canım o.
5: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
3: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bunun klasik bir Kalaşnikov olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuyu Rus alıcılarımla görüşeceğim.
1: Evet, hepsini beğendim. Evet, evet. Aman tanrım. Yılbaşı bu yıl erken geldi. Dostum şuna bak, çok kazanacağız bundan.
0: Biliyor musun, Suriye'deki bağlantılarım buna çok sevinecek.
1: Bundan eminim.
2: Anlaşılan beni ortada bırakıyorsun.
3: Affedersin, geciktim. Acil bir iş çıktı.
2: Dostum Thomas arka tarafta. Gidip baksan iyi olur.

0: Ha. Biraz geç kaldım.
1: Evet ama geldim değil mi? Hadi ama dostum, darlama beni.
0: Evet bu gevşekliğin yüzünden programımız tamamen alt üst oldu maalesef.
1: Peki dostum, neyse ne.
2: Bizim halletmemiz gereken bir iş var. Siz şunları toplayıp arkaya götürün hadi.

0: Görünüşe göre yeni dostuna pek düşkünsün. Hırsız yuvasının ortasında sergilediği özgüven endişe verici.
1: Ben üzerime düşeni yapacağım dedim. Senin de görevin endişelenmek değil, bir alıcı bulmamızı sağlamaktır.
0: Seni hiç hüsrana uğratmadım.
1: Hayır ama tepemi attırıyorsun. Adamlarım güvenilirdir ve asla köşeye sıkışmam. Sıkışırsam da kurtulmayı bilirim.
0: Duygularının işine engel olmasına izin vermem.

0: Güzel. Evet.
1: Evet.
0: Dost. Amma da çoklar ha.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Çok fena değil mi?
0: Evet. Bu da sonuncuydu. Sen hiç merak etme. Bütün orduyu indiririz.
1: Evet.
2: Kıpırdama. Geri al.

0: teslim olmadınız. Etrafın sarıldı. Böyle bitmesi gerekmez.
1: Biliyorum, lanet olsun.
0: Teslim ol.
2: Senin gerçek adın ne, Nate?

0: Merhaba, dünyada bu geceye hoş geldiniz. Ben Mary Jacobs. Şehir merkezinde gerçekleşen bir baskınla ilgili son dakika haberlerini aktarıyorum. Şimdi olay yerinden Jennifer Mikkel'a canlı bağlanalım. Jennifer, neler olup bittiğini anlatabilir misin?
1: Teşekkürler Mary. Şu anda az önce yakalanan azılı silah kaçakçısı Magnus Valteri'den ele geçirilen büyük bir silah deposuna düzenlenen baskının yapıldığı yerde karşınızdayım. Yanımda bu davada yorulmak bilmeden çalışan özel ajan Jason Cole bulunuyor. İzleyicilerimize bu gece burada neler olduğunu biraz anlatır mısınız?
2: Süregelen bir soruşturmanın ardından nihayet Bay Valteri'nin faaliyetlerini tespit edebildik. Adamların bir silah deposuna el koymayı ve olaya karışan tüm kaçakçıları yakalamayı başardı. Ancak Bay Valteri ve çetesinin birkaç üyesi işbirliği yapmayı ve teslim olmayı reddettiler ve bu sırada hayatlarını kaybettiler. Elbette beklediğimiz sonuç bu değildi. Ama birçok sivilin ve meslektaşımın hayatı tehlikedeydi ve zor bir karar vermem gerekiyordu. Daima doğru olanı yapmaya çalışırım. Yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. O silahlara el koyduğumuz için artık sokaklar daha güvenli diyebiliriz.
1: Teşekkürler Ajan Cole.
2: Teşekkürler.
1: Haberi ilk ağızdan duydunuz. Azılı silah kaçakçısı Magnus Valteri, şehir merkezinde düzenlenen büyük çaplı bir baskında vurularak öldürüldü. Yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağım. Sendeyiz Meri.

0: Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hı hı. İki tane kahve istiyorum lütfen. Teşekkürler.
1: Affedersin, geciktim.
0: Merhaba canım.
1: Beni tutuklamazsın değil mi?
0: Neyse ki kelepçemi evde unutmuşum. Güzel karıma bak, şuna bak. Çok çalışıyorsun.
1: Çalışmamaya çalışıyorum.
0: Peki, gel buraya. Sana bir şey aldım.
1: Tamam, neymiş o? Jason.
0: Yıl dönümümüz kutlu olsun canım. Her şey senin için.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: rica
1: teşekkür ederim.
0: Ederim.
1: Sen hediyeni gece alacaksın.
0: Hemen şu an gidebiliriz. Söylemen yeter.
1: Yapma. Kahveleri söyledin mi?
0: Evet, garson birazdan getirir.
1: Tamam. Bunu sana içelim.
0: Tamam.
1: Ve bize. Aa işte geldi.
0: Teşekkür
1: çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
1: Yıl dönümümüz kutlu olsun canım.
0: Yıl dönümümüz kutlu olsun.
1: Affedersin yani... Kıdemli ajan kol.
0: Bak, işten vakit ayırıp benimle kahvaltıda buluşabildiğin için çok mutluyum, biliyorum. Burası 5 yıldızlı, mum ışığında, romantik bir yer değil.
1: Kelepçeleri unutma.
0: Anahtarları unutturmak mı istiyorsun? Gel bakayım sen. Gel buraya.
2: Günaydın Bay ve Bayan Kol.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Siparişinizi alabilir miyim?
0: Evet, tabii.
1: Evet,
0: verelim.
1: Lütfen. Mantarlı ve peynirli omletle bir İngiliz muffin alabilir miyim lütfen?
2: Yes, efendim.
0: Ben de yengeç benedikti alayım.
2: Mükemmel seçim. Kahveleri tazelemek için döneceğim.
0: Teşekkürler.
2: Geldiğimde kapıyı çalarım.
0: Teşekkürler.
1: Neyse ki bugün işler pek yoğun değil. Akşam 6 sabah 6 çalışmaya başladığımdan beri biraz zorlanıyoruz ama en azından artık görüşebiliyoruz.
0: Evet, evet. Yani sen gece çalışırken ben gündüz çalışıyorum, biliyorsun. Hayatım, seni çok özledim.
1: Ben daha çok. Artık uzmanlığım bittiğine göre hangi hastanenin teklifini kabul edeceğimi karar vermeliyim.
0: John Hopkins'i seçtiğini sanıyorum.
1: Öyleydi. Ama sonra Mass General teklifte bulundu. Yani şu an bilemiyorum. Yine kararsız kaldım.
0: Şey, bence acele etmene hiç gerek yok.
1: Evet.
0: Kariyerin ve bizim için en doğru kararı vereceğinden eminim. Biliyorum programın çok yoğun ama bu hafta sonu şehir dışına çıkalım
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, lütfen. Lütfen.
0: Bunu diyeceğini biliyordum. Sadece birlikte vakit geçirelim istiyorum.
1: Nereye gideceğiz?
0: Bak işte onu sana söyleyemem. Bana güvenmen lazım.
1: Sana güveniyorum.
0: Tamam.
1: Pekala. Aklımda üçüncü bir seçenek daha var. İşin aslı Mercy muayenehanemi burada açmamı umuyordu. Senin terfinle birlikte artık ikimizin maaşı bizi daha rahat geçindirir. Ve bir bebeğiydi. Ne?
0: Bak. Hayatım bak, dur. Biliyorsun değil mi? İkimiz de çok iyi biliyoruz ki bu hayatta seninle bir aile kurmaktan daha çok istediğim hiçbir şey yok. Biliyorsun, bak
1: Jason.
0: Bunu biliyorsun. Bir tanem, buna hazır mıyız? Yani sen
1: evet.
0: Hazır mısın? Daha kahvaltı bile etmedik. Sen şimdiden hayatımızın 10 yılını planlamaya başladın. Yani...
1: Bir aile istediğimi biliyorsun Jason. Bunu seninle konuşmuştuk. Öyle değil mi? Şimdi sen de nitelikli suçlardan beyaz yaka suçlara geçiyorsun. Yani artık dul kalmayacağımı ya da tek ebeveyn olmayacağımı bildiğim için içim rahat. Bunu birlikte yapabiliriz.
0: Doğru ama kendi kliniğini açmayı da istiyorsun değil mi? Kariyerinde başarılı olmak istiyorsun. Ben sadece seninle nasıl vakit geçirebileceğimi bulmaya çalışıyorum.
1: Fazlasını istiyorum Jason. Aslında hepsini istiyorum. Hepsini istiyorum ve seninle olmasını istiyorum.
0: Hayatım, bugün bizim yıl dönümümüz. Şu an bize odaklanabilir miyiz lütfen?
1: Bu nasıl bizimle ilgili olabilir ki? Yani ikimizden biri sürekli olarak bizden çok daha önemli bir konudan kaçarken nasıl bizimle ilgili olacak?
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Jason.
0: Hayatım. Hey. Yemek soğuyor.
1: Peki.
0: Hadi yiyelim.
1: Evet, çok güzelmiş.
3: Garson.
1: Mutlaka denemelisin.
3: Garson. Şu köşede oturan evet. Çift.
1: Evet. Gitmem lazım.
0: Tamam.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni hayatım. Akşam görüşür müyüz?
1: Evet.
0: Teşekkürler. Bir saniye. Bu nedir acaba?
2: Soldaki masada oturan beyefendinin ikramı. Mütevazi biri galiba. Mutlu yıl dönümleri.
0: Peki, teşekkür ederim. Öyle olsun.
4: Dün gece bir resmi maçını izledin mi? Svensson gerçekten çok iyi oynuyor. Adamın ilk vuruşunda türbündeydim dostum. O sezon berbat oynadılar ama. Evet, bu şehri özleyeceğim.
0: Tamam. Hı-hı. Hadi bakalım. Pekala.
4: Bu kadar güzel bir arabayı almak için ne yaptım bilmiyorum ama New York'a varınca yarısı kadar güzelini bulsam çok mutlu olurum.
0: Söyleyeyim, bunlar kıdemli ajan olmanın avantajlarından dostum. Birkaç kötü adamı alt et, birkaç operasyonu çökert, sana da bir tane verirler.
4: Evet, neyse. Yıl dönümünüz kutlu olsun.
0: Sağ ol, sağ ol.
4: Nasıl geçti?
0: Teşekkür ederim. İyiydi, gayet iyiydi.
4: Dur tahmin edeyim. Onu oraya götürdün değil mi?
0: Evet, evet. Hey, sorun yoksa kurcalamaya gerek yok değil mi?
4: Ne hediye aldın?
0: Kolye aldım.
4: Öyle mi?
0: Güzel. Evet, çok beğendi.
4: Sevindi
0: evet.
4: Mi?
0: İşte.
4: Yoksa hala uslanmanı ve artık yetişkin gibi davranmanı mı söylüyor? Neyi bekliyorsun dostum ha? Daha fazla para kazanmayı mı? Yoksa kariyerinde daha iyi bir konuma gelmeyi mi?
0: Bak ne diyeceğim, anlatacağım. Ona sonra geleceğiz. Sen toplantıya hazır mısın onu söyle.
4: Ben toplantıya hazır mıyım
0: evet.
4: Ha? Ben toplantı
0: için
4: durmuşum.
0: İyi hadi o zaman.
4: Güzel sanatlar benden sorulur.
0: Belki şunlardan birine gidersin.
4: Pekala, önden buyurun bayım.
5: Karşımızda duran bu tabloyu tanıyan var mı?
4: Bu Jean-Paul Pavard'ın eseri. Kadının özü.
5: Etkileyici Ajan Smith ama yanlış.
0: Meslektaşımın tahmini yerinde olsa da aslında bu Jean-Paul Pavillon'un eserinin kopyası. Kadının özü. Sizin de gördüğünüz gibi bu resim guaj ve sulu boya karışımından oluşuyor. Ve 19. yüzyıl sonlarına ait. Bağlayıcı madde olarak sarı dekstrin kullanılmış. Bu resmin daha yoğun bir kompozisyonla kurumasını sağlıyor. Ve bu nedenle LED aydınlatma altında daha yansıtıcı. Bu konferans salonundaki gibi.
5: İyi gözlem Ajan Kol.
4: Seni yalaka.
5: Bu sabah muhbirimizden bu koleksiyona ait daha fazla tablonun açık arttırmaya çıkarılmak üzere olduğuna dair bir ihbar aldım. Hepsinin sahte olduğuna inanmak için nedenlerimiz var. Orijinal tablolar çok yakında kara borsaya gidecek. Ajan Smith, Ajan Kol, bu konuyla ilgilenmenizi istiyorum.
4: Hadi bakalım Picasso.
0: Hadi bakalım. Büyük hamleye hazır mısın?
4: Evet, evet dostum hazırım. Morgan konusunda pek emin değilim. Yakında bazı değişiklikler olabilir.
0: Değişiklik demişken Savannah... Bu sabah epey bir değişiklikten bahsetti.
4: Öyle mi?
0: Biliyor musun? Hem kendi muayenehanesini açmak, hem bebek sahibi olmak, hem de bunları önümüzdeki sene yapmak istiyor.
4: Evet biliyorum, bu başa çıkması zor bir durum ama yapma dostum. Sence artık zamanı gelmedi mi? Bak. Sana bir şey söylemem lazım. Bir haberim var.
0: Tamam, iyi misin?
4: Evet. Evet evet, sonunda... Oluyor dostum.
0: Tamam, neymiş o oğlan?
4: Bebeğimiz oluyor. Karım hamile.
0: Hadi canım.
4: Evet.
3: Ne?
4: Evet, hiç ihtimal vermiyordum ama... Biliyor musun, 2 yıldır falan deniyorduk.
0: Vay canına, vay be.
4: Bebeğimiz olacak.
0: Şey, tebrik ederim. Oh.
1: Öğle yemeği yerimizde 14'te.
0: Tabii ki orada görüşürüz. Senden bir iyilik isteyeceğim.
4: Tamam.
0: Öğle yemeğinde Sevena ile buluşacağım. Yerime bakar mısın?
4: Tabii ki. Selamımı ve tebriklerimi ilet.
0: İletirim. Tekrar tebrik ederim dostum. Harika bir şey. Ben artık kaçıyorum. Yemekten sonra dönerim, tamam?
4: Tamam, görüşürüz.

0: Tünaydın efendim.
1: Merhaba.
0: İki kişi mi olacaksınız?
1: Evet.
0: Mükemmel. Hanımefendi gelince dönerim.
1: Teşekkür ederim. Bu arada bugün yıl dönümümüzde tatlı olarak bize özel bir şey getirir misiniz lütfen? Çilek ve çikolata olabilir.
0: Şef ne yapabilir bir bakayım.
1: Teşekkür ederim.

0: Selam. Seven Hanım'ın asistanı ofisi aradı mı?
1: Hayır. Doktor kocası olmak kolay değil.
0: Evet, galiba öyle. Birazdan dönerim.
2: İyi günler. Belki karşılaştığım ikilem için bana yardımcı olabilirsiniz.
0: Konu kendi masanızı nasıl bulacağınız değilse ne yazık ki olamam. Kusura bakmayın.
2: Bu odadaki herkesin hayatıyla sadece bir kişininki arasında seçim yapmanız gerekse ne yapardınız?
0: Bak dostum, bu ne çeşit bir şaka, anlamadım. Masan konusunda
2: diyelim
0: sana...
2: ki varsayalım bu restoranda bir bomba var. Ve buradaki herkesin hayatını kurtarmakla tek bir kişinin arasında seçim yapmak zorundasın.
0: Bak, kim olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok.
2: Çok eski dostuz. Zaman çok önemli, lütfen oturun.
0: Bak, karım birazdan gelecek ve senin niyetinin ne olduğunu bilmiyorum.
3: Sevena.
0: Karımı nereden tanıyorsun?
2: Neden geciktiğini öğrenmek istiyorsan oturmanı öneririm. Lütfen sipariş ver. Ben ısmarlıyorum.

0: O sendin.
1: Umarım yıl dönümü kahvaltınızı beğenmişsinizdir. Sarsılmaz cömertliğimin bir armağanıydı.
0: Karım nerede?
1: Hep bu kadar ısrarcı mısın? Gayet iyi durumda şimdilik. Böyle kalıp kalmayacağı tamamen sana bak.
0: Kimsin sen?
1: Şimdi daha acil olan ikilemime dönelim. Bu odadaki herkesin hayatıyla sadece bir kişininki arasında seçim yapman gerekse ne yapardın?
0: Elbette bunların hepsi varsayımsal.
1: Belki. Belki de değil.
0: Seçeneklerimi bilmek isterim. Herhangi bir karar vermeden önce tüm kapsamı bilmek isterim.
1: Tüm kapsam ha?
0: Evet.
2: Yıl dönümünüz kutlu olsun. Başlangıç olarak
0: şimdi
2: ne almak ister?
1: Tamam. Bay tüm kapsam. Dinle. Çok iyi dinle.
3: Merhaba dostum. Nerede kaldın?
1: Yerlerine iki bomba koydum. Bir karar vermen gerekiyor Jason. Yüzlerce hatta binlerce insanın hayatını mı kurtaracaksın? Yoksa sadece tek bir kişininkini mi? Seçim senin.
0: Bilmem gereken başka bir şey var mı?
1: Aa, evet. Şunu açıklığa kavuşturayım da yanlış anlaşılma olmasın. Ya yüzlerce insanın hayatını kurtarırsın... ya da...
3: Hayatını mı kurtaracaksın?
1: Yoksa sadece tek bir kişininkini mi? Seçim senin.
0: Bilmem gereken başka bir şey var mı?
1: Aa, evet. Şunu açıklığa kavuşturayım da yanlış anlaşılma olmasın.

0: Şuna bir bakın.
1: Ona zarar verirsen seni...
2: Vurur musun?
3: Çok yazık olur. Yani...
2: Ben ölürsem iki bomba da patlar ve masum insanların kanı ellerine bulaşır. Tabi pembe panjurlu evde suya düşer.
1: Ne istiyorsun benden?
2: Şuna bir göz at. İki saatten az bir süre içinde ya da bu akış viral olup 2 milyon izleyiciye ulaşırsa... ...iki bomba da patlayacak. İzninle sana bağlantıyı göndereyim.

0: Jason. Ben kendimi çok adil bir adam olarak görürüm. O yüzden ne yapacağım biliyor musun? Bombalardan birinin yerini açıklayacağım. Ama sadece birinin.
1: IP adresinin fiziksel konumunu öğrendim. Şüpheli söz konusu iki bombanın bulunduğu yeri söyledi
2: Hayır.
1: mi?
2: Ayrıca oynadığı bu iğrenç sosyal medya oyununu da hiç anlamadım.
3: Yani neden Jason? Neden Sevena?
1: Oraya bir ekip gönderiyorum.
2: Ben gidiyorum.
1: Bence burada kalman daha iyi olur.
2: Bak onu gözlerimle görmeliyim. Jason bombaları bulur. Bırak ben de kimin yerleştirdiğini öğreneyim.
1: Bomba imha ekibi bombaların yerini gösterecek bir ipucu verirse diye teyakkuzda.
2: Lütfen daha fazla izlenmesin. Bu şey viral olursa bombalar patlayacak.
1: Elimizden geleni yapıyoruz.
2: Biz lanet olası FBI'yiz. Engelleyemez miyiz? Bir şeyler yap.
0: Onu mu seçiyorsun? Oyalanıyorsun Jason. Onun hayatı mı yoksa yüzlercesininki mi? Tik tak. Tik.
4: Tuvalete gitmem gerekiyor. Tik tak. Tik tak.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
6: Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tatlı yiyelim.
5: Tatlı konuşalım.
4: Nasıl di festi?
6: Enfes ki. Sana çekersin videonu şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
10: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
14: Bellona. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcak yok geldi yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
18: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: her klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: ...yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... ...yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır... ...aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
8: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarlı çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Ajan Smith.
1: Merhaba dostum.
0: Hey, dur biraz. Hoparlörü alıyorum. Williams.
1: Bak.
2: Galiba bombaların yerini biliyorum. Tuvaletteyim. O odayı daha önce görmüştüm. Bir hastanede.
0: Hastane mi? Dur. Hangisi?
2: Mercy galiba. İki bomba da orada.
0: Dostum emin misin? Canlı yayında IP adresini aldık ve burası bir hastane değil. Farklı bir adres.
3: Burası Lucky Caddesi'ndeki bir depo. Şu an oraya gidiyoruz.
2: Dur biraz. Farklı bir adres mi?
3: Evet. Depoya gidip kontrol edeceğiz ve Savannah'ın gerçekten orada olup olmadığından emin olacağız.
2: Bu işin içinde bir iş var Tay.
3: Bak. Beni çok iyi dinlemeni istiyorum. Sakin olmalısın.
0: Bırak da bu herif ipleri kendi elinde sansın ama şunu bil, ipler bizim elimizde. Ajan Green durumdan haberdar. Bomba imha ekibi yolda. Halledeceğim, tamam mı? Yeter ki sen sakin ol ve şerefsizi oyala.
1: Bul onu.
0: Jason.
3: Bulacağım.
4: Muhtemelen harika bir insansın ve sadece bir şeye ihtiyacın var. Bana ne olduğunu söylemen yeterli. Sana yardım edebilirim.
5: Tamam. Sana da bir salata sipariş etmiş bulundum. Eminim çok acıkmışsındır. Umarım ellerini yıkamışsındır.
2: Kararımı verdim.
5: Hangisi?
2: Binlercesini seçiyorum.
5: Yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Hep öyle dersin, değil mi?
2: Evet, hayat felsefemdir. Hizmet et, doğru olanı yap.
5: Hayat felsefeni, takdire şayan. Peki kim uğruna öleceksin? İyi ile kötü arasındaki çizgi her insandan geçer. Hepimiz günahkarız Jason.
2: Biliyorsun, özgür irade yoksa adalet de yoktur. Birine zarar verenlere karşı harekete geçmek hepimizin ahlaki sorumluluğudur. Biri zarar gördüyse herkes görmüş demektir.
5: Tanrım Jason, sen insanlık bir hizmetin kalesisin adeta.
2: Bomba nerede ha? Ben kararımı verdim. Senin takdirin olmadan da yaşayabilirim. Şimdi kim oyalanıyor?
5: Mercy General'dım.
2: Kim bir hastaneye bomba koyar ki?
0: Aşağılık herif. Jason haklıymış.
6: Smith.
0: Mercy Hastanesi. Şerefsiz hastaneye bomba koymuş.
6: Bomba imhayı bilgilendireceğim. IP adresinin yerini buldunuz mu?
0: Hayır. O bizi epey zorluyor. İletişime geçer geçmez haber veririm. Ne kadar kaldı?
7: Efendim 10 dakika.
0: Gidelim.
6: Mercy Hastanesi'nde bir bomba tehdidi olduğuna dair bilgi aldık. Tahliye işlemleri çoktan başladı. Ekibimiz yola çıktı.
8: Mercy General Hastanesi'ndeki olay yerinden az önce tahliye edildik. Bomba tehdidi iddiası nedeniyle yerel polis bölgeyi boşaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. SWAT ekipleri binayı aramak üzere geliyor. Henüz olası bir şüpheliyle ilgili bilgi yok. Ancak yeni bilgiler geldikçe sizi haberdar etmeye devam edeceğiz.

0: Jason, iyi misin?
1: Evet.
0: Yakınında mı?
1: Evet.
2: Durumun nedir?
1: Ben buradayım ama Mercy General'da bir bomba var. Bombayı etkisiz hale getirmelisin.
0: İlgileniyoruz. Daha fazla ayrıntı vermen lazım.
2: Rehinesi var mı?
1: Bütün bildiğim bu.
0: Kim olduğunu bulacağız. Söz veriyorum.
3: Yardım edin.
1: İstediğini yaptım. Kararımı verdim. Şimdi nerede o?
4: Hep bu kadar sinirli biri misin sen? Bomba hala tıkır tıkır işliyor ve izleyici sayım artıyor. Kim derdi ki ben bir influencer olacağım?
1: Influencer ha? Ekibim o bombayı bulacak ve sen de bana Savannah'ın yerini söyleyeceksin.
4: Hiç yol yordam bilmiyorsun. Zaman akıp gidiyor. Yerinde olmak istemezdim Jason. Yüzlerce değerli hayat senin ellerinde.

0: İç Güvenlik Bakanlığı'ndan haber var mı?
1: Henüz yok.
0: Beni yerel yetkililere bağla.
2: Bağlantı kuruluyor.
3: İniyoruz.
4: Asansörden çıkıyorum. Elektrik odasına yaklaşıyorum. Kapı şifresi. Giriş sağladım.
0: Dikkatli olun.
4: Dört ünite. Görüyorum. Hayır beş. Bu bir C4'e benziyor. Bir telefona bağlı. Metal bir kasaya takılı.
5: Elbette bu özgüvenin yersiz değil. Hatta çok yerinde. Eminim bombayı etkisiz hale getirirler önümüzdeki 15-20 dakikada. Bolca vakit var.
6: Kendini çok zeki sanıyorsun değil mi? Bütün olayı çözmüşsün. Bak ne diyeceğim. Seni şu anda tutuklayabilirim. Ama ikimiz de biliyoruz ki bu karımı kurtarmaz değil mi? Ama seni öldürmenin vereceği tatmin hem de kendi ellerimle.
5: Ama şu an beni burada öldürmek gerçekten doğru olan şey mi? Elbette sana bir tür anlık tatmin sağlar ama olacakları değiştirmeyecek Jason.
4: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bunu halledeceğim.

up. Bedelinin çok ağır olmasından korkuyorum. Bir bakalım.

0: 58 saniye kaldı ve geri sayıyor. Kesiyorum çocuklar. Bomba etkisiz hale getirildi.
1: Bomba etkisiz hale getirilmiş. Kimse görev yerinden ayrılmasın. Orada kalın.
2: Henüz işimiz bitmedi Ajan Smith. Bulun onu.
3: Üzerinde çalışıyorum.

0: Yoksa beni dövecek misin? Tutuklayacak mısın?
1: Ben değil.
2: Tüm birimlerin dikkatine.
1: Onlar tutuklayacak.
3: Yakaladım.
4: Şüpheli olay yerinde tutuklandı. Bütün birimlerin dikkatine. Şüpheli olay yerinde tutuklandı. Merkez dinlemede merkez.
1: Hadi Tyler.
5: Barış zamanı nedir?
6: Varmak üzereyiz. Arama çalışmalarına başlayacağız.
7: Yardım edin! Yardım edin! İmdat!
2: Yol açıldı. Destek ekibi.

0: Sen kaç tane çıkış olduğunu bilmem lazım. Ve bunlar bu plan üzerinde gördüğümüz sayıyla tam olarak eşleşmeli. Pekala. Bu bina yıllardır boş. Bu yüzden yerini tespit etmek çok da zor olmamalı.
1: Lütfen karımı bul.

0: yardım edin.
1: Buldunuz mu? Tamam, gidelim.

0: Pekala, burası temiz. Burada bir şey yok.
1: Bu da ne böyle?
0: Bir kapı var. Bir ses duydum. İçeri giriyorum.
1: Temiz.

0: ailemi öldürebileceğini mi sanıyorsun? Ha? Seni kendi ellerimle öldürmeliyim.
1: Arkadaşlarını ben değil, sen öldürdün.
0: Pislik herif.
1: Evet, sorun da bu Jason. Kontrol sende sanıyorsun ama değil. Şu an ne hissediyorsun? Öfke mi? Çaresizlik? Şu haline bak. Bir yakınını kaybetmenin yarattığı o tanıdık ruhu ezen, felç edici gerçeğiyle boğuşuyorsun şu an.
0: Kapa çeneni! Kapa çeneni! Kes sesini!
1: Telefona baksana, Ajan Cole.

0: O benim karım! O benim karım! Hey. O benim karım!
1: Dışarı! Sakin olman lazım. Bombanın üzerinde parmak izi vardı. Kimya mühendisliği mezunu ve termodinamik alanında uzman. Ki bu da bomba yapımındaki ustalığını açıklıyor. Avrupalı. Annesi doğumda vefat etmiş. 1995'te Amerika'ya taşınmış. Jason adamın adı Nikolay Valtteri.
2: Valtteri mi?
1: Magnus'un oğlu.
2: Magnus Valtteri.
1: Bak. Sen ajansın. Kim olduğunu unutma.

0: Ne bu şimdi ha? Ha? Babanı öldürdüm diye intikam mı alıyorsun benden?
1: Jason, intikam peşinde koşan bir adam aksi takdirde iyileşecek olan yaralarını taze tutar.
0: Baban bu sokakları kana boğdu. Masum insanlar, çocuklar onun operasyonu yüzünden öldüler.
1: Bir gün babam beni sahile götürdü. 7 yaşında falandım. Sonbahardı ve ayaklarımızı denize sokmak için bile hava çok soğuktu. Ama sahil boyunca yürüdük. Dalgalar peşimizdeydi. Biz de deniz kabuğu ve taş topluyorduk. Küçük bir kulübe bulduk. Basit bir öğle yemeği yedik. Geri döndük. Karnımız toktu. Elimi tutuyordu. O gün babamın tek kelime ettiğini hatırlamıyorum. Aslında ikimiz de. Ama ne kadar mutlu olduğumu hatırlıyorum. Sadece ben ve babam birlikte yürümüştük. Sen bunu benden aldın. Şöyle yapacağız. Özgürlüğüme karşılık karının yeri.
0: Ne dedin sen?
1: Bence beni duydun.

0: Bak, yaptığın şeyin zor olduğunu biliyorum. Ama kaç kişinin hayatını kurtardın farkında mısın? Sen bir kahramansın Jason.
1: Serena'dan haber var mı?
0: Siber suçlarla birlikte çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz.
1: Ama onu hala bulamadın.
0: Elimizden geleni...
1: Peki nerede o zaman?
0: Özür dilerim Jason.

0: Ayağa kalk.
1: Yoksa...
0: Kapa çeneni.
1: Bu oyunu oynamayı...
0: Kapa çeneni.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
4: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı.
16: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: klasik araç.
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Karım nerede?
4: Kelepçeyi çıkar. Telefonumu ver. Arabama biner binmez sana konumu
3: göndereyim. Sana neden güveneyim?
4: Başka şansın var mı?
3: Demek özel şoförün arabanı tam da FBI genel merkezinin önüne park etmişti ha?
4: Bir dokunuş uzakta. ...410 Robinson Lane.
5: Yardım edin! Beni öldürecek! Beni öldürecek!
6: Siber suçlar birimi ikinci bombanın yerini tespit ettiklerini bildirdi. Cole nerede? Onu buldular. 1410 Robinson Lane.
3: Gidiyorum.

0: Çocuklar, ne kadar vaktimiz var?
1: 10 dakika. Bölgede bilinen bir düşman yok ama %100 emin
2: değiliz. Ajan Smith'e ne olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Bu sadece benim için değil, tamam mı? Hedefinizi, arkanızı kontrol edin. Hadi gidelim.
1: Emredersiniz.

0: lazım gelmeyi.
1: Temiz.
2: Çıkar beni buradan.
1: Hedef görüldü. Bomba imha ekibi.
3: Hey, acele edin. Hadi hadi çabuk hadi.
0: Sakin. Sakin. Seni buradan çıkaracağım.
2: Çıkar beni buradan.
0: Hey, bak bak bak. Seni buradan çıkaracağım. Seni dışarı çıkaracağım bebeğim.
3: Acele edin.
4: Bomba imha ekibi olay yerine ulaştı. Müdahaleye başlıyor.
5: Herkes dışarı çıksın.
3: Hiçbir yere gitmiyorum. O benim karım. Hadi.
6: Kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi.

0: Bu bomba ilkinden farklı.
1: Hey, bana bak. Sakin. Seni çıkaracağım sevgilim.
0: Oraya geçmem lazım.
1: Merak etme, seni buradan çıkaracağım.
0: Tamam.
1: Merak etme. Hadi dostum, sorun ne?
0: Bana bir dakika
1: bir dakikamız yok. Hadi! Hadi! Hey, bir tanem. Hey, bana bak. Sakin ol. Hey. Bana bak.
0: İki kanca var.
1: Seni buradan çıkaracağız bebeğim, merak etme. Seni
2: ne oluyor? Neden bu kadar uzun sürdü?
1: Merak etme.
0: Tamam, seni kurtaracağız.
1: Hey.
0: Çok az kaldı.
1: Tamam, sakin ol. Hadi, sakin ol. Tamam mı? Buradayım.
0: Etkisiz hale getirildi.
1: Tanrım. Ay. Bak, sana demiştim değil mi? Hadi. Hey. Tamam. Geç de. Hadi çıkaralım şunu.
2: Çıkar şunu.
1: Hey, ne demiştim sana? Ne demiştim? Hatırlıyor musun? Ha? Ha? Sana bir şey aldım. Bir şey unutmuşsun sanki. Hayatım.
3: Geri döndük. Bugün erken saatlerde şehir merkezindeki iki binayı bombalama ve potansiyel olarak binlerce sivil öldürme planında rehin alınan Doktor Sevan'la Kol'un dramatik kurtarılışını izledik. Bu bombalı saldırıların arkasındaki beyin olayı canlı yayınladı ve izleyici sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı.

0: Sabah ilk iş ofisimde buluşalım.
1: Hayır.
2: İyi uyudun mu bebeğim?
1: Evet, iyiyim. Sen?

0: Ajan Kol, neden işleri kendi başına halletmeden önce bana gelmedin, onay almadın? Pervasızcaydı.
1: Ne yapmam gerekiyor daha? Mucize olsun diye mi bekleyecektim? Bombanın patlamasına dakikalar kala gözlerimin içine bakıp bana Sevena'nın nerede olduğunu bilmediğini söyledin.
0: Tüm birimlerimiz bununla ilgileniyordu. Konumunu takip ettik.
1: Dakikalar kala.
0: Ne dememi bekliyorsun? Sen kıdemli bir ajansın Kol. Bunu görmezden gelemem.
1: Ben öyle bir şey istemedim.
0: Bu kurumun işlettiği bir sistem var ve sen o suçluyu arka kapıdan çıkarırken bunu hiçe saydın.
1: Bu kurum, tam da o dediğin kurum, ortağımın, dostumun, gözümün önünde ölmesine izin verdi. Aynı şeyin karımın başına gelmesine asla izin vermeyeceğim.
0: Biliyorsun bu kurumda 20 yıldır çalışıyorum. Bir sürü vahşi vaka gördüm. Ama dün onun yaptıklarına ben bile tahammül edemedim.
1: Her erkek aynı şeyi yapardı.
0: Seninle empati kuramayacağımı mı sandın? Dünya para verseler ikinizden birinin yerinde olmak istemezdim. Keşke önce bana danışsaydın.
1: Danışmak mı? Lisa, ailemi nasıl kurtaracağım konusunda tavsiyene ihtiyacım yok.
0: Madem her şeyi biliyorsun, bunu nasıl açıklayacağımı da söyle.
1: Saygısızlık etmek istemem ama senden bunu istemiyorum.

0: Jason bunu düzeltemem.
1: Beni korumana gerek yok. Tamam, yaptıklarımın sorumluluğunu alıyorum. O videodaki benim karımdı. Karım. Onu kurtarmak için gerekeni yaptım.
0: Bu mu yani? Hikayen bu mu? Jason. O nasıl?
1: Hayatta. Bu o bahsettiğin şey mi?
0: Onlardan biri, tatil için gitmek istediklerimden. Ama
1: gerçekten
0: şuraya bir baksana,
1: ama
0: çok güzel değil
1: evet.
0: mi? Gidip görmek istiyorum.
1: Bayıldım. Jason.
2: Merhaba Jason.
3: Umarım sen ve Sevena iyisinizdir.
2: Doğrusu sana hakkını vermem lazım Jason. Beklediğim sonuç bu değildi.
3: Kendini bu şekilde tehlikeye atacağını düşünmemiştim. Ama dediğim gibi sen gerçekten tahmin edilebilir birisin.
1: Benden daha ne istiyorsun ha? Karımla evdeyken beni arıyorsun.
2: Ayrıldığımızı mı sandın? Seninle ilişkimiz daha yeni başlıyor.
3: Ve uzun soluklu olacak. Yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını hiç düşünmedin mi?
2: Hayatının geri kalanında sürekli arkanı kollaman gerekecek. Ve karınınkini. Tabii çocuklarının da. Bir de suçluluk duygusu var.
3: Gitmeme izin verdiğin için yaşamak zorunda kalacaksın. Beni kapıya kadar geçirdin. Hatırlıyorsun değil mi Jason? Bunun kişisel bedeli ne olursa olsun doğru olanı yapmaya çalışmakla pek alakası olduğunu sanmıyorum ama yapılması gereken yapılmalıdır.
1: Hey, arkanı kollasan iyi olur. Bir an için beni köşeye sıkıştırdığını ve hayatımı sürekli korkarak geçirmem gerektiğini mi düşünüyorsun? Senden.
2: İnkar ölümcül bir günahtır. Jason.
3: Neden o restoranı seçtiğimi hiç merak ettin mi?
1: Bir kere bile aklımdan geçmedi.
3: Babamın ölümünü orada kutlamıştınız.
2: Kadehlerinizi kaldırıp...
3: Babam... Sanki keyif için avladığınız bir avmış gibi böbürlendiniz o gece.
1: Yılın babası sayılmazdı değil mi?
2: Severno'nun babası hala Hollow Grove'da mı yaşıyor?
3: Hani şu gri iki katlı ev.
1: Seni aşağılık.
3: Geçirdiğin zamanın kıymetini bil Ajan Kol.
2: Son görüşmeniz ne zaman olur kim bilir.
0: Kimdi o?
1: Hiç kimse. Hiç kimse. Gel hadi. İyi misin?
0: Evet.
1: Hadi şunu bitirelim. Nerede kalmıştık?

0: Vay canına. Bana böyle sinsice yaklaşamazsın Tombi.
1: Tombi mi? Öyle olsun.
0: Şaka yaptım. Şaka yaptım.
1: Tombi dediğini
0: şaka
1: duydum.
0: Yaptım.
1: Tabii ya.
0: Biricik aşkıma güzel bir gül. Aklından ne geçiyor?
1: Adı Teddy olacak.
0: Teddy mi? Dalga sırası
1: daha
0: sana mı geldi? Tamam
1: bile.
0: Tamam peki Bay Teddy'ye söyle. Gerçekten bu hayatı istiyorsa üstlenebileceği tamam. Masrafların bir listesini yaptım. Bak, ipotek, kira, araba taksiti, kuaför, manikür. Devam edebilirim istersen.
1: Aa, ben de öyle ama sen kreş masraflarını unuttun.
0: Ne?
1: Aç hadi şunu.
0: Oh. Vay canına. Sen gerçekten hamile. Sen gerçekten hamilesin.
1: Evet, yani bizim bir bebeğimiz olacak.
0: Sence hazır mıyız?
1: Artık seçim şansımız olduğunu sanmıyorum Jason.
0: Tamam yani oluyor öyle mi?
1: Peki mutlu
0: öyle
1: musun?
0: Evet mutluyum. Evet.
1: Umarım oğlandır.
0: Sağlıklı olsun da ne olursa olsun. Tamam tamam. Tamam tamam.
1: Erkek
0: oğlan olsun,
1: olsun. Lütfen.
0: Erkek istiyorum. Tamam erkek. Erkek istiyorum.
1: Daha fazla yiyemeyeceğim galiba. Zaten gitmem lazım. Sonra görüşürüz tatlım.
0: Tamam, sağ ol bir tanem. Pekala.
1: Tamam babası, başını belaya sokma, gidiyorum.
0: Bir tanesi yolda zaten. Vay canına, sahiden baba oluyorum. Teşekkür ederim. Hey, affedersiniz hanımefendi. Bunu kim ödedi?
2: Oradaki adam.
0: Neredeki adam?
3: Seninle ilişkimiz daha yeni başlıyor. Ve uzun soluklu olacak.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: 5 yıldır hep seninle. Benim bankam
1: İş Bankası. İş Bankası Elif'le sunar.
2: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
2: Sunalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
2: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
1: Harika. Bankam, İş Bankası.
3: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat... tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.

0: Bunun klasik bir Kalaşnikov olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuyu Rus alıcılarımla görüşeceğim.
1: Evet, hepsini beğendim. Evet, evet. Aman tanrım. Yılbaşı bu yıl erken geldi. Dostum şuna bak, çok kazanacağız buna.
0: Biliyor musun, Suriye'deki bağlantılarım buna çok sevinecek.
1: Bundan eminim.
2: Anlaşılan beni ortada bırakıyorsun.
0: Olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuyu Rus alıcılarımla görüşeceğim.
1: Evet, hepsini beğendim. Evet, evet. Aman tanrım. Yılbaşı bu yıl erken geldi. Dostum şuna bak, çok kazanacağız bundan.

0: Aha. Biraz geç kaldım.
1: Evet ama geldim değil mi? Hadi ama dostum darlama beni.
0: Evet şey... Bu gevşekliğin yüzünden programımız tamamen alt üst oldu maalesef.
1: Peki dostum neyse ne.
2: Bizim halletmemiz gereken bir iş var. Siz şunları toplayıp arkaya götürün hadi.

0: Görünüşe göre yeni dostuna pek düşkünsün. Hırsız yuvasının ortasında sergilediği özgüven endişe verici.
1: Ben üzerime düşeni yapacağım dedim. Senin de görevin endişelenmek değil, bir alıcı bulmamızı sağlamaktı.
0: Seni hiç hüsrana uğratmadım.
1: Hayır ama tepemi attırıyorsun. Adamlarım güvenilirdir ve asla köşeye sıkışmam. Sıkışırsam da kurtulmayı bilirim.
0: Duygularının işine engel olmasına izin verme.

0: Güzel. Evet.
1: Evet.
0: Dost. Amma da çoklar ha.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Çok fena değil mi?
0: Evet. Bu da sonuncuydu. Sen hiç merak etme. Bütün orduyu indiririz.
1: Evet.
2: Küpürleme. Geliyor.

0: Teslim ol Magnus. Etrafın sarıldı. Böyle bitmesi gerekmez.
1: Biliyorum, lanet olasın.
0: Teslim ol.
2: Senin gerçek adın ne, Nate?

0: Merhaba, dünyada bu geceye hoş geldiniz. Ben Mary Jacobs. Şehir merkezinde gerçekleşen bir baskınla ilgili son dakika haberlerini aktarıyorum. Şimdi olay yerinden Jennifer Mikkel'a canlı bağlanalım. Jennifer, neler olup bittiğini anlatabilir misin?
1: Teşekkürler Mary. Şu anda az önce yakalanan azılı silah kaçakçısı, Magnus Valteri'den ele geçirilen büyük bir silah deposuna düzenlenen baskının yapıldığı yerde karşınızdayım. Yanımda bu davada yorulmak bilmeden çalışan özel ajan Jason Cole bulunuyor. İzleyicilerimize bu gece burada neler olduğunu biraz anlatır mısınız?
2: Süregelen bir soruşturmanın ardından nihayet Bay Valteri'nin faaliyetlerini tespit edebildik. Adamların bir silah deposuna el koymayı ve olaya karışan tüm kaçakçıları yakalamayı başardı. Ancak Bay Valteri ve çetesinin birkaç üyesi işbirliği yapmayı ve teslim olmayı reddettiler ve bu sırada hayatlarını kaybettiler. Elbette beklediğimiz sonuç bu değildi. Ama birçok sivilin ve meslektaşımın hayatı tehlikedeydi ve...

0: Zor bir karar vermem gerekiyordu. Daima doğru olanı yapmaya çalışırım. Yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. O silahlara el koyduğumuz için artık sokaklar daha güvenli diyebiliriz.
1: Teşekkürler Ajan Cole.
0: Teşekkürler.
1: Haberi ilk ağızdan duydunuz. Azalı silah kaçakçısı Magnus Valtteri şehir merkezinde düzenlenen büyük çaplı bir baskında vurularak öldürüldü. Yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağım. Sendeyiz Meri.

0: Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hı hı. İki tane kahve istiyorum lütfen. Teşekkürler.
1: Affedersin, geciktim.
0: Merhaba canım.
1: Beni tutuklamazsın değil mi?
0: Neyse ki kelepçemi evde unutmuşum. Güzel karıma bak, şuna bak. Çok çalışıyorsun.
1: Çalışmamaya çalışıyorum.
0: Peki, gel buraya. Sana bir şey aldım.
1: Tamam, neymiş o? Jason.
0: Yıl dönümümüz kutlu olsun canım. Her şey senin için.
1: Teşekkür ederim. Çok rica ederim. Teşekkür ederim. Sen hediyeni gece alacaksın.
0: Hemen şu an gidebiliriz. Söylemen yeter.
1: Yapma. Kahveleri söyledin mi?
0: Evet, garson birazdan getirir.
1: Tamam. Bunu sana içelim.
0: Tamam.
1: Ve bize. Aa, işte geldi.
0: Teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
1: Yıl dönümümüz kutlu olsun canım.
0: Yıl dönümümüz kutlu olsun.
1: Affedersin yani... Kıdemli ajan kol.
0: Bak, işten vakit ayırıp benimle kahvaltıda buluşabildiğin için çok mutluyum, biliyorum. Burası 5 yıldızlı, mum ışığında romantik bir yer değil.
1: Kelepçeleri unutma.
0: Anahtarları unutturmak mı istiyorsun? Gel bakayım sen. Gel buraya.
2: Günaydın Bay ve Bayan Kol.
1: Günaydın.
2: Siparişinizi alabilir miyim?
0: Evet, tabii.
1: Evet,
0: verelim.
1: Lütfen. Mantarlı ve peynirli omletle bir İngiliz muffin alabilir miyim lütfen?
2: Yes, efendim.
0: Ben de yengeç benedikti alayım.
2: Mükemmel seçim. Kahveleri tazelemek için döneceğim.
0: Teşekkürler.
2: Geldiğimde kapıyı çalarım.
0: Teşekkürler.
1: Neyse ki bugün işler pek yoğun değil. Akşam 6 sabah 6 çalışmaya başladığımdan beri biraz zorlanıyoruz ama en azından artık görüşebiliyoruz.
0: Evet, evet. Yani sen gece çalışırken ben gündüz çalışıyorum, biliyorsun. Hayatım, seni çok özledim.
1: Ben daha çok. Artık uzmanlığım bittiğine göre hangi hastanenin teklifini kabul edeceğimi karar vermeliyim.
0: John Hopkins'i seçtiğini sanıyorum.
1: Öyleydi. Ama sonra Mass General teklifte bulundu. Yani şu an bilemiyorum. Yine kararsız kaldım.
0: Bence acele etmene hiç gerek yok.
1: Evet.
0: Kariyerin ve bizim için en doğru kararı vereceğinden eminim. Biliyorum programın çok yoğun ama bu hafta sonu şehir dışına çıkalım
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, lütfen. Lütfen.
0: Bunu diyeceğini biliyordum. Sadece birlikte vakit geçirelim istiyorum.
1: Nereye gideceğiz?
0: Bak işte onu sana söyleyemem. Bana güvenmen lazım.
1: Sana güveniyorum.
0: Tamam.
1: Pekala. Aklımda 3. bir seçenek daha var. İşin aslı Mercy muayenehanemi burada açmamı umuyordu. Senin terfinle birlikte artık ikimizin maaşı bizi daha rahat geçindirir. Ve bir bebeğiydi. Ne?
0: Bak. Hayatım bak, dur. Biliyorsun değil mi? İkimiz de çok iyi biliyoruz ki bu hayatta seninle bir aile kurmaktan daha çok istediğim hiçbir şey yok. Biliyorsun, bak
1: Jason.
0: Bunu biliyorsun. Bir tanem, buna hazır mıyız? Yani sen
1: evet.
0: Hazır mısın? Daha kahvaltı bile etmedik. Sen şimdiden hayatımızın 10 yılını planlamaya başladın. Yani...
1: Bir aile istediğimi biliyorsun Jason. Bunu seninle konuşmuştuk. Öyle değil mi? Şimdi sen de nitelikli suçlardan beyaz yaka suçlara geçiyorsun. Yani artık dul kalmayacağımı ya da tek ebeveyn olmayacağımı bildiğim için içim rahat. Bunu birlikte yapabiliriz.
0: Doğru ama kendi kliniğini açmayı da istiyorsun değil mi? Kariyerinde başarılı olmak istiyorsun. Ben sadece seninle nasıl vakit geçirebileceğimi bulmaya çalışıyorum.
1: Fazlasını istiyorum Jason. Aslında hepsini istiyorum. Hepsini istiyorum ve seninle olmasını istiyorum.
0: Hayatım, bugün bizim yıl dönümümüz. Şu an bize odaklanabilir miyiz lütfen?
1: Bu nasıl bizimle ilgili olabilir ki? Yani ikimizden biri sürekli olarak bizden çok daha önemli bir konudan kaçarken nasıl bizimle ilgili olacak?
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Jason.
0: Hayatım. Hey. Yemek soğuyor.
1: Peki.
0: Hadi yiyelim.
1: Evet, çok güzelmiş.
3: Garson.
1: Mutlaka denemelisin.
3: Garson. Şu köşede oturan evet. Çift.
1: Evet. Aa, gitmem lazım.
0: Tamam.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni hayatım. Akşam görüşür müyüz?
1: Evet.
0: Teşekkürler. Bir saniye. Bu nedir acaba?
2: Soldaki masada oturan beyefendinin ikramı. Mütevazi biri galiba. Mutlu yıl dönümleri.
0: Peki, teşekkür ederim. Öyle olsun.
4: Dün gece Brest maçını izledin mi? Svensson gerçekten çok iyi oynuyor. Adamın ilk vuruşunda türbündeydim dostum. Possession berbat oynadılar ama. Evet, bu şehri özleyeceğim.
0: Tamam. Hı-hı. Hadi bakalım. Pekala.
4: Bu kadar güzel bir arabayı almak için ne yaptım bilmiyorum ama New York'a varınca yarısı kadar güzelini bulsam çok mutlu olurum.
0: Söyleyeyim, bunlar kıdemli ajan olmanın avantajlarından dostum. Birkaç kötü adamı alt et, birkaç operasyonu çökert, sana da bir tane verirler.
4: Evet, neyse. Yıl dönümünüz kutlu olsun.
0: Sağ ol, sağ ol.
4: Nasıl geçti?
0: Teşekkür ederim. İyiydi, gayet iyiydi.
4: Dur tahmin edeyim. Onu oraya götürdün değil mi?
0: Evet, evet. Hey, sorun yoksa kurcalamaya gerek yok değil mi?
4: Ne hediye aldın?
0: Kolye aldım.
4: Öyle mi?
0: Güzel. Evet, çok beğendi.
4: Sevindi
0: evet.
4: Mi?
0: İşte.
4: Yoksa hala uslanmanı ve artık yetişkin gibi davranmanı mı söylüyor? Neyi bekliyorsun dostum ha? Daha fazla para kazanmayı mı? Yoksa kariyerinde daha iyi bir konuma gelmeyi?
0: Bak ne diyeceğim, anlatacağım. Ona sonra geleceğiz. Ha. Sen toplantıya hazır mısın onu söyle.
4: Ben toplantıya hazır mıyım?
0: Evet.
4: Ben toplantı
0: için
4: doğmuşum.
0: O zaman.
4: Güzel sanatlar benden sorulur.
0: Belki şunlardan birine gidersin.
4: Pekala, önden buyurun bayım.
5: Karşımızda duran bu tabloyu tanıyan var mı?
4: Bu Jean-Paul Pavard'ın eseri. Kadının özü.
5: Etkileyici Ajan Smith ama yanlış.
0: Meslektaşımın tahmini yerinde olsa da aslında bu Jean-Paul Pavillon'un eserinin kopyası. Kadının özü. Sizin de gördüğünüz gibi bu resim guaj ve sulu boya karışımından oluşuyor. Ve 19. yüzyıl sonlarına ait. Bağlayıcı madde olarak sarı dekstrin kullanılmış. Bu resmin daha yoğun bir kompozisyonla kurumasını sağlıyor. Ve bu nedenle led aydınlatma altında daha yansıtıcı. Bu konferans salonundaki gibi.
5: İyi gözlem, Ajan Kol.
4: Seni yalak.
5: Bu sabah muhbirimizden bu koleksiyona ait daha fazla tablonun açık arttırmaya çıkarılmak üzere olduğuna dair bir ihbar aldım. Hepsinin sahte olduğuna inanmak için nedenlerimiz var. Orijinal tablolar çok yakında kara borsaya gidecek. Ajan Smith, Ajan Kol, bu konuyla ilgilenmenizi istiyorum.
4: Hadi bakalım Picasso.
0: Hadi bakalım. Büyük hamleye hazır mısın?
4: Evet, evet dostum hazırım. Morgan konusunda pek emin değilim. Yakında bazı değişiklikler olabilir.
0: Değişiklik demişken Savannah... Bu sabah epey bir değişiklikten bahsetti.
4: Öyle mi?
0: Biliyor musun? Hem kendi muayenehanesini açmak, hem bebek sahibi olmak, hem de bunları önümüzdeki sene yapmak istiyor.
4: Evet biliyorum, bu başa çıkması zor bir durum ama yapma dostum. Sence artık zamanı gelmedi mi? Bak. Sana bir şey söylemem lazım. Bir haberim var.
0: Tamam, iyi misin?
4: Evet. Evet evet, sonunda... Oluyor dostum.
0: Tamam, neymiş o oğlan?
4: Bebeğimiz oluyor. Karım hamile.
0: Hadi canım.
4: Evet.
3: Ne?
4: Evet, hiç ihtimal vermiyordum ama biliyor musun, 2 yıldır falan deniyorduk.
0: Vay canına, vay be.
4: Bebeğimiz olacak.
0: Şey, tebrik ederim. Oh.
1: Öğle yemeği yerimizde 14'te.
0: Tabii ki orada görüşürüz. Senden bir iyilik isteyeceğim.
4: Tamam.
0: Öğle yemeğinde Sevena ile buluşacağım. Yerime bakar mısın?
4: Tabii ki. Selamımı ve tebriklerimi ilet.
0: İletirim. Tekrar tebrik ederim dostum. Harika bir şey. Ben artık kaçıyorum. Dostum. Yemekten sonra dönerim, tamam?
4: Tamam, görüşürüz.
0: Merhaba. 2 kişilik masa lütfen.

0: Tünaydın efendim.
1: Merhaba.
0: İki kişi mi olacaksınız?
1: Evet.
0: Mükemmel. Hanımefendi gelince dönerim.
1: Teşekkür ederim. Bu arada bugün yıl dönümümüz de. Tatlı olarak bize özel bir şey getirir misiniz lütfen? Çilek ve çikolata olabilir.
0: Şef ne yapabilir bir bakayım.
1: Teşekkür ederim.

0: Selam. Seven Hanım'ın asistanı ofisi aradı mı?
1: Hayır. Doktor kocası olmak kolay değil.
0: Evet, galiba öyle. Birazdan dönerim.
2: İyi günler. Belki karşılaştığım ikilem için bana yardımcı olabilirsiniz.
0: Konu kendi masanızı nasıl bulacağınız değilse ne yazık ki olamam. Kusura bakmayın.
2: Bu odadaki herkesin hayatıyla sadece bir kişininki arasında seçim yapmanız gerekse ne yapardınız?
0: Bak dostum, bu ne çeşit bir şaka, anlamadım. Masan konusunda
2: diyelim
0: sana...
2: ki varsayalım bu restoranda bir bomba var. Ve buradaki herkesin hayatını kurtarmakla tek bir kişinin arasında seçim yapmak zorundasın.
0: Bak, kim olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok.
2: Çok eski dostuz. Zaman çok önemli, lütfen oturun.
0: Bak, karım birazdan gelecek ve senin niyetinin ne olduğunu bilmiyorum.
2: Sevena.
0: Karımı nereden tanıyorsun?
2: Neden geciktiğini öğrenmek istiyorsan oturmanı öneririm. Lütfen sipariş ver. Ben ısmarlıyorum.

0: O sendin.
1: Umarım yıl dönümü kahvaltınızı beğenmişsinizdir. Sarsılmaz cömertliğimin bir armağanıyım.
0: Karım nerede?
1: Hep bu kadar ısrarcı mısın? Gayet iyi durumda şimdilik. Böyle kalıp kalmayacağı tamamen sana bak.
0: Kimsin sen?
1: Şimdi daha acil olan ikilemime dönelim. Bu odadaki herkesin hayatıyla sadece bir kişininki arasında seçim yapman gerekse ne yapardın?
0: Elbette bunların hepsi varsayımsal.
1: Belki. Belki de değil.
0: Seçeneklerimi bilmek isterim. Herhangi bir karar vermeden önce tüm kapsamı bilmek isterim.
1: Tüm kapsam ha?
0: Evet.
2: Yıl dönümünüz kutlu olsun. Başlangıç olarak
0: şimdi
2: ne almak ister?
1: Tamam. Bay tüm kapsam. Dinle. Çok iyi dinle.
3: Merhaba dostum. Nerede kaldın?
1: İki bomba koydum. Bir karar vermen gerekiyor Jason. Yüzlerce hatta binlerce insanın hayatını mı kurtaracaksın? Yoksa sadece tek bir kişininkini mi? Seçim senin.
0: Bilmem gereken başka bir şey var mı?
1: Aa, evet. Şunu açıklığa kavuşturayım da yanlış anlaşılma olmasın. Ya yüzlerce insanın hayatını kurtarırsın? Ya da? Karınınkini.
4: Ajan Green!
2: Yardım edin! Yardım edin! Kimse yok mu? Jason! Yardım edin!
3: Şuna bir bakın.
0: Ona zarar verirsen seni...
1: Vurur musun? Çok yazık olur. Yani ben ölürsem iki bomba da patlar ve masum insanların kanı ellerine bulaşır. E tabi pembe panjurlu evde suya düşer.
0: Ne istiyorsun benden?
1: Şuna bir göz at. İki saatten az bir süre içinde ya da bu akış viral olup 2 milyon izleyiciye ulaşırsa iki bomba da patlayacak. İzninle sana bağlantıyı göndereyim.

0: Jason, ben kendimi çok adil bir adam olarak görürüm. O yüzden ne yapacağım biliyor musun? Bombalardan birinin yerini açıklayacağım. Ama sadece birinin.
1: IP adresinin fiziksel konumunu öğrendim. Şüpheli, söz konusu iki bombanın bulunduğu yeri söyledi mi?
2: Ayrıca oynadığı bu iğrenç sosyal medya oyununu da hiç anlamadım.
3: Yani neden Jason? Neden Savannah?
1: Oraya bir ekip gönderiyorum.
2: Ben gidiyorum.
1: Bence burada kalman daha iyi olur.
2: Bak, onu gözlerimle görmeliyim. Jason bombaları bulur. Bırak ben de kimin yerleştirdiğini öğreneyim.
1: Bomba imha ekibi bombaların yerini gösterecek bir ipucu verirse diye teyakkuzda.
2: Lütfen daha fazla izlenmesin. Bu şey viral olursa bombalar patlayacak.
1: Elimizden geleni yapıyoruz.
2: Biz lanet olası FBI'yiz. Engelleyemez miyiz? Bir şeyler yap.
0: Onu mu seçiyorsun? Oyalanıyorsun Jason. Onun hayatı mı yoksa yüzlercesininki mi? Tik tak. Tik. Tuvalete gitmem gerekiyor. Tik tak. Tik tak. Tik tak.

0: servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
14: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
16: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
15: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
18: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
19: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
18: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Festçiler geldi.
2: Bu cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha?
3: Bravo! Bravo!
1: Italiano.
2: Festi.
3: E festi.
4: Ok.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz aşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
10: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
11: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
12: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
13: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
19: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
18: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
22: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
23: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarını

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Merhaba, FBI. Telefonu verin. Bir saat sonra resepsiyondan alırsınız.

0: Ajan Smith.
1: Merhaba dostum.
0: Hey, dur biraz. Hoparlörü alıyorum. Williams.
1: Bak.
2: Galiba bombaların yerini biliyorum. Tuvaletteyim. O odayı daha önce görmüştüm. Bir hastanede.
0: Hastane mi? Dur. Hangisi?
2: Mercy galiba. İki bomba da orada.
0: Dostum emin misin? Canlı yayında IP adresini aldık ve burası bir hastane değil. Farklı bir adres.
3: Burası Lucky Caddesi'ndeki bir depo. Şu an oraya gidiyoruz.
2: Dur biraz. Farklı bir adres mi?
3: Evet. Depoya gidip kontrol edeceğiz ve Savannah'ın gerçekten orada olup olmadığından emin olacağız.
2: Bu işin içinde bir iş var Tay.
3: Bak. Beni çok iyi dinlemeni istiyorum. Sakin olmalısın.
0: Bırak da bu herif ipleri kendi elinde sansın ama şunu bil, ipler bizim elimizde. Ajan Green durumdan haberdar. Bomba imha ekibi yolda. Halledeceğim, tamam mı? Yeter ki sen sakin ol ve şerefsizi oyala.
1: Bul onu.
0: Jason.
3: Bulacağım.
4: Muhtemelen harika bir insansın ve sadece bir şeye ihtiyacın var. Bana ne olduğunu söylemen yeterli. Sana yardım edebilirim.
5: Tamam. Sana da bir salata sipariş etmiş bulundum. Eminim çok acıkmışsındır. Umarım ellerini yıkamışsındır.
2: Kararımı verdim.
5: Hangisi?
2: Binlercesini seçiyorum.
5: Yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Hep öyle dersin, değil mi?
2: Evet, hayat felsefemdir. Hizmet et, doğru olanı yap.
5: Hayat felsefen mi? Takdire şayan. Peki kim uğruna öleceksin? İyi ile kötü arasındaki çizgi her insandan geçer. Hepimiz günahkarız Jason.
2: Biliyorsun, özgür irade yoksa adalet de yoktur. Birine zarar verenlere karşı harekete geçmek hepimizin ahlaki sorumluluğudur. Biri zarar gördüyse herkes görmüş demektir.
5: Tanrım Jason, sen insanlık ve hizmetin kalesisin adeta.
2: Bomba nerede ha? Ben kararımı verdim. Senin takdirin olmadan da yaşayabilirim. Şimdi kim oyalanıyor?
5: Mercy General'da.
2: Kim bir hastaneye bomba koyar ki?
0: Aşağılık herif. Jason haklıymış.
6: Smith.
0: Mercy Hastanesi. Şerefsiz hastaneye bomba koymuş.
6: Bomba imhayı bilgilendireceğim. IP adresinin yerini buldunuz mu?
0: Hayır. O bizi epey zorluyor. İletişime geçer geçmez haber veririm. Ne kadar kaldı?
7: Efendim 10 dakika.
0: Gidelim.
6: Mercy Hastanesi'nde bir bomba tehdidi olduğuna dair bilgi aldık. Tahliye işlemleri çoktan başladı. Ekibimiz yola çıktı.
8: Mercy General Hastanesi'ndeki olay yerinden az önce tahliye edildik. Bomba tehdidi iddiası nedeniyle yerel polis bölgeyi boşaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. SWAT ekipleri binayı aramak üzere geliyor. Henüz olası bir şüpheliyle ilgili bilgi yok. Ancak yeni bilgiler geldikçe sizi haberdar etmeye devam edeceğiz.

0: Jason iyi misin?
1: Evet.
0: Yakınında mı?
1: Evet.
2: Durumun nedir?
1: Ben buradayım ama Mercy General'da bir bomba var. Bombayı etkisiz hale getirmelisin.
0: İlgileniyoruz. Daha fazla ayrıntı vermen lazım.
2: Rehinesi var mı?
1: Bütün bildiğim bu.
0: Kim olduğunu bulacağız. Söz veriyorum.
3: Yardım edin.
1: İstediğini yaptım. Kararımı verdim. Şimdi nerede o?
4: Hep bu kadar sinirli biri misin sen? Bomba hala tıkır tıkır işliyor ve izleyici sayım artıyor. Kim derdi ki ben bir influencer olacağım?
1: Influencer ha? Ekibim o bombayı bulacak ve sen de bana Savannah'ın yerini söyleyeceksin.
4: Hiç yol yordam bilmiyorsun. Zaman akıp gidiyor. Yerinde olmak istemezdim Jason. Yüzlerce değerli hayat senin ellerinde.

0: İç Güvenlik Bakanlığı'ndan haber var mı?
1: Henüz yok.
0: Beni yerel yetkililere bağla.
2: Bağlantı kuruluyor.
3: İniyoruz.
4: Asansörden çıkıyorum. Elektrik odasına yaklaşıyorum. Kapı şifresi. Giriş sağladı.
0: Dikkatli olun.
4: Dört ünite. Görüyorum. Hayır beş. Bu bir C4'e benziyor. Bir telefona bağlı. Metal bir kasaya takılı.
5: Elbette bu özgüvenin yersiz değil. Hatta çok yerinde. Eminim bombayı etkisiz hale getirirler önümüzdeki 15-20 dakikada. Bolca vakit var.
6: Kendini çok zeki sanıyorsun değil mi? Bütün olayı çözmüşsün. Bak ne diyeceğim. Seni şu anda tutuklayabilirim. Ama ikimiz de biliyoruz ki bu karımı kurtarmaz değil mi? Ama seni öldürmenin vereceği tatmin hem de kendi ellerimle.
5: Ama şu an beni burada öldürmek gerçekten doğru olan şey mi? Elbette sana bir tür anlık tatmin sağlar ama olacakları değiştirmeyecek Jason.
4: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bunu halledeceğim.

0: 58 saniye kaldı ve geri sayıyor. Kesiyorum çocuklar. Bomba etkisiz hale getirildi.
1: Bomba etkisiz hale getirilmiş. Kimse görev yerinden ayrılmasın. Orada kalın.
2: Henüz işimiz bitmedi Ajan Smith. Bulun onu.
3: Üzerinde çalışıyorum.

0: Yoksa beni dövecek misin? Tutuklayacak mısın?
1: Ben değil.
2: Tüm birimlerin dikkatine.
1: Onlar tutuklayacak.
3: Yakaladım.
4: Şüpheli olay yerinde tutuklandı. Bütün birimlerin dikkatine. Şüpheli olay yerinde tutuklandı. Merkez dinlemede merkez.
1: Hadi Tyler.
5: Barış zamanı nedir?
6: Varmak üzereyiz. Arama çalışmalarına başlayacağız.
7: Yardım edin! Yardım edin! İmdat!
2: Yol açıldı. Destek.

0: Sen! Kaç tane çıkış olduğunu bilmem lazım. Ve bunlar bu plan üzerinde gördüğümüz sayıyla tam olarak eşleşmeli. Pekala. Bu bina yıllardır boş. Bu yüzden yerini tespit etmek çok da zor olmamalı.
1: Lütfen karımı bul.

0: Yardım edin.
1: Buldunuz mu? Tamam, gidelim.

0: Pekala, burası temiz. Burada bir şey yok.
1: Bu da ne böyle?
0: Bir kapı var. Bir ses duydum. İçeri giriyorum.
1: Temiz.

0: ailemi öldürebileceğini mi sanıyorsun? Ha? Seni kendi ellerimle öldürmeliyim.
1: Arkadaşlarını ben değil, sen öldürdün.
0: Pislik herif.
1: Evet, sorun da bu Jason. Kontrol sende sanıyorsun ama değil. Şu an ne hissediyorsun? Öfke mi? Çaresizlik? Şu haline bak. Bir yakınını kaybetmenin yarattığı o tanıdık ruhu ezen, felç edici gerçeğiyle boğuşuyorsun şu an.
0: Kapa çeneni! Kapa çeneni! Kes sesini!
1: Telefona baksana, Ajan Cole.

0: O benim karım! O benim karım! Hey. O benim karım!
1: Dışarı! Sakin olman lazım. Bombanın üzerinde parmak izi vardı. Kimya mühendisliği mezunu ve termodinamik alanında uzman. Ki bu da bomba yapımındaki ustalığını açıklıyor. Avrupalı. Annesi doğumda vefat etmiş. 1995'te Amerika'ya taşınmış. Jason adamın adı Nikolay Valtteri.
2: Valtteri mi?
1: Magnus'un oğlu.
2: Magnus Valtteri.
1: Bak. Sen ajansın. Kim olduğunu unutma.

0: Ne bu şimdi ha? Ha? Babanı öldürdüm diye intikam mı alıyorsun benden?
1: Jason. İntikam peşinde koşan bir adam aksi takdirde iyileşecek olan yaralarını taze tutar.
0: Baban bu sokakları kana boğdu. Masum insanlar, çocuklar onun operasyonu yüzünden öldüler.
1: Bir gün babam beni sahile götürdü. 7 yaşında falandım. Sonbahardı ve ayaklarımızı denize sokmak için bile hava çok soğuktu. Ama sahil boyunca yürüdük. Dalgalar peşimizdeydi. Biz de deniz kabuğu ve taş topluyorduk. Küçük bir kulübe bulduk. Basit bir öğle yemeği yedik. Geri döndük. Karnımız toktu. Elimi tutuyordu. O gün babamın tek kelime ettiğini hatırlamıyorum. Aslında ikimiz de. Ama ne kadar mutlu olduğumu hatırlıyorum. Sadece ben ve babam birlikte yürümüştük. Sen bunu benden aldın. Şöyle yapacağız. Özgürlüğüme karşılık karının yeri.
0: Ne dedin sen?
1: Bence beni duydun.

0: Bak, yaptığın şeyin zor olduğunu biliyorum. Ama kaç kişinin hayatını kurtardın farkında mısın? Sen bir kahramansın Jason.
1: Serena'dan haber var mı?
0: Siber suçlarla birlikte çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz.
1: Ama onu hala bulamadın.
0: Elimizden geleni...
1: Peki nerede o zaman?
0: Özür dilerim Jason. Yaptığın şeyin zor olduğunu biliyorum. Ama kaç kişinin hayatını kurtardın farkında mısın? Sen bir kahramansın Jason.
1: Serena'dan haber var mı?
0: Siber suçlarla birlikte çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz.
1: Ama onu hala bulamadın.
0: Elimizden geleni...
1: Peki nerede o zaman?

0: Ayağa kalk.
1: Yoksa kapa çeneni.
2: Bu oyunu oynamayı...
1: Kapa çeneni.

0: always, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
17: Bu ne böyle?
13: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
18: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
19: Kredi. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
23: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa
24: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Karım nerede?
3: Kelepçeyi çıkar. Telefonumu ver. Arabama biner binmez sana konumu göndereyim.
2: Sana neden güveneyim?
3: Başka şansın var mı?
2: Demek özel şoförün arabanı tam da FBI Genel Merkezi'nin önüne park etmişti ha?
3: Bir dokunuş uzakta. ...410 Robinson Lane.
4: Yardım edin! Beni öldürecek! Beni öldürecek!
5: Siber suçlar birimi ikinci bombanın yerini tespit ettiklerini bildirdi. Kol nerede? Onu buldular. 1410 Robinson Lane.
2: Gidiyorum.

0: Çocuklar, ne kadar vaktimiz var?
1: 10 dakika. Bölgede bilinen bir düşman yok ama %100 emin
2: değiliz. Ajan Smith'e ne olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Bu sadece benim için değil, tamam mı? Hedefinizi, arkanızı kontrol edin. Hadi gidelim.
1: Emredersiniz.

0: hayatım geldi pey.
1: Temiz.
2: Çıkar beni buradan.
1: Hedef görüldü. Bomba imha ekibi.
3: Hey, acele edin. Hadi hadi çabuk hadi.
0: Hey, sakin. Sakin. Seni buradan çıkaracağım.
2: Çıkar beni buradan.
0: Hey, bak bak bak. Hey, seni buradan çıkaracağım. Hey, seni dışarı çıkaracağım bebeğim.
3: Acele edin.
4: Bomba imha ekibi olay yerine ulaştı. Müdahaleye başlıyor.
5: Herkes dışarı çıksın.
3: Hiçbir yere gitmiyorum. O benim karım. Hadi.
6: Kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi.

0: Bu bomba ilkinden farklı.
1: Hey, bana bak. Sakin. Seni çıkaracağım sevgilim.
0: Oraya geçmem lazım.
1: Merak etme, seni buradan çıkaracağım.
0: Tamam.

0: Hadi dostum, sorun ne?
1: Bana bir dakika ver.
0: Bir dakikamız yok. Hadi! Hadi! Hey, bir tanem. Hey, bana bak. Sakin ol. Hey. Bana bak, bana bak.
1: İki kanca var.
0: Seni buradan çıkaracağız bebeğim, merak etme.
2: Ne oluyor? Neden bu kadar uzun sürdü?
1: Tamam, seni kurtaracağız.
0: Hey.
1: Çok az kaldı.
0: Tamam, sakin ol. Hadi, sakin ol. Tamam mı? Buradayım.
1: Etkisiz hale getirildi.
0: Tanrım. Ay. Bak, sana demiştim değil mi? Hadi, hey. Tamam, geçti. Hadi çıkaralım şunu.
2: Çıkar şunu.
0: Hey, ne demiştim sana? Ne demiştim? Hatırlıyor musun? Ha? Ha? Sana bir şey aldım. Bir şey unutmuşsun sanki. Hayatım.
3: Geri döndük. Bugün erken saatlerde şehir merkezindeki iki binayı bombalama ve potansiyel olarak binlerce sivil öldürme planında rehin alınan Doktor Sevan'la Kol'un dramatik kurtarılışını izledik. Bu bombalı saldırıların arkasındaki beyin olayı canlı yayınladı ve izleyici sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı.

0: Sabah ilk iş ofisimde buluşalım.
1: Hayır.
2: İyi uyudun mu bebeğim?
1: Evet, iyiyim. Sen?

0: Ajan Cole, neden işleri kendi başına halletmeden önce bana gelmedin, onay almadın? Pervasızcaydı.
1: Ne yapmam gerekiyordu ha? Mucize olsun diye mi bekleyecektim? Bombanın patlamasına dakikalar kala gözlerimin içine bakıp bana seven anın nerede olduğunu bilmediğini söyledin.
0: Tüm birimlerimiz bununla ilgileniyordu. Konumunu takip ettik.
1: Dakikalar kala.
0: Ne dememi bekliyorsun? Sen kıdemli bir ajansın Cole. Bunu görmezden gelemem.
1: Ben öyle bir şey istemedim.
0: Bu kurumun işlettiği bir sistem var ve sen o suçluyu arka kapıdan çıkarırken bunu hiçe saydın.
1: Bu kurum, tam da o dediğin kurum, ortağımın, dostumun, gözümün önünde ölmesine izin verdi. Aynı şeyin karımın başına gelmesine asla izin vermeyeceğim.
0: Biliyorsun bu kurumda 20 yıldır çalışıyorum. Bir sürü vahşi vaka gördüm. Ama dün onun yaptıklarına ben bile tahammül edemedim.
1: Her erkek aynı şeyi yapardı.
0: Seninle empati kuramayacağımı mı sandın? Dünya para verseler ikinizden birinin yerinde olmak istemezdim. Keşke önce bana danışsaydın.
1: Danışmak mı? Lisa, ailemi nasıl kurtaracağım konusunda tavsiyene ihtiyacım yok.
0: Madem her şeyi biliyorsun, bunu nasıl açıklayacağımı da söyle.
1: Saygısızlık etmek istemem ama senden bunu istemiyorum.

0: Jason bunu düzeltemem.
1: Beni korumana gerek yok. Tamam, yaptıklarımın sorumluluğunu alıyorum. O videodaki benim karımdı. Karım. Onu kurtarmak için gerekeni yaptım.
0: Bu mu yani? Hikayen bu mu? Jason. O nasıl?
1: Hayatta. Bu o bahsettiğin şey mi?
0: Onlardan biri, tatil için gitmek istediklerimden. Ama
1: gerçekten
0: şuraya bir baksana, çok güzel değil
1: evet.
0: mi? Gidip görmek istiyorum.
1: Bayıldım. Jason.
2: Merhaba Jason.
3: Umarım sen ve Sevena iyisinizdir.
2: Doğrusu sana hakkını vermem lazım Jason. Beklediğim sonuç bu değildi.
3: Kendini bu şekilde tehlikeye atacağını düşünmemiştim. Ama dediğim gibi sen gerçekten tahmin edilebilir birisin.
2: Benden
1: daha ne istiyorsun ha? Karımla evdeyken beni arıyorsun.
2: Ayrıldığımızı mı sandın? Seninle ilişkimiz daha yeni başlıyor.
3: Ve uzun soluklu olacak. Yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını hiç düşünmedin mi?
2: Hayatının geri kalanında sürekli arkanı kollaman gerekecek. Ve karınınkini. Tabii çocuklarının da. Bir de suçluluk duygusu var.
3: Gitmeme izin verdiğin için yaşamak zorunda kalacaksın. Beni kapıya kadar geçirdin. Hatırlıyorsun, değil mi Jason? Bunun kişisel bedeli ne olursa olsun, doğru olanı yapmaya çalışmakla pek alakası olduğunu sanmıyorum ama yapılması gereken yapılmalıdır.
1: Hey, arkanı kollasan iyi olur. Bir an için beni köşeye sıkıştırdığını ve hayatımı sürekli korkarak geçirmem gerektiğini mi düşünüyorsun? Senden.
2: İnkar ölümcül bir günahtır. Jason.
3: Neden o restoranı seçtiğimi hiç merak ettin mi?
1: Bir kere bile aklımdan geçmedi.
3: Babamın ölümünü orada kutlamıştınız.
2: Kadehlerinizi kaldırıp...
3: Babam... Sanki keyif için avladığınız bir avmış gibi böbürlendiniz o gece.
1: Yılın babası sayılmazdı değil mi?
2: Severna'nın babası hala Hollow Grove'da mı yaşıyor?
3: Hani şu gri iki katlı ev.
1: Seni aşağılık.
3: Geçirdiğin zamanın kıymetini bil Ajan Kol.
2: Son görüşmeniz ne zaman olur kim bilir.
0: Kimdi o?
1: Hiç kimse. Hiç kimse. Gel hadi. İyi misin?
0: Evet.
1: Hadi şunu bitirelim. Nerede kalmıştık?

0: Vay canına. Bana böyle sinsice yaklaşamazsın Tombi.
1: Tombi mi? Öyle olsun.
0: Şaka yaptım. Şaka yaptım.
1: Tombi dediğini
0: şaka
1: duydum.
0: Yaptım.
1: Tabii ya.
0: Biricik aşkıma güzel bir gül. Aklından ne geçiyor?
1: Adı Teddy olacak.
0: Teddy mi? Dalga sırası
1: daha
0: sana mı geldi? Tamam tamam, peki Bay Teddy'ye söyle. Gerçekten bu hayatı istiyorsa üstlenebileceği tamam. masrafların bir listesini yaptım. Bak, ipotek, kira, araba taksiti, kuaför, manikür. Devam edebilirim istersen.
1: Aa, ben de öyle ama sen kreş masraflarını unuttun.
0: Ne?
1: Aç hadi şunu.
0: Oo. Vay canına. Sen gerçekten hamile. Sen gerçekten hamilesin.
1: Evet, yani bizim bir bebeğimiz olacak.
0: Sence hazır mıyız?
1: Artık seçim şansımız olduğunu sanmıyorum Jason.
0: Tamam yani oluyor öyle mi?
1: Peki mutlu
0: öyle
1: musun?
0: Değil mi? Evet, mutluyum. Evet.
1: Umarım oğlandır.
0: Sağlıklı olsun da ne olursa olsun. Tamam, tamam. Tamam, tamam.
1: Erkek olsun.
0: Oğlan olsun,
1: olsun. Lütfen.
0: Erkek istiyorum. Tamam erkek. Erkek istiyorum.
1: Daha fazla yiyemeyeceğim galiba. Zaten gitmem lazım. Sonra görüşürüz tatlım.
0: Tamam, sağ ol bir tanem. Pekala.
1: Tamam babası, başını belaya sokma, gidiyorum.
0: Bir tanesi yolda zaten. Vay canına, sahiden baba oluyorum. Teşekkür ederim. Hey, affedersiniz hanımefendi. Bunu kim ödedi?
2: Oradaki adam.
0: Neredeki adam?
3: Seninle ilişkimiz daha yeni başlıyor ve uzun soluklu olacak.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Ama ne otel?
3: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa...
7: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: 25 yıldır yemek sepeti seninle. 25 yıldır
13: yıldır hep seninle.
14: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. İşte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 İade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank,
2: kartıma din. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu çağımızın hikayesi. Konu, bir grup teknoloji meraklısının dünyamızı nasıl sonsuza kadar geliştirdiği, parçaladığı, değiştirdiği ve nasıl hayal edilemez bir zenginliğe, güce kavuştuklarının hikayesi.
1: Şu an internette olmak heyecan verici değil mi?
2: Ha, kesinlikle öyle. Yani bu inanılmaz. Ve bununla ilgili en inanılmaz şey ise şu an yolun başındayız. Her şey daha yeni başladı. Elektronik ticaret dünyasında imkansızı gerçekleştiriyoruz. Pek çok alanda ilerleme kaydediyoruz. 20. yüzyılın sonunu yaşamak için harika bir dönem.
3: Dünya tarihinde çok az kişi insanlığı bu kadar derinden etkileyebildi.

0: Gelecek her adımda daha iyisinin mümkün olduğuna inananlar tarafından inşa edilir.
1: Kalkış başarılı.
2: Bölüm 1. Altına hücum. 1994-2001.
3: 1990'lardan önce internet, ordu, mühendisler ve bilim insanları tarafından kullanılırdı. Sıradan insanların internete erişimi yoktu. Hikayemiz eski Amerikan Başkan Yardımcısı Al Gore'un dünyayı değiştiren yasayı açıklamasıyla başlıyor.
4: Bilgiye özgürce ulaşma olanağının ülkemizin geleceği için önemli olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz.
5: 90'ların başında interneti daha geniş, daha güçlü ve yüksek kapasiteli hale getiren bir dizi karar verildi.
4: Bilgisayarlar bize bilgiyi tarihteki hiçbir medeniyetin yapamadığı kadar verimli bir şekilde işleme olanağı sunacak.
5: Ayrıca bir ticaret kapısına dönüşmeyi de mümkün kıldı.
4: Bunun önünde duramayız ve durmayacağız da. Ve halkın faydasına olacak şekilde gelişmesini sağlayacağız. Çok teşekkür ederim.
5: Ve bu gelişme büyük bir dönüşüm için kapı aralamış oldu.

0: Mal varlığı ediniminde olağan dışı bir artış oldu. Bahsettiğimiz şey, zirvedeki bir avuç insanın turnayı gözünden vurarak bir anda zengin olup bankalara koşması değil. BBC'de o zamanlar deniz aşırı muhabiri yoktu. Bu pozisyonu ben icat ettim diyebilirim. Adı da Kuzey Amerika Ticaret Muhabiri oluverdi. Mal varlıklarının olağan dışı bir büyüme göstermesinden bahsediyoruz. Elimizde geniş tabanlı bir para kazanma makinesi var. Konumuz tam da bu. Artık ekonomiye yeni bir oyuncu girmişti. Ama açıkçası dürüst olalım, hiç kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey. Koca bir hiç.
1: İnternet gerçekten harika ve her gün bambaşka bir şeye dönüşüyor. Tabii bağlanmayı öğrendiğiniz zaman her yerde web siteleri görmeye başlayacaksınız.
2: Web sitesi ne? Apartmanlar falan mı var içinde?
3: Başta hepimiz şaşırmıştık.
4: Nasıl? Mektup mu yazıyorsun?
5: Hayır,
4: yani?
5: İletişim için kullanılıyor galiba. Kanalımızdaki yazarlar ve yapımcılarla konuşabiliyorlar. Erasın, sen açıklar mısın?
3: Wall Street'teki yatırımcılar bu yeni gelişmeyi nasıl paraya çevireceklerini merak ediyordu.
6: D-Show, Wall Street'teki bir yatırım firmasıydı ama diğer eski firmalardan farklıydı. Bilgisayar devrimi Wall Street'i değiştirdiği sırada yeni kurulmuştu. Analitik hareket eden, verileri esas alan, günümüz şirketlerine benzer bir yerdi. O zamanlar böyle firmalar azdı.
3: Bu noktada şehrin 29 yaşındaki dahi çocuğuyla tanışıyoruz. Jeffrey Preston Bezos'la.
6: Jeff Bezos devasa açık ofisin ortasında duruyordu. Ona piyasada yer edinmeye başlayan online alışveriş ağının finansal potansiyelini sordular. O da her iyi Wall Street analisti gibi rakamlara gömüldü ve potansiyelin büyüklüğünü keşfetti.
7: Jeff'i en son dün gece gördüm. Seattle'da yemek yedik.
3: Joshua ve Jeff 12 yaşından beri yakın arkadaş.
7: Bezos J ismi işte burada. Bu da fotoğrafı. Dev gözlükler ve yele gibi bir saç. Üniversiteden sonra Jeff Wall Street'te kendine bir iş buldu. New York'ta yaşamaya bayılmıştı. Sosyal hayatı çok canlıydı. Kalabalığı severdi. Çok fazla birlikteliği oldu. Bir keresinde bir kız görmüş ve hemen çıkma teklif etmiş. Kız kabul etmiş. Randevu da çok gerginmiş. İçeceğini tazelerken hepsini kızın yemeğine döküvermiş. Hepsini. Bardağı tutamadığının farkında bile değilmiş. Vay be, bu çok garip oldu. İkinci bir randevuya ne dersin diye sorunca da kız hayır hiç sanmıyorum demiş.
3: Jeff birlikte çalıştığı McKenzie ile çıkmaya başladığında işler daha iyi gitti. 6 ay içinde evlendiler. İşinin başına döndüğünde internetten kazanabileceği parayı görüp çok şaşırdı. McKenzie ile birlikte büyük bir riske soyundular.
7: Bir gün beni aradı. McKenzie ve ben işten ayrılıyoruz. Seattle'a yerleşip şirket kuracağız dedi. Güzel dedim. Peki ne yapacaksınız? Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordum. Kitap satacağız dedi. Ve ekledi internetten. İnternet nedir dediğimde güldü ve bana internetin ne olduğunu anlattı. Jeff dedim, neden birileri senden bir şey alsın ki? Diğer herkesten daha çok kitabımız olacak dedi.
3: Jeff ve McKenzie eşyalarını arabaya yükleyip ülkenin ta öbür ucuna. Vergilerin düşük, teknoloji uzmanlığının yüksek olduğu Seattle'a gitti. Küçük bir mahalledeki küçük bir evde Amazon'u kurdular.
8: Adınız nedir?
9: Adım Jeff Bezos.
8: Ünlü olma sebebiniz nedir?
9: Ben Amazon'un kurucusuyum.
8: Amazon.com'u kurma fikri nasıl doğdu?
9: 3 yıl kadar önce New York şehrinde bir hedge fonu bünyesinde çalışırken internet kullanımının yılda %2300 arttığına dair bir istatistikle karşılaştım. Daha sonra bu büyüme bağlamında kullanabileceğim bir iş planı hazırlamaya karar verdim. Kitapları seçtim çünkü internet alışverişi için en iyi ürünler olduklarını düşünüyordum. Aklımızda 20'ye yakın satışa uygun ürün vardı. Bir liste yapmıştık. Kitaplar diğer tüm ürün kategorilerinden daha fazla ürüne sahiptir. Bu kadar ürüne sahip olduğunuzda İnternette başka hiçbir şekilde var olamayacak bir mağaza kurabilirsiniz.
8: Yakında tarihi internetten önce internetten sonra diye ayırır mıyız?
9: Öyle bir şey yapacak mıyız bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Tarihte ilk kez bütün gezegeni kapsayan bir iletişim yöntemimiz var. Ve bu bence çok değerli bir şey. Oldukça vurucu.
8: Zaman ayırdığınız için teşekkürler.
9: Benim için zevkti. Teşekkür ederim.
3: Jeff'in web sitesi büyüyordu. Sadece bir ayda ABD eyaletlerinin tamamına ve 45 farklı ülkeye satış yapmaya başlamıştı. Artık elemanlara ihtiyacı vardı ve gideceği kişi belliydi. Seattle'daki en büyük işverenlerden biri ve dünyanın en genç milyarderi olan Bill Gates.
10: İşletme bölümünden mezun olur olmaz Microsoft'a girdim. Bill o zamanlar çılgın bir dahi olarak anılırdı. En bilinen huyu da inanılmaz derecede sinir bozucu biri olmasıydı.
11: Hala anlamıyorsunuz. İşin temelini bile anlamıyorsunuz.
10: Böylelerinin sizi dünyanın en aptal insanı yerine koymak gibi bir tavrı vardır. Bu ukala tavırlar şirkette yankılanır dururdu.
11: Hayır, kafalar karışmış. Hiç düşünmüyorsunuz. Bir cheeseburger ve ufak kola alacağım.
1: Bilgisayarın milyarder dahi çocuğu, biraz Albert Einstein, biraz Thomas Edison. Pek de beklediğiniz gibi durmuyor, öyle değil mi?
12: Ortam gerçekten vahşi bir orman gibiydi. Ve Bill sürünün lideriydi. Uçakla bir yere konuşma yapmaya gidiyorduk. Yolda boş vaktimiz vardı. Dünyadaki her şeye sahip olma imkanın olsa ne isterdin diye sordum Bill. Ne zaman soru sorsanız bir anda ciddileşir. Bana doğru eğildi ve ne olduğunu söyleyeyim. Çağdağ tarlasındaki çocukların imzalı bir kopyası dedi. Bulamadın mı? Sorun nedir diye sorduğumda dünyada sadece 3 tane imzalı kopya var ve sahipleri satmaya niyetli değil dedi. Ve o klasik Bill tavrıyla eğildi. Öne arkaya sallanarak devam etti. Ama biliyor musun? Onlar da bir gün ölecek. İşte o zaman çocukları o kitapları satacak. Peki dedim.
3: Bill 1995'te dünyanın en zengin adamıydı. Bu büyük bir şanstı çünkü gelmiş geçmiş en büyük ürününe 200 milyon dolar yatırmak üzereydi.
13: Windows 95'in kullanımı öyle kolay ki bir talk show sunucusu bile onu çözebilir.
14: Dur. Burada görev çubuğu var, aşağı inelim. İşte ufak çubuk burada, buna tıklıyorsun. Fikrimi değiştirirsem de buraya tıklıyorum. Bill Clinton'dan bile daha hızlı fikir değiştirebilirim. Şuna bir bakın ha.
3: Ancak Microsoft başarının zirvesine oturmuşken Bill ve ekibinin canını sıkan bir şey vardı.
12: Windows'a yoğunlaşmıştık. Windows'un ilk versiyonunu 88 ya da 89'da piyasaya sürmüştük. Windows 95'lere en büyük adımımızı atmıştık. Ama sonra internet denen bu garip şey ortaya çıkıp geldi. Planlarımızı alt üst etti. Ama bu teknoloji endüstrisinde her zaman yaşanabilecek bir şey.
3: Bill'in canını sıkan tek şey internet değildi.
10: Telefonum çaldı. Jeff diye biri arıyordu. Amazon'a gitmekteki ilk sebebim kitap dükkanı ve teknoloji şirketi olmasıydı. Diğeri ise o zaman bile bu sistemin yükseleceğini öngörebiliyordum. İnsanların birkaç tıkla sipariş verip birkaç gün içinde de başka hiçbir şekilde ulaşamayacakları bir kitabı kapılarında bulacaklarını hayal edebiliyor ve buna bayılacaklarını biliyordum. Sanırım ben şanslıydım ve en azından böyle ifade edebilirim. Çünkü şirketten ayrılacak olmam Bill'in dikkatini çekmişti. Beni ofisine çağırdı ve
15: Microsoft'tan ayrılıyorsun. Burada iyi işler yaptım. Şirket iyi durumda. Gerçekten bana kimsenin duymadığı ufak bir internet sahasında çalışmak istediğini mi söylüyorsun?
10: Bu hayatımda duyduğum en aptalca karar olabilir. Bu sözlerini çok düşündüm.
15: Bu iş tutarsa muhteşem olacaktı ve başlangıcından itibaren bir parçası olmak gerçekten çok cazip gelmişti.
16: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
17: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
22: Otel mi? Trivago.

0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Amazon'un merkez binası nerede? Halkla İlişkiler Departmanı bize Pike ve Pine'ın arasına 2. cadde 1516 numaraya gelmemizi söyledi. Rinci'yi film dükkanını, peruk mağazasını ve Çin restoranını geride bıraktık ama henüz göz alıcı bir yapıya rastlamadık. Sonra birkaç tekinsiz tip ve Columbia adında eski bir bina gördük. Kapısında 1516 yazıyordu. İçeri girdik ve işte oradaydı.
3: İlk iş günümde kendimi harap bir binada buldum. Asansörün çalışıp çalışmadığı bile belli değildi. Ofisimi gösterdiler. Abartmıyorum, bir dolap kadar ya vardı ya da yoktu.
2: Üst katta pek teknoloji merkezi gibi durmuyor. Bir şirketten ziyade öğrenci yurdu gibi.
3: Jeff ta en başından beri tasarruflu alışveriş kültürünü yansıtması gerektiğini biliyordu. Bu kültürün etrafında bir sembol yaratması gerektiğinin farkındaydı.
2: Masanla ilgili bir şey duydum.
4: Bu aslında benim ilk masam.
2: Hadi canım.
4: Ne?
2: Daha iyisini alacak param var.
4: Bu bir sembol.
2: Aa.
4: Bu müşterilere faydalı olacak şeylere yatırım yapıp geri kalan şeylere yapmadığımızı gösterir.
2: Temiz halı da lazım değil galiba.
5: Jeff muhabire ofisini gezdirdikten sonra bir de göz bebeğini gösteriyor. Okuyucuların almak isteyeceği bir sonraki kitabı tahmin eden bir algoritma.
4: Dokunulmazlar, yabancı kucak, yaz ortasında ölüm, Plüton'da kahvaltı, bir komünistle evlendim.
2: Gerçekten çok güzel bir şey. İki tanesini bir dükkandan aldım bile.
4: Bunun sebebi seninle aynı alım geçmişine sahip kişiler. Senin elektronik ruh eşinde onları aldı.
2: Bu biraz korkutucu. Bu kitaplardan çoğunu okudum. Yani ne zaman senin siteni kullansam benimle ilgili daha çok bilgiye mi sahip olacaksın?
4: Evet.
2: Çalışanlarından biri her gün müşterilerinle ilgili yarım gigabayt veri topladığını söyledi. Yaklaşık 350 diskete sığacak bir veriymiş. Peki bu bilgileri ne yapacaksın?
4: Bu keşfetmediğin kitapları tahmin etmemize ya da tahmin etmeye çalışmamıza olanak sağlıyor.
6: Jeff, ölçümler üzerine kurulu olduğumuzu söyler. Yani ne zaman bir müşteri siteye giriş yapsa, her hareketi takip edilip kaydedilir.
7: Sahip olunması çok değerli bir bilgi bu.
6: Amazon sadece okurlara en güncel, çok satan kitapları ulaştırmıyor, bilgileri de biriktiriyordu. Artık sürekli gözlendiğimiz bir çağda olduğumuz için garip gelmiyor. Ama 1996'da böyle değildi. Bütün bu fikirlerin bir algoritmaya dönüştürülmesi gerekiyordu. O zaman böyle düşünen kimse yoktu.
5: Ama teknolojinin sağladıkları Jeff'i her zaman büyülemişti.
8: Çocukken nasıl biriydin?
4: Çocukken mi? Ben sanırım sosyal olarak biraz uyumsuz ve inek bir çocuktum.
8: Neden?
4: Neden
8: hangi
4: mi?
8: Hangi anlamda?
4: Bilmiyorum. Mesela Susam Sokağı yerine Uzay Yolu izlerdim, anladın mı? Ve bazen
8: bilim kurgu hayranı.
4: Okuldan çıktığımızda çocuklarla bir araya gelirdik ve Uzay Yolu'nu canlandırırdık. Ben her zaman bilgisayar olmak isterdim yani.
5: Jeff hayatının ilk 3 yılını annesi Jackie'nin yanında babasız olarak geçirmiş.
9: Jackie Bezos tanıdığım en güçlü insanlardan biriydi. Jeff'i 17 yaşında dünyaya getirmiş. Üniversitedeki derslere bebeğiyle birlikte gitmek zorunda kalmış. Epey zor bir durum.
5: Jackie daha sonra Jeff'i evlat edinip ona soyadını verecek Mike Bezos'la evlendi.
9: Jeff'in babası daha 15 yaşındayken Küba'dan buraya gelmiş. Babanız baskıcı bir rejimden kaçıp gelmişse, siz de hayatı ciddiye alırsınız.
4: O benim babam. Tek bir babam var. Gerçek babam o ve onu çok seviyorum.
5: Amazon büyüyordu ama Jeff'in istediği kadar hızlı değil. daha fazla paraya ihtiyacı vardı. 1996'da John Doerr isimli teknoloji şirketlerini destekleyen bir yatırımcıyla tanıştı.
10: Bir dostum beni aradı ve Amazon'un nasıl büyüdüğünü anlattı. Benimle görüşmek istediklerini, gidip onları görmem gerektiğini söyledi. Bir ya da iki gün sonra ofislerindeydim.
4: Pekala, ofisime hoş geldiniz.
10: Onu görür görmez sevmiştim. Enerjisini, hırsını hissedebiliyordum.
4: Burada gördüğünüz ufak şey, bence bu harika bir pazarlama yöntemi. Grand marka tarçın rulolarının bir resmi. İşte buradaki ufak yazıya bakın. Harika. Her ısırık en lezzetli yerine yaklaştırıyor. Anladınız mı? İnsanların esas istediği bu. Her ısırıkta o lezzetli yere yaklaşmak. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu işte. Tatlı bir ısırık.
10: İkimiz de mühendistik. Bilgisayardan anlardık. Cesur ve fark yaratan şeyleri severdik.
5: John Doerr'ın şirketi Amazon'a 8 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. İleride milyarlarca dolar kazandıracak bir katkıydı. Bu adım tam da Kuzey Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nde başlayan altına hücum döneminin zirvesinde atılmıştı.
11: Teknoloji sektöründe bir atılım yapacaksanız Kaliforniya'ya gidersiniz. Burası pek çok ilginç gelişmenin yaşandığı yerdir. İnternetin sağladığı, her türlü ticari fırsatı takip eden, yenilik arayan, genç ve küçük şirketlere akıl hocalığı yapıp para sağlayan girişimci şirketler burada toplanmıştır.
12: Her yıl Sibernetik Geyik Festivali adlı bir parti düzenleriz. Sektörden yaklaşık 1000 kişiyi davet edip şirketimizi onlara tanıtırız. Vadideki diğer firmalarla ortaklık ve iyi ilişkiler kurmak isteriz.
13: Hey, nereye? Geri dön. Hadi.
5: Silikon Vadisi'nin yatırımcılarının ilgisini çeken biri vardı. Güney Afrika'dan gelmişti.
14: Ben interneti merkez üssü Silikon Vadisi olan bir deprem gibi görme eğilimindeyim. Ve şu an tüm dünyayı sallıyor.
5: Elon, kardeşi Kimball'ın da yardımıyla Zip 2'yi kurdu. Sokak haritaları ve ticaret rehberlerini sanal dünyada saklamak istiyorlardı. Kendine bunun için bir ekip kurmuştu.
15: Silikon Vadisi'ndeki şirketlere gidiyor. Onlara internet ağı ile ilgili yaşanabilecek sorunlar konusunda yardımcı oluyordum. Bay Musk'la da o dönemde tanıştık. Müşterilerimden biriydi. 16 yıl birlikte çalıştık.
16: Zip2'nun baş mühendisi ve kurucusu 27 yaşındaki Elon Musk. Peki bu şirketi kurduğunda kaç yaşındaydın ve planların nelerdi?
14: 23.
16: Bu klasik bir Silikon Vadisi hikayesi. Antika araçlar, altı haneli gelirler, evcil hayvanlar ve güzel sevgilisiyle paylaştığı güzel evinden önce tavanı sızdıran 200 dolara kiraladığı bir ofisi vardı.
14: Düşünebileceğiniz en harap yerdi.
16: Ve sen orada kalıyordun,
14: orada
16: değil mi?
14: Orada kalıyor, barınaklarda duş alıyordum.
17: Sadece tek odalı bir ofisti. Tüm sunucularımızın bulunduğu çok sıcak bir dolap gibiydi. İçeri girdiğinizde üst üste yığılmış masalarda oturan insanlar görürdünüz. Oldukça kötüydü. Bir minderiniz varsa onu koyardınız ve orada uyurdunuz. Orası her şeyimizdi.
15: Christopher bir keresinde bana Elon'ın fizik kitabını yastık olarak kullanıp uyurken gördüğünü söylemişti. Bu bence inanılmaz bir şeydi. İş ahlakının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu.
5: Zip 2 büyük bir teknoloji şirketi tarafından satın alındı ve 27 yaşındaki Elon bir anda 22 milyon kazandı. Ama bu Büyükler Ligi'nde yarışması için yeterli değildi.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
20: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken, ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Çık

0: Tüsti.
1: Yeni Tüsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Tanrım, burada olduğuma inanamıyorum. Müthiş bir şey.
7: Dünyanın en pahalı arabasını almak istiyordu.
6: Benim için unutulmaz bir an. Şu an dünyadaki en hızlı arabayı sürüyorsun. Tanrım. Beni gerçekten tatmin eden şey böylesi başarılı bir şirketi kurabilmiş olmam.
8: Evet, evet, evet ama araba da epey
6: arabada.
8: İyi. Arabada.
6: Çok iyi.
8: Dürüst ol.
6: Kesinlikle iyi.
8: Arabayı alacaksın.
7: Sonra hiç vakit kaybetmeden yeni fikrini hayata geçirmeye, bankacılığı sanal dünyaya taşımaya koyuldu.
3: Artık ticarette adını duyurmuştu ve parasını bir sonraki fikrine yatırmak istiyordu.
6: Bu bir ATM. Yapacağımız şey geleneksel bankacılığı dönüşüme uğratmak.
3: Yeni bir kumar. Hepimiz böyle düşünüyorduk. Yine kumar oynuyor. Eşsiz bir karakter.
7: Elon, internet bankacılığı sektöründeki yeni girişimi PayPal'le 100 milyonlarca dolar kazanacaktı.
9: Elon, geleceği görebiliyordu. Başkalarının kuramadığı bağlantıları kurabilirdi. Herkes bankacılığın değişmeyeceğine ikna olmuştu. Teknolojiye tamamen yabancılardı ve yeni bir fikrin işe yarayacağına da inanmıyorlardı.
7: Silikon Vadisi kısa sürede dünyanın en zengin bölgelerinden biri haline gelecekti. Burası 90'larda ayda 49 dolara internet erişimi sunan Netscape Navigator'a ev sahipliği yapıyordu. Milyonlarca kişi için yeni nesil ağa açılan bir kapıydı. Ve teknoloji öncümüz Bill gözünü bir sonraki hedefine dikmişti bile.
10: İnternet içeriği üreten kişiler artıyor. Üstelik televizyon kanallarından ve gazetelerden çok daha fazla içerik üretiyorlar. İnternette içerik sıkıntısı diye bir şey yok. Aksine herkes vay be ne kadar fazla içerik var. İnsanlar nasıl para kazanacak diyor. Ama girişimcilik dünyasının aradığı şey tam da bu.
11: Bill Gates gibi rekabetçi biriyseniz sürekli büyüyen ve gelişen şirketleri, Yıldızı Park
7: gözünü bir sonraki hedefine dikmişti bile.
10: İnternet içeriği üreten kişiler artıyor. Üstelik televizyon kanallarından ve gazetelerden çok daha fazla içerik üretiyorlar. İnternette içerik sıkıntısı diye bir şey yok. Aksine herkes vay be ne kadar fazla içerik var. İnsanlar nasıl para kazanacak diyor. Ama

0: her internet servisine erişebilecek.
1: Bu nedenle, evet piyasanın gerisinde kalmış olabiliriz ama tek bir şeye odaklanıp onlara yetişeceğiz dedi. Kendi web tarayıcılarını tanıtmak üzere Windows platformunu kullanacaklardı. Ve böylece tarayıcı savaşları başladı.
2: Bill Gates, Microsoft'un tarayıcısı Internet Explorer'ı Windows'un yanında ücretsiz olarak sunmaya karar verdi.
3: Netscape'in işi zora girmişti. Pek çok teknoloji milyoneri Bill'in adil oynamadığını düşünüyordu.
4: Microsoft'un tarayıcı piyasasını kontrol etmesine izin verilmemeli. Verilirse her kullanıcının internet erişimini de kontrol altına alırlar ve bu da kullanıcıların internet deneyiminin kalitesini kesinlikle düşürür. Böyle düşünüyorum.
3: İnterneti kontrol etmek için bir savaş başlamıştı.
5: Bizim ekibimiz ve onlar arasında büyük bir savaş vardı. Kazanan sürekli değişiyordu. Büyük bir rekabet patlak vermişti.
3: Bill yeniden zirveye çıkacağından emindi. Hayalindeki eve 63 milyon dolar yatırmıştı. Bu gördüğünüz Seattle kıyılarında yüksek teknolojili bir malikane. Bill o dönemde dünyadaki en zengin teknoloji milyarderiydi. Ama şehrin öte yanındaki Jeff arayı kapatmaya başlamıştı.
6: Amazon bir kitapçı olarak kurulmuştu ama Jeff'e göre kitap satarak hayallerimizdeki devasa şirketi mali olarak desteklememiz mümkün değildi. İstediğiniz her şeyi alabileceğiniz bir yer inşa etmek istiyordu.
7: Duyuracağımız ilk şey ev dekorasyon bölümümüz. Bu oldukça güzel bir şey. Bunun sıradan bir kovboy şapkası olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında hepinizin böyle düşündüğüne eminim. Ama aslında iş güvenliği kurumu onaylı bir kask. Dünyadaki en iyi matkaba sahibiz.
8: Bir anda dünyadaki bütün ürünleri aynı çatı altında birleştirdik. Şirketin büyümesiyle depolarımız da olağanüstü oranda büyüdü ve aynı oranda makineleşti. Dickens romanlarından fırlamış, devasa bir şeydi ama Dickens'ın tarzının devasa, yüksek teknolojili bir altyapıyla birleşmiş haliydi. Şirketin patlamasına tanık olmak inanılmaz bir tecrübeydi.
9: Şimdi Bay David Swisher'ı dinlemenizi istiyorum. David.
6: Şimdi hediye fikirleri kısmından bahsedelim. Hediye fikirleri sadece üretim değil, kullanıcı yararını da gözetmek demektir. Yeni bilgisayarlar, yeni depolar ve milyonlarca kullanıcının taleplerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek için ne gerekiyorsa inşa etmeliydik ve bunu bedeli ne olursa olsun başarmalıydık. Jeff bunu maliyetli olacağını biliyordu. Ve halka arzda her şeyi barındıran bu mağazayı kuracak sermayeyi bulmak için elimizdeki en iyi şanstı.
10: Müthiş. İlk halka arz. İnsanlara hisse satacağınızı söylemenin şatafatlı yolu. Elinizde özel bir firma var ve para bulmanız gerekiyor. Bankadan mı alacaksınız, yoksa halka mı açılacaksınız?
6: Hepimiz şöyle hissediyorduk. Vay canına, bu şirket için bir dönüm noktası, heyecanlıyız. Ama artık işe dönme zamanı geldi.
3: Jeff, İHA'yla bir gecede 180 milyon değer kazandı. Hisse fiyatları artmaya devam etti. Bir yıl sonra hisselerinin değeri 1 milyara ulaşmıştı. 1999'a geldiğimizde bu değer 8 milyar dolar oldu. Ama hala Bill'den biraz gerideydi.
11: Cuma günü bir ara Amazon.com'un toplam piyasa değeri 30 milyarı geçti. Artık Texaco gibi endüstri devlerinden bile daha değerli. Bunu okuduğunda nasıl hissettin?
7: Sanırım hangi duyguları hissettiğimi öğrenmek istiyorsun. Ben sanırım kendimi mahcup hissettim. Sorumluluk duygusuna kapıldım.
11: Eğer hesaplarım doğruysa bireysel olarak 9 ila 10 milyar arasında bir değerim var.

0: Sıradaki
1: Pekala.
0: soruma hazırlık olarak söylüyorum.
1: Tamam.
0: Hala bu araba mı?
1: Bu araba bana yetiyor.
2: Amazon hisselerinin yükselişi Silikon Vadisi'nde satışların patlamasına neden oldu.
3: Bugünün Amerikan rüyasını 25-35 yaş arasındaki zengin çocuklar temsil ediyor. 35'inize kadar milyoner olmazsanız yedekte kalıyorsunuz. Oyunda değil, milyonlarca dolarlık evlere sahipler. Her şey yeşil, lüks, güzel ve düzenli. Silikon Vadisi'ndeki gibi göz kamaştırıcı.
2: İnternet furyası büyüyordu ve Wall Street simsarlarının gözleri üstündeydi.
4: Bu dönemde ortaya "bana ne parası" isimli bir kavram çıktı. Eğer yeterince paranız varsa herkesi görmezden gelebilir, hiçbir bedel de ödemezdiniz. Aslında her şey bunun içindi.
5: Rekor kârlar ve milyonluk primler yeniden endüstriyi sararken New York da bundan payına düşeni alıyor. Savurganlık yeniden moda oluyor.
4: İşe gittiğim her gün bir sürü yeni şirket kurulduğunu duyuyorduk. Çok garipti. Cenazeler.com gibi şeyler ortaya çıktı. Bu da ne diyordunuz? Mesela Pets.com gibi firmalar vardı. Bir düşünün, iki kişi kafa kafaya veriyor ve hadi Amazon'dan köpek maması satalım diyor ve birkaç ay sonra da halka açılıyorlardı.
6: Amazon 1997'de halka açıldığından beri hisseler 43 kat arttı. Sadece bu hafta %49'luk bir artış yaşandı.
7: Bunların hepsi Amazon örneğiyle başladı. İnsanlar hadi Amazon gibi bir manavımız olsun ya da ilaçlar için bir site kuralım diyorlardı. Sanırım o girişimcilerin çoğu ticaretin karmaşık doğasını anlayamıyordu. Ama hissedarlar ve yatırımcı şirketler onlara yine de para kazandırıyordu. Onlar için asıl risk fırsatları kaçırmaktı.
8: Borsada atmosfer canlıydı. Piyasa hızla büyüyordu. Yatırım çılgınlığından başka bir şey değildi bu. Netscape, Amazon ya da eBay ne olursa olsun çöp.com bile olsa yükselebilirdi.
4: Halka arz edilen şirketlerden birini hatırlıyorum. SLTC. İlgimi çekmişti çünkü teklif çok iyiydi. Ne şirketi olduklarını bile bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Ve bana 30 dolardan 100 bin hisse verdiler. Baktım ve borsada 90'dan açıldığı iyi diye düşündüm. Hemen ardından 9 milyon dolar kazanıverdim. Şirketin ne yaptığından haberim bile yoktu.
2: Teknoloji hisseleri gitgide yükseliyordu. Ama Microsoft ve CEO'su Bill Gates için aynı şey söylenemezdi.
9: Teknoloji dünyası Microsoft ve Windows'un kurduğu üstünlüğe karşı ses çıkarmaya başlamıştı. Tarayıcı savaşları başladıktan sonra insanlar Microsoft artık çok ileri gitti demeye başladı.
2: Microsoft tekelleşme ve suistimalle suçlanıyordu.
10: Haksız rekabeti önlemek, müşteri haklarını korumak ve piyasanın zarar görmesini önlemek için elimizden geleni yapacağız.
2: Bill günlerce savcılara ifade verdi ve kayıt altına alındı.
11: Bunun Microsoft tarafından alınan bir e-posta çıktısı olduğunu kabul ediyor musunuz?
12: Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Herhangi birinin çıktısını aldığı bir e-posta da böyle görünür. Yani görüntüsü size çıktıyı alan kişi konusunda bir ipucu vermez.
11: O halde şöyle diyeyim efendim. Başkaları tarafından çıktısı alınan postalarda Microsoft'a özel damgalar ve Microsoft üretim numaraları bulunmuyor. Buna katılıyorsunuz değil mi?
12: Bunun çıktı almakla ilgisi yok.
11: Sorumu anladınız mı?
12: Hayır.
11: Peki. Öyleyse Mac'lerdeki IE payını arttırmak, satılan lisanslı Windows'ların sayısını arttırıyor demek istiyorsunuz.
12: Evet, size bunun arkasındaki mantığı açıkladığımı sanıyorum. Siz bir kısmını yanlış anlamış olabilirsiniz.
11: Size Ocak 1996'yı sormak istiyorum.
12: Ocak mı?
11: Evet efendim.
12: Peki sorunuz ne?
11: Microsoft harici tarayıcılar konusunda Ocak'taki endişeleriniz nelerdi?
12: Endişeden kastınız nedir?
6: Burada kaçınız intel bazlı kişisel bilgisayara sahip? Ellerinizi kaldırın. Peki kaçınız Microsoft harici bir işletim sistemi kullanıyor? Baylar, bu tekelleşmedir. Bu %100 kontroldür.
2: Yargıçlar etkilenmemişti ve ciddi yaptırımlar uyguladılar.
10: Yargıç, Microsoft'un tekel olduğu, rakiplere haksızlık edildiği, yenilikçi yaklaşıma ve tüketici haklarına zarar verildiği yönünde bir hükme vardı. Bu sonuç Amerikan halkı ve Amerikan ekonomisi açısından ciddi bir zaferdir.
9: Bill bunu kişisel algıladı. Ona göre bu şirketi kurmuş, onu sevmiş ve kendini ona adamıştı. Kendi hükümetinin yasaları çiğnediğine hükmetmesini gerçekten sindiremedi. Çok ağrına gitmişti.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. Dondurma, dondurma gibi
6: değil, dondurma. Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Festçiler geldi.
10: Bu cappuccino, latte. Bu cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
9: Lezzeti de.
10: Ha?
11: Bravo! Bravo!
9: Italiano.
10: Festi.
9: En festi.
12: Opette lezzetlerin en festi festi.
13: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: ...14 Nisan 2000.
6: Nasdaq ve Dow Jones endekslerinin serbest düşüşe geçmesiyle New York borsasındaki hisseler resmen çakılıverdi. Bu her iki piyasa içinde tarihsel bir çöküştü. Teknoloji balonu son aylarda fazla şişirildi. Ve herkes yavaş yavaş hava kaçıracağını zaten bekliyordu. Ama artık insanlar balonun patladığını düşünmeye başladı.
7: Kevin Goldman Sachs 5 puanın altında. Bunu kullanmamız gerek.
6: Aslında olan şey elbette paranın suyunu çekmesiydi. Herkes gerçekliğe dönmüştü. Akılları başlarına geldi de diyebiliriz.
7: Al 1 milyon daha, evet.
8: O noktada yaptığımız şey tüm portfolyomuzu ortaya dökmekti ve sahip olduğumuz her şeyi satmaya karar verdik. Fiyatı önemli değildi. Hiçbir şey önemli değildi. Sadece borsadan çıkmak istedik.
7: Sürekli yükseleceğini düşündüğünüz bir hisse alıp aniden para kaybetmeniz acımasız bir ders oluyor.
6: Uğranan zarar, dağdan yuvarlanan bir kar topuna benzetilebilir. Yuvarlandıkça büyüdü, büyüdü, büyüdü.
9: Jeff Bezos'un Amazon'u da düşüşteydi ama hala oyundaydı.
8: Amazon yaşadığı kayıpları ahlaklı bir şirket olmalarının sembolü gibi sunmaya çalıştı. Para kaybetmeyi kazanca çevirdiler. Başka bir şey umurlarında değildi.
10: İnsanlar Amazon'un harika olduğunu söylerdi. Şimdi ise Amazon'un para kaybettiği için harika olduğunu söylüyorlar.
11: Biz karlı olmamamızla ünlü bir şirketiz. Bu bilinçli bir strateji ve yatırım kararıydı.
12: Elbette endişe ve korkularımız vardı. Borsada pasif kalmaya, para kaybetmeye. Ancak belli bir süre devam edebilirsiniz. Bunu sürekli kullanamazsınız.
13: Bir süre sonra şirkette sinirler gerilmeye başlamıştı.
14: Hisseleriniz geçen yılın ortasındaki zirvenin neredeyse yarısına indi. Yatırımcılarınız, hissedarlarınız pek mutlu değil.
11: Bana pek öyle gelmiyor. Aslında son 3 yıla bakarsanız hisselerimizin toplamda 3 dolardan 50 dolara yükselmiş olduğunu görürsünüz.
14: Ama 100 doların üzerine çıkmıştı.
11: Elbette 3 yıl yerine son 3 aya bakarsanız yani... öyle. Şirketimizin başladığı noktayı göz önüne alın.
15: Jeff'in hitabet yeteneği çok güçlüydü. Başkalarını ikna etme konusundaki yeteneğiyle rakip tanımıyordu.
16: Geçen haftaki New York Times'a bakalım. Analistler Amazon hisselerinden bahsediyor burada. Onları ikna etmek için ne söylersiniz?
11: Bence buradaki önemli noktalardan biri ki bence bu yanıltıcı bir nokta. Cuma günü çıkan haberlerin Amazon'un aralığa kadar batacağını söylemesi.
16: Evet, nakit girişi olmazsa batacağını
11: bu
16: söyleniyor.
11: Bu tamamen saçmalık.
9: Ancak Jeff'in açıklamaları bütün yatırımcıları ikna edemedi. Amazon'un başı dertteydi. Nakit arayışına girmişlerdi.
15: Şirkette herkes gergin görünüyordu. Ancak öbür tarafta Jeff işleri hiç görmediğim kadar iyi idare etmeye başlamıştı.
12: Jeff'in uzun zamandır C takımı dediği bir grubu vardı. Jeff'in takımı. Nakit arıyorduk. Bankalarla telefonda görüşüyor ve borç yönetimi konusunda atacağımız adımları planlıyorduk. Ayrıca halka hala iyi durumda olduğumuzu, işlerin iyi gittiği izlenimini veriyorduk. Ama kendi içimizde para bulamazsak başımızın ciddi şekilde belada olduğunu biliyorduk. Bir keresinde bizi yatırımcıların aradığını hatırlıyorum. Bize 600 milyon mu yoksa 680 milyon mu istediğimizi sormuşlardı. Jeff 680 milyonun işimize daha çok yarayacağını söyledi. Onlar da pekala sizi anladık dediler. Ama tüm bu konuşmanın sonunda size yardım edemeyiz dediklerinde Jeff tüm içtenliğiyle onlara kaderimiz sizin elinizde demişti. Kaderimiz sizin elinizde.
16: 28 Şubat 2001. Sabah 10.54.
17: Deprem oluyor. Yayına gir şimdi. Hemen yayına gir. Hadi hadi hadi. Hadi. Ah kahretsin.
12: Piyasadaki sarsıntı Amazon'a yetmezmiş gibi bir de binamız sallanmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık.
18: Genellikle arkada toplanırız. Ön tarafa değil.
9: Deprem Amazon merkez binasını sarsmıştı ama işler sağlamdı. İstedikleri 680 milyonluk krediye kavuşmuşlardı ve şirketin geleceği güvendeydi. Tabii şimdilik. Tam o dönemde Jeff daha önce hiç yapmadığı bir şey yapmaya, kar etmeye hazırlanıyordu.
11: Geçen yıl pek çok yönden bizi zorlayan bir yıldı. Gördüğünüz üzere sadece bir yılda internetin yıldızıyken internetin şamar olanına dönüverdik ve... Bu pek iyi hissettirmiyor ama sanırım şu anda pek çok yönden işe çok daha mantıklı bir çerçeveden bakıyoruz. Artık dördüncü çeyrekte işletme kârını hesaplayabilecek kadar kamu görünürlüğü kazandık.
9: Davayı kaybettikten sonra Microsoft'un itirazı kabul edildi. Bill, eşi Melinda ile beraber bir insani yardım vakfı kurdu ve daha sonra Microsoft CEO'luğundan ayrıldı. Jeff ve Amazon için bu düşüşten sağ çıkmak çok zor olacaktı. Ama Jeff çok başarılı bazı yatırımlar yapmıştı. Kişisel mal varlığıyla birlikte evlerinin garajında kendi projeleri üzerinde çalışan iki öğrenciye destek oluyordu. Projenin adı Google'dı.
19: Bu Larry, Google'ın CEO'su.
20: Merhaba.
21: Larry Page ve Sergey Brin, teknolojinin efendileri.
22: Mark Zuckerberg, kurucu ve CEO. Burada neler oluyor?
23: Hiçbir şey.
9: Bu yeni tayfa, dikkatimizi çekmek için bizi yakından izliyor.
21: Sanırım Larry ve Sergey'in yerini alacaksın.
22: Bu bir soru muydu?
21: Onlara Facebook nesli diyoruz. 18-29 yaş arası gençler internet üzerinden aktif iletişim kuruyor.
19: Artık buradayız. Sistemin parçasıyız. Sesimizi yükseltiyoruz. Bunu bizden kimse alamaz.
9: Ayrıca güç ve zenginliğe kavuşuyorlar. Ama acaba fazla mı ileri gittiler?
22: Sorumluluğumuz konusunda yeterince geniş bir bakış açısına sahip değildik ve bu büyük bir hataydı.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İş şefarıcım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam, iş
3: bankası. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
7: Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
9: Hansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı? Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
5: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
1: Kale Bistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
0: Deniz tarağı hazır.
2: Taze ve yerel kaynaklı.
3: Gluten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.
4: Chef Doug Steele'i eşi Liam'le bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
0: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
3: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
0: Ahtapota 30 saniyem var.
2: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
1: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
4: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
0: Başını çıkarıyorum.
4: Tamam.
0: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
5: Ahtapotların evet. Gagası mı var?
4: Evet, tabii.
5: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
4: İlgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
0: Açıyor ezmesiyle başlayacağım.
5: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
4: Ne? Deniz ürünü sevmem.
5: Deniz ürününe bayılırım.
4: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
0: Evet.
4: Bundan iyisi
0: buraya
4: olmaz.
0: Buraya biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı, yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
4: Neden tohum yağı yok?
0: Vücut için iltihap attırıcı.
4: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
0: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
4: Neyle servis ediliyorum?
0: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
4: Saplarıyla.
0: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
4: Yumuşat.
5: Püf noktası.
0: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
4: hazır
0: kadar.
4: Hazır mı?
0: Evet.
4: Harika. Tamam. Sırada ne var?
0: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası. Elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
4: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
0: %95'i mayonezine kadar.
4: Abartma.
0: Yağlar yüzünden ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
4: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse kaynama noktasına giriyor. Soslar da içinde iki F var.
0: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
4: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
0: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
4: Ahtapot istiyorum.
0: Dökme demir tavada biraz sadeleştirme. Ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
4: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
0: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal edemiyorum.
4: Ya da onun gibi bir şey.
0: Şimdi
4: gagası onu ısırır.
0: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
4: Muhteşem.
5: Üzerinde vantuzlar var.
4: Tamamını. Harika.
5: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
0: Onu da yiyorsun.
4: Alt ahtapot. Ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
5: Oh, bu arada hep öyle vay canına. Şaka olmayacak kadar iyi.
4: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
5: Oh, evet.
4: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel, hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
5: Teşekkürler dostum.
0: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
6: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
2: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
7: Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
4: Böyle bir ferahlık veriyor
7: evet.
4: Mu?
2: Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
4: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.

0: Kuzey Doğu Oregon.
1: Altın hakkında bildiğim şey toprakta olduğudur. Ama onu çıkarmakta zorlanıyorum. Bütün paramla bu madene yatırım yaptım. Altın bulmalıyız. Faturalarımızı ödeyememek beni geriyor. Oğlum Nolan bu işte yeni. Ellerini biraz kirletmek istiyor. Tek istediği şey altın madenciliği yapmak.
2: Altının parıltısını gördüğünüz an bu işe aşık oluyorsunuz.
1: İşi öğretmek için elimden geleni yapıyorum ancak ben de çok fazla şey öğrendim. Bir gün meşaleyi Nolan'a devredip işimi yapması benim hayalim diyebilirim.
2: Burada çalışmak için işimden ayrıldım ve altın madenciliğinde kariyer yapmak için gerçekten sabırsızlanıyorum.
1: Eğer altın bulamazsak bu burada geçireceğimiz son sezon olur. Bu oğlum için gerçekten zor olacak. Onu hayal kırıklığına uğratamam. Ben onun babasıyım. O yüzden bu beni etkiliyor.
3: Hadi altın bulalım.
0: Freddy Dutch.
3: Altının bir garantisi yoktur.
0: Ve Juan Ibarra.
4: Tamam, hadi yapalım.
0: Dünyanın en engebeli arazilerinde...
4: Şuna bakın.
0: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştı.
4: Biraz hasta hissediyorum.
0: Şimdi ise zordaki madencileri kurtarıyorlar.
4: Aa, durum iyi değil.
0: Zengin olmak için her şeyini riske atan...
3: Hey, hop hop hop, hop. Kapat şunu. Dur.
0: Ancak her şeyini kaybetmek üzere olanları...
3: Gözlere dikkat.
0: Bu başarısız madenleri kurtarmak için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
5: Hiç aslavak diye bir şey duymamıştım.
0: Bazı acı haberler veriyor.
3: Kazdığınız bu yer tamamen değersiz.
0: Ve altının izini sürüyorlar.
3: Hayaller burada gerçekleştirilir.
0: Eğer madencilerin altın getirisini iki katına çıkaramazlarsa tek kuruş para almıyorlar.
3: Altın 10 kat daha fazla.
4: Bu harika.
6: Birinci gün.
3: Kahve için sağ ol.
4: Ne demek, al.
3: Üzgünüm, ben bu hafta yardım edeyim.
4: Merak etme. Oturduğun esnada omzundaki taktığını hiç fark etmedim bile.
3: Hayır hayır, belli bile olmuyor. Omzumu kötü incittim. Bu yüzden bu elimle hiçbir şey kaldırmamam gerekiyor.
4: Travis ve Alex'in yardıma gelmesi iyi olmuş.
3: Evet. Tek kolumla da sana sarılabilirim.
0: Freddy ve Juan, Oregon'un Baker ilçesindeler. Ryan Merritt'in 52 dönümlük Mamut Madeni isimli toprağına gidiyorlar. Burası bölgedeki en zengin sert kaya madenciliği bölgelerinden. Bölge 1900'lü yılların başında her yıl milyonlarca dolar değerinde altın üretmesiyle ünlü Sumter kasabasının 9 kilometre dışında.
3: Buraya dönmek çok güzel. Fakat bölgeyi çoktan kazmışlar bile. Altınların büyük çoğunluğu başka bir adamın banka kasasında.
4: Ryan hakkında ne biliyoruz Freddy?
3: Burada bir mülk satın almış ve geri kazanım düzeninin eksik olduğunu düşünüyor. Gidince göreceğiz işte.
4: Günaydın.
1: Freddy, Juan. Geldiğiniz
3: nasıl
1: için gerçekten
3: sevindim.
4: Şey yolunda mı?
3: Ah, nasıl gidiyor?
1: İyiyim.
7: Ben de öyle.
4: Adın
7: Nolan.
4: Memnun oldum Nolan.
1: Tanıştığımıza sevindim.
4: Burası gerçekten güzel bir yermiş.
1: Teşekkürler.
4: Ne zaman geldiniz?
1: Son 3 yıldan beri burayı kazmaktayız.
4: Tamam. Aranızdaki bağ nedir?
1: Nolan benim oğlum.
4: Tamam.
1: Evet. Altın madencisi olmak istiyor.
2: Eğer karlı bir işse geçimimi bundan sağlayabilirim.
4: Bir gün bu işi devralmak mı istiyorsun?
2: Evet. Tesisimi geliştirince daha fazla malzeme kullanıp karlı olabilirim.
0: 2 yıl önce 22 yaşındaki Nolan Merritt, babasına katılmak ve altın madenciliği hayalinin peşinden gitmek için Oregon'daki basınçla yıkama işini bıraktı.
2: İşimi bırakıp buraya gelmek bir bahse benziyordu. Bir uzman sayılmam ama bu endüstride bir geleceğim olsun istiyorum. Burada bir şey yok. Ama en büyük sorunumuz çok az altın bulmamız.
0: Evinden 321 kilometre uzakta ve altın bulamıyor.
2: Hiç param yok ve faturaları ödemeliyim. 22 yaşındaki biri için pahalı bir dünya. Hayatım boyunca bedavaya çalışma dediler. Şu anda bedavaya çalışıyorum ve durumu kendi içimde tartıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Umarım biraz altın bulabilirim.
1: Orada bir sert kaya ocağımız var. Kasabanın yaşlılarından duyduğuma göre oradaki cevherin değeri çevredeki en zengin cevherlerdenmiş. Silindirin bir gün yer altına inmemize yetecek kadar para kazanmasını sağlamak epey harika olurdu.
3: Bu çok pahalı olabilir.
1: Evet, olabilir, doğru.
3: Farklı bir klas mı?
4: Sezonunuz nasıl geçiyor?
1: İyi gittiği söylenemez. Bir onsun onda biri kadar kazanıyoruz. Yani masraflarımızı karşılayamıyoruz.
3: Günde 150 dolar, en fazla 170 dolar.
1: Günde 150 dolar maalesef işimizi görmüyor.
4: Evet, sizin benzin paranıza bile yetmez.
1: Bu benzine bile yetmez. Son 3 yıldır en iyi sezonumuzda 5000 dolar kazandık.
3: Bu hiç iyi değil.
4: Bu işi yapabilmek için günlük ne kadar ihtiyacınız var?
2: Günde yaklaşık bir onsa ihtiyacımız var.
3: Bunu görebiliyorum. Evet. Altın bulamazsanız ne yapacaksınız peki?
1: Bu yıl bir şeyler yapamazsak, madencilik yaptığımız son sezon olacaktır. Oğlumun madencilik geleceğini sürdürebilmesini izlemek benim hayalimdi. Onun bu geleneği sürdürmesini izleyemezsem çok üzülürüm.
4: Yani senin mirasın.
1: Evet, bir miras yaratmalıyım.
4: Peki, artık buradayız.
3: Yardım edebilir miyiz bakalım? Evet.
0: Mamut Madeni, Ayı Kanyonu'nu besleyen bir dizi eski nehir kanalı üzerinde yer alıyor. Burada maden çıkarılmış olmasına rağmen, Ryan, modern makinelerle geride bıraktıkları altını geri alabileceğini umuyor.
3: 4 saat mi?
4: Evet.
3: Süreyi başlatalım.
2: Başlıyoruz.
3: İlk kepçe Juan.
4: İlk kepçe.
1: Umarım iyi bir meblağ elde ederiz.
0: Nolan toprağı ızgara kapaklarından 3 metrelik bir hazneye aktarıyor. Ve toprak buradan silindire akıyor. Burada bir püskürtme borusu 3 metrelik savaktaki bütün altınları yıkayarak kayalarından ayırıyor.
4: Şu savağa baksana, durum iyi değil.
3: Bu gördüğüm en kötü savak. Büyük miktarda altın kaybettiğine eminim. Sanki üstünden bir ekskavatör geçmiş gibi. Onu hurda olarak almaya bile utanırdım.
4: Onda bir kazanmalarının nedeni belli oldu. Gidip şu sabaha bakacağım.
2: Freddy ve Juan o sabaha hiç beğenmeyecekler.
4: Şu ızgaraya baksana. Şuraya. Yarısı resmen açılmış. Birbirine değmiyor. Sistem hiç de iyi sayılmaz.
1: Savak hakkında neler konuştuklarını hayal edebiliyorum. Her zaman toprağı kazmak istemişimdir. Bir madenim olsun istiyordum. Emlakçı bazı mülkleri gösterince buraya geldik. Buranın satılık olduğunu ve bol altın olduğunu söylediler. Biz de hemen burayı satın aldık.
0: Büyük altın hikayelerinden ilham alan Ryan, altın madenini inşaat işiyle de destekledi. Ancak altının değer kaybetmesi onun şansını değiştirdi.
1: Oregon'da bir inşaat şirketim var. Ama inşaat işleri şu aralar yavaş ilerliyor. Çok fazla sıkıntı var ve şu anda hiçbir şeyin garantisi yok. Faturalarımı ödeyebilmek ve 3 yıllık borçtan kurtulmak için bu madencilik operasyonuna girmeyi seçtik.
0: Başlangıçta bir hafta sonu madeniyken, şimdi ana gelir kaynağı haline geldi.
1: Faturalarımızı ödeyebilecek kadar para kazandırmadı. Altın bulmam için bana güvenen bir ailem var. Özellikle de oğlum Nolan. Oğlumun gelişmesini izlemek istiyorum ve bu madeni Nolan'a devredip onu kontrol etmesini istiyorum ama altın bulamıyoruz. Çok önemli bir haftaya girdik. Freddy ve Juan'ın gelmesi bizi ya kurtaracak ya da batıracak.
7: Büyük bir sorunumuz var.
2: Resmen fokurduyor.
7: Ne olun, hemen levhaya git.
2: Hey! Hiç iyi değil. Oraya bir kaya tıkanmış ya da bir şey sıkışmış. Su taşıyor.
7: Görünüşe göre silindirimizi tıkıyor. Bir şey yapamıyoruz.
0: Eğer kaya zamanında oradan çıkarılmazsa, Altın hazinenin yan tarafında kaybolabilir.
7: İşte gidiyor, gitti. Evet, başardın.
4: Sadece birazcık zorlamamız gerekecek.
2: 10.
4: Tamamdır.
7: Bir anlığına orada bir altın nugget gördüğüme emin olmuştum. Ama meğer bir kaya parçasıymış.
2: Tekrar deneyeceğiz. Son sefer korkunçtu.
4: Silindirin ucundan çıkan malzemeden bir avuç alacağım. Ve içinde ne var göreceğim. Bana göre sabahın içinde geri kazanılması gereken çok fazla malzeme çıkıyor.
7: İnanamıyorum. Juan'ın elinde bir altın tavası var. Bu beni çok gerdi.
4: Bundan çıkan bütün malzemeler geri kazanılmak üzere sabaha dönmeliydi. Ama hiç altın görmüyorum. O tavada altın yoktu ama yine de malzeme kaybediyorsak altın da kaybederiz. Silindirden çıkan atıkları tavada topladım. Çok malzeme vardı ama altın yoktu.
3: Peki ya sabak?
4: Henüz bakmadım ama oradan da toprak alacağım.
3: Bence hiç iyi görünmüyor.
4: Evet, haklısın. Özel bir şey bulamadım.
0: Malzemelerin taranması, diğer uçta kaybolsa bile altının yıkama tesisine gittiğini göstermeli.
3: Neler görüyorsun?
4: Hiçbir şey bulamadım. Burada bir şey yok.
3: Bu iyi değil. Ne çıkarmışlar bir bakalım.
0: Savaklamanın bitmesine 2 saat kala, Freddy ve Juan altınların izini sürmek zorunda.
4: Güzel bir kazan dairesi.
3: Epey eski olmalı.
4: Bence de.
3: Sorun bundan olmalı. Onda bir kazanmaları normal. Burası resmen çöplük.
4: Evet, tamam öyle.
3: Baksana.
4: Evet.
3: Neler olduğuna bir bakalım.
4: Bir şey çıkmayacak.
3: Deredeki bütün altınları çıkarmışlar. Burada hiçbir şey yok.
4: Bomboş. Oldukça istikrarlı bir zemin.
3: Oldukça istikrarlı bir çöplük.
4: Durum hiç iyi değil.
3: Ne düşünüyorsun? Durduralım mı?
4: Kapattıralım.
3: Bence hemen kapattıralım. Benzini boşa gidiyor. Gidip söyleyelim hadi.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
12: Ben mi?
11: Evet.
12: Ne sunacaktım?
11: Sence?
12: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
11: Ve?
12: Ben isterim, iş cebim yapar.
11: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
10: Bankam iş bankası.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
16: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
17: Senin yanında Akbank.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Hah! Maydanoz.

0: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Aramaya değmez.
3: Altınları almışlar. Görmemeleri çok garip. Ama onlar bizim kadar burada kalmadılar tabii.
4: Freddy ve Juan, Kuzeydoğu Oregon'da bir madencilik kabusuyla karşı karşıya.
3: Arada kaldık. Toprak yığınlarına baktık ama asıl vermemiz gereken isim çöp yığını olmalı. Çünkü burayı kazmışlar. Bütün altınları çıkarmışlar. Onlar sadece artıkları arıyor. Boşuna aramamalılar. Hey Nolan!
5: Efendim?
3: Bu sonuncu.
6: Neler oluyor?
5: Kapatmalıyız.
4: Freddy ve Juan iki saat sonra savağı durduruyor.
3: Dört değil de iki saatte durmamızın bir nedeni var.
6: Tamam.
3: Buradaki her şey atık.
6: Evet.
3: Hatta birçok kez işletilmiş. Bu 52 dönümlük arazideki her altını almış.
6: Evet, toprak ölü.
3: Evet, ölü.
6: Kazmamıza bile değmezmiş.
3: Toprağınız bomboş.
7: Test çalışması sırasında sabahın ucuna gittik. Atıklarınızın ucunda konuşulacak hiçbir şey yoktu.
3: Genelde altınları atıklardan alırsınız. Ama sizin topraklarınızın tamamı kazılmış. El değmemiş toprak yoktu. Buradaki altınlar şu an başka birinin banka hesabında.
6: Tamam.
3: Küçük bir miktar bulabilirsin tabii.
6: Bence o kadarına değmez bile.
7: Gördüğümüz evet. Kadarıyla evet.
3: Tepelerdeki toprakları hep kazmışlar.
6: Tamam.
3: Aşağıda bulunan bütün topraklarda atık durumunda. Kazılmış. Uçtan uca kazmışlar.
7: Kötü haber vermek istemezdim.
6: Evet.
7: Ama burada madencilik yapmanıza
6: bilmemiz
7: değmez.
6: Daha iyi. Bu haberi duymak istemezdim. Sanki darbe yemiş gibiyim. Kötü bir bölgedeyiz. Yapabileceğimiz bir şey yok.
8: Babam buraya para ve vakit harcadı. Her şeyi, işi devralabileyim diye yaptı. Ama devralacak bir şey yoksa, burada olmam için bir neden yok.
3: Düşüncelerin nedir?
7: Pekala, toprağın tamamen arandığını biliyorsun.
3: Hı-hı.
7: O kadar arasak da altın bulamadık. Orada sadece atık vardı.
3: Hem de hiç yok.
7: Evet.
3: Orayı birden fazla kez kazmışlar.
7: O savak hayatımda gördüğüm en kötü savak olabilir.
3: Savağın durumu evet. Gerçekten kötüydü. Tabanı muza benziyordu. Izgara hiçbir şey tutamıyordu. Altın bulsalardı bile yakalamaları imkansız olurdu.
7: Izgaraların göstermelik olduğu, bir işe yaramadığını gördüğümüz ilk savak. Böylesini görmedik. Hepsi göstermelik.
3: Evet. Öyle. Evet, yapabileceğimiz tek şey kafa kafaya vermek ama çok zor bir durumdayız bence.
7: Katılıyorum.
4: İkinci gün.
7: Günaydın.
3: Merhaba, ne haber? Tatmak için en düz yeri seçtim.
4: Bölgenin durumunu anlamak için Freddy ve Juan 2 saatlik test yöntemini uygulamak istiyor.
7: Nasılız?
6: İyi gitmiyor.
3: İyi gitmiyor mu?
6: Orada sinek pisliğinden başka bir şey yok.
3: Demir sülfür. Bu bir kabus.
6: Evet, bu hepimiz için bir kabus.
3: Burada 10 ila 20 centlik bir altın olmalı.
6: Evet, bence de.
3: Yani terazimin onu ölçeceğini sanmıyorum. Bu tartmaya çalışmadığımız ilk temizlik olacak. Çünkü bu teraziden
6: daha hafif olacaktır.
3: Evet. Maalesef durmanız gerekiyor.
6: Tamam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sizce ne yapmalıyız?
7: Bu mülkte ebediyen kalmayabilirsiniz.
6: Doğru.
7: Bu yüzden hemen bir plan oluşturup oradan devam etmeliyiz.
6: Bunu düşününce çok iyi hissetmiyorum. Oğlumu hayal kırıklığına uğrattım. En başa döndük, yeniden başlayacağız.
8: Freddy ve Juan'ın söylediklerini duymaya hiç hazır değildik. Ama gördüğümüz kadarıyla burada bizim için hiçbir şey yok. Yolumuza devam etmeliyiz.
4: Maden kurtarmadaki en kötü sonuçlardan biriyle Merit madenini sıfırdan bir onsa çıkarıp hayallerini yaşatmak için Freddy ve Juan'ın 4 günleri kaldı.
3: Çok zor. Ryan altın madenciliğinden soğuyabilir.
7: Umarım soğumaz. Fikrin ne?
3: Araştıralım diyorum.
7: Buradaki zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Araştırma evet. Yaparak onlara yardımcı olman gerçekten harika olacaktır.
3: Nolan'a işi öğretebiliriz. Sence nasıl olur? Tecrübemizden evet. Faydalanabilir bence.
7: Bence genç Nolan'ın gönlünde madenci olmak yatıyor. Bunu yapması için ihtiyaç duyacağı bazı malzemeleri
3: bence
7: verelim.
3: Bence de. Burada altın olmadığını bilmiyorum.
7: Evet. Evet öyle.
3: Resmen arı kovanına çomak soktuk.
4: Nolan'ın alacağı ilk ders araştırma yapmayı öğrenmek.
3: Tam bakmadan bile hepsinin atık olduğunu biliyorum.
8: Tamam.
3: Ağaçların büyümesine bakarsak üzerinde yürüdüğümüz ve gördüğümüz her şeyi aramışlar.
8: Ağaçların büyümesinden bunu nasıl anlayabiliyorsun?
3: Çünkü altın çıkarılan vadideki ağaçların hepsi genç ağaçlar. 30-40 yaşındalar. Anlatabiliyor muyum?
8: Tamam.
3: Altını çıkarmadıkları tepede yaşlı ağaçlar var. Yaşları muhtemelen 100 kadar vardır.
8: Anladım.
3: Tamam. Ama vadide yoklar.
8: Evet.
3: Geçen günkü işlemi burada mı halletmiştin?
8: Evet.
3: Çapayı alıp buraya küçük bir hendek kazar mısın rica etsem?
8: Pekala.
4: Bir hendek, zeminin jeolojik zaman çizelgesini ortaya çıkaracak ve madencilik yapılıp yapılmadığını gösterecek.
3: Nolan! Buraya gel dostum. Buranın el değmemiş olduğunu mu sanıyordun?
8: Buranın mı? Hayır.
3: Haklısın.
8: Doğru.
3: Öyle değilmiş. Ama öyle değilmiş. El değmemiş olsaydı akışkan ve yumuşak malzemelerin olurdu. Kayalar sudan dolayı dümdüz olurdu. Suya girdikleri zaman düz olurlar. Elim gibi durmazlar. Hep sıkı dururlar.
8: Evet.
3: Akan suları görüyorsun değil mi?
8: Tamam.
3: Bak gördün mü?
8: Evet hiç de.
3: Sıkı olsalardı böyle olmazlardı.
8: Anladım.
3: Farklı dönemlere ait farklı katmanlar olmalı.
8: Doğru.
3: Akarsu buraya aktı ve kum tabakası oluşturdu. Hızlıysa daha çok kaya olur. Hepsi birbirine karışmış durumda ve kazması da çok
8: evet.
3: Kolay. Kısacası bir yapboz haline gelmeleri için yüz binlerce yılları
8: tamam.
3: Vardı. Şimdi yapboz parçaları ayrıldı ve tüm altınlar çıkarıldı. Şu an sadece saf atık.
8: Anladım.
3: Buraya el değmemiş sandınız.
8: Evet, maalesef.
3: Evet, ama öyle değil işte.
8: Tamam.
3: Dinle. Eskilerin bulamadığı altınları bulabileceğin bir noktaya denk gelebilirsin. 3 metrelik bir alanı kazmamış olabilirler mesela.
8: Ama bu faturaları ödemiyor.
3: Ödemez, doğru. Yiyecek almanı bile sağlamaz. Ben hayatım boyunca hiç o kadar küçük ve az miktarda altın görmemiştim.
8: Hem de 2 saatte.
3: Evet, hem de 27 metrelik bir alanda.
8: Tamam.
3: Bu yüzden sizi 2 saatte kapattık çünkü Juan'la topraklarını boydan boya arıyorduk ve biraz bile altın bulamadık. Sadece küçük parçalar.
8: Küçük parçalar.
3: Bir ons için 100-200 parça gerek.
8: Pekala.
3: Eskiler altını 1800'lerde çıkarmışlardır. Ancak daha sonra muhtemelen 1980'lerde altınlar ağaçlardan çıkarılmış. Bu ağacı devirmemiz gerekiyor. Bir testere alıp içine bakacağız, tamam mı? Harika. Bir koşu testere alabilir misin?
8: Hemen.
3: Bak ne kadar kolay düştü.
8: Evet.
3: Çünkü toprak gevşek.
8: Doğru.
3: Mükemmel. Onu güneşin altına getirip halkaları sayalım. Kırk dört
8: yıl önce.
3: Evet.
8: En son o zaman yapılmıştı.
3: Ağaç o zaman büyümeye başladı. Herhalde madencilik bittikten sonra büyüdü. Kısacası 44 yıl.
8: 1979 mu?
3: 80'ler olsun. O tarihlerde evet. Çıkarılmış. Madeni çıkaran iyi iş başarmış. Altını oldukça temizlemişler.
8: Öyle mi?
3: Ettikleri altını bulması çok zordu.
4: Plaser madenciliği planı suya düşünce Freddy bu topraklardaki geriye kalan tek seçeneği araştırıyor. Sert kaya madenciliğini.
3: Dün dolaşırken burada bakabileceğimiz bir damar gördüm.
8: Tamam.
3: Çünkü tek şansın bu.
8: Bu taraftan gideceğim.
3: Evet. Peki.
4: Sert kaya madenciliği, yüksek dereceli altın yatakları bakımından zengin yeraltı damarlarını aramayı içerir. Madenciliğin başarılı ama tehlikeli bir şeklidir. Madenciler derin kuyular kazar. Ardından altın taşıyan damarları bulmak için dağın yamacına tüneller açarlar.
3: Eskiler dağa delmiş ve bunu sağlıkları için yapmamışlar tabii. Evet. Yüzeyde bir şey bulmuşlar ve yeterince iyi altın olup olmayacağını görmek için girmişler. Madenden çıkardılar mı yoksa altının bir kısmı hala orada mı bilmiyoruz.
2: Evet.
3: Öğrenmenin tek yolu var. İçeri gireceğiz.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
11: Ucuz, hep ucuz. Gün boyu çamaşırını koru.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol Ped'den kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
11: Ucuz, hep ucuz. Gün boyu çamaşırını koru.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen...

0: Beğen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Kirlendi. Akşam davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
7: Sana yakışanı tak.
8: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bilmiyorum Juan. İyi görünmüyor.
1: Evet.
0: Görünüşe bakılırsa işleri bitmiş.
2: Ryan Merritt'in mamut madeninde...
0: Başka birinin banka hesabında.
1: Hı hı.
2: Plaser yatağı tamamen tükendi. Freddy şu an sert kaya arayışında. Su basmış kuyuda sert kayaları bulabilir.
0: Sizce eskiler sert kaya altınını nasıl bulurlardı? Plaser altında başlarlardı ve dere vadisine giderlerdi. Dere bitince geri çekilirler ve dağı aramaya başlarlardı. Madeni bırakmalarının nedeni altın fiyatlarının düşmesi miydi, maden sahibinin ölmesi miydi yoksa cevherin tükendiği derinliğe ulaşmaları mıydı bilmiyoruz. Pek çok faktör olabilir.
2: Daha çok altın bulabilmek için...
0: Bıraktığın için sağ ol.
3: Rica ederim, yaralandığın için üzgünüm.
2: Freddy, Sumter ilçesinin sakinlerinden bilgi almaya gidiyor.
0: Burasıydı değil mi?
3: Evet burasıydı.
0: Nasılsın Greg?
4: Merhaba Fred, iyi misin?
0: İyi ki zaman ayırdın.
4: Asıl ben teşekkür ederim.
2: Eski belediye başkanı Greg Lucas'ın ilçe kayıtlarına erişimi var. Bu yüzden bölgenin madencilik tarihi için ona başvurulmalı.
0: Burayı kasabadaki herkesten daha iyi biliyorsun. Bana buradaki madenler hakkında nasıl bilgiler verebilirsin?
4: Aslında bu maden tam olarak 1872 yılında kurulmuştu.
0: Tamam.
4: Dere boyunca altın arıyorlardı. Artık hiç plaser altın bulamadıkları bir noktaya ulaştılar.
0: Hı hı.
4: Oradan geri döndüler ve sert kayaları orada buldular. Madenin asıl kurucusu James Riley'ydi. Bazı ortakları vardı. Yükü işlediler ve kolayca bulunabilenleri aldılar. Fakat o maden yıllardır kapalı bir halde duruyor. Hamilton isimli bir sahibi vardı. Sonrasında bir anonim şirket kurdu. Ve sonra da...
0: Çok tanıdık geldi.
4: Evet. Bu bilinen bir hikayedir.
0: Altın madenciliği.
4: Altın madenciliği dönemlerinde. Üç... Ya da dört, diğer küçük madenle birlikte rekor düzeyde ödeme yapan mamut madeninin bir reklamını yaptı. Onların büyük kazanç sağladığından bahsetti. Hatta doğuya reklam verdi. Boston ve Chicago'dan yatırımcılar topladı. Çıkarılacak en az $1 milyon değerinde cevher olduğuna dair yemin etti. Ve hiç ödeme yapmadı. Sonunda...

0: Oregon'daki eyalet mahkemesine çıktı ve paranın her kuruşunu geri ödedi. Yani altın hastalığı gerçekten var.
1: Evet,
0: yatırım
1: var.
0: Yapsan da kazansan da asla doğru düzgün düşünemezsin.
1: Peki en son ne zaman sert kaya çıkarılmıştı?
0: En iyi tahminim 1930'lar olacaktı.
1: Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan
0: doğru.
1: Önce.
0: Evet.
1: O civarlarda.
0: 91 metre uzunluğunda bir tünel vardı. Neredeyse tamamı suyla doluydu.
1: Evet.
0: Ama ben çocukken suyla dolu değildim.
1: Anladım.
0: En az iki katta, en az iki şaft vardı. Ve ana tünelden 60 metre uzakta kayanın 45 santim içine uzanan bir damar keşfettiler. Yani potansiyel orada mevcuttu.
1: Sadece sert kayalar tehlikeli
0: evet.
1: bir kumardı.
0: Öyleydi.
1: Özellikle de uzun zaman su altında kaldıysa değil
0: evet.
1: mi? Yapabileceğimiz
0: kesinlikle.
1: Tek şey oraya inerek bir kontrol
0: evet.
1: etmek. Belki de suyu oradan akıtabilme şansımız olabilir.
0: Tabii.
1: Zaman ayırdığın için teşekkür ederim.
0: Benim için zevkli Freddy.
1: İyi günler.
0: Bol şans.
1: O maden kuyusu bu arazinin son şansı. Orada ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Yeraltını görmek istiyorum.
2: Üçüncü gün.
1: Geldiğin için sağ ol.
3: Ne demek? Hadi bölgeye gidelim.
1: Gerçekten havalı olacak.
3: Evet, umarım bir şeyler bulabiliriz.
2: Freddy, su basmış maden kuyusunu keşfetmek için teknoloji uzmanlarının yardımını istedi.
3: İşte uzaktan kumandalı su altı aracımız. Ön tarafında sonarla birlikte bir 4K kameramız var. 6 iticimiz var. İkisi bizi yukarı aşağı götürecek. Dördüyle diğer yönlere gideceğiz.
2: Merit arazisinin batısında yer alıp 1870'lerde kazıldıktan sonra terk edilmiş sert kaya madeni dağ pınarları yüzünden sular altında. Kayıtlar 91 metre uzunluğunda ve 24 metre derinliğe kadar uzanan farklı tünellerden bir ağa işaret ediyor. Yapısal olarak sağlamsa son derece karlı olacak olan sert kaya madenciliği için araştırılabilirler.
4: Su altı dronuyla oraya inip neler olabileceğini göreceğim için heyecanlıyım. Geleceğimi kurtarabilirim.
5: Altını bulmalıyız.
1: Başlıyoruz.
5: Ne kadar derine inebilirsin?
3: Bu ünite 304 metreye kadar inecek. Şu an girişi bulmaya çalışıyoruz. Şuradaki kaya oluşumunu görebiliyoruz. Duvarlara yaklaştıkça daha fazlasını görebileceğiz.
5: Burada bir giriş ya da bir tür ahşaplandırma görmeyi umuyorum. Madencilik yapma hayalimizi sürdürme umudu verecek. Epey bulanık.
1: Evet, işte bundan korkuyordum. Fakat denemeden de bilemezdim.
3: Kesinlikle. Belki biraz daha derine inebiliriz.
5: Galiba bir şey bulduk.
3: Evet, orada kesin bir şey var.
1: Bu çok havalı. Küçük ahşaplar mı?
3: Evet, onları görebiliyorum.
2: Ahşaplar eskilerin açmış olduğu bir tünelin girişini oluşturuyor.
3: Girişi görebiliyoruz fakat giremiyoruz. Maalesef giremiyorum.
5: Evet, burası çamurla dolmuş gibi.
3: Burası kesinlikle bir şey dolu.
5: Umarım altındır. Bir tünele dair kanıtları görebiliyoruz diyebilirim. Orada madeni tutacak ahşaplar bulunuyor.
3: Gerçekten deniyoruz ama giriş yok.
5: Değil. Maalesef araç orada sıkıştı.
3: Bu hiç iyi olmadı.
1: Kötü olmuş. Başka bir tarafa bakmalıyız.
2: Tünelin ağzı çökmüş. Yani Ryan artık oraya ulaşamaz. Son umudu sular altında kaldı.
5: Suyu yeraltı tünellerinden dışarı pompalamak gerçekten para gerektiriyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Artık farklı yollar denemeliyiz.
1: Buradaki sert kaya resmen kabus gibi. Su altı aracını maden kuyusuna sokamadık. Çünkü belli ki göçmüş. Yani hayalleri sona ermedi. Umarım ermemiştir.
2: Müzik
6: Bu bizim için bir kabustu. Hiç altın bulunmayan bir madene geldik.
1: Tam bir felaket. Gördüğüm kadarıyla işleri bitti.
6: Bu bölgede hiçbir şey bulamazlar.
1: Buna Sertkaya da dahil. O madeni tamamen kazmışlar.
6: Hemen onlara yardım edecek bir plan yapmalıyız.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Burada geçirdiğimiz zamandan faydalanıp tesisi onarmalıyız. Belki bir sonraki noktaya geçtiklerinde işletebilecek tesise sahip olurlar.
0: Katılıyorum.
2: Kuzeydoğu Oregon'da Merritt'lerin arazisinde madencilik yapılamayınca Freddy ve Juan bir plan yaptı.
1: Yıkama tesisinde yepyeni bir savak inşa etmek istiyorum.
0: Bunun işi bitmiş.
1: Evet Tondon. Bu tamamen eğilmiş. Sorunları var.
0: Başlayalım
1: yepyeni
0: mı?
1: Bir savak yapacağız.
0: Izgara sisteminden
1: ızgaraları gördün öyle değil mi? Onları da yapmamız gerekiyor. Ve silindirin üstünde bir püskürtme borusu var. Toprağa doğru bakmayan bir yöne suyu püskürtüyor.
0: Hı hı.
1: O yüzden iyi bir püskürtme borusu yapmalıyız.
0: Anladım.
1: Evet.
0: Sana katılıyorum. Yardımımızı istedi. Buradan gitmesi gerek. Onun için daha iyi bir arazi bulmalıyız. Bu topraklarda olmasa bile.
1: Onlar iyi insanlar ama burada olmaz. Yapmaya çalıştıklarına saygı duyuyorum ama masrafı karşılamalarını bekleyemem. Zaten yeterince para harcıyorlar.
0: Şu an bir doları bile zor kazanıyorlar.
1: Evet. Bu operasyona çok para harcamışlar.
0: Katılıyorum.
1: Karşılıksız yardım etmeliyiz. Umarım miraslarını devam ettirebilirler. Bence Nolan istediğini yapabilir.
2: Freddy'nin yeni bir maden bölgesi bulması umuduyla Juan toprağı daha iyi yıkaması için püskürtme borusunu açılı bir sistemle değiştirecek. Ayrıca mevcut savağı kesip atacak. Yerine yeni bir savak ve özel bir ızgara sistemi yerleştirecek.
1: Birkaç fikrim var. Burada tesis dahil yanlış olan bir sürü şey var.
0: Tesisi tamir edeceğiz. Başka bir yerin varsa orada altın bulabilirsin.
1: Savağın darmadağın
0: görmez.
1: Onu atacağız ve yenisini yapacağız. Böylelikle altın parçalarını yakalayabileceksin. Topraktan her ne çıkarsa çıksın hepsini alacağız.
0: Püskürtme borusu.
1: Ucundaki püskürtme borusu resmen boşa çalışıyor. Freddy dışarı çıkmak ve gerçek bir araştırma yapmak istiyor.
0: Burada altın yoksa boşa çalışıyorsun.
1: Evet. Birkaç gün boyunca en zor aşama Freddy'nin dolaşıp biraz altın bulmaya çalışması olacak.
3: Tamam.
1: Bunu gerçekten yapmak istediğinizi biliyoruz. Burada çok zaman harcadınız. Ve gördüğümüz altın miktarı yüzünden sizden para da alamayız. Bu yüzden bu işi bedavaya yapacağız.
0: Bu işi bedava yapacağız, evet.
1: Evet.
3: Vay canına.
1: Sizin için de uygunsa bu işi halledeceğiz.
3: Seve seve kabul ederiz.
4: Minnettar o zaman.
3: Teşekkürler.
0: Anlaştık.
3: Hadi yapalım.
4: Bunu ücretsiz yapmaları harika. Babam mutlu oldu. Bildiğiniz gibi fonlarımız tükeniyor. Yaptıkları iş harika olacak.
3: En önemli şey başarıyla işletebileceğimiz bir tesise sahip olmak diyebilirim. Buraya gelip zamanlarını ve zor kazandıkları paralarını tesisimizi onarmak için harcamak istemeleri bence bizim için harika bir şey.
2: Önce Freddy, Merritt'lerin altın çıkarabileceği bir bölge bulmak zorunda.
0: Bu bölgedeki her yeri kazmışlar ancak hala altın var ve onları bulmaları gerek. Yapmamız gereken şey bir dedektif gibi burayı dikkatlice incelemek. Telefon görüşmeleri yapacağız. Artık tam bir hazine avına dönüştü bu iş.
2: 1862'den bu yana Kuzeydoğu Oregon dağları binlerce madencinin altın arayışına tanık oldu. 1913 yılına gelindiğinde üretim o kadar büyüktü ki devasa yüzer taraklar 32 bin onsun üzerinde altın topladı. Bu para bugün 60 milyon dolar demek. Ancak bu bölgedeki arazi mülkiyetinin dağınıklığı belirli bölgelerin diğerlerinden daha az etkilenmesine neden oldu. Freddy toprakta hala değeri olabilecek bu arazilerden birinin izini sürmeyi umuyor.
0: Onlar için yapmamız gereken bir numaralı iş içinde altın olan bir toprak bulmak. Bulamazsak işleri biter.
2: Juan yardımcıları Travis ve Alex ile birlikte eskimiş savağı ele alıyor.
5: Bu bir kayaydı.
1: İyi misin?
5: İyiyim. Sadece dizim ağrıyor.
1: Bitkinin üzerindeyken kötü görünüyordu. Onu çıkardığımıza göre durum daha kötü.
2: 11 kilometre güneyde Freddy'nin altın madeni bağlantıları zengin olmuş olabilir.
0: Madenden yarım saat uzaklıkta Ryan'ın kiralayıp altın bulabileceği bir arazinin sahibiyle konuştum. Ryan'la görüşeceğim çünkü o 52 dönümlük arazide çok altın olmadığından eminim. Bir zamanlar muhtemelen vardı. Ama ince bir diş tarağıyla birlikte çoğu alındı.
2: Mamut madeninin aşağısında Freddy'nin Ryan'ı götürdüğü 283 dönümlük bir arazi var. Sahibi bir yıkama tesisi kuracak ve kar paylaşımlı bir kira sözleşmesiyle toprağı sezon sezon kazacak bir madenci arıyor.
0: Eskiler burayı kazmış. Atık toprakları görebilirsin.
3: Evet.
0: Yani burada kesin altın vardı. Umarım hepsini almamışlardır.
3: Bunu umut etmeliyiz.
2: Bu topraklarda altın varsa Ryan gelişmiş yıkama tesisini buraya taşıyabilir. Ve arazinin sahibine her sezon bulduğu altının bir yüzdesini kira olarak verebilir.
0: Nasılsın?
6: İyiyim. Peki ya sen?
0: Gayet iyi.
3: Merhaba.
2: Jim Eckstein arazisinde altın buldu. Ve birinin onun için altını çıkarmasını istiyor.
0: Gayet fazla. Arazini kiraya verecektim.
6: Evet.
3: İşte bu altını arıyoruz.
6: Tamam.
0: Senin arazinde kazılmadan önce kesin bu durumdaydı. Kaç dönümlük bir arazide buldun?
6: 6 kepçe kadar.
0: Bu senin altınından 600 kat daha iyi Ryan.
6: Onun geldiği yeri gösterebilirim.
0: Çok güzel bir arazin var.
6: Teşekkür ederim. Otlağım için su arıyorum da.
0: Demek böyle altın buldun ha? Peki bu kaya ne kadar uzun?
6: Burası nereden baksan 1-2 metre daha uzundur Freddy.
0: Tamam. Buradakilerin çoğu muhtemelen altın içermeyecek. Daha aşağı indiğimizde nasıl bir malzemeye sahip olduğumuzu görüyor musun?
3: Evet, sıkı.
0: Yani bu elimizdekine kıyasla tamamen farklı bir yer. Artık depozito için hiçbir sebebin yok. Doğa tarafından değil, insan tarafından nasıl korunduğu önemli.
3: Tamam.
0: Bunun doğa tarafından bırakıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sıkışık ve sertler. El değmemişler.
3: Buna baktıktan sonra...
0: Tamamen farklı.
3: Tamamen farklı, evet. Maden insan yapımı.
0: Evet.
3: Bunu şimdi anladım.
0: Keşke bunu aylar öncesinden bilseydin. Bu seni binlerce dolardan kurtarabilirdi. Ama eğer burada iyi bir altın varsa, bu ikinci bir şans demektir. Kanıt tavada, değil mi?
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
11: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
12: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
13: Sarı kola!
14: Fanta sarı kola canım o.
12: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
16: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
15: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı.
13: Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
22: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: İçinde bir sürü altın var. Bu iyi de olabilir, kötü de.
1: Evet.
2: Kuzeydoğu Oregon'da Ryan Merritt'in altın madenciliği, Freddy'nin bulduğu arazideki bir tavaya bağlı.
0: Biraz altın görüyorum. Al bakalım. Şuna bak. Birkaç tanesi iyi büyüklükte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve daha fazlası olabilir.
1: Bu ne anlama geliyor?
0: Burada altın var demek olur.
1: Harika.
0: Evet. Bu tavada 30 metreden çıkardığından fazla altın var. Evet, buraya bak.
1: Evet, sevdim.
0: Gayet iyi bir miktar.
1: Evet.
0: Çok iyi. Buradaki topografyaya bakarak altın bulacağımızı anlayabiliriz.
1: Kesinlikle
0: tamam.
1: Öyle.
0: Burada altın bulmak daha kolay.
1: Evet, doğru.
0: Evet. Bence
1: kazanmalıyız diyeceksin.
0: Geleceğim burada. O altını görmek Ryan'ın geleceğine yeni bir bakış açısı getiriyor diyebilirim. Ona madencilik yapacağı bir yer veriyor. Tek söyleyebileceğim hep gülümsememiz.
1: Jim, burada iyi madencilik yapılır.
3: Evet.
1: Var mısın?
3: Varım.
1: Tamam.
2: Bulunan altının bir kısmı karşılığında Ryan'ın kiralayabileceği bir arazi ve kendisiyle Nolan için bir gelecek var.
1: Harika bir haber. Bütün yıl bundan iyi bir haber almadım.
4: Hadi işe koyulalım.
2: Kuan atölyede yepyeni bir savak kutusu inşa etti.
4: Onlara %100 yeni bir savak inşa edeceğiz ama üzerlerine özel kaburgalar da koyacağız. Savak kutularının büküldüğünü görebilirsiniz. Alt kısmı düz değil çünkü bir destek veriyor. İşte kaburgalar burada. Bunlar da alt tavayı ve yan duvarları güçlendirmek için buralara yerleştirilecek. Böylece kutunun tabanını doğru ve düz tutacak. Onları temizleyip Travis ve Alex'e vereceğim. Böylece sabah bir araya getirebiliriz.
5: Plazma masasında kestiğinizde çıkıntı oluşabilir. Onları düzleştirmeniz gerekiyor. Böylece aynı hizada olurlar.
6: Alex'in onları parlatmasını kolaylaştırmak için büyük parçaları kesiyorum.
5: Bu son kaburgaydı. Şimdi bütün kaburgalar kaynak yapılmaya hazır.
4: Travis ve Alex'in burada olması gerçekten harika. Altın çıkarabilmeleri için savak inşa etmeye çalışıyoruz. Freddy kolunu kullanamadığı için çok bir şey yapamaz. O yüzden Travis ve Alex onun boşluğunu dolduruyorlar. Harika. Artık onu çevirebiliriz.
5: Evet. Çok ağır değil.
4: Kaburgaları yerleştirince kaynak yapmalıyız. Hareket etme eğrimi gösterebilirler. Bu yüzden kaymasını önlemek için hepsini yerleştireceğiz. Kaburgaları yerleştirdik. Onlara kaynak yapacağız ve ters çevirip bunu tekrarlayacağız.
2: Ama Juan'ın kaynak konusunda rakipleri var.
5: Nasıl yapılıyor göstereyim mi? 7 santim.
4: Göster hadi.
5: Tabii.
4: Alex evet. Yıllardır bizim şirkette çalışıyor. Ama kaynak yapmıyor.
5: Yapmam.
4: Bu tükettiği ikinci çubuk olacak. İşte bu yüzden.
5: Evet.
4: Metale dokunmadan yapmaya başladı bile. Yaklaş Alex, yaklaş. Daha da yaklaş. Öncelikle beni izle. Çubuğu doğru şekilde yerleştir. İzliyor musun?
5: Evet.
4: Kaynağa başla. Böyle. Yakın tut. Çok fazla uzaklaştırma. Çok uzak.
5: Tamam.
4: Yaklaş. Hala çok uzak. Çıkan sesi duydun mu?
5: Evet.
4: Böyle yakarsın.
5: Sen benden daha fazla iş yaptın.
4: Biraz zaman alıyor. Hepsi bu. Pratik yapmalısın. Tamam, Alex, iyi bak.
5: Bunu sanki yıllardır yapıyor gibisin.
4: Meraklanma, sen de yapacaksın.
5: Evet, bir gün.
6: Kuan sabah kutusu için biraz halı ve ardından madenci yosunu kesecek. Kurulumuna bir adım daha yaklaştık.
0: Nasıl gidiyor?
4: Neredeyse bitiriyoruz.
0: İyi görünüyor. Çok iyi bir savak kutusu olmuş o an.
4: Bence de öyle.
0: Evet. Ryan, Jim'in arazisinde birçok altın çıkarabilir. İyi görünüyor. Sadece bir tava getirdim. Aslında 12 farklı rengi vardı.
4: Diğer seçeneklere de ihtiyacı var. Hayalini onlarla gerçekleştirebilir.
0: Siz bunu yaparken biz de Jim'in arazisinden birkaç yük alıp tesise götüreceğiz.
4: Tesise
0: mi? Evet. Harika. Bir bakacağız.
4: Bu harika bir fikir. Bunu bitirince yukarı çıkacağım.
0: Tamamdır.
4: Görüşürüz.
0: Tabii tabii.
4: Nolan ve Ryan için heyecanlıyım. Bu savak düzgün bir şekilde kurulduğunda ve altın yakaladıklarında hayalleri gerçek olacak. Bu yüzden daha mutlu olamazdım.
2: Araziye gitmeden savak kutusunu tamamlamak için son bir değişiklik daha yapılacak.
4: Bu krikoları savak kutusuna kaynaklayacağım. Kutu doğru açıldı. Kaynaklayacağım vakit bunu dümdüz yapabileceğim. Kriko ayakları inerken dümdüz olacak. Yani savak kutusunun açısı aşağıya doğru iniyor. Fakat kriko dümdüz durumda. Yanlış yerleştirilirlerse savak kutusunu tesisten uzağa itmek isteyecektir. Biz aslında savak kutusunun önünü kaldırıyoruz. Ve cıvatalara gereksiz hiçbir yük bindirmiyoruz. Artık hazır. Sadece onu maden sahasına götürüp yerleştirmemiz gerekiyor.
2: Dördüncü gün.
0: Dün tarayıp iyi gördüğümüz materyali kazıyoruz. Bu yüzden biraz toprak alıp tesisten geçireceğiz ve ne tür altınlar var bir bakacağız.
2: Ryan ve Nolan'a elde edecekleri kar hakkında daha iyi bir fikir vermek için ikinci test çalışmasında yeni bölgeden gelen toprak kullanılacak.
0: Gerçekten heyecanlıyım.
1: Ben de heyecanlıyım Freddy.
0: Tabii tabii, seni anlıyorum.
1: Geleceğimizi kurtardık.
0: Evet.
1: İşte orada. Elimizde birkaç altın olduğunu bilmek gerçekten güzel bir duygu.
0: Savağı yerleştirip püskürtme borusunu temizle. Sonra evet. Bu malzemeyi işte. Geleceğin muhtemelen burada.
1: Harika. İşte bunu duymak istiyordum. Altın yakalama olasılığımız %100 arttı. Bir sürü toprak aldık. Umarım içinde biraz altın vardır.
4: Bu işe yarar. Üstünü bağla. Mükemmel.
2: Yeni savağı inşa etmek işin sadece yarısı.
4: Dağılmayacak.
5: Izgaralardan sonra bitecek.
2: Bunu 2133 metre yükseklikteki araziye götürmek de apayrı bir zorluk olacak.
5: Yola çıkıyoruz. Bir savağın en kritik parçasını yola bile çıkmadığınız bir kamyonla taşımak harika bir şey.
6: Arkası tozlandı.
5: Evet öyle. Engebeli bir yol. Yolla resmen sınanıyoruz. Ne zaman bir tümseye çarpsak sabahı kontrol ediyorum. Ama gölgesini görebiliyorum, bu iyi. Bu tümsekte bile düşmedi. Hiç yedek lastik getirmedik değil mi?
6: Hayır.
5: Yol gerçekten çok kötü. Belki savak kutusunu bu yolda kaybedebiliriz. Şu uçuruma düşmesin de. Şu uçuruma
6: artık.
5: Bir bak. Dimdik bir uçurum. 9 kilometre çıktık. Nerede o? Eğlenceli olacağını biliyordum.
6: Evet.
4: Bir şey kaybettiniz mi?
5: Galiba hayır.
4: Pekala. Kayışları çözün. Donanımı hazırlayın. Sonra da onu takmamız gerekiyor.
5: Anlaşıldı.
4: Tamam.
2: Altın yakalama şansına sahip olmak için Hua'nın savak kutusunun Ryan ve Nolan'ın eski yıkama tesisine takılması gerekiyor.
4: Kaldırın. Biraz daha devam et. Tamam. Biraz aşağı indir. Oturdu. Tamamdır. O sahadaki en önemli ekipman savak kutusudur. Eğer savak yeterli değilse altın kaybı olur.
2: Savak kutusu takılıp Ryan'ın toprağa getirmesiyle Kuan son vuruşunu yapıyor.
4: Bu püskürtme borusunun tek enjektörü var ve maalesef aşağıya bakıyor. Malzeme yan tarafta. Suyu malzemede yoğunlaştırmalıyız. Onu düzgün bir şekilde yıkayıp altın dolu toprağa ve altını savak kutusuna doğru alacağız. PVC kullanıyorum çünkü demir çubukla ağırlık yapmak istemiyorum. PVC ile hafifleyecek ve kırılması hakkında endişelenmeyeceğiz. Delikler aynı hizada olacak. Yani metreyi kullanmamız gerekiyor. Belli bir açıyla deleceğiz. Su malzemeyi geri çekecek ve silindir daha çok dönecek. İşte orada. Oldukça iyi görünüyor. Sanırım artık hazır olmalıyız.
0: Ona iyi bakarsan hayatın boyunca bu savağı kullanabilirsin.
3: Tamamdır. Freddy bana savağı kullanmayı öğretecek. Bunu hiç yapmadım. Genellikle babam hallediyordu. Ama belki de bu yüzden savakta hiç altın bulamıyoruzdur. Burada altın bulmak istiyorum. Freddy'nin bana söyleyecekleri harika olacak.
0: Halılar ve ızgaralar. Yeşil halıyı alıp onları sarmanı istiyorum, tamam mı?
3: Buradan mı başlayayım?
0: Ben aşağıdan başlardım.
3: Neden?
0: Çünkü bu bir çatıdaki kiremitler gibidir. Üst üste binerler.
3: Doğru.
0: Ve kiremitlere en üstten başlanmaz.
3: Tamam.
0: Evet, bunu.
3: Sonra bunu
0: evet.
3: Mu?
0: İşte böyle.
3: Tamam.
0: O zaman uzun bırakırız, evet. Fark etmez. Şimdi en üste madenci yosunu koyalım.
3: Madenci yosunu ne işe yarıyor?
0: Daha derin bir çemberi var. Altını tutmaya yardımcı olacak. Bu yüzden küçük bir boşluk bırakacağız.
3: Neden?
0: Savak kutusunda değişiklik yapar.
3: Tamam.
0: Altın konusunda değişiklik iyidir. Işığımızı dibe doğru genişletelim.
3: Buradaki daha küçük şeyler
0: evet.
3: Mi?
0: Nasıl eğildiğini gördün mü?
3: Evet.
0: Oradan aşağı doğru eğimli olmasını istiyoruz. Tahtaları bu şekilde
3: evet.
0: Koyduğumuzda tüm yol boyunca sıkıştıracak.
3: Tamam.
0: Anladın mı?
3: Demek böyle. Evet.
0: Evet, genişletilmiş mekanizmamızı en üstten çalıştıralım.
3: Tamam.
0: İşte böyle, mükemmel. Ahşaplarımızı yerleştirebiliriz.
3: Uzun mu olacak?
0: Evet, evet, uzunları.
3: Tamam. İşte oldu. Bununla babam ilgilenirdi. Yani...
0: Tamam. Bu iş artık senin.
3: Evet,
0: çünkü
3: anladım.
0: Çünkü gelecek sensin.
3: Tamam.
0: Şimdi biraz takoz al. Al bakalım. Bu takozların halının içine girmesini istiyoruz. Altın altından geçemez.
3: Evet.
0: Parmağına vurma. Ellerine dikkat et. Ben olsam çekerdim. Sana bir şey göstereyim. Tam burada duruyorsun. Eğer çekici kaydırırsan baş parmağın kırılır.
3: Tamam.
0: Bam, bam, bam, bam. Elinle yapmaya çalıştığını çekişle yapmaya çalışman gerek. İşte böyle, tamam mı?
3: Evet, tamam.
0: Oraya mıhlamalısın. Elini kırarsan ne olacak? İşsiz kalmayacak mısın?
3: Kalırım.
0: O zaman altın bulamazsın.
3: Evet, bulamam.
0: O yüzden çekici düzgün kullan. İşte böyle. Son dördü de kenetleyince bitecek.
3: Tamamdır.
0: Evet. Hadi altın bulalım.
3: Hemen. Freddy bana çok şey öğretti. Nasıl çekiç kullanacağımı bile gösterdi. Bu çok yardımcı oldu. Hiç öğrenmemiştim. Umarım tesisi çalıştırabilir ve biraz altın bulabiliriz.
2: Beşinci gün.
1: Vay canına. Çok iyi olmuş. Bu tesis artık altınları tutabilir.
4: Evet, ve ayarlanabilirdi. Römork krikolarıyla eğimi ayarlayabileceksiniz.
1: Tamam.
2: 5 gün önce Freddy ve Juan altın bulamayan bir yıkama tesisi gördü. Ama can alıcı nokta toprakta altın olmadığı için her şeyin bitmiş olmasıydı. Şimdi baba ve oğul ekibinin bir umudu var.
4: Ayrıca buraya küçük bir püskürtme borusu da koyduk. Gerçekten basit.
1: Vay canına.
4: Orada PVC kullandım.
1: Tamam.
4: Daha önce yangın enjektörü vardı. Ve materyali gerçekten yıkamıyor.
1: Hayır, evet. Harika görünüyor.
3: Harika.
1: Çok hızlı çalışmışsınız.
0: Tesise pek bir şey yapmadık. Asıl yaptığımız şey size altın bulmaya çalışmaktı.
1: Evet, anladım.
0: Tesise her ne olursa olsun, eğer bu arazide de altın yoksa kazılmış demektir.
1: Evet.
0: Juan'la sizin için yaptığımız en büyük şey, ki buna siz de dahil oldunuz, burada işinizin bittiğini ve başka bir yere gittiğinizi söylemekti. Başka bir şey yapamazdık zaten.
1: Kesinlikle bu zor bir ders.
0: Ve o bölgeyi bulduk. Test ettik, altın doluydu. Jimin arazisinden getirdiğimiz bu toprak senin geleceğin. Bizim sana öğrettiklerimizle artık tesisini taşıma şansın var.
1: Kesinlikle bunu yapmaya hazırız.
0: Evet, ne kadar altın olduğunu öğrenmenin tek bir yolu var.
4: Tamam, hadi yapalım. Hadi yapalım. Bir deneme yapalım.
1: Yapalım.
4: Tamam.
1: Hadi bakalım.
3: Başlayacağım için heyecanlıyım. Yeni bir arazimiz var. Altın bularak para kazanabileceğimizi umuyorum.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
23: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: 1. İlk kepçe.
1: Ryan Merritt'in mamut madeninde...
0: Hadi başla Nolan. Biraz altın bulmalıyız.
1: İkinci test devam ediyor. İlk test gibi 2 saat sürecek. Bu, Freddy ve Juan'a yaptıkları düzeltmelerin ne kadar işe yaradığını ve alanda altın olup olmadığını görme şansı verecek.
0: Yani bu malzeme bulunduğumuz yerden birkaç kilometre ötede. İkinci testte bunu çalıştırıyoruz. İçinde iyi miktarda altın varsa, 8-9 kilometre öteden çıkardığımız altının bir kısmı yıllar önce çıkarılmadan önce bu mülkten geçmiştir. Yani bana kalırsa bu oldukça havalı.
2: Babamın getirdiği topraktan iyi.
0: Yıllar boyunca birçok baba oğulla çalıştık. Ve bu ikisi çok iyi anlaşıyor.
3: Evet, birlikte harikalar.
0: Doğru, çok uyumlular.
3: Nolan genç ama saygılı bir insan.
0: Evet öyle.
3: Çok iyi biri.
0: Çalışmaktan korkmuyor.
3: Evet, çalışkan ve babasına saygılı. Daha fazlasını isteyemezdik.
1: Püskürtme borusu hedefi hemen tutturuyor.
3: Şuna baksana.
0: Gayet temizmiş.
3: Evet. Bunu alabiliriz.
0: Buradaki her toprağı alabiliriz Suat.
3: Evet. İyi görünüyor.
0: Artık kayaların tamamı yıkanıyor.
3: Eğer bakarsan püskürtme borusunun nereye çarptığını görebilirsin.
4: Evet.
3: Tam ortasında. İstediğin yerde.
4: Evet kesinlikle.
3: Topladığımız topraklar yıkanıyor.
4: Tamam güzel.
3: Gayet iyi gidiyor. Çıkanlara baksana.
4: Gördüm.
3: Sayıları az da olsa güzel materyaller var.
4: Harika gidiyor. Taktıkları püskürtme borusu çakılları yıkıyor gibi görünüyor. Henüz altın görmedim ama kutuda olduğuna eminim. Bugünün hasılatı iyi olacak.
0: Su konusunda biraz zayıf.
1: Savakta yeterli su yok. Bu yakalanacak olan altın miktarını azaltabilir.
0: Evet, biraz aşağı inmelisin.
3: O tarafa geçeyim.
0: Bir tarafı aşağı indirmelisin.
1: Freddy ve Juan suyun hızını artırmak ve altının aşağıdaki paspaslara yerleşebilmesi için açıları değiştiriyor.
0: 3.
3: 3.
0: 4.
3: 4.
0: 5.
3: 5.
0: Bu daha iyi.
3: Gayet iyi görünüyor. Şu savağa baksana.
0: Evet.
3: Harika görünüyor Freddy. Evet, beğendim. Su konusunda biraz zayıftı. Eğimi arttırmalıydık fakat çok iyi hissettiriyor.
0: Gelen materyallere bakarsak iyi gidiyor.
3: Beğendim.
0: Bence malzeme miktarını biraz arttırabiliriz. Saat başına çok az malzeme işliyoruz.
3: Doğru.
0: Değil mi? Ama her şey çok iyi gidiyor.
2: Altının kokusunu alabiliyorum. İşte bunu bekliyordum.
0: Burada çok işi yapamadık ama yaptıklarımız birçok şeyi değiştirecektir.
3: Evet, değiştirecek. Evet.
0: Daha önceki savak kutuları, daha önce de söylediğim gibi hurda demirin 2 basamak altındaydı. Çok kötüydüler.
3: Evet, evet öyleydi. Etkili savak alanı muhtemelen birkaç metre kadardı.
0: Bence o kadar bile değildi.
3: Evet. Şu anda en az 3 metre çalışan bir savakları var, öyle
0: evet,
3: değil
0: mi? Evet öyle. Ve değişiklikler de yaptık.
3: Ve bu savağı uzun yıllar boyunca kullanabilecekler.
4: Öncekinden 1000 kat daha iyi.
0: Tesis altın buluyor ama benim yüzümden yeteri kadar bulmuyor. Günlerdir tesise adam etmek için zaman harcıyorum. Yani yeterli altın yoksa bunun tek suçlusu benim, başka kimse değil.
1: 2 saat sonra...
0: Hey Nolan, bir defa daha yap. Bu son olsun.
1: Freddy testi durdurma kararı alıyor.
0: Altın gördüm. İlk tavada getirdiğinizden daha fazla altın görüyorum burada. Çok güzel.
4: Hadi ama Freddy.
0: Seninle dalga geçmiyorum. Baksana şuna.
4: Evet biliyorum.
0: Hale bak.
2: Paraya bakalım.
0: Evet, artık göreceğiz.
4: Çok daha iyi bir bölgedeyiz, baksanıza.
2: Yok artık, gerçekten mi?
4: Parmağın biraz şişmiş.
3: Evet, şişmiş.
0: İşte şurada gördüğünüz tek parça sizin 2 saatte kazandığınızdan daha fazla miktar diyebilirim. Hem de
4: öyle mi?
0: En az 1000 kat daha fazla.
3: Onu ölçebiliriz.
0: 1000 kat.
3: Evet, doğru.
0: Onu ölçebilirim işte.
3: Evet. Paketlendi, paketlendi, paketlendi.
0: Altınla mı?
3: Evet.
0: Güzel.
2: Vay canına, çok iyiydi. Ben de gayet iyi iş çıkardım. İlk test çalışmamızda iyi görünmüyordu. Bu yüzden altın bulduğumuza sevindim. Heyecanlıyım.
4: Sanırım tünelin ucundaki gümüş astarı bulduk. Tabii bize altın astar lazım.

0: Tavayı hiç kullandın mı?
1: Hayır, kullanmadım.
2: Erken bir sonuç görmek isteyen Freddy'nin Nolan için son bir ustalık dersi daha var.
0: Evet, yuvarlak bir tava. Fakat ben buna bu tavanın köşesi demek istiyorum.
1: Doğru.
0: Altını tavanın en köşesinde bulacağız. Hadi canım. Altını gördüm. Bana kalırsa hemen buraya taşınmalısınız. Şuna baksana.
3: Ay yüce tanrım, inanamıyorum. Bu inanılmaz bir
0: İnanılmaz.
3: Şey. İşte bu.
0: Vay canına, inanılmaz.
3: Harika.
0: Şuna bakın. Bu tavanın dörtte biri.
3: Vay canına.
1: İnanılmaz.
3: İşte bunu arıyorum.
0: Evet, bunu bekliyordum işte.
3: Öyle mi? Teşekkür
1: Galiba
3: ederim
1: bayılacağım.
3: Freddy. Puan.
1: Şuna baksana.
3: Vay canına.
1: Eğlenceliymiş.
3: Evet.
0: Hayaller burada öyle gerçekleşti.
3: Evet.
0: Fakirlikten hızlıca kurtuldunuz. Kendi paranızı kazandınız.
3: Kesinlikle.
1: Dostum, hayatımda hiç bu kadar miktarda fiziksel altın görmemiştim. Buna inanamıyorum. Daha fazlasını istiyorum. Bu inanılmaz ve müthiş.
0: Paspasın içindeki çakıl parçasını tavaya koyup Nolan'la yıkadığımızda çok mutluydum. İyi görünüyordu. Kısacası materyali temizleyip tartıya çıkaracağız. Çünkü bir tartı katiyen yalan söylemez.
2: Son gün.
0: Nasılsınız?
3: Biz iyiyiz ya, siz?
0: Gayet iyiyiz.
1: Evet.
2: Baba oğlun altın işindeki geleceğini bu sonuçlar belirleyecek.
3: Evet, bir şeyler bulduk.
0: Öncekinden 1000 kat daha fazla.
3: Evet.
0: Hatta öncekinden en az 100.000 kat daha
3: Öyle
0: fazla.
3: Öyle mi?
2: Ryan ve Nolan'ın kar için günde bir onsa ihtiyacı var. Ama felaket bir ilk temizlikten sonra...
0: Terazimin onu ölçebileceğini sanmıyorum.
2: Yeni bir bölge bulmaları gerekiyordu.
0: Bir bakalım.
3: Tamam.
0: ...0.14.
1: Şuna bak.
3: Vay canına. Bu harika, İnanılmaz. Muhteşem. Ne düşünüyorsun?
1: Çok iyi.
3: Evet, bence
1: size
3: de.
1: Size minnettarım.
3: Evet, teşekkür ederim.
0: Ne demek?
3: Harikaydınız.
2: 2 saatlik ikinci çalışmanın sonucu günde bir onsun en az 1/4'üne denk geliyor. Ancak kar etmek için tam bir onsa ihtiyaçları var. Ve anlaşmanın bir parçası olarak Jim'e altının bir yüzdesini vermeliler. Bu da bir geleceğe sahip olmak için günde en az 1.5 ons altını bulmaları anlamına geliyor.
0: Üretimi 2 katına çıkarırsanız ne kadar bulursunuz?
3: Evet.
0: Günde 1.5 ons. Onu çok yavaş çalıştırıyordunuz.
4: Kutu 1 tondan fazla malzemeyi rahatlıkla yıkayabilir çocuklar.
0: Tamam. Süreci 2 kat hızlandırabilirsiniz.
4: En az o kadar.
3: Evet, bunu
4: Sonuç olarak günde 1.5 ons altını rahat kazanabilirsiniz.
3: Bu kar elde edip madenciliği sürdürmek için ihtiyacımız olanı sağlar. Bu harika. Evet.
4: Nolan ve Ryan için heyecanlıyım çünkü ikinci seferki gibi altın kazanmalılar. Buradaki en büyük kazanç baba oğul operasyonu hayallerinin hala mümkün olması. O yüzden son derece mutluyum.
3: Nolan'la çalışabilmek çok heyecan verici. Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp eve dönecekti. Ben de bunu düşünüyordum. Onu hayal kırıklığına uğratacaktım. Bu son tartıyı görmek herkesi çok mutlu etti.
1: İlk sonucu gördükten sonra çok mutlu değildim. Altın hayalimle zamanımı boşa mı harcıyorum diye düşünüyordum. Ama altın bulduk. Yani bence burada bir geleceğimiz var.
0: Çok korkuyorduk.
3: Evet.
0: Altın yoksa ne yapacağımızı bilemedik.
3: Doğru.
0: Hiç altın olmayan bir madeni kurtardık, değil mi?
4: Evet,
3: doğru. Evet.
0: İşimiz bitti, değil mi?
4: Evet, doğru.
0: Ama
4: evet. Bu bizim ulaşmayı umabileceğimiz en iyi sonuçtu.
3: Evet, bence de. Sağ olun.
0: Zevkli baylar.
3: Teşekkürler.
1: Beyler. Sağ olun.
4: Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler Freddy.
3: Çok teşekkürler.
4: Evet,
3: teşekkürler.
4: Kendine iyi bak.
0: Sakın altını unutmayın. Oldukça zor bir haftaydı. Omzum ağrıyordu. Ama asıl darbe buraya gelip arazilerinde hiç altın kalmadığını görmek oldu. Evet, insanın morali hızla bozulabiliyor. Ama gelmemiş olsaydık hemen işsiz kalacaklardı. Şimdi ise yeni bir araziden altın çıkarıyorlar. Yani gelecekleri parlak. Sürekli koşup ceplerine altın koymak zorundalar.
2: Bir ay sonra.
3: Freddy ve Juan, Jim'in yeni madeninden biraz altın çıkarma şansımız oldu. Üretim iki katına çıktı. Günde 1,5 onsa çıkabiliyoruz.
1: Evet, altınlar orada. O savak o kadar iyi ki beni bile gömebilir.
3: Yardımınız olmasaydı bu işi yapamazdık. Bize yeni bir arazi gösterip tesisimizi onarmanız büyük bir lütuf oldu. Umarım birlikte çalışabiliriz. Güvenebileceğiniz bir ailenizin olması harikaydı. Teşekkürler, Freddy ve Juan. Siz harikasınız.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Bliss, her sen için.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve

0: Aragaz.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Burada ne var Sam?
1: Bir süredir üzerinde çalıştığım bir şey var. Babamdan bana bildiği birkaç küçük noktayı göstermesini istedim. Burası da onun eski maden sahalarından biri. Buralarda bayağı iyi hoparlar bulmuştu.
0: Evet.
1: Ve biliyor musunuz arkadaşlar, artık burası bana ait.
0: Ha, senin saha.
1: Burası benim saham.
0: Öyle mi? Güzel.
1: Burada açtığım bu çukurlar var. Önce bunları birbirine bağlamak istiyorum. Sonra da şu çukurdan o tarafa doğru ilerleyeceğim. Bu çukura vinç gelecek, bu çukura da kaçış merdiveni.
0: Tamam, hadi başlayalım.
1: Ama küçük bir sorun var. Kamyonun aküsü bitmiş. Vincin olduğu kamyon o. Takviye yapmam gerekiyor.
0: O zaman kamyona takviye yaparız. Sen eve gidip bizim kamyona.
2: Tamam.
0: Hadi bakalım. Peki Sam, kamyonun nerede?
1: Babamın evinde.
0: Babanın evinde.
1: Evet, gidip alalım.
0: Oldukça iyi bir opal sahasının kıyısındasın. O yüzden bence iyi iş çıkaracaksın.
1: Umarım.
0: İşte bu, pembe vinç.
1: Bundan daha iyisi yok.
0: Bundan daha pembesi de olmaz zaten. Tamam, kabloları bağlıyorum.
1: Tamam.
0: Sonra sana ne zaman çalıştıracağım.
1: Tamam, olur. Angus içeri. Aferin oğlum.
0: Tamam Sam.
1: Hadi.
0: Dikkat. Ay seni.

0: Biraz daha çalışsın, sonra yine yakıt vereceğim.
1: Çok az kalmıştı ama.
0: Çalışmaya başladığı anda gazı kökle, tamam
1: gazla
0: mı?
1: Gazla yani.
0: Tamam, çalışır gibi olunca öyle yapman lazım. Dur biraz daha yakıt alayım.
1: Vinci almak zorundayım çünkü benim en önemli makinem o. Toprağı yerden onunla çıkarıyorum. Sadece takviye yaparız diye düşünmüştük ama bu iş bizi daha da geciktirdi. Sahada çalışmaya başlayamıyoruz. Kazı yapamıyoruz, para da bulamıyoruz.
0: Tamam Sam. Evet,
1: evet,
0: hadi hadi.
1: Hadi.
0: Aferin Sam. Bunu arkaya at. Sonra şu tarafa gideriz.
1: Tamam.
0: Beni takip et. Bir sorun olursa haber ver.
1: Tamam, ararım.
0: Orada alçak bir dal var. Dikkat et. Dikkat dostum.
2: Şu lanet tüpseklere dikkat et. Yoksa hızlı girersen
0: aracı devireceksin.
3: Yeni Güney Galler'deki Gravin Opal sahaları. 1905'te Opal'in keşfedilmesinden sonra binlerce insan bu ıssız bölgede yaşam kurdu.
1: Ben üçüncü kuşak bir madenciyim. Dedem madenciydi, babam da madenci. Aile olarak yaptığımız işi sürdürmek benim için çok önemli. Babamın eskiden sahip olduğu bu saha sayesinde çok şanslıyım. Aşağı inip burayı gerçekten kendi sahama dönüştürmek için sabırsızlanıyorum.
3: Bushman ekibi...
0: Les, kamyonu buraya sokarsan Vinch ona yetişir mi sence?
3: Rod ve Les...
4: Şöyle yapayım, dışarı çıkıp kamyonu buraya getiririm.
0: Bana hikaye anlatma, yap gitsin.
1: Ben üçüncü kuşak bir madenciyim. Dedem madenciydi, babam da madenci. Aile olarak yaptığımız işi sürdürmek benim için çok önemli. Babamın eskiden sahip olduğu bu saha sayesinde çok şanslıyım. Aşağı inip burayı gerçekten kendi sahama dönüştürmek için sabırsızlanıyorum.
3: Bushman ekibi...
0: Les, kamyonu buraya sokarsan Vinch ona yetişir mi sence?

0: Gerçekten sen,
1: evet.
0: Ben de yukarı çıkıp sana birkaç merdiven açayım.
1: Tamam, iyi olur.
0: Sezona yavaş başladık. Robin'in ekibi son zamanlarda bizi fena sıkıştırıyor. Bu iş bizi neredeyse bitirecek. Herkes geri çekilsin. Eğer tavan çökerse ekskavatör yolun üstünde kalmasın. 20-30 bin dolar kazanmamız gerekirken 2500 dolarda kaldık.
2: Her şey parçalanmış. Ne kullandınız? Patlayıcı mı yoksa levye mi?
0: Geçen günkü keşiften sonra neredeyse hiçbir şey çıkmadı. Yani bir yer bulmamız gerekiyor.
3: Umarım biraz para edecek bir şey buluruz. Emekli olmaya yetecek kadar param yok. O yüzden devam etmek zorundayız.
0: Hey Sam.
1: Evet.
0: Oraya gidip o yaşlı adama talimatları verebilir misin sence? Nasıl biri olduğunu biliyorsun, kulakları tıkalı. Sam senin tercümanın olacak.
3: Ne dedi?
1: Sana yön tarif ediyorum.
0: Sağının bu tarafını çok iyi bilmiyorum. Tamam, yavaşça kaldır.
1: Yavaş kaldır.
0: Aman tanrım. Dur. Önce bir kenara çekileyim. Sen beni ezmeden.
3: Tamam.
0: Tamam. Ağırlığı yavaşça al.
1: Ağırlığı yavaşça al.
0: Biliyor musun, bu benim hayatım. Ben opal madencisiyim ve öyle de öleceğim. Başka bir iş yapmam.
3: Nasıl?
1: Biraz daha.
0: Burada ciddi para olabilir. Umarım vardır ama kurulum içinde bayağı iş var. Yavaş.
1: Yavaş.
0: Tanrı aşkına Les.
1: Yavaşla.
0: Dur.
1: Dur.
0: Orada tut.
1: Tut.
0: Biraz indir.
1: Biraz indir.
0: Sam.
1: Evet.
0: Bunun yamulduğunu fark ettin mi?
1: Hayır.
0: Yaklaşık yarım metre havada duruyor. Komple yukarı doğru
1: aman
0: bükülmüş.
1: Aman tanrım.
0: Hiç iyi değil Sam.
1: Hiç değil.
0: Hiç iyi değil çünkü burası normalde zemine düz oturmalı. Ortadaki delik burası. Ve bunun düz olması gerekiyor. Anlıyor musun beni? Dümdüz olmalı.
1: Birinci sahaya taşırken zarar görmüş gibi duruyor. Çukuru çevreleyen kısım böyle yukarı doğru bükülmüş. Oysa düz olması gerekiyor ki merdivenleri indirip inebilelim.
0: Oldukça kalın çelik. Bunu öyle vurup düzeltemeyiz.
1: Hiç iyi hissetmiyorum gerçekten. Kelime bulamıyorum. Bu hiç iyi değil.
4: Toprak geliyor. Toprak geliyor.
5: Hadi dostum, şu değerli toprağı içeri alalım. Dolu, gitmeye hazır.
4: Hadi çalışalım.
5: Evet, hadi bakalım. Biraz opal görelim. Hazırsan çalıştır.
4: Harika.
5: Bant dönüyor. Başladık. Şu an içeri değerli toprak gidiyor. Şu lanet pistonlar çalışmıyor. Kapağı levye ile açmaya çalışıyorum. Sıkışanları temizlemem lazım. Bu hareket etmiyor. Cozy, makineyi durdur.
4: Ne oldu?
6: Makineyi kapat.
5: Sıkıştı. Çıkaramıyorum.
6: Tamam.
4: Sürekli tıkanıyor. O da gidip tek tek açmak zorunda kalıyor. Çok dengesiz çalışıyor. Neredeyse hiç toprak gelmiyor. Opal de yok. Ne yapacağız?
6: Nasıl gidiyor?
5: Bana bir dakika ver.
4: Ne dedi?
6: Bir dakika dedim.
5: Lanet olsun. Kapat şunu. Kapat. Kapat hadi.
4: Ne oluyor?
5: Hemen buraya gel. Kahretsin. Olamaz.
4: İyi misin? Özür dilerim dostum. Çalıştır dedin sandım.
5: Bir dakika dedim.
4: Orada hiçbir şey duyulmuyor. Kusura bakma. Sen iyi misin?
5: Evet iyiyim. Sadece biraz beklemem lazım.
7: Güney Avustralya'daki Endomooka. Bu sıcak ve ıssız arazinin altında dünyanın en iyi opallerinden bazıları yatıyor. Ama Muka çocukları, yani Matt ve Koza kardeşler, onları bulmakta zorlanıyor.
5: Şu kapağı açıp kapamaya çalışırken takılıp kaldım. Tıkanıklığı açayım derken parmaklarımdan oluyordum. Bu beni mahvediyordu.
4: Hidroliği çalıştırmayı denesek... İçeride bir şalter vardı sanki.
5: Deneyelim. Ben de şu sigortaları kontrol edeyim. Belki tekrar döndürürüz. Bu yıl eleme makinesini zaten çalıştırdık ama çok eski olduğu için sürekli arıza çıkarıyor. Life burada olsaydı eminim hemen hallederdi.
4: Life işleri için Merhaba. Güney'e taşındı. Orada başka bir sözleşmesi var. Bu yüzden küçük arızalar çıktığında makineler hakkındaki bilgisinin eksikliği gerçekten...

0: hissediliyor.
1: Evet, bu durum sinir bozucu çünkü ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Cozy ve ben el ele verip işi yürütmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Neredeyse hiç makinemiz kalmadı. Ve sahip olduğumuz her şeyin %90'ı bozuk. Şu an sadece bir kazıcı ve bir eleme makinesi çalışıyor. Bu yüzden birkaç sezon önce Horse Paddock'tan getirdiğimiz şu yığınlara güveniyoruz. Umarım arkamızda bıraktığımız bir şeyler bulabiliriz. Cozy!
0: Efendim?
1: Burada birkaç boşta kablo buldum. Onları sıkıştırıyorum. Bir saniye bekle. Umarım bu işe yarar kardeşim.
0: Tamam, şansımız yaver gitsin.
1: Hazır.
0: Evet, çalışıyor dostum. İşte bu.
1: Aa dostum, bu harika.
0: Küçük aksilik yaşadık ama çözdük.
1: Hadi işimizin başına dönelim.
0: Ana uyar.
1: Hadi şu toprağı aktaralım. Evet.
0: Evet, şu anda işler yolunda görünüyor. Sadece arızalı bir düğmeymiş. Artık kovaya biraz opal dolduralım.
1: Eleme makinesi temel olarak yükleme yaptığımız şuradaki büyük bir hazneden oluşuyor. Oradan toprağa tambur bandı dediğimiz yere aktaran bir kayış var. Sonra eleye dökülüyor. Toprak buradaki odadan geçiyor. Cozy orada oturup banttaki tüm oparlayan taşları toplayacak.
0: Mor ışık operleri bulmak için kesinlikle mükemmel. Çok iyi parlamasını sağlıyor. Ama gözünüzü dört açmanız gerek. Çünkü eğer ben gözden kaçırırsam ve dışarı giderse onları bir daha kimse bulamaz.
1: Madencilik bize adeta bir servete mal oldu. Hedefimiz 200 bin dolar kazanmak. Burayı düzgün bir şirket olarak yürütebilmemiz için ihtiyacımız olan bu. Bakmamız gereken ailelerimiz var. Ve bu yıl gaza basmalı ve biraz opal bulmalıyız.
0: Evet, Muka çocukları için bu sezon ya tamam ya devam sezonu. Artık para kazanmalıyız, yoksa hiçbirimiz gelecek yıl bu işi yapamayacağız. Toprak yeni bitti. Sadece birkaç parça kırıntı var. Neler oluyor orada Matty? Toprak gelmiyor.
1: Dur. Neden durdu bu? Bir saniye. Sürekli dur kalk yapıyor dostum. Bu hiç iyi değil dostum. Kapat hepsini. Bu iş yürümüyor. Kahretsin.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
20: Bu ne böyle?
16: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Hadi, hadi.
23: Bu çok eski bir şey. Lanet evet. Olası.
22: Bunun yerine dinozor kullansak daha iyi sonuç alırız.
23: Aynen, bence de.
22: Tamam. Hadi, şunu karıştırıcıya atalım.
23: Tamamdır. Bizim George, yani kuru eleme makinesi, şu an gayet güzel çalışıyor.
22: Evet, ama o toz epey yayılıyor dostum, biliyorum.
23: Evet, tozun yayıldığını ben de görebiliyorum.
22: Ah tanrım.
23: Pek rüzgar yok ama yine de çok fazla toz kalkıyor. Bu kesinlikle sorun çıkaracak.
24: Lightning Ridge'deki Government Tank sahasında Slim Pickings ekibinden Lee ve Roger, 100 yılı aşkın madencilikten kalan atık toprağı işlerken oluşan insan yapımı bir toz fırtınasıyla mücadele ediyor.
22: Kesinlikle şu barajın üzerinden aşacak değil mi?
23: Evet evet, güney rüzgarları bir başlarsa o zaman hapı yuttuk demektir dostum. Toz resmen bulut gibi yükseliyor. Eğer rüzgar yön değiştirirse tozun George'un iki yanından otoyola doğru ilerlediğini siz de görebilirsiniz.
22: Ne dersin dostum? Şunu bir durduralım da ne yapabileceğimize bakalım.
23: Anlaşıldı Roger.
25: Plan yapma vakti geldi artık.
23: O toz otoyola ulaştığı anda...
22: İşte o zaman başımız belada.
23: Hem de büyük belada evet. Demektir. Yetkililer burayı evet. Kapatır. Bir planım var. Bize tek maliyeti zaman olacak.
22: Ama bizde olmayan tek şey zaman
23: evet,
22: dostum.
23: Evet biliyorum. Plan şu. Toz bastırıcı bir gölgelik kuracağız. Eski bir trambolin iskeletinden kavisli bir parça kaynatacağız. Şurada otların arasında bir süredir yatan eski bir gölgelik var. Boşa gitmemiş olur. Bu da gölgeliğin bir parçası olacak.
22: Umarım şu toz bastırıcıyı bir an önce halledebiliriz. 6 çocuğum var. Neredeyse hepimize benim bakmam gerekiyor.
26: Oo, şuna baksana.
22: Sadece burada ailem için bir hayat kurmayı başarmak istiyorum. Bunu takalım mı?
23: Evet. Oh. Az kalsın kendimi yakıyordum. Biz hayatımızı bu işten kazanıyoruz. Eğer burayı kapatırsam para kazanamam. Yakıt ve yağ fiyatları şu an tavan yapmış durumda. Ve hiç ucuzlamıyor. Hiçbir zaman da ucuzlamayacak. Muhtemelen asla da ucuzlamaz.
22: Aslında şekil almaya başladı. İşe yarayacak gibi görünüyor. Sadece görevini yapmasını umuyorum. George devreye girdiği için bu yılki sezon hedefimizi 120 bin dolara çıkardık. Her makinede olduğu gibi ona harcadığınız parayı geri alabileceğinizden emin olmalısınız.
23: İskeleti kurduğumuzda gölgelik kumaşını üzerine vidalayacağız. Gece çalışmayı her ne kadar istemesem de bugün biteceğinden %100 emin değilim.
22: Lee gerçekten stresli. Gelecek birkaç alıcımız var. Elon ve Ryan. Büyük bir paket istediler. Bu yüzden işleri hızlandırmaya ve faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bir iş yürütmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum.
23: Onlar ciddi alıcılar. Melbourne'den buraya kadar gelmelerine değecek bir şeyler sunmamız gerek. Yoksa vazgeçerler ve umarım vazgeçmezler.
22: Şunu yukarı ve üzerinden çekeceğim.
23: Dikkatli ol dostum. Hop hop hop.
22: Dostum.
23: Sakın kayma çünkü neredeyse bitirdik.
22: Şunu ne kadar çabuk takarsak o kadar çabuk opal buluruz.
23: Dikkatli ol dostum lütfen.
22: Tamamdır.
23: Son vida mı?
22: Evet dostum. Şu merdiveni tutar mısın? Aşağı inmem lazım.
23: Oradan sallanarak atla dostum.
22: Ben tabii, seni ne tutarım. Demezsin. Harika fikir.
23: Tamam tamam. Toz engelleyiciyi kurduğumuzdan beri ilk birkaç kamyon toprağa dökeceğiz. Bakalım nasıl olacak.
22: Bir şey söyleyeyim mi Lee? Şu gölgelik harika görünüyor değil mi?
23: Tabii ki güzel olacak dostum. Bence harika bir fikir bu. İşte işe yarıyor. Çıkan tüm toz gölgelikte kalıyor. Tozun barajı aşıp otoyola gitmesine resmen engelliyor. Şu aşamada bir miktar opal çıkarmak için acele ediyoruz. O yüzden George'u beslemeye devam. Hey Roger!
25: Dur.
23: Dur dostum.
22: Ne oldu?
25: Buna bir son vermeliyiz.
23: Sorun şu ki burada kenarda biriken toprak var ve biz çukuru yeterince derin kazmadık. 3-4 kamyon sonra bu yığın çerçeveye kadar geliyor. Bütün varil havaya kalkıp yerinden fırlayacak gibi.
22: Tamam, kepçeyi yere koyuyorum. Yanına geleyim de bir konuşalım.
23: Tamam dostum, her şeyi kapatıyorum.
22: George'a bir şey olursa bir dünya para ödemek zorunda kalırız. O yüzden çözüm bulmalıyız.
0: Hop! Şurada tut onu. Tamam, indir. Tamam, şimdi bunu zincirle bağlaman lazım. Vinçli kamyonu kullanarak çeliğin büküldüğünü, yere biraz ağırlık vermeyi deneyeceğiz. Bakalım onu tekrar aşağı doğru bükecek kadar basınç uygulayabilecek miyiz? Biraz daha.
1: Gravin'deki Rod ve Les, maden ortağı Sam'in kendi sahasını kurmasına yardım ediyorlar.
0: Tekrar indir.
1: Ancak yer altındaki atık toprağı dışarı çıkarmak için hayati önem taşıyan vincini tamir etmekte zorlanıyorlar.
2: Deliğin etrafına geçen parça böyle yukarı bükülmüş. Normalde düz durmalı ki merdivenleri kurup aşağı inebilelim.
0: Bunu olabildiğince çabuk halletmemiz lazım. Burada sonsuza kadar oyalanamayız. Yerin altına inmemiz gerekiyor. Tamam. Kökle bakalım. Hop. Tamam. Epey yaklaştık.
3: Yani olabileceği en iyi hal bu.
0: Evet. Daha iyisi olamaz sanırım.
2: Rod Beles'in bana yardım etmesi benim için inanılmaz büyük bir şans. Minch böyle yamuk alsaydı merdivenleri indirip aşağı inemezdik. Şimdi çukurları birbirine bağlama aşamasındayım. O yüzden Bogger Wallace'tan yardım istedim.
0: Onları geçirmeye başla, aşağı sarkıtacağız.
4: Bir yıldır opal madenciliği yapıyorum. Sam'in burada yapacak işi var. Yeni sahasında çalışıyorum. Ben de yardım ediyorum. Hem meşgul oluyorum hem de başım belaya girmiyor.
0: Opal madenciliğinde en tehlikeli kısım şu an yaptığımız iş. Yani merdivenleri yerleştirmek ve yüzeye yapılan işler. İyi misin Sam?
2: Evet, ama bu en sevmediğim kısım.
0: Evet, korkunç.
2: Açık çukurların yanında olmak hoşuma gitmiyor. Ağırlık taşırken düşmek istemez insan.
0: Tamam.
4: Evet.
2: Burası aşırı derecede derin.
4: Eğlenceli kısım bitti.
2: En az 20 metre aşağı ineceğim. Opal seviyesini bulmaya çalışacağım. Bu sahada iş çok daha zor çünkü opal kille kum taşı birbirine çok benziyor ama elimden geleni yapacağım.
0: Bu zemini okumak gerçekten zor. Bogger daha önce burada çalışmadığı için aradaki farkı anlamayabilir. O yüzden aşağı senin inmen lazım patron. Tamam mı? Acele etme. Ve unutma, düşmene asla izin vermem. Çoğu insan böyle bir şeye tırmanmanın ne kadar cesaret istediğini anlamaz. Üstelik her yana sallanan bir merdiven üzerindeyken.
2: Olamaz.
0: Orada mı sen?
2: Evet, son merdiven düştü.
3: Neler oluyor? Çalışmıyor mu?
5: Hayır dostum, çalışmayacak.
3: Sorun o motorda mı?
5: Bilmiyorum ama sana şunu söyleyeyim. Para kazanmanın daha kolay bir yolu olmalı.
1: Helen Hill sahasında Muka kardeşler baş mekanikçileri olmadan işlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar.
3: İşleyecek toprağımız var, opale ihtiyacımız var ama beslenme malzemesinden karanlık odayı toprağa aktaramıyoruz.
5: Tamam bakalım burada ne var. Bu motor malzemeyi makinenin geri kalanına taşıyan parça. Bu olmadan hiçbir şey çalışmaz. O yüzden bunu sökeceğiz. Belki bir çözüm buluruz. Bu makineler o kadar eski ki doğru düzgün bilgi bulmak bile çok zor. Bu nasıl çalışıyor? Dostum bu debriyaj.
7: Hiç iyi görünmüyor dostum.
5: İnanılmaz derecede aşınmış.
7: Debriyajlar farklı malzemelerden yapılır. Bu parça çelik koniye sürterek sürtünmeyi sağlar ve döner. Bu çok fazla aşınmış. Bu yüzden artık yeterince tutmuyor.
5: Açıkçası bunların birbirine sertçe temas etmesi gerekiyor ama o kadar aşınmış ki artık o temas sağlanmıyor. Bu yüzden şu banda, yani bu sürücüye bindiğimiz her yük kaymaya devam edecek. Ve bu durum buradan sonra sadece daha kötüye gider.
7: O zaman şu hurdalığa bir bakalım. Belki başka bir tane buluruz.
5: Burası eski parçaları ve karşılaştığımız şeyleri depoladığımız yer. Daha sonra bir şeye ihtiyacımız olur diye saklıyoruz. Şu yığını bir kenara çekelim. Bir saniye. Bir saniye bekle.
7: Hadi şuna bak. Canım.
5: İşte bu. Hepsi birbirine uyuyor. Evet, şuna bak. Ne kadar aşındığını buradan görebilirsin. Evet. Dostum, az önce ne kadar şanslı olduğumuza inanamıyorum.
7: Bu daha tutucu görünüyor.
5: İş görecektir.
7: Bak bu diğeriyle kıyaslayınca yaklaşık ne bileyim bir 5 milimetre daha büyük. Bu da daha iyi kavrayacağı anlamına geliyor. Tak şunu Meti.
5: Tamam, güzel. Evet, şanslıyız. Bu debriyajı tutan sadece 6 civatamız var. Motoru geri takabileceğiz ve umarım gitmeye hazır olacağız.
7: Tamam, ben gidip jeneratörü tekrar çalıştırayım.
5: Evet, çalıştır şu jeneratörü. Şu bantları döndürelim artık dostum. Opel ihtiyacımız var. Hadi bakalım, iş başlıyor. En kritik an. Evet. İşte bu.
7: Banttan toprak geliyor. Yani makine çalışıyor. Olması gerektiği gibi işliyor.
25: İçeride bir şey var mı?
7: Birkaç küçük parça buldum. Evet. Fena değil. İşte bir tane daha. Şuna benziyor. İçinde renk var mı yok mu? Tam emin değilim. Bakacağım. Gün ışığına çıktığımız anda renk olup olmadığını anlayacağız.
5: Tamam, son parçalar geliyor Cozy.
7: Şu hazne boşaldı mı?
25: Evet dostum, bu kadar. Kapatabilirsin.
5: Bakalım neyimiz varmış. Hadi iyi bir şey olduğunu söyle bana. Lütfen iyi bir şey olduğunu söyle.
7: Bilmiyorum ki.
5: Bir bakayım.
7: Biraz renk var. Renk var dostum.
5: İşte bu. Oldukça iri parçalar da var burada.
7: O zaman bu işi görür değil mi?
5: Dostum bir sürü renk görüyorum. Biz burada Andamoka'da buna mavi yeşil jöle deriz. Ama bak hala yapacak çok işimiz var.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
29: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
28: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
29: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
30: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
13: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla, kötü kokuları podla, kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
15: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
27: Otel mi? Trivago.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
31: bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
27: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
32: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
33: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
31: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
22: Tamam, geliyorum, konuşalım.
1: Lightning Ridge'deki Roger Valley, kuru eleme makinesi George'un atık toprak altında kalmaması için işi durdurmak zorunda kalıyorlar.
23: 3-4 kamyon sonra toprak çerçeveye aşıyor. Varil yukarı kalkıp çarpıyor. Toprağın bu tarafta birikmesi gerekiyor.
22: Evet, peki ne yapabiliriz? Asıl mesele bu. Birazdan alıcılar gelecek ve büyük bir parti istediler. O yüzden bir çözüm bulmamız şart. George'u ters yönde döndürebiliriz. Böylece malzeme bu tarafa dökülür.
23: Ama o tekerlekler varili saat yönünde çekiyor. Acaba saat yönünün tersine döndürecek ve varili yukarı itecek kadar güç olur mu?
22: Ne dersin? Ben geri gireyim. Ters yöne döndürelim.
23: Tamam.
22: Biraz yük verelim içine.
23: Hadi test edelim.
22: Biraz korkutucu olacak çünkü dönme şekli tüm ağırlığı bu taraftaki diferansiyele veriyor. Umarım diğer tarafa döndürdüğümüzde kayma yapmaz.
23: Eğer şimdi durursak madencilik yok, opal yok, para da yok. Umarım o motorun bu tarafa itmek yerine o tarafa çekecek kadar gücü vardır. Normalde yönü buydu. Ama şimdi bu tarafa gidiyoruz. Hadi deneyelim. Şimdi içine epey bir toprak vereceğiz. Bakalım nasıl olacak.
22: Pekala, hazır mıyız? Testi yapıyor muyuz?
25: Evet.
23: Testi yapıyoruz. Dönüyor dostum.
22: İşte bu.
25: İyi fikir.
23: Şu anda oldukça mutluyum. Çünkü işe yarıyor. İyi görünüyor. Şimdi opal madenciliğine geri dönmemiz gerek.
22: Şu an deliğin içine doğru uzanıyorum. Derinliği herhalde 4,5 metreye yakındır.
23: Sadece eski madencilerin o eski çamur sahalarındaki tortuları yeniden işliyor. Bunlar buraya 60'lı veya 70'li yıllarda bırakılmış olabilir. Yani neredeyse 50 yıllık bir birikim. İçinin dolu olduğunu umuyoruz.
22: Hadi şunları George'a atalım.
23: Tamamdır.
22: Çalıştıralım şu aleti. Artık para kazanmalıyız.
23: George'u hazne tarafından besliyoruz. Toprağa eleyecek. İnce malzeme dışarı çıkacak. Merkezde bir kafes var. O da hiç istemediğimiz daha büyük parçaları yakalayacak. Varelin içinde kalan malzeme başka bir konveyörle karıştırıcıya gidecek. İçinden su geçiyor. O da malzemeyi iyice ötecek. Hepsi bir araya gelip birkaç saat işlendiğinde sonuçları görmeye hazır olacağız.
22: Sence yeterince yıkandı mı yoksa devam mı?
23: Bence hazır dostum.
22: Hadi masaya yatıralım da neyimiz var bakalım. Şu çocuklara istedikleri opali verelim.
23: Umarım bizi boş çevirmez. Hiç renk yok.
22: Genelde iyi bir eleme sonunda üstte birkaç güzel parça görürüz. Ama dostum bu sefer öyle olmadı.
23: Maalesef. Biraz morluk var. Bunu kovaya atmaya değer mi ondan bile emin değilim.
22: Şans getirmesi için omzunun üzerinden arkaya at. İşte böyle. Umudumuzu kaybetmeyelim.
23: Evet. Yani Roch, burada pek bir şey göremiyorum.
22: Durum epey kasvetli görünüyor.
23: Doğrusunu istersen dostum tam bir fiyasko gibi görünüyor. Şey, neyse ki alüminyum fiyatları artıyor değil mi?
22: Bu çok moral bozucu.
23: Bu çıkanlar 5 para etmez. Günlerce hiçbir şey bulamadığımız da oldu. Ve zamanımız daralıyor.
22: Gerçekten insanın içini parçalıyor.
23: Öyle öyle. Hadi şunu boşaltalım.
0: Tamam. O son merdivene ulaşabiliyor musun?
2: Bir düşüneyim.
0: İşte bu sallanan merdivenlerin sorunu bu. Sadece çengelliler. Son basamak yerinden çekmiş.
2: Bir basamak yukarı çekmem gerekiyor.
0: Eğer bir şekilde yere değiyorsa yapabilirsin.
2: Evet.
0: En dibe kadar in.
2: Beni tutuyorsun değil mi?
0: Merak etme, seni tutuyorum. Düşmeyeceksin.
2: Tamam, en dipteyim.
0: Onun merdiveni iyice kancala.
2: Tamam. İşte oldu.
0: Tamam mı?
2: Evet, kum taşını buldum.
0: İş. Duvara bir çizik at da Bogger nerede olduğunu görebilsin.
2: Tamam.
0: İşte böyle.
1: Angus sahasında Bushman ekibinden Sam, yüzeyin 19 metre altında opal içeren seviye olduğunu düşündüğü noktayı tespit etti.
0: Yukarı geliyorsun değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet.
1: Artık iki dikey maden kuyusunu birbirine bağlayan yatay bir tünel kazmaya başlayabilirler. Kuyulardan biri atık toprağı çıkaran vinç için, diğeri ise acil tahliye için kullanılacak.
2: Bogger kazmaya devam edecek ve diğer deliğe ulaşmak için elinden geldiğince ilerleyecek. Biz de o sırada diğer merdivenleri indirmek için bekleyeceğiz. Böylece ben de aşağı inebileceğim. Umarım 100.000 dolarlık bir kova buluruz.
3: Doğru dedin. Burada bir şeyler bulmamız şart.
0: Tamamdır. Bir şeye ihtiyacın olursa bize seslen.
3: Tamamdır.
2: Heyecanlıyım çünkü bu bölgede opal kum taşının altında oluşuyor. Hemen onun altında da opal katmanı var. Son 5 yıldır çok fazla madencilik yaptım ama bu yıl opal madenciliğinde kendime güvenimi gerçekten kazanıyorum. Bu saha hazır olduğunda ve çukurlar birleştiğinde istediğim zaman gelip kazı yapabileceğim.
3: Hey Rod! Sam!
0: Ne oldu?
2: Efendim Jake?
3: Burada biraz yeşil renk buldum.
2: Gerçekten mi?
3: Evet. Tavan kısmından çıkmış olabilir.
2: Ay işte istediğimiz
0: evet,
2: bu.
0: Evet, muhtemelen tavandadır.
2: Bu bölgede opali tam orada, tavanın hemen altında bulursunuz.
3: İnce bir tabaka ama sonuçta yeşil. Önemli olan bu.
2: Harika bir işaret.
0: Onu kaybetme.
2: Daha şimdiden bu kadar ilerledim.
0: Evet biliyorum, bu harika bir işaret Sam.
2: Kesinlikle öyle. Rod, Les ve Jake bana yardım ederken opal bulup para kazanmaya başlamamız gerçekten çok önemli.
0: Hadi canım.
2: Evet, yağmur yağmaya başladı.
0: Hey Jack.
3: Efendim dostum.
0: Seni oradan çıkarmamız gerekecek sanırım, yağmur başlıyor.
3: Tamam, sorun değil.
0: Islak bir şekilde yukarı tırmanmasını istemiyorum.
2: Kesinlikle.
3: Orada mısın Rod?
0: İyi misin?
3: Evet dostum, sen hazır olduğunda ben de hazırım.
0: Tamam, başla. Çamur, opal madenleri ve su. Bunlar asla bir araya gelmez. Orası zaten yeterince tehlikeli. Bir de ıslak ve sallanan merdivenlere tırmanmak işi iyice zorlaştırıyor. İyi iş çıkardın.
2: 20 metrelik bir çukurunuz olduğunda eğer ayağınız kayarsa bir daha yukarı çıkamazsınız.
4: Pekala, şunu doldurma vakti geldi.
5: Tamam Koza.
4: Her şey yolunda mı?
5: Şu kazıcıya atlayacağım.
7: Olur, hallet.
1: Yaşlı makinelerini çalışır durumda tutmakta zorlanan Matt ve Koza kardeşler, sahalarındaki biriktirilmiş toprak yığınlarında opal arıyorlar.
5: Elimizdeki son parçaları işliyoruz. İçinde hala biraz opal kalmıştır diye umuyoruz. Bu zavallı eski kazıcı son birkaç yılda epey yoruldu. Şu an tamir edilmediği için toprağı kazmakta pek iyi değil ama yığınları yüklemek için hala iş görüyor. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Hazneyi doldurmaya devam edelim. Umarım onu tamir ettirecek kadar opal bulabiliriz.
4: Benim tarafımdaki mor ışık tamamen söndü. 40 yıllık bağlantılar ve 40 yıllık lambalar olunca ara sıra korozyon yapıyor haliyle. Eski makine kullanmalım bedeli de bu işte.
5: Hey! Ah ayaksi. Hey Cozy, yağmur başladı dostum.
4: Aa, yağmur yağıyor.
5: Evet dostum, sağanak yağıyor. Hadi şimdilik bırakalım, aracı getiriyorum.
4: Evet, bu tipi makineyle yağmurda çalışamazsınız. Çünkü toprak her şeyi tıkamaya başlar. Her şeyi aşırı ağırlaştırır. Muhtemelen her şey parçalanır. Bu yüzden şimdi işi durdurmamız gerek. Biraz daha beklememiz gerekecek.
5: Tamamdır.
4: Hazne boşaldı mı?
5: Boşaldı dostum. Her şey kapandı. Hoparlörleri aldın mı?
4: Hayır ha. Hala buradalar.
5: Hoparlörleri adamım. Buraya saplanıp kalmadan hemen gitmeliyiz. Bu eleme makinesiyle yağmurda devam edersek tekrar çalıştırmadan önce temizlemek günlerimizi alır. Hadi gidelim dostum. Günlerce, kim bilir belki bir hafta boyunca çalışamayacağız. Opal madencisi olarak burada sahip olduğumuz her dakikayı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.
4: Al bakalım.
5: Birkaç parça çıkardın mı?
4: Evet, birkaç tane var.
5: Güzel. Şu an Mocha Boys'un kesim odasındayız. Bugün çift katlı taş yapmaya çalışacağız. Bu şu demek oluyor. Ucuz opalden bir parçayla daha kaliteli opali siyah epoksi reçine ile birleştirip sonra hepsini tekrar keserek değerli bir taş elde edeceğiz.
4: Rengini iyice ortaya çıkarmak için siyah bir altlık üzerine koymalısın. Bu biraz fabrika süreci gibi. Birlikte bir zincirleme hat oluşturup çalışabiliriz. Parlatma kısmında pek iyi değilim. O yüzden benim işim bu.
5: Çok teşekkür ederim. Evet, bu yazı kesme çarkının başında epey zaman geçirerek harcadım. İşlenmemiş halde karat başına şanslıysak ancak 1 dolar alabiliyoruz. Ama onları çift katlı hale getirdiğimde karat başına 20 veya 30 kazanabiliyoruz. Şimdi onları parlatmadan önce tüm keskin kenarlarını alıyorum. Cam gibi pürüzsüz hale geldikçe rengin daha çok ortaya çıktığını göreceksiniz. Başta bir şeye benzemezler ama işimiz bittiğinde çok güzel birer taş olacaklar.
4: Şu anda metinin üzerinde büyük bir baskı var. Eğer mahvederse bu paranın uçup gitmesi demek ama ona güvenim tam. Nasıl görünüyorlar dostum? Kutularda şimdiden birkaç tane birikti bile ha?
5: Evet, yakında alıcıyla buluşmamız lazım. Bence bu kadarı yeterli.
4: Tamamdır dostum, bence güzel. Son işlem olarak temiz olduklarından emin olup tırnağımızla kontrol ediyoruz. Sonra kutuya koyuyoruz ve iş bitiyor.
23: Buradan aşağı inmem gerekecek dostum. Aşağıda senin gözün olacak.
22: Aşağıdayken geride dur dostum. Büyük kayalar düşebilir.
23: Tamamdır, tamam.
22: Bu opalleri bulmamız şart. Kasabaya alıcılar geliyor. Son eleme tam bir fiyaskoydu. O yüzden kazıp farklı bir bölgeye geçiyoruz. Bir şekilde başarmalıyız.
23: Umuyorum ki tortu tabakası güzel ve kalın çıkar.
22: Evet, strateji değiştirip senin arkandaki kısmı kazmamız gerekebilir. Muhtemelen asıl para orada.
23: Evet, doğru.
6: Lightning Ridge'e bugün üst düzey alıcılar gelirken, Roger ve Lee yılların atık toprağında opal bulmak için zamana karşı yarışıyorlar.
23: Kum taşını bulduk. Bunlar onların ve bizim de istemediğimiz parçalar. Hemen onun altında 1-2 metrelik değerli toprak tabakası var. Şu an peşinde olduğumuz şey de bu.
22: Bu son kepçede bayağı atık var. Burada bırakalım. Makineye beslemeye başlayalım.
23: Bunun içinde opal olmalı. Paraya ihtiyacımız var. Çocuklarda para var ve bizim opalimizi almak istiyorlar. Umarım tam şu var elin içindedir. Yıkama biter bitmez bu öğleden sonra sonuçları görürüz.
22: Söylüyorum sana, bütün lanet olası gün boyunca bunu bekledim.
23: Ben de öyle dostum. Hey!
22: İlk tepsi geliyor koca adam.
23: Evet. Su buz gibiymiş.
22: Hem de nasıl. Çocukların kırmızı siyah taşlara bayıldıklarını biliyoruz. Parlak kristallere de. Umarım buluruz. Şu an en önemli şey bu.
23: Umarım, çünkü bu sefer farklı bir noktaya baktık. Ezbere gitmedik, strateji değiştirdik. Umarım bugün burada düzgün bir şeyler bulmuşuzdur.
8: Şu küçük mücevhere bak.
23: Çok güzelmiş.
8: Bu harika.
23: Hey! Oo! Oh. Çok güzel.
8: Şu hem de saf kristal.
23: Evet.
8: Vay canına.
23: Vay vay vay vay. Hey hey hey hey, bırak.
8: Hayır, çekil oradan. Şunu yapmayı bırak artık. Dur artık. Şuna bak.
23: Bu benim tarafımdaydı. Tam şu çizgi.
8: Hayır. Bu iş iyi gidiyor dostum. Harika.
23: Hey hey hey. Şuna bak. Bak bak.
8: Bunda epey bir karat var ha.
23: Evet.
8: Bekle, güneş de açtı. Bak, sen o parçayı aldığın an güneş kendini
23: evet,
8: gösterdi.
23: Evet, işte başlıyoruz.
8: Bu çift taraflı bir parçaya benziyor. Çift tarafların çok daha değerli evet, olduğunu evet. biliyoruz. Öyle değil mi?
23: Arka cebimin dolmaya başladığını hissediyorum. Epeydir boş duruyordu.
8: Aynen öyle dostum. Hallettik bu işi.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
18: Ama ne otel?
19: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
19: Gerçekten mi? Kanıtla.
20: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
18: Favori sitendekini bile.
20: Aynı otel. Yarı fiyatına.
18: Trivago'ya bakmamış.
19: Trivago'ya bakmadım.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut.

0: Aşka.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
7: gir. Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Pekala. Hadi şu merdivenlerden birkaçını kamyona
11: atalım. Tamam.
12: Tamamdır.
11: Kulağış geliyor.
10: Evet, gerçekten zorlu bir hafta oldu. Her yer kuruduğunda geri dönüp işi bitireceğiz.
11: Tek umudumuz biraz para bulmaktı ama sonunda hava durumu bizi yendi ve toplanmak zorunda kaldık.
10: Vinç ıslak toprağa gömülüp yanaya atmış. Resmen kaza geliyorum diyor. O yüzden şu an yapılacak en iyi şey bir bara gitmek. Ama böyleyken yapacak başka bir şey yok zaten.
12: Biliyorum.
11: Size küçük bir teşekkür hediyem var.
10: Ha, neyimiz
12: varmış burada? Bize sürprizlerin mi var Sam?
10: Şuna bak.
12: Oo,
10: hey.
12: Harika görünüyorlar.
10: İşte bu, çek şu kutuyu, şuna bak.
11: Rengini beğendiniz mi?
10: Bayıldım, her yer pembe.
12: Gerçekten çok iyi.
10: Bu senin.
12: Teşekkürler.
10: Sen, bu da senin
11: çok
10: olsun.
11: Çok teşekkür ederim.
10: Hepsini tadacağım ama önce şununla başlayacağım.
12: Evet.
10: Tamam. Bogor'un çıkardığı üzerinde azıcık yeşilimsi mavi olan o taşı hatırlıyor musun?
11: Hı-hı.
10: Şuna bir bak.
11: Şuna bak.
10: Taşı asıl açtığında içinin neredeyse tamamen opal olduğu ortaya çıktı.
11: Bu sadece bir iz bulmaktan çok daha fazlası.
13: Bushman ekibi canlı maviler ve yeşiller sergileyen damarlı bir opal buldu. Kısmen kesilmiş ve parlatılmış olan taş 1.4 gram ağırlığında.
11: Ben sadece küçük bir iz buldu sanmıştım.
10: Hayır. Bence bunun değeri 1000 doları bulur.
12: Bu iyi bir başlangıç.
11: Gerçekten
12: evet
11: mi?
12: Yani bu gayet iyi görünüyor.
11: Biliyor musunuz, bu hafta çok şeyin üstesinden geldik ama sonu çok lezzetli cupcake'ler ve güzel bir taşla bitti.
12: Evet.
10: Aferin sana.
11: Aynen
10: sen.
11: Öyle.
10: Evet, sağlığınıza.
11: Sağlığınıza.
14: İşte çocuklar geldi.
15: Geliyorlar. Hadi bakalım, kendimizden emin görünelim.
14: Hadi yapalım.
15: Hey. Şuna bak.
16: Nasıl gidiyor çocuklar?
14: Tam kırmızı siyah gibisin.
15: Aynen.
16: Biz de tam olarak onu almaya geldik.
14: Melbourne'den gelen Elon ve Ryan büyük bir paket istediler. Şu an elimizden gelenin en iyisini çıkardık. Umarım beğenirler ve alırlar.
13: Elon ve Ryan, uluslararası müşteri için hazırladıkları üst düzey mücevherlerde kullanmak üzere kaliteli opaller satın alıyorlar.
15: Daha önce de bizden ürün almışlardı. Paralarını almak biraz zordur ama günün sonunda opalimizi istiyorlardı. Bugün de farklı olmayacağından eminim. Burada ne yaptığımızı biliyorsunuz. Taşlarımız çok büyük değildir ama tam yüzüklük taşlar.
14: Mücevherlik taşlar.
17: Evet, bizim pazarımızda bu zaten, mücevherat.
15: Tabii.
17: İnsanların bu taşlarla
15: biliyorum,
17: yaptığı
15: dostum,
17: şey
15: biliyorum.
17: Bu.
15: Evet.
17: En iyi altın üzerinde duruyorlar.
14: Bak işte burada çok güzel bir parça.
17: Ama
14: keşke elimizde siyah üzerinde daha çok kırmızı olsaydı.
13: Lee ve Roger'ın karışık opal paketi tüm renk yelpazesini ve siyah taban üzerindeki değerli kırmızı parıltılar içeriyor. 70 adet taş kesilmiş ve parlatılmış durumda. Toplam ağırlıkları ise 600 gram.
17: Glenn bizim kesimcimizdir. Glenn sen ne diyorsun?
0: Bolca renk var, çok güzel görünüyorlar. Bunlarla harikalar yaratabilirim.
16: Evet, konuşalım bakalım. Bunların hepsini toplu mu satıyorsunuz?
15: Hepsini birden satıyoruz, evet.
17: Malzemeye ve onlarla neler yapabileceğimize bakınca muhtemelen 12 bin eder.
15: Yapma lütfen, bu epey düşük bir rakam.
17: Sen söyle o zaman, ne istiyorsun?
15: Şey, biz Roger'la biraz konuştuk. Bizce 16 bin oldukça adil.
17: Biraz yüksekmiş.
14: Onlara değer ama. Dostum, orada harika parçalar var. Desenlere bir baksana.
15: Evet.
14: Bir de şu berraklığa bak.
16: Bize biraz yardımcı olun.
17: Evet, biraz orta yolu bulalım.
16: Evet, evet.
17: Bize yardımcı olun. Bence çıkabileceğimiz en iyi rakam 14 bin olur. Bir de yanına bir tatlandırıcı ekleriz.
15: Elinde ne var?
17: Bak, ben Wagyu sığırı sektöründeyim. Elimde strip loin denen harika bir kontrfile var.
15: Şu meşhur Wagyu etine bir bakalım o zaman.
17: Buna değer. Yağ dokusu harika ve gerçekten çok kaliteli bir ettir.
15: Senin et kesimlerine bayılıyorum. Bekle bakalım Bosco, dur sıranı bekle.
17: Ne diyorsun Bosco, anlaştık mı?
14: Gerçekten iyi görünüyor.
17: Bunlar gittikçe nadirleşiyor, tıpkı opaller gibi.
16: Anlaştık mı? El sıkışıyor muyuz?
15: Sen ne diyorsun Roger?
14: Tamamdır, hadi yapalım.
15: O zaman anlaştık.
17: Anlaştık.
14: Tamamdır beyler.
15: Pekala, biz etimizi alıyoruz. Siz de mücevherlerinizi alıp gidin. Hadi bakalım, hadi hadi.
14: Sizi baş başa bırakıyoruz. Biz gidiyoruz. Böyle güzel bir satış yapmak iyi oldu. Gerçi paranın çoğu muhtemelen makinelere ve dizele gidecek. Operasyonu yürütmeye çalışacağız ama yine de sonuçtan memnunum.
15: Et için teşekkür ederiz. Nakit için de öyle.
14: Vaktiniz için teşekkürler.
15: Teşekkür ederiz.
16: Ne demek, her zaman.
17: Sağlığınıza.
16: Sağlığınıza.
18: Bugün Kalın Heykel Stüdyosu'na geldik. Kendisi uzun zamandır burada. Tanınmış bir heykel sanatçısıdır. Eğer bugün Carl'la bir anlaşma yapabilirsek gelecekte bizim için çok iyi bir kanal olabilir.
19: Harika bir kaplanmış.
18: Evet, üzerinde inanılmaz bir emek var.
16: Evet, bana biraz opal getirmişsiniz.
19: Evet dostum, burada biraz opalimiz var.
16: Hadi gidip bir şeyler içelim. Sonra bana bunları
18: tamam,
16: gösterin.
18: Uyar dostum. Zorlu bir süreçti. Burada çok sayıda çift katlı taş var. Bu hafta epey bir mavi yeşil jöle çıkardık. Ben de onlarla bir şeyler yapmaya çalışayım
16: evet,
18: dedim.
16: Evet, işlerinde fena olmayan birkaç tane var.
18: Evet.
13: Muka kardeşlerin elinde canlı mavi ve yeşillere sahip Endemuka jöle ve beyaz tabanlı kristal opallerden oluşan bir paket var. Bazıları koyu tabanlı çift katlı yapılmış. Mücevher olarak kullanılmaya hazır toplam 23 gram taş bulunuyor.
16: Peki bunlar için ne istiyorsunuz?
19: Biz 6000 diye düşünmüştük.
18: Evet, bu set için 6000 harika olurdu. Ne dersin? Sen bunlar için ne kadar ödemeye hazırsın?
16: Muhtemelen yarısına, 3000.
18: 3000 mi? Epey emek verdik ama.
19: Peki 4000 desek?
18: Makineden çıkacak ilk parçalara bakma önceliği de sende olacak.
16: Tamam, pekala, kabul.
18: Harikasın dostum. Çok teşekkür ederim.
19: Mükemmel.
18: Güneş de açıyor gibi. Artık işe dönsek iyi olur dostum.
19: Satış iyi geçti. Sonuçta 4000 dolar aldık. Matty bunlar için belki 100 dolar alırsak şanslı izliyordu. O yüzden kesinlikle onları kestiğine değdi. Kellen bunu bizden alması iyi oldu. Yani bence gayet güzel bir gündü.
18: Ah, pekala. Yeni bir hafta, yeni bir kazanç.
19: Sağlığına.
18: Bundan sonra rahatız. Vaktimizi kazı yapmak ve kesim yapmak arasında paylaştırmalıyız.
19: Evet, onları olduğundan daha değerli hale getirdin. Harika oldular.
18: Opal'i içelim o zaman.
19: Sağlığına dostum.
18: Evet.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
18: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
20: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
21: Kalabistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
20: Deniz tarağı hazır.
22: Taze ve yerel kaynaklı.
23: Gluten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.
24: Chef Doug Steele, eşi Liam'le bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
20: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
23: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
20: Ahtapota 30 saniyem var.
22: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
21: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
24: Tamam, ahtapottan bahsederim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
20: Başını çıkarıyorum.
24: Tamam.
20: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
25: Ahtapotların evet. Gagası mı
24: evet,
25: var?
24: Tabii.
25: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
24: Pek ilgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
20: Açıyote ezmesiyle başlayacağım.
25: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
24: Ne? Deniz ürünü sevmem.
25: Deniz ürününe bayılırım.
24: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
20: Evet.
24: Bundan iyisi
20: buraya
24: olmaz.
20: Biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı, yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
24: Neden tohum yağı yok?
20: Vücut için iltihap attırıcı.
24: Hangi sıcaklık ne kadar süre?
20: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
24: Neyle servis ediliyor mu?
20: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
24: Saplarıyla.
20: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
24: Yumuşat.
25: Püf noktası.
20: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
24: hazır
20: kadar.
24: Hazır mı?
20: Evet.
24: Harika. Tamam. Sırada ne var?
20: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası. Elma, sirkem, ham, şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
24: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
20: %95'i. Mayonezi ne kadar?
24: Havaltma.
20: Yağlar yüzünden. Ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
24: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse. Kaynama noktasına giriyoruz. Soslar da içinde 2 F var.
20: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
24: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
20: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
24: Ahtapot istiyorum.
20: Dökme demir tavada biraz sadeleştirmiş ve tam tereyağıyla yapıyoruz.
24: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
20: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal
24: şapka
20: edebiliyorum.
24: Gibi. Ya da onun gibi bir şey. Şimdi gagası onu ısırır.
20: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
24: Muhteşem.
25: Üzerinde vantuzlar var.
24: Tamamını. Harika.
25: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
20: Onu da yiyorsun.
24: Alt ahtapot. Ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim. Oh,
25: bu ne böyle vay canına. Oh, şaka olmayacak kadar iyi.
24: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
25: Oh, evet.
24: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
25: Teşekkürler dostum.
20: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
0: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
22: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
23: Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
24: Böyle bir ferahlık veriyor mu?
22: Evet. Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
24: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.

0: Pekala evlat. Bu
1: merhaba boş.
0: Çizik mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Şuna bak. Dünya Rally Şampiyonası'na katılmış gibi.
1: Evet.
0: Takasta mı aldık? Hurda mı bu? Nedir?
1: Hayır, satın aldım. Bu araba...
0: Dışarı çıkıp geri mi geleyim?
1: 22.500 kilometre yapmış.
0: Hadi oradan. Önceki sahibi kim? İngiliz ordusu mu? Hedef tahtası olarak filan mı kullanmışlar yoksa?
1: Birkaç tane kılcal çizik var sadece.
0: Birkaç kılcal çizikten çok daha fazlası var. Sen de şu anda yenilerini ekliyorsun. Ne olmuş öyle? Bunları cilayla çıkaramazsın değil mi?
1: Hayır.
0: Hayır.
1: Hayır.
0: 22 bin kilometre yapmış bir çöp torbası satın almışız. Şimdi iki kapıyı boyamamız, tüm arabayı parlatıp toplamamız ve aynayı değiştirmemiz gerekecek. Ve bu arabadan 400-500 sterlin alabilirsek şanslıyız. Bu arabada parayı çıkarmak ciddi emek ister. Ben bunu yapmam. Merhaba, ben Mike Brophy. 27 yıldır televizyonda araba alıp satıyorum. Elinizi sıkabilir miyim?
2: Vay canına.
0: Eşim Michel de pazarlığı sever.
3: Ben arka plandayım ama tam bir galericiyim. 400 sterlin ver sana brownie yapayım.
0: Yakın zamanda 60'ı devirmiş biri olarak...
4: Kurnaz satıcı, ona hoş geldin diyeyim.
0: Sterlin alabilirsek şanslıyız. Bu arabada parayı çıkarmak ciddi emek ister. Ben bunu yapmam. Merhaba, ben Mike Brophy. 27 yıldır televizyonda araba alıp satıyorum. Elinizi sıkabilir miyim?
2: Vay canına.
0: Eşim Michel de pazarlığı sever.

0: Yepyeni bir araba galerisine yatırmaya ikna etti beni. 7 hanelik bir yatırımdan bahsediyoruz burada. Az değil. Başarı için sağlam bir ekibe ihtiyacımız var. Sağlığımıza. Süper satıcı Darren.
1: Sucuğu değil, cızırtısını satacaksın.
0: Harika tamirci Steve.
2: Kahretsin.
0: İş ortağımız James.
3: Torunun olduğuna asla inanmıyorum.
0: Saha yöneticisi Nico.
4: Sürekli koşturuyorum. Her işi yaparım.
0: Ve kızımız Chloe. Bu işi gerçekten seviyorsun.
5: Kaçınılmazdı.
0: Bu benim ilk rodeom değil ama riskler hiç bu kadar büyük olmamıştı.
6: Daha büyük bir noktaya genişliyoruz.
0: Şu an fiziksel olarak midem bulanıyor.
3: Showroom dolu. Tepede park eden arabalar bile var.
0: Böbrek satmaya gidiyoruz desek abartı olmaz. Bu işin tüm iç yüzü burada. Daha büyük, daha iyi olmak zorundayız. Ve beni en çok endişelendiren şey geri dönüş yok. Anlaştık mı?
4: Evet, anlaştık.
0: Az önce çok gerildim. Bu bir kumar. Hem de korkutucu bir kumar.

0: Yeni galerinin başarılı olması için arabaları hızlı ve karlı şekilde çevirmemiz gerek. İyi araba bulmak kolay değil tabii. Ama hurda almak da çözüm değil. James'in yaptığı şey şu: ucuz bir şey görünce heyecanlanıyor, kendini tutamıyor çünkü o bir araba satıcısı. Sonra da kendini kelimenin tam anlamıyla köşeye hapsetmiş oluyor. Hiç gerek olmayan dertlerle uğraşmak yerine düzgün bir şey alsa hayatı çok daha kolay olurdu. Bu nasıl? 22 bin kilometre yapmış, şunun haline bak. Yakında bu işi büyüteceğiz. Büyütmek daha çok iş demek. James şu anda ayda 30-40 araba alıyor. Bunu iki katına çıkarıp 70-80 arabaya çıkarması gerekecek. Baskı çok ciddi olacak tabii. Bu kadar arabayı bulmak kolay bir iş değil elbette. Bu rakamlara ulaşmanın tek yolu daha fazla arabayı internetten almak. Ama James'in son alışında olduğu gibi fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmaz.
1: 208'i Darren'a yıkamaya vermiştim, geri aldım. Kapılarda da göçükler varmış. Her ikisinde de. Fark etmemiştim, Mike fark etti. Ben görmedim bile çünkü araba iyi bir yıkamayı hak ediyordu. Biraz utandım açıkçası. Bu işi yıllardır yapıyorum.
0: Bu işi iki kat büyüteceksek böyle şeyleri sürekli alamayız yani. Tamirci Ray'i her seferinde çağıracak halimiz yok. Arabaların sistemden hızlı akması lazım. Girip çıkacakları bir sistem olmalı. Öyle değil mi?
2: Vay, buradan bile görüyorum. Burada da var.
1: Orası da göçük, evet. O da yapılacak. Yani pek de iyi bir iş yapmamışım.
0: Bu araba bir hafta, belki de 10 gün boyunca elimizden çıkamayacak. Benim düşündüğüm genişleme programıyla bu mümkün değil. James'in üstünde biraz baskı lazım.
1: Hadi bakalım Raymond. Bu bana kaşa patlayacak. Başlıyor yine. Şuna bakın, şuna bakın. Usta böyle nefes alıp verince yandın demektir.
2: Evet, iki kapıyla çamurluğu boyayacağız. Yaklaşık 700 sterlin.
1: Ah. 700 sterlin mi? Dostum, burası sadece hafif bir zımpara ve biraz damacun.
2: Son yapan da öyle düşünmüş.
1: Biraz yardımcı ol bana, bu beni mahvedecek. Sen benden daha çok kâr edeceksin. 700 mü?
2: 700 sterlin.
1: 400 falan olur diye düşünmüştüm. Şimdi arabada hiç kâr kalmadı ki. Tamam, 700 sterlin. En iyisi bu mu? Düzgün yapılacak ama, değil mi? Pekala, o zaman ben en iyisi gidip bir şeyler içeyim.
2: Bana da getir.
0: Bu arabadan kâr edersek kahveleri ben ısmarlıyorum. Hiçbir galerici kısa bir süre sonra başkasının göz bebeği olacak arabaya çok para harcamayı sevmez. Kendi arabasını harcamak bile zor gelir. Ama benim için bir araba buna değer. Bakalım ne olacak? Böyle bir şeyi alma fırsatım olacağını hiç düşünmemiştim. Çünkü çok nadirler. Bu bir Porsche 911 ama...

0: 964 modeli bence en arzu edilen model. Bir de turbo, yani iki kat daha nadir. İngiltere'de Porsche sahibi olmanın büyük bir dezavantajı var. Porsche dünyasında Porsche vergisi diye bir tabir vardır. Eğer bir Porsche 911 almaya yetecek kadar zenginseniz, o zaman tamir, restorasyon, bakım, hatta basit bir serviste bile dünyanın parasını ödemeye mahkum ederler adamı. 911'imi İngiltere'de restore etmek Porsche vergisi yüzünden bana bir servete mal olacaktı. Neyse ki müthiş bir 911 uzmanı buldum. Tek sorun Polonya'da olması. Burada olsaydı her iki haftada bir gidip lastiklerini tekmelerdim. Ama bunun çözümü şu: uçağa atlıyorum, oraya gidiyorum. Adamların karşısına geçip, hadi başlayalım, ben o arabayı istiyorum diyorum. Ben Polonya'ya giderken James'in biraz araba satması gerekecek. Bitirilip kapıdan çıkarılması gereken ilk arabamsa klasik bir Mark II Golf GTI. Şu an için verebileceğin en iyi fiyat nedir acaba, söyler misin?
1: En az 7000 isterim.
0: Tokalaşalım.
1: Vay canına.
0: Bu kadar basit.
1: Şanslısın. Aslında satmak istemiyordum.
0: Haftalardır elimizde ama belli ki bir tümseye takıldık. Bunu konuşmamız gerekiyor dostum. Biraz endişeliyim ben, çünkü araba hala burada, hala aynı yerde. Anlamıyorum. Bunu bir ay önce aldık. Ne bekliyoruz?
2: Ha? Evet. Sorun şu ki lastik süspansiyon takozlarını bekliyoruz.
0: Bulması o kadar zor
2: olmamalı. Normalde öyle dersin ama klasik bir araba bu. Bir parça alıyorsun, diyorsun ki ihtiyacın olan diğer parça yanında gelir, gelmiyor. Onu başka bir yerden sipariş ediyorsun. Şimdi de onları bekliyoruz.
0: Birkaç günden fazla süremez. Çünkü bir fikrim var.
2: Öyle mi?
0: Evet, yakında bir etkinlik var. Santa Pod. Volkswagen'lerin büyük buluşması olacak. Bir sürü başka araba da olacak tabii. Bir sürü insan, bir sürü göz. Eğer biz de bu arabayla gidersek 2 VR6 motoruyla canavar gibi çalışacak. İnsanlar sıraya girip satın almak
2: isteyecek. Harika olacak.
0: Ama oraya gitmek için bunu bitirmemiz gerekiyor. Rampadan
2: kesinlikle.
0: Bravo Jimmy. Bu arabayı toparlayacak biri varsa o da James'tir. Üstelik ben burada değilken yapmak zorunda ama ekibe güveniyorum. Ne çıkaracaklar göreceğiz.
2: Bunu almamızın bütün sebebi ucuz bir Golf olması ve biraz çalışmayla hızlıca çevirmemizdi. Üzerindeki tüm çav aksesuarları sökecektik. Hızlı satılacaktı. Ama bu araba bize haftada 800 ila 1000 sterlin kaybettiriyor. Boşa geçen zaman işlemeyen diğer arabalar. Bu iş artık acıtmaya başladı.
3: Haklısın ama parçaları bekliyorum dostum.
2: Santa Pod'daki GTI Fest'e gidiyoruz. Bu arabayı orada satmak için tek şansımız var. Önümüzdeki birkaç gün dev bir baskı olacak üzerimizde ve tek yön var. Bu arabayı bitirmesi için Steve'i darlayıp durmak.
0: Ben yokken ekip çalışmaya devam ederken, evet Chloe, başlıyoruz. Chloe ile birlikte klasik Porsche 911'imin ilerlemesini kontrol etmek için Polonya'ya indik. Polonya'daki ilk yolculuğumuz değil mi?
4: Aa, çok güzelmiş.
0: Restorasyonun başında iki tane 911 takıntılı adam var, Pavel ve Prozanek.
5: Bana sorarsanız insanlar bunu bir çeşit takıntı yüzünden yapıyor. Bir tutku, bir görev duygusu belki ve kalpten gelen bir süreç bu aslında. Bu Mike için bir yolculuk. Bizim için de öyle. Yani aynı gemideyiz.
0: Dostlarım, uzun zaman oldu. Nasılsınız?
5: Seni görmek ne güzel.
0: Seni de öyle.
6: Merhaba Chloe, nasılsın?
5: Merhaba. Evet. Merhaba.
0: Kızım, memnun oldum. Bir sürü ekipman getirdi tabii. Bugün biraz çekim yapacak. Hadi bakalım, görelim arabayı.
6: Tabii.
0: Arabamın bazı parçaları Polonya'nın dört bir yanındaki uzmanlara da almış durumda. Umarım artık tamamen toparlama aşamasına geçmişizdir. Şu anki halini çok merak ediyorum. İlk durak kaporta işleri. Evet, artık arayollardayız. Oh, şuraya bak. Dev çukurların arasında kıvranıp duruyoruz.
4: Oh.
0: Buraya varana kadar zaten bir tamirciye ihtiyaç duyarsın. Neyse. Hadi görelim şu arabayı.
7: Merhaba.
0: Memnun oldum. Jin Dobri. Hadi dostlar, şaşırtın beni. Gerçekten dönüştürülmüş bir 911 görmeyi umuyordum. O kadar uzun zamandır bekliyordum ki. Aman tanrım. Olamaz.
5: İşte bu.
0: Vay. Vay canına. Tanrım. Bütün yan tarafı kesmişsiniz.
5: Evet, konuşmamız gereken bazı sorunlar var. Araba eğri. Şöyle eğilmiş ve şöyle değilmiş.
0: Yok artık.
5: Evet, iki eksende. Öyle deniyor, evet, değil mi? Bakınca görüyorsunuz.
0: Evet, hafif bir, evet, eğrilik var.
5: Bununla ilgili bir şey yapmalıyız çünkü başta sadece bu tarafın düzeltilmesi gerektiğini, evet, sanmıştık ama hikayenin giderek daha fazla olduğu ortaya çıkıyor aslında. Yani demek ki büyük bir darbe almış.
0: Altının nasıl olduğunu hiç düşünmemiştim bile. Açık konuşayım, gerçekten de mideme bir yumruk yemiş gibi hissediyorum kendimi. Araba alırken yapılmaması gereken altın kuralı çiğnedim ben. Kalbimi dinledim, dinlememeliydim, kafamı dinlemeliydim. Anladınız değil mi? Büyük, çok büyük bir hata bu. Çok büyük hata, kalbimle aldım.
7: Mike muhtemelen işini arayıp para istiyordur.
5: Evet tabii.
0: Polonya'da Porsche vergisinden kaçınmak için 911'imi restorasyona götürmemin üzerinden 6 ay geçti. Artık araba hayal değil, resmen kabus. Hasarın ne kadar ciddi olduğuna gerçekten şaşırdım. Hasar olduğunu biliyordum ama beklediğinden daha kötüymüş.
4: Bunu ilk kez görüyorum. Bir iskelet halinde olmasını beklemiyordum. Bence o da böyle görüneceğini beklemiyordu. O yüzden biraz, evet, evet, şok oldum diyebilirim. Evet. Geri dönüş yolculuğu pek rahat geçmeyecek.
0: Orada haklısın Chloe. Zavallı bebeğim.
7: Bize baskı yaptığını hissediyoruz ama çok fazla drama var.
5: Evet.
7: O kadar da kötü değil, çok kötü. Ama yapacak
5: ama
7: bir şey yok.
5: Ama en kötüsü değil, evet.
0: Olan şey zaman ve para açısından tam bir ceza oldu. Altı haneli rakamlara dayandı. O rakamları da aşmak üzere. Bu da biraz şok etti. Ben ve Michelle bunun için daha çok çalışmak zorunda kalacağız. Bu da tabii bana acı veriyor. Polonya'ya gitmeden önce Michelle iki gündür iş genişletme planlarımızı hiç açmamıştı. Unuttu sanmıştım. Ne kadar yanılmışım oysa.
8: Fareler yokken kediler oynarmış derler.
0: Michelle'e mevcut yerimizin daha büyüdüğünü aradığımızı söylemiştim. Ama Bayan B'nin farklı düşünme huyu var. Endişelenmeli miyim acaba? Merak ediyorum.
8: Şimdi işimizi büyütmek için yeni bir mülk bakmaya gidiyorum. Çünkü yerimiz kalmadı. Piyasada pek bir şey yok ama bu mülk bütün kutuları karşılıyormuş. Şimdi bakacağım mülkte oturmak da mümkünmüş. Bir bakalım. Dışarıdan çok ilginç duruyor. Sabırsızlanıyorum. Sahipleri mülke çok iyi bakmış. Bunu dışarıdan bakarak bile hemen anlıyorum. Yaklaşık 10 dönüm arazi var ve bu da hoşuma gidiyor. Bütün bu alan mülke mi ait? İnanılmaz. Michael buna bayılacak. Buggy araba, buggy'lere bayılır. Burada rampa bile var. Görünüşe bakılırsa burada yaşayan çift 30-40 yıldır araba işindeymiş. İlginç bir durum. Burası sanırım ek bina. Hah, işte burada güzel bir mutfak var. Peki bu oda neymiş acaba? Aman tanrım, güzel, biraz karakteri var. Aman tanrım. Buna bayılacak. Arabalar için iyi bir depolama alanı olur ya da burayı stüdyo yapıp sosyal medya çekimlerini bile yapabilirsin. İlginç. Çok potansiyeli var. Birçok ek bina var. Çok araba alır. Sindirmemiz gereken çok şey var. Henüz listemden çıkarmadım. Bunu değerlendireceğim.
0: Bu arada Polonya'da...
4: Bir yerde dur da bir şeyler yiyelim. Kültürü biraz yaşamak istiyorum.
0: 911'in durumunu kabullenmişken motor yenilemesinden daha iyi haberler gelmesini umuyorum. Merhaba, nasılsın? Sen Andrei olmalısın.
9: Evet, merhaba.
0: Ben Mike, memnun oldum. Bu da kızım merhaba. Chloe. Motorun burada değil mi?
9: Evet.
0: Tamam,
9: buyurun, süper. İçeri gelin.
0: Bu mu?
9: Evet, bu senin motorun.
0: Şuna bakın, yeni gibi duruyor. Olamaz. Bu inanılmaz. Tamamen sökülmüş ve buharlı temizleme yapılmış belli ki. Peki, durum nasıldı? İyi mi?
9: Evet, çok iyi durumda.
0: Gerçekten mi?
9: Evet, gerçekten.
0: Araba bakımı ilk defa bu söyleniyor. Yani iyi değil mi?
9: Gününüzü güzelleştirdim. Hem de blok sıkışmamıştı. Motor bloğu ve krank mili gerçekten çok iyi durumda. Taşlama yapmamıza gerek yok. Sadece hizalama için ana yatağı aralayacağız.
0: Gerçekten mi? Resmen yeni gibi olmuş. Arabaya geri takıldığında inanılmaz olacak. Evet. Sonunda güzel haber. Kaportanın hali beni gerçekten duygulandırmıştı. Çok üzülmüştüm ama sonra buraya geldim ve Andrei ile tanıştım. Bu müthiş mühendislik atölyesini gezdirdi ve bana Porsche 911 için neredeyse sıfır motor sundu. Çok iyi motor dedi. Şu an o kadar mutluyum ki ve de çok heyecanlıyım gerçekten. Porsche cephesinde nihayet güzel bir haber alabilmişken memleketimde kaporta ustamız Ray James'in küçük Peugeot'suna sihirli dokunuşunu yapmaya hazırlanıyor.
10: Arabayı satın aldığında birisi belli ki hasarı gizlemek için üstünden sprey boya geçirmiş. Bizim işimiz de tüm bunları onarmak, arka çamurluğu, arka kapıyı ve ön kapıyı boyamak. Ve birinin sürdüğü bu makyajı kazıyıp gerçek yüzünü ortaya çıkarmak.
0: Bizim iş gibi bu da bir aile işi. Ve göçük giderme konusunda uzman olan Ray'in babası. Bu araba onu bayağı meşgul edecek.
10: Bu bayağı içine çökmüş. Hepsini macunlamak yerine ne kadar çok çekersek o kadar az macun kullanırız. İş daha kolay ve daha iyi olur. Evet, artık neredeyse hiç macun gerekmiyor. İlk aşama için bu yeterli. Şimdiden James'in aldığı halinden daha iyi görünüyor. Ne dersin, öyle değil mi?
0: Dürüst olmak gerekirse daha kötü görünmesi de pek mümkün değildi. Ben Chloe ile kaliteli vakit geçirirken... Tamam Chloe... Bugün yine bu Porsche 911'in peşinden tüm Polonya'yı dolaşacağımız bir gün olacak. İngiltere'de kaporta uzmanı Ray hırpalanmış Peugeot'un sorumluluğunu aldı.
10: Bu halde satamazlar, öyle değil mi?
0: Ve Steven de Golf GTI'yi kaldırımdan indirip bu haftaki büyük Volkswagen Festivali'ne yetiştirmesi lazım. Hayal kırıklığına uğratma bizi.
3: GTI festivali konusunda çok gerginim. Yetişmeyecek diye korkuyorum. Arka süspansiyon lastiklerinin geçen hafta gelmesi gerekiyordu. Kontrol ettim, güncelleme aldım. Daha kargolanmamış bile. O yüzden evet, yetişmeyecek diye çok gerginim. Bu bir öğrenme süreci. Bir daha parçaları sökmeden önce tüm malzemenin burada olduğundan emin olacağım ve yetişecek diye söz vermeyeceğim.
0: Güzel değil mi?
4: Evet, gerçekten çok güzel. Ne bekliyordum çok emin değilim ama beklediğimden bile güzelmiş.
0: Şimdi boya atölyesini ziyaret edeceğiz. Sonunda araca hangi rengi uygulayacağımızı düşünmeye başlayabiliriz. Renk için daha zamanımız var ama kafamızda bir şeyler şekillenebilir.
4: Araba bayağı dağılmış durumda.
0: Araba Polonya'nın dört bir yanına saçılmış durumda. Çok tuhaf değil mi? Her yerde parçası var.
4: Bu boyacıyla daha önce tanıştın mı?
0: Hayır, hiçbir fikrim yok. İşçilik kalitelerini bile bilmiyorum. Hadi gidip boyacıları görelim. Aa, bu güzelmiş. Corvette boyanıyor. İçeri girer girmez karşıma çıktı. Çok iyi bir iş. İlk izlenimim olumlu. Üstelik Polonya'da olmak kaliteli işçilikte yaklaşık %30 tasarruf demek. Dzień dobry. Merhaba.
11: Merhaba.
0: Marius, memnun oldum. Ben özellikle bir renk seçtim. Daha modern bir Porsche'den, Taycan'dan bir renk. Yeşil bir ton. Bugün mümkünse Marius bana bir numune sıkabilir mi? Onu görmek istiyorum.
12: Tamam.
0: Arabada nasıl duracağını göstereceğim ona.
12: Tamam, bakarız.
0: Bir taslak hazırladım. Renk bu. Tamam. Mamba metalik yeşili deniyor.
12: Tamam, bakacağız.
0: Harika. İşte renk bu. Hadi gidelim, nasıl sıkıyor görelim. İşte mamba yeşili böyle görünecek. Budur dostum. İşte tam aradığım renk bu. Evet evet, bayıldım. Muhteşem. Gerçekten de aşırı hoşuma gitti. Çok doğru karar vermişim. Sen ne düşünüyorsun?
12: Fena değil.
0: Şunu söylediğine bakar mısınız? Beklediğim tepki pek bu değildi ama ben bayıldım.
11: Bak işte bu renk.
0: Sen var ya, harika birisin. Çok teşekkür ederim.
11: Görüşürüz.
0: Sana göstermeye çekiniyordum çünkü biri bu fikir çalacak diye korkuyordum. Ay şuna bakın, şuna bakın. Bu bir 911'in hattı. Bu da arabamın olası boya rengi. Taraflı olduğumu biliyorum ama bu resmen deha işi, öyle değil mi? Geniş gövdeli turbo 911'de bu renk akıl almaz duracak. Marius kesinlikle işinin ustası. Evet, bu gerçekten fevkalade olacak. Biliyorum bunu. Bu güneş ışığında bu gövde hattında nasıl duracağını gördükten sonra doğru kararı verdiğimi biliyorum. Bitmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem mi olacak doğrusu? Keşke bizim orada da Marius gibi bir usta boyacı olsaydı. Bir dakika.
10: Astarı tamamen karıştırdım. Tabanca da hazır. Birkaç kat atacağız. Ev boyamaya benziyor. Bir kat atarsın, beklersin, sonra bir kat daha. Tek fark, evdeyken bir şeyler içebiliyorsun, burada değil.
0: Mükemmel bir sonuç için renk tutturmak çok önemli.
13: Doğru tutturamayıp arabayı öyle boyarsan farkı her zaman görürsün.
0: Keşke önceki sahibine biri bunu söyleseydi.
13: İşte bitti.
10: İnanılır gibi değil. Birisi bunu evinin önünde 10 saniyede sprey kutusuyla boyayabileceğini düşünmüş. Akıl alır gibi değil. Şimdi iki kat vernik atıyoruz ve sonra bitmiş oluyor. Gayet güzel olacak.
0: Bu Polonya gezisi inanılmaz geçti. Yolda bazı beklenmedik sürprizler de oldu. Ama ayrılırken hayalimin arabasının emin ellerde olduğundan artık çok daha fazla eminim. Aylarca bitmeyecek olsa bile. Arkadaşlar, harika bir geziydi. Gövde durumumdan dolayı biraz moralim bozulmuştu tabii. Kendime de kızdım açıkçası. Ama motoru görmek, rengi seçmek bana gerçekten büyük moral verdi. Ve sonra bana ve Chloe'ye yaptığınız her şey için minnettarım. Pavel, çok teşekkür ederim.
5: Biz teşekkür ederiz. Sizi görmek güzeldi. Sağ ol.
0: Harikaydı. İletişimi kesmeyeceğiz değil mi ha? Arayı açmayalım yani.
5: Evet, evet. Güzel. Her zaman haber veririz. Hatta her hafta. Nasıl isterseniz.
0: Güzel. Her hafta değil. Zaten haftaya teslim alacağız öyle değil mi?
5: Peki.
0: Evet, görüşmek tamam. Üzere.
4: Haftaya görüşürüz.
5: Görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi bakın. Chloe ile eve doğru yola çıkarken Golf GTI cephesinden James'ten iyi haber geldi. Eksik süspansiyon parçası gelmiş.
3: Umarım bu lanet yapbozun son parçasıdır. Şu küçücük kauçuk parça bizi günlerdir bekletiyordu. Dün gece biraz huzursuzdum, yalan yok. Hatta arabayı yetiştiremeyeceğiz diye ufak bir panik atak bile geçirdim. Ama işte bugün geldi. İşte karşınızda bu parça. Bir sünger parçasından başka bir şey değil. Umarım diğer tarafı da bitirip tekerlekleri takarım. Kendi gücüyle çalışır halde görmek güzel olacak. Sonra da elveda deyip liftimi geri alacağım. Süper. Şimdi sıra geri kalanında.
0: Süspansiyon tamamlanınca geriye kozmetik işler kalıyor.
3: Bu parçalar araba fabrikadan çıktığında üzerinde olanlardı.
2: Dostum, harika iş çıkarmışsın. Tam bir Golf GTI Mark II gibi duruyor.
0: Neredeyse bir haftadır galeriden uzaktayım. James ve ekibin bensiz neler yaptığına bakmak için sabırsızlanıyorum. Umarım tatsız sürpriz yoktur. Zaten yeterince yaşadım. Ah, bu güzelmiş. Harika.
2: Evet.
0: Rengi
2: evet,
0: de hoş.
2: Bence de.
0: Kobalt mavisi evet. Küçük Fiesta satarız bunu.
2: Evet, C3. Çok güzel o. Küçük dizel bu.
0: Bu hemen satılır. Güzel de yeni stok gelmiş.
2: Çok iyi değil mi?
0: Daha. Evet, siyah da keskin duruyor. 9.500.
2: Ne? Tanımadın mı?
0: Hayır, bizde bundan bir sürü var.
2: Hani şu dalga geçtiğin vardı ya.
0: Ne?
2: Savunma Bakanlığı'nın demiştin.
0: Ne? İngiliz ordusunun hedef talimi için kullandığı evet. Araba bu mu yani?
2: Evet. Evet.
0: Yok canım, değildi.
2: Evet o.
0: Değildi.
2: Evet o.
0: Plakaları sen takmışsındır yabancı.
2: Hayır. Gerçekten ciddi de bu araba. Evet, kesinlikle.
0: Ne harcadın? Buna benzesin diye 9400 sterlinimizi mi harcadın yani?
2: O kadar değil. Hayır. Aslında bayağı daha azına mal oldu. Gerçekten.
0: Çirkin bir ördek gibiydi. Şimdi siyah bir kuğu. Bu da şunu gösteriyor. Mesela bir araba alırsın, gelir beklediğinden kötü çıkar. Ama genel sürece bakınca bu süreç işe yarıyor sanki. Şimdi sıra Chloe ve pazarlama ekibinde. Bunun alıcısı çok olur. Yani güzel bir başarı hikayesi. Satılınca
2: evet, bence
0: elbette.
2: De. Ama bunu alışkanlık haline getirmeyelim.
0: Evet, lütfen. Daha tamam. Düzgünlerini alalım. Peki, yani. Olur mu? James'le birlikte klasik bir Golf GTI Mark II'ye 7000 sterlin yatıralı 6 hafta oldu. Güçlü bir VR6 motorla modifiye edilmişti. 3'te bırakayım bakalım ne yapacak. Vay! Ay! Memur bey 60'tı. 60'tan gidiyordum. Biraz iş istiyordu ama şimdi GTI Fest'te sadece saatler kalmışken nasıl göründüğünü delicesine merak ediyorum.
2: Gel göstereyim.
0: Burada mı? Hazır mı?
2: Bay Michael Brewer işte karşınızda.
0: İşte bunu sevdim, güzel. Dramatik giriş çok iyidir her zaman.
2: Golf. Güzel. GTI Mark 2'miz.
0: Vay canına. Olamaz. Şuna bak. Olamaz. Bu tam olması gerektiği gibi duruyor. Jantlar harika. Şaşkına döndüm James. Mükemmel olmuş yani. Hey Steve.
3: Efendim.
0: Sen tam bir efsanesin. Buraya gel dostum.
3: Sevdin mi?
0: Sevmez miyim? Bu tam bir gaderici işi. Çöp gibi bir arabayı alıp olması gerektiği gibi bir hale getirmek. Dostum, dostum sen harika bir adamsın. Ve o berbat cam filmlerini de söktün, öyle değil mi?
3: Evet.
0: Güzel, sosyal medya paylaşımını yapacağız. Millete duyuracağız.
2: Evet,
0: ve
2: duysunlar.
0: Herkes öğrenecek. Hafta sonu GTI Fest'e götürüyoruz ve orada satacağız. Gerçekten olağanüstü görünüyor. Masrafa bakınca pek de bir şey harcamadık. Araba 7 bin. Tamiratına 500-600 sterlin verdik ve bunu 10 bin civarında satabiliriz. Yani sonunda güzel bir kar bırakacak. Tabii bir müşteri bulabilirsem diyorum. Ama elbette bulacağız. İşimiz bu. Nihayet bitti ve şu Mark 2 Volkswagen Golf GTI'nin görkemine bakın. Tampon, hidrolik, direksiyon. 10 bin verin ve gelin alın. Arabanın geldiği halden memnunum, çok memnunum. Ama James de kendimize bir söz verdik. Keyif alacağız. O halde geriye bir tek şey kalıyor. Evet, ne kalıyor? Kemerleri bağla James.
2: Aman Tanrım. Oh, aman James. Tanrım.
0: Bu harikaydı James.
2: Vay canına.
0: Motor inanılmaz güçlü. Bu VR6 motor bu gövdeyle gerçekten uyumlu. Sence de öyle değil mi? Dev bir motor, küçücük bir hatchback model ve yolda deri gibi gidiyor. Saf sürüş zevki.
2: Golf'te o motoru hissediyorsun değil mi? Gerçekten de çok güzel
0: bu,
2: dostum.
0: Tam bir deha eseri. Saf deha. Muhteşem. Hem pürüzsüz hem de güçlü.
2: Bas,
0: çok
2: bas. Vay canına, şiir gibi bir araba.
0: Harika.
2: Bunu 10 bine satamazsak sıkıntı var.
0: Golf'teki çocuklar yüzümüzü kara çıkarmadı. Yarın bunu satmamız lazım. Hemen. Ama vitrin tarafında mercek altında olan bizim klasik hatchback değil.
2: Adam işini biliyor gibi arabayı inceliyor.
0: James'in bir zamanlar harap halde olan, şimdi ise tertemiz hale gelen Peugeot'su.
2: Kaputu kaldırıyor. Güzel. Bak biraz gerildim şimdi.
10: Her şey temiz, parlak. Koltuklar bile öyle görünüyor. Dıştan güzel. İçerisi geniş ve rahat. Kilometresi de oldukça düşük. En önemli şey bu. 14 bin kilometre hiçbir şey. Araba harika.
0: Şimdilik iyi gidiyor. Ama 7500'e aldığımız bu arabaya 700 sterlin gövde işi yaptık. James'in paçasını kurtarmak ve kar edebilmek için tam fiyatı almamız şart yani.
2: Darren 208 için bir müşteri aldı. Eğer satarsa aşırı mutlu olacağım.
12: Bakiyede 9136 var. Havaleyi yapabilirsiniz.
2: Darren başardı, araba satıldı.
12: Görüşürüz millet.
14: Tamamdır, görüşürüz.
15: Kendine iyi bak.
2: Boyce buna bayılacak. Hadi, Brew'u arayalım.
0: Nasılsın evlat?
2: Hani bana gömdüğün o 208 model vardı ya?
0: Evet.
2: Satıldı.
0: Ne?
2: Evet.
0: Vay, wow. Aferin sana.
2: Tam fiyatına gitti. Çok mutluydular. Az önce gittiler. Gülümsüyorlardı.
0: Muhteşem. Tebrikler. O arabaya gerçekten de çok emek harcadın. Bu haber beni epey rahatlattı. Çok iyi.
2: Bunu yapabileceğimi biliyordum ama Mike'a kanıtladım. Böyle arabalar alıp işi büyütürsek sorun olmaz. Sisteme sokarız, yine de kar elde edebiliriz.
0: Şüphelerim vardı evlat. Ama 1290 sterlin kar çok iyi bir sonuç. Aferin sana. GTI Spring Fest zamanı. Benzer kafadaki tutkunların buluştuğu dev bir etkinlik. Eğer işler yolunda giderse Mark II Golf'ümüz için bir alıcı bulacağız. Birazdan seninle GTI cennetine gideceğiz. GTI.
14: Güzel bir gün olacak.
0: Şuna bak, GTI denizi. Santa Pod etkinliklerine yıllardır gelirim ben.
14: Bakın galericiler.
0: Biri beni tanıdı. Bir zamanlar İkinci Dünya Savaşı hava üssüydü. Şimdi Avrupa'nın en iyi drag yarış pisti. Araba tutkunları için kutsal bir yer diyebiliriz. Geldik. Bir sürü araba, bir sürü insan var. Bu da bir sürü potansiyel müşteri demek. Çocuk oyuncağı gibi olacak bizim için. Nico golfe son bir parlatma yaparken takviye kuvvetleri geliyor. James'e merhaba deyin. Jimmy. Hey. Evet, bu güzelliği satma zamanı. Evet, bunu bitirdim. Bence VR6 motor takılmış güzel bir Mark II Golf GTI almalısın.
15: Yapma.
0: Hadi ama.
15: Balans ayarı çok kötü.
0: Ray üzerinde gider gibi gidiyor. Zor bir kalabalık ama çıtayı yükseltmek için bir planım var. Şöyle söyleyeyim, bir galericiysen arabayı satmak için kitaptaki her numarayı kullanacaksın. Anlaşıldı mı? Evet, Show and Shine denilen bölümde mavi bir Mark II Golf GTI H plakalı tam ortada park etmiş durumda. Yani bu civardaysanız gelin size satmayı deneyelim. Hadi bakalım. Yemi attım. Şimdi oltaya gelenleri çekme zamanı. Evet, ne yaptık? Orijinal süspansiyonunu geri taktık. Orijinal 15 inç BBS alaşım jantlarını bulduk. 4 lastiği de yeniledik. Mafya camlarını söktük. Orijinal egzozu geri taktık. Biz çok memnunuz ya.
16: Kaç litre?
0: Kaç litre mi? Bakın hanımefendi sordu, hemen yanına gidiyorum. Bu araç VR6 dönüşümü geçirmiş durumda. Yani 2.8 litre. Ama böyle tren gibi gidiyor.
14: 8000 veririm Mike.
0: Gel lastiklere bir tekme at. Belli olmaz, belki anlaşırız. Daha sıkı, daha
2: hemen
0: sıkı.
2: Hemen daldı.
0: Ama tüm ilgiye rağmen kimse ciddi teklif vermiyor. Kalabalık topladık ama ciddi teklif yok. 8 veririm, 9 veririm diye bağıranlar oldu sadece. Anlamadım.
2: Yok, olmaz.
0: Öyle olmaz, hayır. Satış umudu artık sadece sosyal medyadan bir takipçimize bağlı. Paul diye bir adam var. İnternetteki yorumlarda arabayı almak istediğini söyledi. Bugün geleceğini söylemişti ama bütün gün beklemek de istemiyorum. Ama beklemekten başka çaremiz de yok.
2: Evet.
0: Kalabalık dağılıyor. Biz de galiba eve golfle döneceğiz.
13: Merhaba Mike.
17: Merhaba.
13: Nasılsın dostum?
17: Adın neydi?
0: Demek ki Paul sensin. Paul,
13: İyiyim.
0: Paul nasılsın?
13: Ben de memnun
17: oldum. Merhaba. Nasılsınız?
0: Açıkçası
17: merhaba.
0: Açıkçası dememeyeceksin diye biraz endişe ettik ama sonuçta buradasın. Çok güzel. Tekrar geldiğine memnun oldum.
13: Ben de memnun oldum.
0: Bu araba senin için mi yoksa oğlun için mi?
13: Onun için.
7: Bana kullandırmaz ki.
0: Bundan sonra buna miras diyeceksiniz. Tek adı o olacak çünkü.
7: Kulağa hoş geliyor.
0: Mirasla dışarı çıkıyor muyuz? Mirası ne zaman süreceğim falan filan.
7: Asla. Evet.
0: Arabayı internette gördün değil mi? Tüm detay. Anlattım, 10 bin sterlinlik fiyatı ödemeye hazırsan anlaşmayı yapıyoruz.
13: Evet. Evet, anlaştık.
0: Bir an gerildin de. Tebrikler beyler. Harika bir araba.
10: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten harika.
13: Teşekkürler.
0: Yani şöyle diyeyim. Şimdi satsanız belki 15 bine satabilirsiniz. Belli mi olur? Kar bile edersiniz.
13: Uzun zamandır böyle bir araba arıyordum. Kaçırılmayacak gibiydi. Zamanında kullandığım arabaların...
10: Gençliğine geri götürüyor.
13: Evet, onun da etkisi var.
10: Bayılıyorum, evet.
13: Tekrar ilgimi canlandırdı.
0: Ne hikaye ama, ne hikaye. Paul ve oğlu Will bir hayal satın aldı. Birinin hayalini gerçekleştirdik. Bu ekibi böyle projelere dahil etmek tam yapmamız gereken şey. Hem sattık hem güzel bir kar elde ettik. Daha ne olsun değil mi? Harika. Ne sonuç ama, Golf'ten 2000 sterlin kar ettik. Üstelik günün son aksiyonuna yetişmek için hala zaman var.

0: Acıdı. 5.9 saniyede araba resmen saatte 260 kilometre hıza çıktı. Keşke tüm stoklarımız elimizden böyle hızlı ayrılsa. The Stick YouTube kanalı için çekim yapıyor. Bu harika bir başlangıç arabası gerçekten.
1: Bunu sürerken tam bir aptal gibi görünürdüm.
0: Ah vay canına. İçinde hala dolu bez var.
2: Ben ön avludan bile kokusunu aldım.
3: Tam sana göre bir şey.
2: Aa, şu rozete bak. Ne yazıyor?
3: Chavson yazıyor.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
4: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
5: Buradaki yemek inanılmaz.
6: İkinci masaya Giro Pizza.
7: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
6: Köfte kebap.
3: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
5: Evet.
3: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalınlığın yardımıyla o İtal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
4: Doğru. Suyu koy.
3: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
4: Çok amaçlı un.
3: Tamam.
4: Şeker, tuz ve yağ.
3: Ve biraz su.
4: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
3: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
6: Yaklaşık 1000.
3: Kaç dedin?
6: 1000 kişi.
8: Yunan feta pizzanız.
9: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
4: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
8: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.

0: Bu bizi geçmişe götürecekmiş. Bu araba müzayedesi sen ve ben Londra'da dolaşırken haftada 2-3 kez araba müzayedelerine gittiğimiz zamanlara o küçük para çantan olurdu.
1: Hala kullanılmıyor
0: artık
1: mu?
0: Kullanılmıyor, her şey banka havalesiyle.
1: Evet, bunu anlıyorum.
0: Eskiden hoşuma giderdi çünkü üçkağıtçılarla doluydu. Değil mi?
1: Gerçek üçkağıtçılar.
0: Merhaba, nasılsın deyip evet, yanaşırlardı sürekli evet, değil mi? Gittiğimiz her yer böyleydi. Şimdi her şey değişti, her şey farklı olacak ama yine de romantik bir müzayede günü olarak düşün lütfen.
1: Aa, çok tatlısın.
0: Ben Mike Brophy. 27 yıldır televizyonda araba alıp satıyorum. Elinizi sıkabilir miyim? Eşim Michelle de alışveriş yapmaya bayılır.
1: Ben arka plandayım. Gerçek bir pazarlık ustasıyım. 400 sterlin verin, size brownie yapayım.
0: Kısa süre önce 60 yaşına girdim.
2: Satış uzmanı Bay Willer Diller'ı alkışlayalım.
0: Yavaş tempolu bir hayatı dört gözle bekliyordum. Elimde bir bardak içecekle bowling sahasında emeklerimin meyvelerini tadarak mutlu yaşardım. Ama Bayan B'nin başka fikirleri var.
1: Ben ne zaman bir fikir ortaya atsam birdenbire bu onun harika fikri oluyor.
0: Beni birikimlerimizi yepyeni bir araba galerisine yatırmaya ikna etti. 7 haneli bir yatırımdan bahsediyoruz burada. Başarı mükemmel bir ekip gerektirir. Tamam, sağlığınıza. Süper satıcı Darren.
3: Sosisleri değil, cızırtıyı satarsın.
0: Harika tamirci Steve.
3: Boşver.
0: İş ortağımız James.
4: Torun sahibi olacak kadar yaşlı görünmüyorsun.
0: Saha müdürü Nico.
5: Sürekli koşturuyorum. Her şeyi yaparım.
0: Ve kızımız Chloe. Bu işi gerçekten seviyorsun.
6: Kaçınılmazdı.
0: Bu benim ilk deneyimim değil ama riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
1: Daha büyük bir noktaya doğru genişliyoruz.
0: Sağlık açısından hasta olmak istiyorum.
4: Showroom dolu. Kıyıda park etmiş.
0: Şu anda böbrek nakli için yoldayız. Bu içerinin hikayesi. Daha büyük, daha iyi olmalıyız. Ve benim için endişe verici olan geri dönüşümün olmaması. Anlaştık
7: evet,
0: mı?
7: Evet, anlaştık.
0: Bir ara gerçekten çok gerildim. Bu bir kumar, gerçekten çok korkutucu. Satış noktası iki kat büyümeyi kabul ettikten sonra artık kolları sıvayıp bir şeyler almaya başlamanın zamanı geldi. Çok geniş bir ürün yelpazesine ihtiyacımız var. Gözlerini dörde aç. Bu Michelle ve benim için eski günler gibi olacak. Umarım birkaç iyi fırsat yakalayabiliriz. Tamam, o zaman gidip birkaç araba alalım.
1: Aa, büyük bir yermiş. Ne aradığını biliyor musun?
0: Temiz, düşük kilometre ihtiyacımız olan bu. Araba müzayedelerine öyle gelemezsiniz. Ne aradığınızı bilmelisiniz ve daha da önemlisi nelerden kaçınacağınızı da bilmelisiniz. Tamam, 72 plakalı küçük
1: var.
0: Bir şey işimize yarayabilir.
1: Temiz, alabiliriz.
0: Güzel küçük araba. Kapıda küçük bir sıyrık var. Arkada da var. Bizim işimize yaramaz, boş ver gitsin. Bu tür durumlarda kaçın. Müzayedede bir arabayı almak konusunda karar vermek için birkaç dakikanız vardır. Aslında test sürüşü yapmak için sürücüyle konuşmalısınız. Öyle değil mi? Merhaba dostum, iyi misin?
8: Evet, ya sen?
0: Vites geçişleri iyi
8: evet,
0: mi?
8: Gayet iyi.
0: Nasıl? Otomatik değil mi? Her şey yolunda mı?
8: Evet, iyi.
0: Frenlere bastığında test sürüşü budur işte. Paul Weller de burada araba sürüyor. Bu gerçekten ilginç. Bu onun diğer işi.
1: Saç kesiminizi çok
0: tüm
1: beğendim.
0: Tüm albümlerinizi aldım Bay Weller.
1: Evet.
0: Akşamları evde ödüllü albümler yapıyor. Hadi biraz araba bakalım. Bugün yaklaşık 200 araba çıkartırmaya çıkacak. Bu bir hibrit. Arka kanatlar boyanmış.
1: Aman tanrım.
0: Sürtünme izleri var. Döşemeler
1: çok bakım
0: sıkıntılı.
1: Gerekiyor.
0: 190 bin kilometre. Ve her arabanın kendi gizli tarihi vardır. Tam 45 yıldır araba alıyorum. Bu sizi olay mahalli dedektifine dönüştürür. Arabayı çok daha detaylı inceler hale gelirsiniz. Aslında sadece plakadan öğrenebileceğiniz şeyler gerçekten çok garip. Mesela bu araba satılık ve bakalım ne olmuş. Gördünüz mü? Arkadaki plaka farklı. Alt kısmında mor bir şerit var. Ve bunun nedeni de arkadan bir darbe almış olması. Bu tür bir araba müzayedede gayet normal bir şekilde müzayedeye çıkarılır. Alıcı olarak buraya geliyorsunuz ve beğendiğiniz arabanın bir araç kiralama şirketinden geldiğini fark ediyorsunuz. Binlerce sürücü tarafından kullanılmış ve hiçbir arabaya özen göstermemiş. Ah, şu sesi duydunuz mu?
1: Aman tanrım.
0: Aya gidip dönmüş gibi görünüyor. Ucuz araç ararken çöpleri elemeye çalıştığım sırada James de işi büyütmek için stok yapma peşinde. Ve Alman hatchback arabayla yaptığımız numarayı tekrarlamaya çalışıyor. 10 bin sterlin istiyoruz. Uygunsa size anlaştık demektir.
7: Evet, anlaştık.
0: Bir an çok gerildim. Son aldığı araba yine bir Alman klasiği. Sadece 10 bin sterline satın aldı.
4: E46 Bavyeralı bir M3. M serisi otomobilleri arasında pastadaki çilektir. Motor, egzozun sesi, vites geçişleri. Otomobil ticaretine girdiğimde birkaç müşterim beni arayıp bunlardan bir tane bulmamı istedi. Kendimi şeker dükkanındaki çocuk gibi hissettim. Bunlardan almalıydım.

0: Oho!
1: Çok güzel, bayıldım. Bu biraz da seni yansıtıyor değil mi?
0: İşte gerçek bir canavar. Modelini gördün mü? Ne yazıyor? Şuraya bak. M3. Tam tarihçesi, gerçekten de en tutulan modellerden biri bu. Yani şuna bak. Bak bir, bu mükemmel.
1: Hiç de fena değil, değil mi?
0: Sadece 190 bin kilometrede.
1: Ve 20 yıllık bir motor.
0: Evet.
2: Kabul edelim, bu E46 M3 bu markanın şimdiye kadar ürettiği en ikonik performans arabalarından biri. 3.2 litrelik motoru, yarı otomatik şanzımanı 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkıyor. Bunu sevmeyen çıkar mı sizce? Ha?
0: Çok da iyi bir fiyata aldık. Ödediğimiz rakam tam 10.000 sterlin.
1: O kadar mı?
0: Evet.
1: Vay canına, ucuz motor var içinde.
0: Bence
1: ucuz performans motoru.
0: Bu araba 15.000 eden bir araba.
1: Evet.
0: Çok çok mutluyum. Araba satıcısıysanız kalbinizle aklınızın çelişmemesi konusunda çok zorlanırsınız. Ama bana teklif edilen fiyatla bunu almamak için galericilik işindeki en aptal tip olmam gerekirdi. Ki öyle değilim.
1: Siyah mı, lacivert mi?
0: Karbon siyahı.
1: Lacivert yani.
2: Müzayedeye geri dönelim. Ucuza kaliteli arabalar bulup bulamayacağımızı görme zamanı. Buna müzayede salonlarında kesme işi denir. Buradaki adamlar internette neler olup bittiğine ve salonda neler olduğuna bağlı olarak satışı yavaşlatıyor veya hızlandırıyor. Teklif vermek için birkaç yol var. Bazıları elini kaldırır, bazıları sallar başını. Ama burada sakin olmanız gerekiyor. Çünkü kendinizi kaptırabilirsiniz. Yükselt yükselt ve arabayı fazla yükseltirsiniz. Tamam, işe koyulma zamanı. Beaver'ın favorisiyle başlıyoruz.
3: Satışa giren araç 284 GTI.
2: Tatlı bir Alman. Kim bunu sevmez ki? Piyasa fiyatı yaklaşık 10.990 mı?
3: Teklifleri almaya devam ediyoruz. 8.750 sterlinlik teklif geldi şimdi.
2: Teklifi yapan bendim. Bu modelleri çok seviyorum.
3: Son teklif 8.750.
2: 8.750 teklif ettim ve geçici olarak kabul edildi. Bu da arabanın sahibiyle konuşup 8.750'ye satıp satmayacağını öğrenmeleri gerektiği anlamına geliyor. Çok sıkıcı. Sahibi reddediyor. Ama her şey bitmiş değil. Gün ilerledikçe ortam daha da sessizleşti. Tüm bu arabalar açık artırmada ve bazıları oldukça uygun fiyatlı.
4: Gözlemlediğim bir başka şey de çoğu kişinin telefonlarından teklif verdiği, odadaki kimsenin arabayı kimin aldığını bilmediği.
2: Michel çok haklı. Kiminle rekabet ettiğinizi göremezsiniz. Teklif vermeyi ne zaman kesmeniz gerektiğini anlamak zorlaşır. Güzel araba piyasa fiyatı yaklaşık 14 bin sterlin. Yani evet, birkaç bin kar elde edilebilir.
3: 10.6, 7 oldu.
2: 10.7. Beklediğimden yüksek. Biraz kar elde edilebilir ama kilometresi biraz yüksekti.
3: Arkadaki beyefendi 10.900 diyor, 10.9'a satıyorum.
2: Ne yazık ki gerçekten istediğim araçlara verdiğim tekliflerin hiçbiri kabul edilmedi. Ama eve eli boş dönmüyoruz. Birkaç gün önce sadece teknik özelliklerine ve fiyatına bakarak web sitelerinden sportif küçük bir araba satın aldım. Bu o değil mi? Doğru arabayı alıyorum değil mi? Evet.
4: O umarım.
2: Sadece 9.500 sterline ilk sahibinden alınan bu ST gerçekten çok ucuz görünüyor. Oh tanrım.
4: Koku mu geliyor yoksa saçmalıyor muyum?
2: Hayır, kokuyor. İçerisi berbat durumda.
4: Aman tanrım.
2: Tanrım, korkunç. Ah, midem bulandı, kusacak gibiyim.
4: Neden insanlar arabalarını temizlemezler ki?
2: Michel'e vaat ettiğim romantik günün sonu pek de mükemmel olmadı.
4: Aa, sürüşü fena değil.
2: İşte benim kızım. Herhangi bir işi büyütmek risk almanızı gerektirir ama bu riskler her zaman karşılığını vermez. Müzayedede aldığım kötü kokulu araba şimdi tekrar bayide ve birkaç saat güneş altında kaldıktan sonra daha da kötü kokmaya başladı. Korkunç. Çok korkunç.
0: Tanrım.
2: Sürekli koku geliyor, dalgalar
0: evet.
2: Halinde geliyor.
0: Ön bahçeden kokuyu alabiliyor.
2: Bu arabayı ilk sahibi olan bir kadından almışlar.
0: İlk sahibi olan bir kadın.
2: Anladığım kadarıyla sürekli kusan bir bebeği varmış. Arabanın içinde her yerde süt izi var. Ve bu bebek bezi, ah bebek bezi kokusu. Yani ah, kaka. Hayır, yo. Bu gerçek olamaz değil mi? Burada hala dolu bebek bezleri mi var?
0: Darren'ın hatırı için umarım yoktur.
2: Bu satın alma şanssızlığını yaşadığım en kötü kokan araba olabilir. Darren, bizim temizleme sihirbazımız buna bayılacak. Tamam, şimdi bunu Darren'a yollayalım.
0: Sen götürebilirsin.
2: Götürmüyorum.
0: Götüreceksin. Tamam, sonra görüşürüz.
2: Bu araba az kilometre yapmış. Harika bir arabaydı. Tüm ekstra özellikleri vardı ama fark etmediğimiz şey içinde bir bebek kaka fabrikası olduğuydu vay canına. Tanrım, bu çok kötü. Gerçekten çok kötü. Berbat bir koku. Elektrikli camları çalışıyor. En azından biraz esiyor. Bu çok güzel.
5: Merhaba Mike.
2: Merhaba dostum. Acaba sende çamaşır mandalı var mı?
5: Var tabii.
2: Kullanmak isteyebilirsin. Tamam, iyi şanslar.
5: Ha, lanet olsun. Burada biri mi ölmüş? Bu koku çok iğrenç.
2: Bol şans dilerim Darren. Bu işte altın bir kural vardır. Asla arkadaşlarınıza ya da aileden birilerine araba satmayın. Ama bu tavsiye vermeyeceğimiz anlamına gelmez. Eski dostumuz aktris Lucy Benjamin'in de tam olarak istediği bu.
6: Ha?
2: Kapısına geldik.
6: Oo. Hoş geldin.
2: Merhaba canım.
6: Harika.
4: Gel bir sarılayım.
2: Lucy ile Standerson'ın ilk günlerinden beri arkadaşız. Neredeyse 30 yıldır.
6: Wheeler Dealer kupası olur mu?
2: Ben Standers kupasını alayım. Nasıl
6: ben
2: olur?
6: Ondan yok bende. Hayır.
2: Lucy kendisi ve iki genç kızı için yeni bir araba satın almak için yardıma ihtiyaç duyuyor. Peki şu anda elinde ne var? Ne yapmak istiyorsun?
6: Aslında şu anda elimde bir şey yok. Anladım. Sporları çok seviyorum ama kızlarım dört kapılı bir araba istiyor. İki dört kız kapılı, arasında kavga çıkıyor. Ben önde oturacağım, ben önde oturacağım diye bağırıyorlar.
2: Tamam, o zaman dört kapılı olmalı. Artık çok katlı beş kapılı
6: biraz
2: miniler var.
6: Biraz korkuyorum çünkü tek başıma galeriye gitmekten nefret ediyorum.
2: Bak, araba alma işi aslında herkes için biraz zorlayıcıdır. Ama bence gittiğimiz
6: sen
2: yerde
6: istediğimiz
2: gibi... Sen de
6: gelecek misin? Birlikte bakabilir miyiz?
2: Ben de geleceğim.
4: Alımı birlikte yapacağız, merak etme.
2: En iyi fiyatı bile versin. Michel çıkıp siz ciddi misiniz? Bana sunduğunuz fiyat bu mu? Beni dolandırmaya mı çalışıyorsunuz? Diye yaygara koparır.
6: Öyle.
2: Aynen öyle.
6: Aman tanrım, aman tanrım, tamam. Hadi gidelim ve gidip alalım hadi. Tamam, çantamı alayım.
4: Araba alalım.
6: Kızlar, odalarınızı toplayın.
2: Mini mükemmel bir seçim. Yeni nesil Mini'nin 7 farklı versiyonu içinden seçim yaparken Lucy en uygun olanı bulmak için bana güveniyor. Bu arazi için olanı. Bu
6: evet,
2: daha büyük
6: tamam.
2: Model. Beş kapılı.
6: Evet.
2: Böylece çocukları arkaya
6: evet.
2: Oturtabilirsin.
6: Evet.
2: Çok önemli olan S harfi var. Bu da hızlı
6: evet,
2: kalkış
6: beğendim,
2: anlamına
6: evet.
2: geliyor. Ama sigorta ücreti biraz daha yüksek. Yakıt masrafı da öyle tabii.
4: Ne kadar?
2: Bu Lucy'nin nasıl sürdüğüne bağlı Michelle. Eğer senin gibi
4: yavaş
2: sağ ayağı varsa...
4: Yavaş.
6: Evet, çok yavaş sürerim. Evet.
2: Buna hiç inanmıyorum. Şimdi sana başka bir alternatif sunayım. Bu araba.
6: Aa, bu çok güzel.
2: Bu arabanın arkasında S harfi
6: İçinde.
2: Eksik. Ama bu araba yakıt ve sigorta açısından
6: İlginç.
2: Daha uygun. Anahtarları getireyim
6: Olur.
2: mi? Lucy'nin kendisi ve kızları için bir araba aradığını bildiğimden standart bir ufaklığın harika bir seçim olabileceğini düşünüyorum. Ne düşünüyorsun?
6: Tamam.
2: Aslında sesi de epey tatlı değil mi?
6: İç mekanı güzel. Arkası oldukça geniş.
2: Fiyatı 25.650.
6: Ama tabii ki pazarlık yapacağım.
2: Bunu bekliyordum. Eskiden birkaç sterlin indirim almak bu işin doğal bir parçasıydı. Ama şimdi her şey çevrim içi olduğu için fiyatlar zaten çok rekabetçi. Modern galeriler pek indirim yapmıyor.
6: İkinci ellerde bile mi?
2: İkinci ellerde bile. Bu senin için iyi bir fiyat alamayacağım
6: doğru.
2: anlamına gelmez tabii.
6: Seninle gelebilir miyim?
2: Tabii, gel bakayım. Şimdi onlara bakıp bolca gülümseyeceğiz.
6: Hayır, sen
4: evet, sadece sen gülümsersin Mike.
2: Ne yani, satış elemanına şöyle mi diyeyim? Ah pardon, şunu alayım lütfen.
6: Hayır, fiyatı arttırır.
2: Satış fiyatında indirim yapılmasa bile ekstralarda indirim alabilirsiniz. Kuzuyu kesime götürmek
6: biraz
2: gibi bir şeydi.
6: Öyle.
2: Öyle hissettiriyor. Biraz pazarlık ettikten sonra depozitodan birkaç yüz sterlin indirim aldık. Ayrıca birkaç yıllık ücretsiz garanti ve yol yardımı da verdiler. Fena değil.
6: Onu alıp eve sürerek götürmek istiyorum. Ama Mike bana biraz sabırlı olmamı söyledi. Şimdilik opsiyonladım. Sonra geri alıp test sürüşü yapacağım. Ama Mike'ın yaptığı anlaşmadan gerçekten çok memnunum.
2: Bence bunu kutlamak için bir şeyler yapmamız
6: gerekiyor. Yani bir bara gidebilir miyiz?
2: Hadi Queen Vic'e
6: evet.
2: gidiyoruz. Barından hemen çıkın. Bugünkü gezinti işe bir katkı sağlamamış olabilir ama en azından eski bir dosta yardım ettim. Gülümseyin kızlar. Ve bazen bu da çok tatmin edici olabilir.